0: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Manisa ve Kütahya dışında Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

0: Başkalarının Şarkıları 5. Bölüm. Yazan Zeynep Ankara, yöneten ve anlatan Kenan Işık, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Zehra Bensu Orhunöz, Gönül Işık Yenersu, Yonca Deniz Yüce, Kübra Oya Düşen Kalkar, Fuat Zafer Ergin, Öğretmen Ayton Sert, Leman Işıl Yücesoy, Itır Sumru Yavrucuk.
1: Gönül, eşinin ilgisini çekebilmek için sık sık dış görünüşünü değiştiren çocuksuz bir ev kadınıdır. Fuat ise onun içine düştüğü boşluktan habersiz görünmektedir. Gençliğini geride bırakmakta olan kadının bu boşluktan kurtulmak için giriştiği çeşitli arayışlardan biri de üniversite sınavlarıdır. Son girdiği sınavı kazanır. Ancak hayatında açılan bu yeni sayfa birçok uyum sorununu da birlikte getirmiştir. Hem kendini okul çevresine kabul ettirme çabaları hem de Fuat'la sorunlarının daha derinleşmesi zaman zaman cesaretini kırmaktadır.
2: İyi ki beni bu kafeye getirdiniz Gönül abla. Okul kantini gibi kalabalık değil.
3: Beğendiğine sevindim. Burada sigara dumanı da rahatsız etmiyor insanı. Tabii havalandırması daha iyi.
2: Keşke etrafı görebilseydim.
3: İstersen senin gözün olurum.
2: Teşekkür ederim. Mesela şu masanın örtüsü nasıl?
3: Renk renk küçük benekler var kumaşında. Her masanın üzerinde de bir vazo, içinde de mevsim çiçekleri var.
2: Oturur oturmaz kokusunu almıştım. Ne güzel.
3: Eyvah.
2: Sesiniz tuhaf. Kötü bir şey mi oldu?
3: Bilmem ki. İçeri girenler bizim bölümden. Adlarını hatırlayamadım ama birinin elinde bir bavul var.
2: Okulu mu bırakıyor yoksa?
3: Olabilir. Çok üzgün görünüyor.
2: Yanımıza gelmezler. Bize açılmazlar bence.
3: Kim bilir? Hey, bu tarafa geliyorlar. Doğal davranalım.
2: Zaten her zaman öyle değil miyiz?
3: Yanımızdaki masaya oturdular. Merhaba çocuklar.
2: Merhaba.
3: Ben Gönül.
2: Ben de Zehra.
3: Aynı bölümdeydik ama isimlerimizi bile bilmiyoruz değil mi?
4: Ben Yonca. Arkadaşım da Kübra.
3: Çok memnun oldum. Çay içiyoruz. Size de
4: ikram edelim. Teşekkür ederiz. Garsona kendimiz söyleriz.
3: Peki. Anladım.
4: Aramızda konuşmamız gereken bir şey vardı da.
3: Tabii tabii.
2: Aman bırakın. Böyle kendini beğenmişlere de sinir olur.
3: Sorunları neyse ortak olmak isterdim ama.
2: Biri ağlıyor mu yoksa?
3: Evet, Kübra ağlıyor. Bir yandan da Yonca'ya bir şeyler anlatıyor.
2: Bir şeyler.

0: neler yapmalıyız? Çocuklar bakın, bize söylemek istemeseniz de çok üzücü bir şeyler olduğu belli.
1: Lütfen, belki bir yardımımız dokunur.
2: Ne yapabilirsiniz ki? Artık benim için her şey bitti.
3: Kübra yurt sırası bekliyordu yedek listeden. Ama yer kalmamış. Ev tutacak durumu da yok.
2: Memleketime dönmekten başka çarem yok artık.
0: Durun bakalım, hemen paniğe kapılmayın öyle.
2: Yok artık, bitti. Okumayı çok istiyordum. Sınavda da iyi bir puan almıştım.
1: Peki annen baban?
2: Ya onlar bana yardım edecek durumda değil. Liseyi bile zor okudum. Daha fazla yük olmak istemiyorum.
0: Bu sorunu ben çözebilirim.
2: Siz ne yapabilirsiniz ki?
0: Ne mi yapabilirim? Okulu bitirene kadar benim evimde kalabilirsin.
2: Sahi mi? Kulaklarıma inanamıyorum.
3: Bunu gerçekten yapar mısınız?
0: Elbette.
3: Galiba sizi yanlış tanımışız.
1: Tanımak istemediniz ki.
0: Neyse, artık hiç önemi yok.
1: Öyle aslında. Ama önümüzde çok fırsat var.
2: Birlikte çalışırız. Ben daha hızlı not tutuyorum.
3: Böylece not tutmakta zorlanmanıza da gerek kalmaz.
0: Demek bunun da farkındaydınız.
3: Zorlandığınız çok açıktı ama.
0: Ama yüzüme vurmadınız.
2: Sonra ev işlerinde de elimden geldiği kadar yardım ederim.
0: Ay işte buna çok sevindim.
3: Ev işlerini kendi yapacak birine benzemiyorsunuz.
0: Yardımcılarım benim gibi birkaçığa dayanamayıp kaçtılar.
2: Buna inanmamızı beklemeyin. Yok
0: yok, öyle öyle. Galiba haklıydılar.
1: Babama anlata anlata bitiremiyor. Her gün başka bir kılığa bürünüyormuşsunuz.
0: Çok popülermişim de hiç haberim yokmuş meğer benim.
1: Aslında size anlatmasını ben istiyorum.
0: Garson! Bize 4 çay getirir misin?
3: Çaylar benden tabii, izin verirseniz.

0: burası?
1: Şişt, dur, dur
0: yavrum. Dur da nefes alalım Pisi.
2: Adı Pisi mi?
0: Niye şaşırdın şekerim, ne fark eder?
2: Gerçekten ilginç bir insansınız.
0: Al bakalım şu terlikleri giy.
3: Bavulun şurada kalsın şimdilik, sonra yerleştiririz.
2: Kucağıma mı gelmek istiyorsun? Ah, ne güzel bir köpeksin sen.
3: Pek de nazlıdır. Hadi gel salona geçelim.
2: Ne güzel bir ev.
3: Artık senin de evin.
2: Bu geniş pencereli evlerin içini hep merak ederdim.
3: Evin büyüklüğü küçüklüğü hiç önemli değil. İnsanın gönlü geniş olmalı.
2: Rüya gibi. İnsanın böyle güzel bir evde hayal kurmaması imkansız. Sanırım sizi anlıyorum.
3: Abartıyorsun, aslında herkes gibiyim.
2: Öyle olmadığını siz de biliyorsunuz.
3: Neyse sen otur, ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım.
2: Yardım edeyim.
0: Olmaz, bugün misafirsin. Yarından sonra istediğin kadar yardım edebilirsin.
2: Peki ama...
3: Bak, yüzüme öyle minnetle bakmaktan vazgeç, hiç hoşlanmam.
2: Elimde değil.
3: Fuat neredeyse gelir. Hemen mutfağa gidiyorum.
0: Kumandayı bulabilirsen televizyonla oyalan.

0: Evet. Yaptığım yemeği beğenecek misiniz bakalım?
1: Hayatım, senin elinin değdiği her şey çok güzel olur.
0: Kübra, başlasana hadi, acıkmadın mı?
2: Ben hiç böyle büyük ve üzerinde bu kadar yiyeceğin olduğu bir sofrada yememiştim.
0: Çoğu ziyan olur bunların, üzülürüm. Tuzluğu nereye koydum ben?
1: Al bir tanem burada tuzluk, buyur.
0: Teşekkür ederim.
1: Yok, o kadar fazla tuz olmaz. Bak, üç beyaza dikkat, değil mi şekerim?
0: Ben hep çok tuzlu yerim. Şimdiye kadar hiçbir şey söylememiştin.
1: Demek Bursalısınız Kübra Hanım.
2: Evet.
1: Oraya yolum düştüğünde mutlaka havlu alırım. Gönül de sever Bursa havlularını. Değil mi şekerim?
0: Evet.
1: Sonra mesela kaplıcaları.
0: Kestane şekerleri.
1: Evet, kestaneleri. Çok harika. Bir defasında bir hafta kalmıştık Bursa'da. Bir haftada 10 yıl yenilenmiştik sanki.
0: Senin çenenin niye düştüğünü anladım. Şu çocuğa terbiyesizlik etmesin.
1: Caniko.
0: Evet.
1: Gene gitsek diyorum Bursa'ya. Ha? İşlerimi yoluna koyayım. Siz de yarı yıl tatiline girdiğinizde bu kez Yalova'ya gidelim. Ha? Daha güzel.
0: Hep beraber. Haber,
1: tabii,
0: öyle mi?
1: Kübra'yı da getiririz.
2: Ben gelebileceğimi sanmıyorum. Yarı yıl tatilinde ailemin yanında olacağım.
1: Çok yazık. Ne güzel olurdu halbuki.
0: Ya nasıl olurdu kim bilir?
1: Ah, Bursa. Havasından mı suyundan mı nedir? İnsanları hep güzel buluyor.
0: Fuat. Biraz daha salata alır mısın?
1: Hayır canım. Hayır, teşekkür ederim. Sağ ol. Kuzum. Bütün Bursa.

0: Salı kızlar sizin gibi zarif ve güzel midir?
1: Gönül
0: böyle?
1: Abla aklınızı... ben artık...
2: Aa, kalkamazsın, daha bir şey yemedin.
1: Ama şey...
0: özür dilerim. Ayağınıza bastım galiba. Ama, özür dilerim.
1: Ama deminden beri basıyorsunuz.
0: Ne demek istiyorsunuz? Yani ben... bilerek mi basıyorum?
2: Fuat!
0: Söyle hayatım.
2: Yemeğini bitirdin mi?
0: Hayır canım. Hayır. Neden sordun?
2: O zaman bir an önce bitir. Sonra da bu evde neyin var neyin yoksa hepsini al ve git.
0: Bir yanlış anlaşım oldu galiba.
2: Ve sakın ben... bir daha da dönme.
0: Ama hayatım...
2: Gömleklerini sakın unutma. Özellikle onları. Hepsini al ve git.

0: bunca yıl daha sonra geldiğimiz nokta.
1: Galiba benim yüzümden oldu.
0: Yok yok, sakın böyle düşünme. Daha önce olması gerekiyordu.
1: Gelir gelmez düzeninizi bozdum. Nereden bilebilirdim?
0: Sevgim çoktan bitmişti. Daha doğrusu bitirdi. Nefret ediyorum ondan.
1: Elleriniz nasıl da titriyor. Sizi böyle görmek çok üzücü.
0: Atlatırım canım. Atlatmak zorundayım.

0: Şimdi Montaigne'in denemelerinde dikkat edeceğimiz husus, kendini anlatır.
1: Kendimi derse veremiyorum. Tamam tamam, sakin olmalıyım. En yerinde kararı verdim ben. Acaba? Hayır hayır, asla pişman olmayacağım. Bana hep yalan söyledi. Evliliğimizin sürmesi için çabalarımı anlamazlıktan geldi. Onun için aptal, süslü bir kuklayım. Ama belki de öyleyimdir. Bıktım artık. Her şeyden bıktım.
0: Hayrola Gönül Hanım? Neniz var? Ne oldu?
1: Biraz bembeyaz. Rahatsızım efendim.
0: Ya öyle mi?
1: Dersi böldüğüm için özür dilerim. Çıkmak yani zorundayım.
0: Tabii, buyurun buyurun buyurun. Biriniz yardım eder misiniz çocuklar?
1: Hayır teşekkür ederim. Lütfen. İdare ederim.
0: Pekala.

0: Telefon etmeden geldiğim için kusura bakma.
1: Ne bakacağım ayol? Tabii geleceksin, başka kimimiz var?
0: Geçen günkü telefondan sonra görmek istemeyebilirsin.
1: Hayat işte, hoşgörüsüz olmaz.
0: Çok zor. Bir yanım doğru karar verdiğimi söylüyor, bir yanım sessiz.
1: Ah bu Fuat, ah bu Fuat, ıslanmadı gitti.
0: Çok emek verdim bu evliliğe. Bundan sonra nasıl?
1: Tabii ne de olsa bir takım alışkanlıklar var.
0: Bunca zaman hiçbir şeyi umursamadı. Çıldırtıyor bu beni.
1: Ne yapsaysa onsuz olamayacağını düşündü belki de, kim bilir.
0: Öyleydi evet. Ama artık aynı şekilde düşünmüyorum. Sürdüremem bunu. Çok yoruldum, çok.
1: Bana bak, hasta gibi görünüyorsun. Bunalıma falan girmiş olmayasın. Bir arkadaşım boşandıktan sonra tedavi olmuştu.
0: Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Fakültede anlamını yitirdi sanki. Hiçbir şeyin anlamı kalmadı artık.
1: Bu durumlara da mı düşecektin?
0: Ne demek düşmek şekerim? Her şey insanlar için.
1: Ay kızma canım hemen. Benim gibi yap desem, aman beceremezsin ki.
0: Tabii. Oyun masalarında uyuşup kendimi uyutayım değil mi?
1: Artık öyle değil.
0: Nasıl? Kağıt oyunlarını bıraktın mı yoksa?
1: Hı-hı. Kolay olmadı ama.
0: Anlatsana, nasıl oldu bu?
1: Geçen gün bak Leman dedi, böyle giderse yuvamız dağılacak, çocuklarımız da hepten mutsuz olacak.
0: Aa, onlara dayanamam. Sonra?
1: Madem sıkılıyorsun bir sosyal faaliyete katıl. Ha? Bir yığın yardıma muhtaç insan var dedi.
0: Çok güzel fikir.
1: Önce yapabilir miyim dedim.
0: Neden olmasın? Hem televizyonda, gazetelerde görmüyor musun? Düşkün yaşlılar, kimsesiz çocuklar, hastalar, aman, Beyoğlu'nu kurtarma
1: dernekleri. Televizyon
0: mu
1: seyrediyordum canım? Gazete bile okumazdım, bilirsin. Onları sana sormalı.
0: Ama artık daha farklı izliyorum. Dünyada neler oluyor onu anlamak için.
1: Tamam şekerim, tamam, onu anladık. İşte bunun için de bir hastanede gönüllü olarak çalışmaya başladım.
0: Ne?
1: Evet, haftanın belirli günleri.

0: Biliyorum.
1: Çocuklar da beni aradıklarında babalarının görevli olduğu hastanede bulunuyorlar.
0: Müthişsin. Fakültedeki çocuklar gibi konuşmaya başladım. Neyse, senden ümidimi kesmiştim ya, doğrusu.
1: Gene kalbimi kırma. Bir hiçmişim gibi konuşuyorsun.
0: Yo. Senin için çok sevindim, inan bana.
1: Evdeki hava da hemen değişiverdi. Akşamları konuşacak ortak konularımız var artık.
0: Ne güzel. Sizin için her şeyin yolunda gitmesine ne kadar çok sevindim. Ben gideyim artık.
1: Eve gidip biraz uyu. Belki kendini biraz daha iyi hissedersin ha.
0: Öyle yapacağım. Hadi hoşça kal.

0: Al bakalım sütünü pisi. Al iç. Telesekreterde ne çok mesaj var. Hepsi Fuat'tandır. Gene de dinleyelim bakalım.
1: Canım, sabahtan beri seni arıyorum. Her şeyi bir anda silip atamazsın. Bir kez daha söylüyorum. Konuşmalıyız ha. Hadi öperim.
0: Konuşmalıyız demek. Ne yapacağımı şaşırdım. Kafam kazan gibi. Alo.
2: Alo, Gönül abla benim, Itır.
0: Aa, söyle canım.
2: Ablacığım, öyle güzel bir şey oldu ki.
0: Tedavi sonuç mu verdi?
2: Hamileyim ben.
0: Çok sevindim. Dilerim sağlıklı bir bebeğin olur.
2: İnşallah ablacığım. Abla bir şey daha vardı. Nasıl söyleyeceğim ki sana?
0: Hadi çabuk söyle, dışarı çıkacağım.
2: Ay
0: çabuk.
2: Abla, o gün için çok özür dilerim. Çok kötü şeyler söyledim ben.
0: Kaçık mı? O kadar da kötü değildi canım. Üzme canını, unuttum bile.
2: Çok kızmadın değil mi ablacığım?
0: Defne'yi de affettim. Aa, görürsen ona söyle, işine dönsün.
2: Abla sen çok asil bir insansın.
0: Tamam tamam, hadi. Bebeğin doğunca ziyaretine gel.
2: İyi günler abla, sizi çok seviyorum.
0: Başım. Görüşelim bakalım Fuat Bey. Gene ne oyunlar çeviriyorsun?

0: Geldiğin için teşekkür ederim Gönül.
1: Son bir kez konuşmaktan zarar gelmez.
0: Nasıl böyle değiştin anlayamıyorum yani.
1: İşine gelirdi değil mi değişmemem?
0: Nerede benim o eski tatlı karım Gönülcüğüm?
1: Taş bebeğin, ne yapsan sesini çıkarmayan eblehim.
0: İyi anlaştığımızı sanıyordum ben. Düşünsene biz hiç kavga etmezdik.
1: Bu anlaşmak mı demek?
0: Bak, ayrılmamalıyız. Önümüzde yaşanacak güzel günler var Gönül.
1: Hayır Fuat, artık dayanamıyorum.
0: Bak istersen bir evlatlık alırız ha?
1: Yıllarca bunu istedim senden. Artık çok geç.
0: Hiç yoktan her şeyi mahvediyorsun. Sonra pişman olursun bak.
1: Bilmem, belki de. Ama bunun sorumluluğunu alıyorum.
0: Sana inanamıyorum. Ne olduğu belirsiz bir yeni yetme yüzünden...
1: O konuyu açma lütfen. Hiç açma. Şehirde hiç kimsesi olmayan bir üniversiteli çocuğa...
0: Kim olduğunu bilmediğin birine nasıl inanırsın sen?
1: Sorun ona inanmak değil. Artık sana hiç inanmıyorum. Gözümde daha fazla küçülme Fuat.
0: He. Demek kararından dönmeyeceksin ha?
1: Hayır.
0: Peki şirket ne olacak ha? Şirket? Oradaki genel müdürlüğü de bırakmamı istersin o zaman değil mi?
1: Yo, bunda yanılıyorsun. Karı koca olmayı başaramadık ama iyi bir iş ortağı olabiliriz.
0: Ne yani? Yani oradaki işimi sürdürecek miyim?
1: Evet. Ama sakın o konuda da beni yanıltma. Çünkü bundan sonra şirketle çok yakından ilgileneceğim.
0: Bu da bir şeydir hiç değilse. Kimse senin gibi yapmazdı Gönül.
1: Farklı olduğumu anlamaya başladın demek.
0: Bir gün belki yine bir araya geliriz ha?
1: Öyle mi? Hiç sanmıyorum. Ama sen yine de istediğin gibi düşün.
0: Bunu ummaktan hiç vazgeçmeyeceğim.

Gözleriniz gibi mavi şu deniz. Ne kadar özledim sizi bilseniz. Perihan Altındağ Sözeri'den dinledik bu gece ilk eserimizi. Güftesi ve bestesi Osman Nihat Akın'a ait Nihavend şarkıydı. Eserin başında Cevdet Çağla'nın kemanla yaptığı giriş taksimini dinledik. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Nihavend ve Hüseyini makamında eserler bulabilirsiniz. İkinci Nihavend şarkı Avni Anıl'ın bir bestesi. Güfte Erol Kavşit'e ait Necla Özmen'den dinliyoruz. Şarkılar yazdım sana, sazlar seni kıskandı. İçimdeki sevgiler, hazlar seni kıskandı.

Bekir Sıtkı Sezgin'i Ramazan Gökalp Arkın'ın güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağı Nihavend şarkısında dinliyoruz şimdi de. Bahar bitti, güz bitti, artık bülbül ötmüyor. Yare tel çekem dedim, tel derdim iletmiyor. Yollar kapalı kardan, turna gelmez diyardan, haber çıkmadı yardan, bu ayrılık bitmiyor.

Çiğdem Yarkın ve Gül Yazıcı'yı, güfte ve bestesi Kaptanzade Ali Rıza Bey'e ait Nihavend şarkıda dinliyoruz. Akşamı süzme deniz, renginden gözüm yandı. Engindeki pembeyiz, gönlümde halkalandı.

Güftesini Tahsin Nihat Bey'in yazdığı Muhlis Sebahattin Ezgi'nin Nihavend şarkısını Münip Utandı'dan dinliyoruz. 3 yıl beni sevdanın ipek saçları sardı. Hummalı başım göğsünün üstünde yanardı.

İlhan Yazıcı ve Saz Söz İstanbul topluluğunu Nihavent makamında bir Azerbaycan türküsünde dinliyoruz. Araz üste, buz üste, kebap yanar köz üste, koy beni götürsünler balam bir ela göz kız üste.

Yağmurlar iner hep bulutlarımdan, sabahın güneşi yüzüme vurmaz. Ne kadar kaçsam da duygularımdan, ben susmak istesem şarkılar susmaz. Münire Aksaray'ın bu sözlerini Necip Gülses'in Niyaven makamındaki fantezisini İnci Çayırlı'dan dinliyoruz.

Yıldızlar Altında Hüseyini makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamdaki ilk eseri Gönül Aköz'den dinliyoruz. Ahmet Rasim Bey'in güftesine Bimen Şen'in bir bestesi. Bir gün gelecek, ben gibi naçar olacaksın, kendin gibi bir zalime duçar olacaksın.

Güftesi ve bestesi Uri Hrant Kenkiloğlu'na ait Hüseyini eseri Metin Everest'ten dinliyoruz. Söyle ruhum, sevdan beni kaç yıl yakacak? Ben saramadım seni, eller mi saracak? Belki ömrüm senin aşkınla solacak. Ben saramadım seni, eller mi saracak?

Küftesini Siyami Özel'in yazdığı Nihat Adlim'in Hüseyini şarkısını Erol Armutlu'dan dinliyoruz. Her seherde sen gelirsin aklıma, ufuklar çepçevre ağardığı zaman, bilsen nasıl çarpıyor kalbim, nasıl anlatamam.

Kemani Tatyos Efendi'nin Hüseyini makamındaki şarkısını Aytaç Ergen'den dinliyoruz. Çektim elimi gayrı bu dünya hevesinden, azade

Güfte ve bestesi Saadettin Kaynağı'na ait Hüseyini eseri Teoman Volkan Özselçuk'tan dinliyoruz. Ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi, yürekten yaralıyım, gülerim sağlar gibi.

Aksadeler giyer boylu boyunca, düğmeler takıyor gerdana varınca. Hüseyini makamındaki bu Rumeli türküsünü Tahir Engin İçöz'den dinliyoruz.

Yıldızlar Altında programımızın bu gece de sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece yine aynı saatte TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum sizlere. Bu gece size sunacağımız son eser, Yaşar Miraç'ın sözlerini yazdığı Bilge Özge'nin Hüseyini şarkısı. Akın Uğur'dan dinliyoruz. Ben bir küçücük sevdalı kuştum, aklım ermedi, ellere uçtum. Hoşçakalın.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne. Sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece. TRT Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 14 Mayıs Perşembe bugün saat 13.26. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ercan Çil, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.57'de burada olacağız sevgili dinleyenler. Bugün stüdyomuzda iki konuk ağırlayacağız. Programımızın ilk kısmında ergoterapist Zeynep Sena Telis bizimle birlikte olacak. Ergoterapiden, çocuklarla ergoterapiden, duyu bütünlemeden, hangi durumlarda nasıl uygulamalar yapıldığından bahsedeceğiz. Ardından programımızın ikinci kısmında Yeni Mahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Şükran Çamaşırcı ile konuşacağız. Biliyorsunuz ki çocuklar son dönemde ekran karşısında çok fazla zaman geçiriyor ve okullarda gerçekleşen olumsuz durumlarda hepimizi üzüyor. Bir yandan üzülüyoruz, bir yandan kaygılanıyoruz, bir yandan neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Ama tabii ki iyi örnekler de var, güzel çalışmalar da var. İşte bunlardan biri de Mekanlardan Hafızaya Yolculuk Projesi. Biz de proje hakkında Şükran Çamaşırcı ile konuşacağız programımızın ikinci kısmında. Ailece başladı. Ergoterapist Zeynep Sena Telis stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhaba. Şimdi çok konuşulan, çok fazla hakkında yorum yapılan, sosyal medyada paylaşım yapılan şeylerden biri duyu bütünleme. Ona mutlaka değineceğiz ama şimdi önce sizin de ergoterapist diye başladık. Bir ergoterapiyle başlayalım istiyoruz. Ergoterapi denince ne anlamalıyız? Böyle sanki kulağa şey gibi geliyor. Her şey çok rahat olsun diye planlanan bir durum gibi geliyor. Gerçekten öyle. Öyle mi?
3: Aslında benziyor bu açılıma da. Şöyle düşünebiliriz. Bireylerin...

0: Günlük yaşam aktivitelerine daha rahat, daha konforlu, daha bağımsız aslında nasıl katılabilirler? Bunları hedefliyoruz. Günlük yaşam aktiviteleri nelerdir? Mesela yemek yemek bir günlük yaşam aktivitesidir ya da uyumak, giyinmek, banyo yapmak, ya da çocuklar için oyun oynamak, sosyalleşmek, iletişim kurmak. Bunların hepsi günlük yaşam aktiviteleri ve bunlardan herhangi birinde bir birey ya da çocuk zorluk yaşıyorsa burada neden zorluk yaşıyor? Bu durumun altında ne yatıyor olabilir? Aslında temelde bizim hedefimiz bu. Örnekten isterseniz açıklayayım.
1: Tabii.
0: Mesela bir kalem tutmakta zorluk yaşayan bir çocuk düşünelim. Bu sebeple başvurulmuş ama burada çocuğa işte kalemi doğru tutamıyor, üzerinden yaklaşmayız da neden kalemi tutamıyor? Belki beden farkındalığı zayıf olabilir. Bu yüzden postürünü ayarlayamıyor ya da kalemi ne kadar sıkı tutacağını bilemiyor olabilir. Ya da parmak kas kuvveti zayıf olabilir, güçlenmemiş olabilir. Ya da masa başında çok kıpır kıpır çocuklar olabilir. Olabiliyor biliyoruz çok hareketli. Belki bir hareket sisteminde desteklenmesi gereken bir alan olabilir. Ya da görsel algısında zorluk yaşıyor olabilir gibi. Aslında birçok neden yatıyor bunun altında. O yüzden biz doğrudan bir kalem tutamayan çocukla kalem tutuşu üzerine çalışmak yerine bunun altında ne yatıyor ve bunun hangi alanını desteklersek bu kalem tutma davranışı düzelir gibi bu açıdan yaklaşıyoruz her açıdan. Yani aslında uykuda da aynı şekilde, giyinmede de aynı şekilde neden yapamıyor aslında. Bu soruyu soruyoruz.
1: Şimdi burada bazen işte anne babalar fazla kaygılanabiliyorlar. Şimdi kalem tutma örneği üzerinden gidelim. Diyelim ki çocuk 5 yaşında, 6 yaşında. Bu niye bu kadar iyi tutamıyor kalemi diye düşünebilirler ve ha demek ki ihtiyacı var böyle bir ergoterapi uygulaması diye de yine kaygılanabilirler. Aslında burada farklı bir durum var. Tahminimce bu daha ileri yaşlarda hala kalemi düzgün tutamayan çocuklar için uygulanan bir yöntem.
0: Kesinlikle öyle. Yani aslında anaokul döneminde tabii ki kalem tutuşu işte orada etkinlikler olur, çalışırlar. Orada zaten yavaş yavaş bir gelişmesini bekleriz. Ama ilkokul çağına başlamasına rağmen hala zorluk yaşıyorsa çocuk aslında 4-5 yaş civarı o ince bizim normal kavrama tutuşumuzda olmasını bekleriz. Ama zorluk yaşıyorsa çocuk bunu bir gözlemlemek gerekir. Hangi sebepten kalemini doğru tutamıyor aslında?
1: Hangi durumlarda çalışılır ergoterapistle? Mesela bildiğimiz durumlardan biri otizmde ergoterapiste çok yoğun çalışmalar yürütülebiliyor ve çok da güzel, başarılı sonuçlar elde edilebiliyor. Başka hangi durumlar var?
0: Dediğiniz gibi otizmle çok fazla çalışıyoruz ya da dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu çocuklarla çok çalışıyoruz ya da gelişim geriliği olan ya da duysal hassasiyetleri olan yani normal gelişim gösterip yani tipik gelişimde olup ama duysal hassasiyetleri olan çocuklarla çalışabiliyoruz ya da yine tipik gelişimde ama dikkat dağınıklığı yaşayan çocuklarla da yine çalışabiliyoruz.
1: Nasıl yöntemler uygulanır ergoterapide?
0: Aslında burada sonuca göre ilerleriz. Yani az önce bahsettiğim gibi mesela kalem tutma davranışında zorlanan ya da mesela yemek seçen çocuklar neden seçiyor? Önce bunu bir anlamlandırmaya
1: Eyvah,
0: çalışırız.
1: şimdi diyecek ki herkes benim çocuğum da seçiyor.
0: Evet, bu çok
1: Seçmeyen
0: yaygın.
1: yoktur tabii ki ama burada yine tahminimce çok bunun fazla olması gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani
0: Yani
1: gözle görülür bir durum.
0: evet, yani genelde zaten burada şunu sorgularız. Günlük yaşamı etkileyecek seviyede mi? Yani yeteri kadar protein alabiliyor mu? Yeteri kadar meyve sebze tüketiyor muyuz? Aslında bu dengeye göre karar veriyoruz buna. Yoksa dediğiniz gibi durum da çok oluyor. Hani benim çocuğum da çok seçiyor. Aslında listeye bir bakıyoruz. Hani o kadar da seçici değil. Yani bu yaş grubundan beklediğimiz durumlar diyebiliyoruz. Çocuklardan bazen işte patlıcan, ıspanak, hani onları hemen tüketmesini ya da brokoli isteyebiliyoruz. Hani onları biraz daha
1: O bambaşka bir
0: aynen
1: durum,
0: başka bir durum oluyor. Ama tabii ki benim burada bahsettiğim yeme seçiciliği ciddi boyutta olan ya sadece püre beslenen yani katı gıdaya geçememiş çocuklar, sürekli blenderla beslenen çocuklar ve hani çiğneme becerileri gelişmesini beklediğimiz yaşlardan itibaren ya da şu da olabiliyor bazen listeye bir bakıyoruz sadece patates kızartması,
1: Tek tip,
0: makarna, evet
1: değil
0: tek
1: mi?
0: tip sadece karbonhidrat grubu mesela
1: Evet,
0: beslenen.
1: sağlıksız.
0: Kesinlikle. Yani sadece bahsettiğimiz burada beslenme seçiciliği alanına bunlar giriyor. Ya da bazen yeni besini reddetme gördüğümüz durumlar da oluyor. Neofobi dediğimiz dönemde olan çocuklar. Yani nedir? Çocuk sadece yediği besinlerde ilerlemek istiyor. Yeni herhangi bir besin sunumuna ben bunu sevmem, ben bunu yemem deme durumları olabiliyor. Ya da bazı çocuklarda koku hassasiyeti olabiliyor.
1: Çok.
0: Buna bağlı olarak da yine reddetme durumu olabiliyor. Yani aslında yemek seçme durumunda bahsettiğim durumlar bunlar. Bunlara yönelik neler yapıyoruz? Aslında birçok yaklaşım yönü var. Mesela blenderla beslenme

yemek isteyen çocuk, yani sadece püre kıvamda isteyen çocuk, şu da olabilir. Oral motor becerileri zor oluyor, zor güçlük çekiyor olabilir. Yani nedir? Gelişmemiş olabilir. Dil hareketleri kısıtlı olabilir. Çiğneme kas kuvveti gelişmemiş olabilir. Yani besini biz az

0: tanecikli olduğunda, ağza dağılan besinler olduğunda dokunsal hassasiyet dediğimiz
1: Evet.
0: durumlar gözleyebiliyoruz. Yani orada da duyusal anlamda yaklaşmamız gerekiyor ki çocuklara. Önce bir duyusal hassasiyet aşıyoruz, sonrasında beslenmeyle aslında onu tolere etmesini sağlıyoruz.
1: Duyusal hassasiyeti olan çocuklar bebeklikte kendini belli ediyor mu?
0: Aslında ediyor. Mesela genelde duyarız, hani şu sırada çok yaygın. Benim çocuğum kolikti, yani çok ağlıyordu. Ya da uyku problemi vardı, hiç uyumazdı. Ya da emeklemeden yürüdü, çok hareketliydi, kıpır kıpırdı. Uykusunda çok sık dönerdi, döndüğü için uyanırdı. Ya da bebekken işte ek gıda döneminde çok zorlandık. Besinleri dokunmak istemezdi, öğürürdü,
1: Evet.
0: reddederdi. Ya da ağzına yemek bulaşınca hemen silmek isterdi, çok huzursuzlanırdı gibi. Ya da mesela çimene, kuma basmak istemiyor, çok rahatsız oluyor, tedirgin oluyor gibi. Erken belirtileri tabii ki var. Bazen bunlar çözülüyor gibi görünüyor. Mesela işte çime basamıyor çocuk, basamıyor, rahatsız oluyor. Ama işte bir noktada artık hani ona sürekli maruz kaldığı için onu
1: Evet.
0: aşıyor. Ama oysaki çocuk başka bir yerde yine o dokunsal hassasiyetle karşılaşıyor. Yani her yeni uyaranda yine çocuk tedirgin oluyor. Çünkü sinir sistemi olgunlaşamıyor. Yani bebeklikte bu şekilde belirtilerini görmeye başlıyoruz diyeyim.
1: Evet ve bu şekilde başlayıp belki fark edilmeyen ya da böyle bir duruma ihtiyaç duymayan bir şekilde hayatına devam eden şu an işte 30'lu 40'lı yaşlarda olan "Aa, ben de böyleydim, benim de hala şöyle bir durumum var" diyenler olabilir, değil mi? Çok var bence etrafımızda, belki bizde de var.
0: Kesinlikle var. Hani mesela yetişkinlerde de görürüz ya, bazen şey der, ben kotla rahat edemiyorum, yani rahatsız
1: Evet,
0: oluyorum. Hep
1: evet.
0: eşofman tercih eden insanlar. Ya da mesela işte saç kestirmek istemiyor. Aslında bir saçın o kestirme hissi biraz bağıyla
1: Sevmiyor.
0: da, evet, rahat bağıyla ilişkilendiriyoruz ama oysa o histen rahatsız olan olabiliyor. Bazen ben yetişkinlerde de görüyorum, tırnak kesiminden rahatsız oluyor. Yani içim bir hoş oluyor diyebiliyorlar. Aslında yetişkinlerde de bolca gördüğümüz bir durum bu durum. Çocuklukta başlayan aslında ama o maruziyetle tek başına bitmeyen bir süreç.
1: Evet, belki hayatı hala zorlaştıran. Duyu bütünleme burada devreye giriyor işte. Nedir duyu bütünleme? Nasıl uygulanır?
0: Şimdi duyu bütünleme, beynin çevreden ve bedenimizden gelen duyuları organize etme yeteneği. Yani nedir bu? İşte görsel bir uyaran geliyor bize doğru, görme duyusu. Ne yaparız? Bize doğru mesela bir top yaklaşıyor. Onu ya tutarız, ya ondan kaçarız, ya ona biz de karşıt olarak vururuz. Yani hep bir
1: Evet.
0: anlamlı yanıt oluştururuz. Beynimiz bunu otomatik yapar. Ya da mesela dokunsal bir uyaran. Biri bize dokunduğunda o sertlikten bile anlarız. Hani naif dokunduğunda herhalde seslenmek istedi ama sert dokunduğunda biri bize sinirlendi. Aslında bunu bile ayırt edebiliriz. Bu ayırt etme ya da filtreleme nedir? Mesela sizinle konuşurken çevreden işte bir ses gelse, motor geçse mesela dikkatimizin dağılmamasını sağlar. O sesi filtrelememizi sağlar. Aslında genel tanımıyla duyu bütünleme budur. Bizim çevredeki uyaranları ya da bedenimizden aldığımız uyaranları, duyuları organize edebilme, filtreleyebilme yeteneğidir. Filtreleyemediğimizde neler görebiliyoruz? Mesela az önceki verdiğim örnek gibi dışarıdan bir ses geldiğinde dağılan çocuklar sınıf ortamında, mesela dışarıdan bir motor sesi geçti, motor geçti ve o sesi duyup hemen oraya yönelmek ve tekrar
1: Dikkati
0: dikkati
1: toplayamıyor.
0: toparlayamamak. Çünkü o sesi filtreleyemiyor. Dikkatini tekrardan toparlayamıyor. Ya da çok hareketli çocuk, vücudunun hareket ihtiyacı var. Kıpır kıpır masada duramıyor. Vücudunu sallıyor gibi durumlar görebiliyoruz. Ya da yine beslenme seçiciliğine neden olabiliyor. Dokunsal hassasiyetin yansıması olarak gibi durumlar gözlemleyebiliyoruz. Duyu bütünlemede amacımız şu: bu duyusal sistemi nasıl dengeleyebiliriz? Yani bu eşik düzeylerini nasıl destekleyebiliriz? Mesela dokunsal hassasiyet olan bir çocukta yavaş yavaş, şimdi sadece maruziyet tabii ki yeterli olmaz ama burada önemli olan sinir sisteminin olgunlaşması. Yani bir uyaranı sinir sistemi normalden daha yoğun algılıyor. Normalde biri size dokunduğunda mesela bunu normal bir uyaranı olarak algılayabilirsiniz ama dokunsal hassasiyet olan bir çocuk bunu çok yoğun, sanki bir tehditmiş gibi
1: Evet,
0: algılayabiliyor.
1: evet.
0: Bu yüzden de o çocuğun o uyaranı aslında daha normal eşiklerde, normal diyebileceğimiz optimal düzeyde algılayabilmesini hedefliyoruz. Bizim klinik ortamımızda çok fazla işte duyusal anlamda çeşitlenmiş bir oda düşünebilirsiniz. Yani bir oyun alanı gibi top havuzu, tırmanma duvarı ya da işte dokunsal materyaller bulunan bir oda aslında. Amacımız orada çocuğu olumlu deneyimler yaşaması.

0: maruziyete uğraması, ama bunları hep sinir sistemi en regüle haldeyken uğraması aslında. Ve böyle böyle bu çocuğun bu uyaranlara karşı daha aslında beklenen tepkiler vermesini sağlamak. Duyu bütünlemeyi böyle açıklayabilirim.
1: Evet, bu tabii ki uzmanlarla yapılıyor. Böyle bir alan var. Sonrasında güzel sonuçlar elde edilebiliyor ama belki şu an dinleyen, benim çocuğumda da bu var diyen, buraya yönelmek isteyen ya da ben evde acaba kendim ne yapabilirim diye düşünenler yine aynı şekilde böyle onun sakin olduğu, iyi olduğu durumlarda yavaş yavaş demek ki maruz bırakarak ilerleyecekler.
0: Burada aslında en önemli şey çocuğu hiçbir şekilde zorlamamak. Çünkü çocuğun sinir sistemi hazır olmayabilir bununla
1: Tabii.
0: karşılaşmaya. Örnek veriyorum, bir oyun hazırladınız, çok heveslendiniz anne olarak, baba olarak. Ama çocuk ona dokunmak istemedi ya da onu deneyimlemek istemedi. Mesela pilates topunda zıplatmayı bugün planladınız ama çocuk çok tedirgin oldu, titremeye başladı. Bizim yapacağımız şey o adımı daha basitleştirmek. Demek ki yer çekimine karşı güvensiz bir durumu var çocuğun. O zaman çocuğu pilates topunda zıplatmak yerine mesela daha basit düzeyde ne olabilir? Yere minder koyup üzerinde yürümek gibi daha onu basitleştirmeliyiz
1: Evet.
0: aktiviteyi. Ya da kinetik kuma dokunmak istemiyor, tıraş köpüğüne dokunmak istemiyor. Siz onu hevesle hazırladınız ama çocuk orada o an aslında istemli yaptığı bir tepki değil. Yani şımarıklık değil orada. Ben oynamak istemiyorum dediği tepki. Ne yapabiliriz? O zaman hadi elimizle dokunmayalım. İşte belki bir çubuk yardımıyla keyifli oyun oynatabilirsiniz. Ya da eldiven takıp, belki yine ondan da rahatsız olabilir bu arada. Rahatsız oluyorsa yine dediğim gibi herhangi bir araçla ilk etapta bu şekilde çocuğun sadece o nesneyle olumlu deneyim yaşamasını hedefleyebilirsiniz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun
0: Rica ederim.
1: aktardıklarınız için. Belki buradan dediğim gibi bu tarz sorunlar yaşayan ve böyle de bir durum varmış. Hakikaten duyu bütünleme bizim işimize yarayabilir diyenler de çıkabilir. O zaman zaten biz amacımıza ulaşmış oluruz. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak kârdır. Ergoterapist Zeynep Sena Telis bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Ailece devam ediyor.

Seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya Ser'de, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.

0: Yeni Mahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Şükran Çamaşırcı stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi güzel bir projeden bahsedeceğiz sizinle. Programın başında da söylemiştim. Birçok çalışma yapılıyor çocuklarla ilgili. Güzel örnekler var. Biz de elimizden geldiğince duyurmaya çalışıyoruz. Onlardan biri de Mekanlardan Hafızaya Yolculuk Projesi. Proje çocukları risklerden uzak tutmayı amaçlıyor. Tarih ve sanatla onları buluşturuyor. Şimdi sizden dinleyelim şöyle bu projenin ayrıntılarını. Önce proje nasıl oluştu, kiminle karar verdiniz, nasıl böyle bir aşamaya geldi onu dinleyelim.
1: Öncelikle bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ederiz. Projemizin adı sizin de söylediğiniz gibi Mekanlardan Hafızaya. Biz Yeni Mahalle Rehberlik Araştırma Merkezi olarak önleyici çalışmalar yaparız. Birçok risk zamana, mekana göre farklılık gösterebilir ama her zaman riskler vardır. Önemli olan o riskleri mat etmektir.
0: Evet.
1: Çocukları onlardan koruyabilmektir. Şimdi çağımızda biliyorsunuz daha dijital bir çağ. Ve dışarılar o kadar çok güvenli görmüyor aileler. Daha steril büyüyor. Arkadaşlık ilişkileri, sosyal becerileri bir 20 yıl önceye göre daha farklılık, negatif anlamda farklılık
0: Evet.
1: gösteriyor tabii ki. Biz bütün bunları düşünerek bu projeyi tasarladık. Şunu net olarak biliyoruz literatürden de. Bireysel olarak yapılan şeyler haseti ve kıskançlığı arttırır. Ve bu da şiddete sebep olur. Birlikte üretilen, birlikte ürettiğin şeyden haz aldığında, grup halinde yaptığın şeylerin hem keyfi fazladır, hem de burada hem sosyalleşirsin, hem

0: empati becerilerin artar. Bunlar arttığında da arkadaşlarınla daha az sorun yaşarsın.
1: Evet.
0: Bu çocuk gelişim için çok önemlidir. Mekanlar dediğimiz şöyle, bir de tabii çevre de var. Çevre bilincinin gelişmesi de çok önemli MEB'in ilkelerinden. Çevre dediğimizde işte yere çöp atmakla başlıyor. Ama biliyoruz ki biz mekanla bağ kurmak çok önemli. Eğer ben mekanla bir bağ kuramıyor isem o mekanı benimsemiyorum. Aidiyet duygusuyla da çok önemli. Buradan yola çıktık. Ve Ankara'da yaşıyor bu çocuklar. Dedik ki Ankara'da kaç bin yıllık bir tarihi var Ankara'nın. Burada kurulan medeniyetler nelerdir? Bunların envanterini çıkarttık. Gazi Üniversitesi resim bölümüyle iletişime geçtik ve bize destek vereceklerini söylediler. Ve bunun akabinde de 6 tane lisemizden her okuldan 6 öğrenci seçildi. Her bir okula Ankara'da yaşayan bir medeniyet verdik. Örnek verelim, Hitit medeniyeti A okuluna verildi. Çocuklar öncelikle projeye 6 çocuğumuz, resim öğretmeni okulun ve tarih öğretmeni ve okul rehber öğretmeni de dahil ettik.
1: Evet.
0: Bunlar önce çocuklar bu medeniyetle ilgili araştırmalar yaptılar. Özellikle de onların kültür sanat alanına ağırlık verdiler araştırmalarında. O medeniyeti önce tanıdılar. Sonra bu medeniyetle ilgili eserlerin sergilendiği müze, Anadolu Medeniyet İlleri Müzesi ne çocukları götürdük. Müzede çocuklar o medeniyetle ilgili kalan her şeyleri incelediler. Ve müze eğitimcimiz tarafından müze eğitimi verildi. Yani bir günü müzede geçirdi bu çocuklar. Müze eğitimi verildi ve orada bir takım drama çalışmaları da yapıldı. Daha sonra dedik ki biz bu çocuklarımızı bir de hafıza mekanlarına götürelim. Yani o medeniyetin var olduğu ve bugüne kalmış olan kalıntıları, mekanı da hissetsinler, o döneme gitsinler. Örnek Roma medeniyetini çalışan grubu hamama götürdük, Roma hamamına. Orada gezdiler, yine orada drama çalışmaları yapıldı. Yine Gordion'a götürdük, Hacı Bayram'a götürdük. Yani hafıza mekanlarına da gittiler.
1: Evet, belki daha önce hiç gitmedikleri yerler
0: Aynen.
1: buralar.
0: Ve çocuklar şunu söylediler müzede. Dediler ki bizden çok daha ileri, ne kadar güzel şey yapmışlar. Bazen şöyle düşünüyor insanlar. Ben dünyanın işte bu zamanda dünyaya geldim ve her şeyi ben yaptım. Hayır. Biz binlerce yıllık bir geleneğin, bir
1: Tabii.
0: birikimin parçasıyız. Ve biz bu birikimi geleceğe de bırakacağız. Bunun bilincinde olan bir kişinin hem tarih bilinci oluşur, hem çevre bilinci oluşur, hem bir şey bırakma gibi bir ihtiyaç da hisseder.
1: Evet.
0: Çünkü bize kalmış bir şeyler. Daha sonra bu çocuklar üniversiteye, Gazi Üniversitesi resim bölümüne gittiler. Ve kendileri belirlemiş oldukları formları orada heykele dönüştürdüler. Bazıları tuvale dönüştürdü. Ve bir üniversiteyi suludular. Bir sanat atölyesini suludular. Bu tabii çok önemli çocuklar için.
1: Ne kadar vizyonları, hayal güçleri gelişti.
0: Aynen. Ve ayın 21'inde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bir heykeltıraşın sergisi nasıl açılıyorsa aynı özenle açıyoruz.
1: Ne kadar güzel. Onların yaptığı eserler.
0: Aynen.
1: 21
0: Onların
1: Mayıs'ta Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde
0: evet
1: tüm
0: tüm ha
1: Ankaralılar gelebilir.
0: evet gelebilirler. Gelirlerse çok mutlu oluruz. Çocuklar orada kurdeleleri kesilecek.
1: Ne güzel.
0: Kaideler yaptırdık. Heykelleri sergilenecek. Resimleri
1: Şahane.
0: sergilenecek. Heykellerin önünde onların adları yazılı olacak. Kurdele kesilecek. Protokol gelecek. Şimdi buna şöyle bakabilirsiniz. Bakabilir insanlar. İşte bir heykel çalışması mı? İşte oraları gezdirdiniz bu yıl. Hayır, bu değil. Biz birlikte üretmekten keyif alır hale getirmeyi amaçladık çocuklara. İlk başladıklarındaki arkadaşlık ilişkileri o 6 çocuğun sondaki ilişkileri çok farklıydı.
1: Bambaşka.
0: Gözleri parlıyordu. İşte bizim sergimiz nasıl açılacak? İşte orada bizim adımız mı
1: Ne
0: olacak?
1: kadar büyük bir gurur bu
0: Evet.
1: çocuklar
0: Şimdi
1: için.
0: biz
1: Tabii.
0: şunu, yine Gazi Üniversitesi bununla ilgili bir çalışma yapıyor, akademik bir çalışma yapıyor. Bir makaleye dönüştürecekler. Önce bir ön test yapıldı bu çocuklara. çocuklara. Sergi sonunda da bir çalışma.

0: çalışma yapacaklar. Hı hı, hı. Ve akademik bir makaleye dönüştürecekler. Şimdi bu çocukların o sergiden sonraki çocukla, sergiye başlama projeye başlamadan önceki çocuk asla aynı çocuk olmayacak.
1: Kesinlikle.
0: Bir kere çocuğun kendini görme biçimi değişecek. Yani ben gerekli miyim, gereksiz miyim? Ergenlikte bu sorular çok sorulur. İşte ben bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Kaygı düzeyleri artar, geleceğe dair kaygı düzeyleri artar. Ama bir şey başardı bu çocuklar.
1: Evet, ne kadar önemli bu gerçekten. Evet. Çok güzel bir proje, çok önemli bir proje. Ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Sergiden sonra yine sizi konuk edelim, olur mu? Ne kadar güzel olur.
0: Seviniriz.
1: Umuyoruz ki.
0: Belki çocuklarımızı getiririz.
1: Aa, ne kadar güzel olur.
0: O çok daha anlamlı olur.
1: Bence
0: onlardan
1: de çok
0: dinlemek
1: güzel olur
0: diye düşünüyorum.
1: Umuyoruz sizi tekrar ağırlarız. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben
1: 21 Mayıs'ta
0: ederim.
1: Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergisi var bu güzel çocukların. Bir kez daha duyurmuş olalım. Yeni Mahalle Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Şükran Çamaşırcı bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Ercan Çil teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Anne,
3: baba,
2: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
3: ben,
2: biz,
4: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz.
5: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinlediniz. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Spordaki rekabetin en büyük sahnesi Olimpiyat Oyunları. 1936 yılında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi. 49 ülkeden 3.963 sporcu katıldı. 19 dalda 129 yarış yapıldı. Basketbol, kano ve handbol ilk kez olimpiyatlara dahil edildi. Yunanistan'ın Olimpia kentinde yakılan ateş ilk kez 7 ülkeden geçip 3.075 atlet tarafından Berlin'e taşındı. Türkiye'yi oyunlarda ikisi kadın, 57'si erkek olmak üzere tam 59 sporcu temsil etti. Milli sporcularımız ilk madalyasını 1936 Berlin'de kazandı. Güreşçilerimizden Ahmet Kireççi bronz, Yaşar Erkan altın madalyanın sahibi oldu. Amerikalı siyahi atlet Jesse Owens 4 altın madalya birden kazandı. 12 yaşındaki Danimarkalı kadın yüzücü Inge Sørensen 3. oldu ve madalya kazanan en genç sporcu unvanını aldı. 13 yaşındaki Amerikalı Marjorie Gestring tramplen atlama dalında altın madalya kazandı. 1936 Berlin Olimpiyatlarında Almanya 38 altın, 31 gümüş ve 32 bronz madalyayla zirvede yer aldı. Amerika 24 altın, 21 gümüş, 12 bronz madalyayla ikinci, Macaristan ise üçüncü oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Radyo 1.
1: Saat 5.
0: Haberler.
1: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Erdoğan ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir ifadesiyle karşılık verdi. Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarının yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Türkiye, Yunanistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Türk Boğazları ifadesine itiraz etmesine Birleşmiş Milletler'e mektup yazarak tepki gösterdi. Mektupta Yunanistan'ın itirazının iç siyasi çıkarlara hizmet etmeyi amaçladığı vurgulandı. Türkiye, Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı Başbakan Zeydi'ye görevinde başarılar diledi. Kısa adı İYAR olan İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü şekilde kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. 44 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede sistemli olarak devletin 12.537.560 dolar zarara uğratıldığı tespitine yer verildi. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasına devam edildi. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanık son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyetinin kararı bugün açıklaması bekleniyor. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve karşılığı olmayan faturalarla haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 33'ü belediye görevlisi, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü'nün bahçesinde toprağa gömülü bir odada 9 gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. İki liderin gündeminde İran ve Ukrayna

0: Ukrayna savaşları, ticaret krizleri ve Tayvan meselesi öne çıktı. Çin Devlet Başkanı Xi, Tayvan süreci iyi yönetilmezse ABD ile çatışabilecekleri uyarısında bulundu. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te provokatif eylemlerini sürdürüyor. İsrail işgalciler büyük felaket olarak bilinen Nekbe'nin yıl dönümü öncesinde bayrak yürüyüşü adı altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Hamas baskına tepki gösterdi. Türk tekvandosu Avrupa'nın zirvesinde milli takımımız Avrupa şampiyonasını genel klasmanda ve kadınlarda ilk sırada tamamladı. Ay yıldızlı para tekvandocularımız da takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Manisa ve Kütahya dışında Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

Başka şansın yok. Büyüdü birden çok. Kalbe bir şans ver. Bunu çok seveceğiz. Bir hayalim yok senden ayrı. Korkma. Biz zaten beraber öleceğiz. Söz sana.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Erdoğan ortak basın toplantısında dilde fikirde işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığında istedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir ifadesiyle karşılık verdi. Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarının yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Türkiye, Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı, Başbakan Zeydi'ye görevinde başarılar diledi. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasına devam edildi. Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanık son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyetinin kararı bugün açıklaması bekleniyor. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve karşılığı olmayan faturalarla haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 33'ü belediye görevlisi 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. ABD Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. Trump, Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. İki liderin gündeminde İran ve Ukrayna savaşları, ticaret krizleri ve Tayvan meselesi öne çıktı. Çin Devlet Başkanı Xi, Tayvan süreci iyi yönetilmezse ABD ile çatışabilecekleri uyarısında bulundu. Soykırımcı İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te provokatif eylemlerini sürdürüyor. İsrailli işgalciler büyük felaket olarak bilinen Nekbe'nin yıldönümü öncesinde bayrak yürüyüşü adı altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi, Hamas baskına tepki gösterdi. Türk tekvandosu Avrupa'nın zirvesinde. Milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nı genel klasmanda ve kadınlarda ilk sırada tamamladı. Ay yıldızlı para tekvandocularımız da takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Manisa ve Kütahya dışında Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'yla Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Doğu Karadeniz'in doğusunda fırtına, Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Batı Karadeniz'in batısı yer yer pus ve sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu batıdan 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu batıdan 8 kuvvetinde, dalga 1,5 ila 2,5, doğusu yer yer 3,5, görüş iyi, pus ve yağış anında orta, sis anında zayıf. Marmara hava durumu parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer pus ve sisli. Rüzgar güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, dalga 20 ila 1,5 metre, görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf. Ege hava durumu parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyi sağanak ve yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyi 6 kuvvetinde, dalga 1 ila 2, öğle saatlerinden sonra güneyi yer yer 2, dalga 1, 0 ila 2 metre, öğle saatlerinden sonra güneyi yer yer 2,5 metre, görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf metre, görüş iyi, pus anında orta, sis anında zayıf. Akdeniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu, doğusuyla öğle saatlerinde Antalya Körfezi aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, dalga 1 ila 2, yer yer 3 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Van Gölü hava durumu çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağıştı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, dalga 20 ila 1 metre, görüş iyi, yağış anında orta.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Aydın Temizler. Aydın Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yalçın Hocam.
1: Hocam, sizinle bu sabah Kur'an'da iman amel ilişkisini konuşalım. Bu ilişkiyi nasıl izah ediyor Kur'an-ı Kerim? Allah-u Teala kulundan ne murad ediyor? İman eden kul, iman ettim demekle iş bitiyor mu? Yoksa bunun amele dökülmesi gerekiyor mu? Ki evet, kuşkusuz öyle.
2: Şimdi imanla amelin ilişkisini şöyle bir sözle belki özetleyebiliriz.
1: Tabii, buyurun.
2: İman amelle muhafaza olur, güç kazanır. Amel imanla değer kazanır, değerli olur. Kur'an-ı Kerim'de iman edenleri anlatırken hemen arkasından amelü salihat, amenu ve amelü salihat.
1: Evet, doğru.
2: İmanla amel bir arada zikrediliyor. Mesela hepimizin bildiği bir sure vardır, kısa sure. Vel asr ile başlar. İstisna edatından sonra illellezine amenu ve amelü salihat. Hüsranda olmayan, kayıpta olmayan, hayat yolculuğunda zarar etmeyen kimdir diye sorusunun cevabı burada vardır bu ayette. İman edip salih amel işleyenler. İman kalpte yerleşir. Onun muhafazası amelle, onun zenginleşmesi, onun sürekli adeta kalpte bir alev olarak düşünecek olursak onu, o alevi besleyen en önemli faktör ameldir.
1: Evet, doğru. Bir de o imanın mahiyetini, saflığını, samimiyetini ortaya koyan şey de amel olsa gerek.
2: Evet, yani bu bir döngü olarak evet, düşünebiliriz. İman amel ilişkisini kendi içerisinde bir döngü olarak düşünebiliriz. Amel sürekli oldukça iman artar, canlı kalır. İman canlı kaldıkça amelden lezzet alınır. Amel insanı amelle teşvik eden, o ameli daha böyle samimi, içtenlikle yapmaya iten bir güç olur iman. Bu açıdan baktığımızda imanla amel arasında bir döngü olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, kesinlikle. Peki hocam, iman etmeyen biri salih amel işleyebilir mi?
2: Yok, Kur'an-ı Kerim onların amellerine rüzgarda dağılmış kül diyor. Meselullezine keferu a'maluhum keserabin diyor. Serap gibidir onların. Gerçeklik boyutu yoktur. Allah katında bir değeri yoktur. Ameli değerli kılan iman.
1: Tabii takdir Allah-u Teala'nın. Mesela iman etmeyen birinin iyi işler yapması belki ona iman kapısını açabilir. Onu sürükleyeceği yer orası olabilir.
2: Tabii o imanın nasip olup olmaması, o kalpte olan biraz

0: Bu oldukça metafizik bir konu. Yani Allah imanı kime nasip eder, kime nasip etmez noktasında elbette bir takım tartışmalar, akli mülahazalar yapılabilir. Fakat neticede bu oldukça metafizik bir konu. Kur'an-ı Kerim diyor ki istediğini hidayete erdirir, istediğini dalalete saptırır. Burada meşiyet devreye giriyor. Allah'ın meşiyeti, iradesi devreye giriyor. Tabii kulunun niyeti önemli. Niyetiyle kastettiği şey önemli ve
1: Evet.
0: bunun Allah'ın rahmetini celbetmesi ve bu rahmetin kulda bir iman olarak tezahür etmesi şeklinde değerlendirilip düşünülebilir.
1: Evet, yani tabii insan o soruyu soruyor. Şimdi iyi insanlar var dünyada, epey iyi insanlar var. Bu iyi insanlar iyi işler yapıyorlar. Fakat Allah'a iman konusunda Allahu Teala'nın istediği şeye sahip değiller. Yani çünkü hani iman ettim demekle bırakılıvereceğinizi mi zannediyorsunuz buyuruyor
0: Evet,
1: Cenab-ı Allah.
0: evet.
1: Yani beraberinde bir amel istiyor. O şey bir soru, sıkça sorulan bir soru. Yani bir Hristiyan'ı düşünelim ya da bir Budist'i, putperest'i düşünelim. Yani bunlar iyi düşünebilir, güzel şeyler yapabilir insanlık adına. O zaman ne yapacağız bunları? Yani dışarıda mı tutacağız gibi bir soru, sıkça sorulan bir soru
0: Şimdi
1: biliyorsunuz.
0: hocam burada şöyle düşünmek lazım. Bu sorunun cevabını verecek olan ilahi rahmet. Biz bunu bilemeyiz. Yani neticede kul
1: Haklısınız, doğru.
0: Allah'ın kulu, insan Allah'ın yarattığı bir varlık. Ona imanı nasip eden de nasip etmeyen de ilahi kudret. İmanın neticesinde amellerini değerli kılıp cennete sokacak. İmansızlığı neticesinde amellerini değersiz kılıp cehenneme sokacak da Allah. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabını mantıksal açıdan ne kadar tespit edebiliriz, son noktaya varabiliriz? Burası flu
1: Evet,
0: diyebilirim.
1: doğru.
0: Ama tabii bunlar tartışılabilir. İslam alimlerimiz şunu söylüyorlar. Yani Kur'an-ı Kerim de böyle diyor. Bakın diyor ki İbrahim suresinin 18. ayetinde مَثَلُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اِشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ ف۪ي يَوْمٍ عَاصِفٍ Rablerini inkar edenlerin amelleri böyle kasırgalı bir günde rüzgarın savurduğu küller gibidir.
1: Anlaşıldı mesele.
0: Değersizdir diyor yani.
1: Çok net bir
0: Kur'an-ı
1: şekilde
0: Kerim bunu
1: Cenab-ı Allah koymuş.
0: evet
1: Evet.
0: bunu Allah söylüyor.
1: Evet.
0: Yani ben sizin amelinize diyor imanla inkar olmaması lazım burada. Dolayısıyla ama öbür tarafta da Allah'ın rahmetine kimse şey yapamaz. Rahmetten ümit kesilmez fakat rahmetten ümidi kesmeyenler de Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet de var. La ye'esu min ruhillahi illa'l kavmul kafirun diyor ayet.
1: Evet.
0: Allah'ın rahmetinden sadece inkarcılar ümit kesebilir
1: Hocam bir
0: diyor.
1: ara verelim.
0: Tabii ki.
1: Aklıma benim de bu arada bir soru geldi. Onu da ikinci bölümde size yönelteyim inşallah. Ahmet ve Sandan Alaaddin Yavaş'a merhumun Hicaz eserini dinliyoruz. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Buyurunuz.

0: Aydın Hocam, bu amel iman ilişkisi gerçekten çok esaslı. Cenab-ı Allah'ın İbrahim suresinde beyan buyurduğu gibi ve çok net.
1: Evet.
0: Şöyle bir soru sorsam size. Bir insan düşünün. Yaptığı şeyler Allah-u Teala'nın aslında bir mümin kulundan beklediği ameller. Fakat bu adam yine inkar etmiyor. Yaklaşımları hep tevhidin standartlarına uygun. Fakat ağzından bir lafzayı celal çıkmamış, Allah'ın adı çıkmamış. Ama pozitif. Bu tipler de var dünya üzerinde. Mesela işte bu Filistin olayında vicdanlarıyla hareket eden o
1: Evet.
0: Batılılar,
1: Evet.
0: Avrupalılar, protestocular.

0: falan.
1: Orada iman edenler de var. İşte bu
0: Var.
1: ameli demek ki biraz.
0: Evet, ama yani mesela bunların birçoğu Hristiyan toplum içinde yetişmiş, yaşamış. İçlerinde ateist var, antiteist var, agnostik olabilir yani. Bu konuda ne diyeceksiniz? Yani burada bu insanların bu amelleri acaba karşılık bulmuş mudur? Ki muhakkak insan katında buldu yani.
1: Evet.
0: Mesela bizim çok hoşumuza gitmişti bu
1: Evet, çok
0: davranışlar.
1: takdir edilecek davranışlardı. Şimdi Yalçın Hocam, burada Peygamber Efendimizin risaleti ulaştı ve bunu biliyor ise, bilmesine rağmen kabul etmiyor ise buna inanmış diyemiyoruz.
0: Evet, doğru.
1: Yani burada alimlerin kesin kanaati bu. Ehl-i Sünnet ulemasının kesin kanaati, Ehl-i Sünnet kelamcılarının. Bunun ötesinde bir şekilde davet ulaşmamışsa, bazı sebeplerden dolayı haberdar olmamışsa, orasını artık Allah biliyor, biz
0: Yani
1: bilemeyiz
0: doğru,
1: onu.
0: haklısınız.
1: Yani bu iman meselesinde biraz, tabii ben bu meseleleri biraz şöyle değerlendiriyorum. Yani iman amel ilişkisi olsun, başka mevzular olsun. Şimdi biz genelde afaktan konuşuyoruz. Biraz enfüse gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şahsen kanaatim
0: Evet.
1: öyle. Yani afakın imanı ne olacak? Yani burada yanlış anlaşılmasın. Meseleyi geniş bir perspektiften ele almak için
0: Tabii
1: bunu
0: lütfen
1: şey
0: hocam. Tabii
1: yapıyorum.
0: faydalı olur.
1: Yani benim imanım ne oldu? Biz biraz enerjimizi kanaati acizanemce öyle yapmamız gerekiyor. Ona fokuslanmamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Tabii düşünce planında bunlar ele alınmış, konuşulmuş. Fakat iman meselesine geldiğimizde kalpte olan bir şey, her ne kadar dil ile ikrar bir takım şeyler ifade ediyor ise de bu Allah'ın bildiği bir şey.
0: Kesinlikle tabii.
1: Burada onun için, bunu şunun için söyledim. Burada hani kesin bir sınır çizmemiz çok zor. Kesin bir çizgi çizmemiz çok zor. Ama düşünce planında nedir, ne değildir şeklinde tefekkür etme babında konuşacak olursak, bu mesele dediğim gibi Hazreti Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem risaleti ulaşmış ve bunu bilerek kabul etmiyorsa artık orada imandan bahsedemiyoruz.
0: Elbette,
1: Kur'an-ı
0: elbette.
1: Kerim'de şöyle bir ayet var. İman edenler, müminler, Hristiyanlar, Yahudiler, Mecusiler, Sabiiler diye geçiyor. Bunların içerisinde iman edip salih amel işleyenlerin de mükafatla karşılaşacağını söyleyen bir ayet var
0: Doğru,
1: mesela
0: doğru.
1: aklıma geldi.
0: Evet.
1: Ama dediğim gibi buradaki olay şu, hani insanın cüz'i iradesinden de bahsettik ya, burada ona ulaştıysa mesaj, yani ilahi vahiy bu yönüyle ulaşıp da bilerek kabul etmiyorsa artık orada imandan değil inkardan
0: Doğru, haklısınız.
1: bahsedilmesi gerekiyor.
0: Bir de hocam mesela dünyada neler yaşıyoruz? İnsanoğlu ne büyük imtihanlardan geçiyor. Çok büyük katliam yaşadığı insanoğlu, böyle sayısız
1: Evet.
0: soykırımlar yaşadı. Bazıları bu soykırıma maruz kalırken bunun farkında olan pek çok insan da Allah'a iman etti.
1: Evet.
0: Yani Allah'a yöneldi. Bunları da görmek lazım. Bunlar böyle işin hayırlı tarafları.
1: Tabii ki yani ilahi kudret bunların farkında. İlahi
0: Elbette, hiç
1: bilgi bunların
0: şüphesiz, hiç şüphesiz
1: farkında.
0: tabii.
1: Daha iyi biliyor. Yani hikmetinden la yus'elu amma yef'al ve hum yus'elun diye bir ayet var.
0: Kesinlikle.
1: Yani komplikasyonunu çözemediğimiz kısımları hikmetinden sual olunmaz mı desek artık, anlayamadığımız tarafları mı var desek, nasıl değerlendirsek,
0: Evet,
1: burada
0: netice itibariyle onun bir muradı var.
1: evet.
0: Bize çok ağır, çok hüzünlü gelen, çok kötü gelen bir şey onun katında hayırlı olabilir.
1: Olabilir, evet.
0: Ve iyi neticede yol açabilir Aydın
1: Evet,
0: Hocam. Bu
1: evet.
0: tabii olarak böyle. Yani sonuç itibariyle biz insan olarak sınırlı bir zaviyeden bakıyoruz ama kül olanı Allah-u Teala görüyor.
1: Tabii
0: Sebeplerini, sonuçlarını.
1: külli
0: Her
1: bilgi
0: şeyi o
1: onda.
0: görüyor. Dolayısıyla onun vereceği sonuçlara bakmak lazım. Ben biraz bu Gazze olaylarında Kur'an'ı merak eden Amerikalı ve İngiliz insanların, Hristiyan üstelik,
1: Hı.
0: düşüncelerini okumuştum da
1: Evet.
0: ondan sonra iman ediyorlar ve diyorlar ki bir zamanlar sorardım bu cehennem fazla değil mi? Çok şiddetli değil mi?
1: Evet.
0: Fakat Siyonistlerin bu yaptıklarını gördükten sonra Allah'ın ne kadar doğru söylediğini
1: Evet.
0: anladım diye iman

0: etmiş insanlar var. Bakın böyle açılımlar da var hakikaten. Bunlara bakmak lazım. Aydın Hocam kusura bakmayın. Sizin söz hakkınızı ben gasp etmiş oldum.
1: Estağfurullah, estağfurullah efendim.
0: Hakkınızı
1: ne demek?
0: Lütfen helal edin.
1: Estağfurullah, helal olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bölümün de sonuna gelmiş
1: rica
0: bulunuyoruz.
1: Rica ederim hocam.
0: Çok
1: rica.
0: İstifade ettiğimi ifade edeyim. Allah razı olsun. Allah ilminizi bereketlendirsin inşallah.
1: Cümlemizden amin.
0: Efendim Profesör Doktor Aydın Temizer hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

0: Gönüller bir olsun. Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Detaylar için Kızılay.org.tr.
1: Bulmamız gereken kayıp bir robot var. Ruzi nerede?
2: TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot 22 Mayıs'ta sinemalarda.
3: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç. A milli takımımızın dev mücadelesi 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.

Merhaba değerli dinleyenler. Yeni bir cuma sabahı programında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta olduğu gibi bu cuma da ruhumuzu ve zihnimizi aydınlatacak, gönüllerimize dokunacak konular ve değerli konuklarımızla karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizleri iki çok özel sohbet bekliyor. İlk olarak ilahiyatçı yazar Dr. Muhlis Akar, "Ahlak meselemiz en büyük meselemizdir" başlıklı sohbetiyle konuğumuz olacak. Ardından doçent doktor Emrullah Kılıç'la çocuklarımızda şahsiyet inşa etme üzerine derinlikli ve anlamlı bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hazırsanız kalplerimizi ve kulaklarımızı bu güzel sohbetlere açalım. Hepinize bereketli dinlemeler diliyoruz. Şimdi programımıza Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mealiyle başlıyoruz. Lokman suresi 31'den 34. ayete kadar. Okuyan Halit Torun.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi ki gemiler Allah'ın nimetiyle denizde akıp gitmektedir? Allah bunu ayetlerinden bir kısmını size göstermek için yapmaktadır. Şüphesiz ki bunda hakkıyla sabreden, hakkıyla şükreden herkes için ibretler vardır. Onları denizde bir dalga

0: gölgelikler gibi kapladığında dini Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Allah onları kurtarıp kareye çıkarınca onlardan bir kısmı orta yolu tutar. Bizim ayetlerimizi ise ancak son derece kaypak, son derece nankör olanlar inkar eder. Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir. Rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Değerli dinleyenler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı Kur'an'dı. Peygamberimiz Kur'an neyi emretmişse onu hayatına aktarmış, neyi de yasaklamışsa ondan kaçınmıştır. Bir defasında "Ey müminlerin annesi, bana Resulullah'ın ahlakını anlatır mısın?" diye soran bir kişiye Hazreti Ayşe validemiz şöyle cevap vermişti: "Sen Kur'an okumuyor musun? Onun ahlakı Kur'an'dı." Peygamberimiz şefkatli ve merhametli bir aile reisiydi. Hane-i saadeti huzur ve muhabbet doluydu. O yuvasına şiddet ve nefretin bulaşmasına asla izin vermezdi. Bir hadisinde en hayırlı kişiyi şöyle tarif etmişti: "Sizin en hayırlınız ailesine en güzel davranandır. İçinizden ailesine karşı en güzel davranan da benim." Sevgili dinleyenler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en güzel muallimdi. Hayatın her alanında faydalı pek çok şeyi ashabına öğretirken, "Ben size bir babanın evladına öğrettiği gibi öğretiyorum." buyurmuştu. Çocuk eğitimine ise ayrı bir önem verirdi. Küçük sahabilerin gönülleri camilere bağlı ve namaz aşkıyla büyümeleri için çaba gösterirdi. Bütün gayreti onların imanlı ve güzel ahlaklı olmaları içindi. Anne babalara öğüdü çok açıktı. Hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunamaz. Sevgili dinleyicilerimiz, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda samimi, sadık ve vefakar bir dosttu. Hazreti Ali Efendimiz onun arkadaşları ve dostlarıyla olan münasebetini şöyle anlatıyordu: "Resulullah her zaman güler yüzlü, yumuşak huylu ve nazikti. Asla kötü huylu, katı kalpli, bağırıp çağıran, çirkin sözlü, kusur bulan ve cimri bir kimse değildi. Hoşlanmadığı şeyleri görmezlikten gelir, kendisinden beklentisi olan kimseleri hayal kırıklığına uğratmaz, onların isteklerini boşa çıkarmazdı." Sevgili dinleyenler, her sözümüzde, her işimizde Peygamberimizi örnek alalım. Evet, onun yüce ahlakını rehber edinelim ki bizlerin de ahlakı Kur'an olsun. Kulluk yolculuğunda ruhlarımız kemalini bulsun. Ailelerimiz dünyadaki cennetimiz olsun. Dost, arkadaş ve akrabalarımızla aramızda samimiyet, güven ve vefa köprüleri kurulsun. Dünyamız anlam bulsun. Ahiretimiz ebedi huzurla dolsun. Unutmayalım ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Rehberliğin en güzeli Hazreti Muhammed'in rehberliğidir. Bugün programımızın ilk bölümünde ahlak meselemiz en büyük meselemizdir'i konuşacağız. Programımızın konuğu ilahiyatçı yazar Doktor Muhlis Akar olacak. Sohbetimizi şimdi dinleyebilirsiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimize hamd, Efendimiz'e salat ve selam ediyor. Siz değerli kardeşlerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerim. Rabbim umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. İmanımızın gereği olarak hayatımızı salih amellerle, hayırla, hizmetle, insanlara faydalı olarak, güzel ahlakla, güzel örnekle değerlendirmeyi cümlemize Rabbim nasip eylesin.

Bugünkü sohbetimizde biraz ahlaki problemlere değineceğiz. Hayatımızda yaşadığımız maalesef insana, Müslümana yakışmayan birçok olumsuzluklar görüyoruz. Evrensel olan bir yüce İslam'ın mensupları olarak, ahlaki güzelliği bize anlatan dinin mensupları olarak çevremizde gördüğümüz ahlaki davranışlara, hakka, hukuka aykırı olan gayri ahlaki davranışlar, sözler bizi üzüyor. Dolayısıyla dinimizin bu konudaki mesajlarını siz değerli kardeşlerimize paylaşmak istiyoruz. Bize emanet edilen bu kısa vakit içerisinde. Şimdi bazı olumsuzluklara işaret edecek olursak, mesela Müslümana yakışmayan emanete hıyanet etmek, yani kendi bedenine, çocuklarına, ailesine, onlara sahip çıkmamak veya kamu malına zarar vermek, kamu emanetine hıyanet etmek, yani vatana, millete, devlete ihanet etmek, bunlar hep emanete hıyanet bağlamındadır. Asla Müslümanların yaşadığı bir ülkede bunların olmaması lazım. Kamu malını zimmetine geçirmek, yine kaçak elektrik ve su kullanıp başkalarına bunun parasını ödetmek, hak ve yetkiyi kötüye kullanmak, hayatın değişik alanlarında adaletsizlik yapmak, rüşvet alıp vermek, hazineye, belediyeye, vakıflara, kamu kurumlarına ait menkul ve gayrimenkulleri şahsi çıkarlar için kullanmak, havayı, suyu, toprağı kirletmek, çevreye zarar vermek, israf etmek. Bakın bugünlerde su problemi yaşıyoruz. Küresel ısınma diye bir problem var. Allah bizi açlıkla, susuzlukla değerli kardeşlerim imtihan etmesin. Bu evimizin musluğundan akan suyu amacının dışında kullanmak, abdest alırken, banyo yaparken veya herhangi bir temizlik yaparken suyu ihtiyaçtan fazla kullanmak israftır, savurganlıktır, haramdır. Ahlaki değerlerimizle, dinimizin genel prensipleriyle bağdaşmamaktadır değerli kardeşlerim. Yine vakıf mallarına zarar vermek, trafik kurallarına mesela uymamak, bir sürü mal ve can kaybına yol açan trafik problemleri yaşıyoruz. Yani trafikler, Allah korusun, en çok insanımızı bugün trafikte kaybediyoruz. Bunlar neden oluyor? Yani hakka, hukuka riayetsizlikten, ahlaki kurallara, yani trafik kurallarına uymak aynı zamanda bir Müslümanın dini görevidir, ahlaki görevidir. Bunlar yaşanıyor değerli kardeşlerim. Komşuyu rahatsız etmek, gürültüyle, yüksek sesle televizyonu açarak, müzik dinleyerek, yerleri kirletmek, sigara izmaritlerini atmak, sigarayla çevreyi kirletmek, insanlara kötü örnek olmak, sözünde durmamak. Buna benzer değerli kardeşlerim, yani sözle, davranışla bir Müslümana yakışmayan gayri ahlaki davranışlar, bunların hepsi, hiçbirisi Müslümanlıkla, dinle, dindarlıkla bağdaşmaz. Yani ben namaz kılıyorum, ben kelime-i şehadet getirdim, Müslümanım diyen bir insanın hayatında bunların olmaması gerekir. Değerli kardeşlerim, kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan bir insan, yani kelime-i şehadet getiren bir insan, Allah'a karşı, insanlara karşı çok önemli, kapsamlı görev ve sorumlulukları yüklenmiş demektir. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyen bir insan gönülden bunu söylediği zaman Müslüman olur. Bunu söyleyen Müslümanın Rabbine karşı, yaratıcına karşı, kendi bedenine karşı, eşine karşı, çevresine karşı görev ve sorumlulukları vardır. İşte bu kelime-i şehadetin getirdiği sorumluluklardır. Mesela İbrahim suresinin 24 ve 25. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala, bakın imanımızı neye benzetiyor? Biz Müslümansak Müslümanlığımızın gereğini hayata taşımamız gerektiğini Allah-u Teala bize ifade etmek için şöyle buyuruyor. Elem tera keyfe daraballahu meselen kelimeten dayyibeten keşeceretin dayyibetin. Bir farkındalık oluşması için Allah-u Teala böyle bir ifade kullanıyor. Görmez misin? Bakın diyor, Allah o güzel kelimeyi, yani kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi, o imanı neye benzetiyor? Güzel bir ağaca benzetiyor. İyi anlayalım diye. İmanımızın meyvelerini, olup olmadığını, tespitini yapalım diye Allah-u Teala böyle ifade buyuruyor. Diyor ki, öyle bir ağaç düşünün ki esluha thabitun ve fer'uha fissema. O ağacın kökü yerin derinliklerindedir. Gövdesi ve dalları da gökyüzüne doğru uzanmıştır. Tü'ti üküleha küllehinin bi'idni rabbiha. Rabbinin izniyle o kökü derin, gövdesi dalları gökyüzüne uzanmış. O ağaç Allah'ın izniyle her zaman meyve verir. İşte sizin imanınız da böyle olsun. Öyle bir meyve ağacı düşünün ki yaz kış hiç durmuyor. Yani zihninizde böyle bir ağaç canlandırın. Çok sağlam bir ağaç. Kökü derinlere uzanmış, yerin derinliklerine. Gövdesi dalları gökyüzüne uzanmış ve her zaman meyve veriyor. İşte Rabbimiz bize, ey kullarım, sizin de kalbinizin derinliklerine yerleştirdiğiniz o iman var ya, o kelime-i şehadet var ya, ne yapsın? Onun gövdesi dalları olsun. Onun namaza dönüşsün o iman. Oruca dönüşsün, ibadete dönüşsün. Ondan sonra o iman ve ibadetler meyve versin. Güzel söz olarak, güzel ahlak olarak, hayır hizmet üreterek insan

insanlara faydalı olarak. İşte bunun farkına varırsak değerli kardeşlerim, hayatımızın bütün alanlarında güzel ahlakı da görürüz. Aslında biraz önce saydığım bazı olumsuzluklar vardı. Allahu Teala'nın yine Kur'an-ı Kerim'in değişik ayetlerinde "Ey iman edenler" diye ayetlerine baktığımız zaman, "Ey iman edenler" diye Allahu Teala bize hitap ettiğine göre bizden görev istiyor, sorumluluklarımızı yerine getirmemizi istiyor. Bunları yerine getirdiğimiz zaman iyi insan, güzel insan oluruz, güzel ahlaklı insan oluruz. Bizim çevremize faydalı oluruz. Şer üretmeyiz, kötülük üretmeyiz, iyilik üretiriz. Mesela bunlardan bazı ayetleri paylaşalım. Yani ahlak da, nasıl namaza dikkat ediyorsak, ahlaklı olmamız da mutlaka namazın gereği olduğunu bilelim değerli kardeşler. Bizim kıldığımız namaz bizden ahlaklı davranmayı ister. Bizim verdiğimiz zekat ahlaklı davranmayı ister. Tuttuğumuz oruç ahlaklı davranmamızı ister. Mesela Efendimiz buyuruyor ki, nice oruç tutanlar vardır ki akşama sağda solda insanların gıybetiyle, dedikoduyla, iftirayla uğraşır. Diliyle, kalbiyle, bakış ile insanları yaralar. Onun tuttuğu oruç aç ve susuz kalmaktan başka bir şeye yaramaz. Demek ki bizim tuttuğumuz oruç bize ahlaki güzellikleri kazandırması lazım. Kul hakkı ihlallerinden sakınmamız gerekir. Bizim kıldığımız namaz bizi her türlü kötülükten uzaklaştırması gerekir. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Allahu Teala öyle buyurur. Kıldığınız namaz sizi her türlü ahlaksızlıktan, fuhşiyattan, sözde, davranışta, çirkinlikten alıkoyar. Öyle bir namaz kılmalıyız ki hayatımıza ahlaki güzellikler yansısın. Eğer bunlar yansımıyorsa o zaman tuttuğumuz oruçta, kıldığımız namazda eksiklik var, problem var değerli kardeşlerim. Bunlar önemli. Ya Allahu Teala sesleniyor. Ya yuhelledine amenu evfu bil ukud. Ey iman edenler, Allah'a verdiğiniz sözlere bağlı kalın. Eğer siz gerçekten Müslümansanız, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldunuz ya, o zaman Allah'a verdiğiniz bir kulluk sözü var. 5 vakit namazı hakkıyla kılacaksınız. Namaz kılmıyorsanız Allah'a karşı yalan söylediniz. Oruç tutmuyorsanız mazeretsiz Allah'a karşı yalan söylediniz. Eğer kazancınıza haram katıyorsanız Allah'a karşı yalan söylediniz. Eğer midenize helal olmayan lokmaları indirdiyseniz Allah'a karşı yalan söylediniz. Eğer eşinizin hakkını, hukukunu ihlal ediyorsanız Allah'a karşı yalan söylüyorsunuz. Eğer komşunuza eziyet ediyorsanız Allah'a yalan söylüyorsunuz. İşte Allah'a imanın gereği değerli kardeşlerimiz. Hayatımızın her alanında gerek Rabbimize karşı ibadetleri yapmak, gerekse birbirimizin hakkına, hukukuna riayet etmek, Allah'a verdiğimiz sözü tutmaktır. İşte ahlak da burada ortaya çıkar. Din nedir değerli kardeşim? Din imandır, inançtır. Kalbimizin derinliklerine yerleştirdiğimiz imandır. Din ibadettir. İmanın gereği olarak kıldığımız namazlardır, tuttuğumuz oruçlardır, zekattır, hacdır, ibadetlerdir. Din muamelattır. Birbirimizle ilişkilerimizdir. Eşimize karşı davranışımız dindir kardeşlerim. Hakka, hukuka riayet ettiğimiz zaman, eşler birbirinin hakkını koruduğu zaman dinin ve dindarlığın gereğini yerine getirmiş olur. Din muamelattır, komşularla ilişkilerdir. Komşunun hukukuna riayet ettiğimiz zaman muamelatı yapmış oluruz. İlişkilerimizde hakkı, hukuku esas almış oluruz. O zaman ahlaklı Müslüman olmuş oluruz. Efendim, din ticarette müşteriyi aldatmamaktır. Ticarette dürüstlüğü Allah emreder. Dürüst olduğumuz zaman hem kazancımıza haram katmamış oluruz hem de ahlaklı bir Müslüman olmuş oluruz. İşte ahlaki güzellikler iman temelli olarak böyle çıkar. Allahu Teala, "Ey iman edenler, akitlerinize, sözlerinize bağlı kalın. Ey iman edenler, birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın, borçlarınızı ödeyin." Demek ki birbirimize borcumuzu ödediğimiz zaman o zaman hakka, hukuka bağlı kalmış, ahlaki değerleri yaşamış oluruz. "Ya eyyühellezine amenü ittakullah ve kulu kavlen sedida." Ey iman eden kullarım, Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah'a verdiğiniz sözün gereği olarak özünüzde, sözünüzde, işinizde dürüst olun. Yalan söylemeyin. Biz bu ayetin gereği olarak özde sözde dürüst olduğumuz zaman o zaman ahlaki problemleri ortadan kaldırmış oluruz değerli kardeşlerim. "Ya eyyühellezine amenü la te'ekkülü envalekum beynekum bil batıl." Ey iman eden kullarım, haksız yollarla, batıl yollarla birbirinizin mallarını yemeyin. Emeği sömürmeyin. Kamu malından çalmayın. Bakın değerli kardeşlerim, nerede bir ahlaki problem varsa o problemin aslında kaynağından kurutmayı Allahu Teala istiyor. Bir kere "ey iman edenler" diyerek iman akdine bağlı kalmamızı istiyor. Onun gereği olarak özde sözde doğru olmayı, kazançta helal haram duyarlılığına sahip olmayı Allahu Teala bizden istiyor değerli kardeşlerim. Bakın bir ayeti kerimede Allahu Teala Bakara suresinin 77. ayetinde gerçek dindarlığın ne olduğunu bize ifade ediyor. Bir insanın gerçekten "ben Müslümanım, dindarım" diyebilmesi için Allahu Teala şöyle buyurur. "Leysel birre en tuvellu vucuhekum kıbelel meşriki vel mağribi." Yüzünüzü sağa sola çevirmeniz, şöyle böyle olmanız değildir iyilik, dindarlık. Bir insan "ben dindarım" demesi için şunlara sahip olması. "Velakinnel birre men amene billahi vel yevmil ahiri vel kitabi ven nebiyyin." Önce bir insanın

0: dindar olabilmesi için iman esaslarını kalbinin derinliklerine yerleştirmesi gerekir. Allah'a iman, Allah'ın peygamberine iman, meleklere iman, kitaplara iman. Yani iman esasları, amentüye inanmadan bir insan Müslüman olamaz. Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere iman, kitaba iman, ahirete iman, yani kadere iman. Bütün bunlara inanmak Müslüman olmanın temel şartıdır. Peki ben bunlara inanıyorum hocam ama diğerlerini yapmıyorum. Dindar olamaz bir insan. Müslümanlığını tamamlamış olamaz. Ne yapacak? Ve atel male ala hubbihi devil kurba vel yetama vel mesakine ve ibn sebil ve sailine ve firrikab. Ayet-i kerime o kadar güzel bir sıralama yapıyor ki, o iman temeline dayanmış olarak diyor ki, helalinden kazandığınız, çok sevdiğiniz o malı Allah rızası için zekatını vermek, zekatın da ötesinde böyle komşusu açken tok yatmamak, fakire, fukaraya, komşuya, efendim akrabaya, yetime, öksüze, çaresizlere yardım etmek. Dindarlık budur işte. Sahip olduklarınızdan imanın temeli üzerine bu işleri yapıyorsanız, fakire fukaraya yardım elinizi uzatıyorsanız, o zaman siz Allah'ın sevdiği ahlaklı, dürüst Müslümanlardan oluyorsunuz. Peki bu da yeterli mi? Ve ekamet salih ve ate zekat, namazı da hakkıyla kılmak, zekatı vermek. Bununla beraber peki ben hocam Allah'a imanımda bir şüphe yok. Allah'a inanıyorum, iman esaslara inanıyorum. Elhamdülillah kalbinin derinliklerinde imanı yerleştirdim. Şükürler olsun. Allah iman nimetinden bizi mahrum eylemesin. İmanımıza zarar veren her türlü söz, düşünce, batıl inanış ve ideolojilerden cümlemizi korusun kardeşlerim. Ama imanımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Biraz önce sohbetimin başında İbrahim suresinin bir ayetini paylaşmıştım. Allah imanı güzel bir meyve ağacına benzetiyor. O meyve ağacı nasıl her zaman meyve veriyorsa sizin imanınız da meyve versin diyor. İşte o imanın meyvesi nedir? Namazı hakkıyla kılmaktır, zekatı vermektir. Helalinden kazandıklarımızdan fakire, fukaraya, yetime, öksüze, garibe, gurabeye yardım etmektir. İşte dindarlığımız böyle gelişiyor. Peki bunları yaptım, yine yeterli değil. Vel mufune bi'ahdihim idâ âhedû. Birbirinizle sözleştiğiniz zaman, birbirinize söz verdiğiniz zaman sözlerinize bağlı kalmaktır. Bakın ayet-i kerimeler hep bunu vurguluyor. Değişik ayet-i kerimeler, sevgili peygamberimiz hadislerinde bunu uyguluyor. Bu ayet-i kerimede de diyor ki, birbirinizle yaptığınız akitlere bağlı kalmak, iyilik, dindarlık budur diyor. Eğer yalan söylüyorsanız, akitlere bağlı kalmıyorsanız, eşinizle yaptığınız evlilik akdinin gereği olarak eşinizin hakkını, hukukunu gözetmiyorsanız, efendim, yani hayatın her alanında hakka, hukuka riayet etmiyorsanız, o zaman gerçek dindar olamazsınız. Ve sabirine fil be'sâi ve darrâi ve hînel bes. Bir de sıkıntılı anlarda elinize geçen bütün tedbirleri aldıktan sonra üzerinize düşen görev ve sorumluluklarınızı yerine getirdikten sonra çaresiz kalırsanız, başka bir çare kalmazsa başınıza gelen sıkıntılara sabretmektir. Ulaikellezine sadaku ve ulaikehumul muttakun. İşte özünde sözünde sadık olan, dürüst olanlar onlardır. Onlar Allah'ın sevdiği müminlerdir. Değerli kardeşlerim, bu ayeti kerimenin özeti şu: bir insanın gerçek dindar olabilmesi için bir kere İmanı kalbinin derinliklerine yerleştirmesi lazım. İmanının gereği olarak ibadetlerini hakkıyla yapmış olması lazım. Ondan sonra kazancından, helalinden yapacağı kazancından başkalarını faydalandırması lazım. Sözleşmelerine bağlı kalması lazım. Kimseyi aldatmaması lazım. Dindarlık budur değerli kardeşlerim. Bu ölçülere uyduğumuz zaman hayatımızda yaşadığımız birçok ahlaki problemler de kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Allah rahmet eylesin. Aliye İzzet Begoviç, Bosna'nın bilge kralı, nur içinde yatsın, gerçek bir Müslümandı, örnek bir liderdi. Onun şöyle bir sözü var. Diyor ki, yağmurluk yağmurlu havalarda sınanmalıdır. Bosnalılar şemsiye yağmurluk diyorlar. Diyor ki, bir yerden yağmurluk aldığınız zaman, yani şemsiye aldığınız zaman, acaba bu şemsiye yağmuru akıtır mı akıtmaz mı? Güneşe tutarak anlayamazsınız. Ne zaman ki yağmur yağar, onu açarsınız. Eğer o şemsiye su geçirmiyorsa, üzerinizi ıslatmıyorsa şemsiye sağlamdır. Peki buradan nereye geliyor? Diyor ki, Müslümanın Müslümanlığı da hayatın içinde sınanır. Sadece kelime-i şehadet getirmekle sınanmış olmaz. Kelime-i şehadet getiren Müslümanın o kelime-i şehadetin gereğini yerine getirip getirmediği, kıldığı namazla, efendim ailedeki davranışıyla, ticaretteki dürüstlüğüyle, yani hayatın içinde sınanır. Hayatın içinde bir Müslüman imanının gereği olarak dürüst davranıyorsa, hakka hukuka riayet ediyorsa, sözünden el müslimu men selmel müslimune min lisanihi ve yedihil. Müslüman elinden ve dilinden insanların zarar görmediği insandır. Hadis-i şeref gereğince diliyle, eliyle, bakışıyla, davranışıyla insanların gönlünü kırmıyorsa, efendim gıybetle, dedikoduyla, iftirayla insanlara hayatı zindan etmiyorsa, insanların malına, canına, namusuna zarar vermiyorsa, işte o insanın imanı hayatın içinde sınanmıştır. O insan iyi bir insandır, iyi bir Müslümandır. Rabbim bu değerlere uymayı bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, Kerim, ahlaki güzellikleri sadece saymak yetmez. Ve yani işte din şudur, dürüstlük şudur, bunları farkındalığa dönüştürmemiz gerekir. Yani biz değerlerin adamıyız. İnanç değerlerimiz var, milli değerlerimiz var, manevi değerlerimiz var. Bu değerleri ne zaman yaşarsak o zaman biz o değerlere uygun dindarlığımızı ortaya koymuş oluruz. Yani değerlerin sahip olmakla değil, değerlerin adamı olduğumuz zaman gerçek Müslüman oluruz, ahlaklı Müslüman oluruz. Bu son derece önemlidir değerli kardeşlerim.
1: Değerli kardeşlerim, inşallah bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'ın affı, mağfireti, rahmeti cümlemizin üzerine olsun. Selam ve dua ile.
2: İlahiyatçı yazar Doktor Muhlis Akar'ın "Ahlak meselemiz en büyük meselemizdir" konusundaki kıymetli sohbetini dinledik. Değerli dinleyenler, şimdi bir ilahiyle programımıza kısa bir ara veriyoruz.

0: derdin yanar. Çocuklarımız Cenab-ı Hakk'ın bizlere bahşettiği kıymetli bir emanettir. Onlar hayatımızın neşesi, yuvamızın bereketidir. Ailemizin umudu, geleceğimizin teminatıdır. Onun içindir ki çocuklarımızı sağlıklı bir aile ortamında sevgi ve güzel ahlakla yetiştirmek öncelikli görevimizdir. Onları her türlü ihmal ve istismardan korumak dini, ahlaki, hukuki ve insani sorumluluğumuzdur. Çocuklarımızı şahsiyetli, değerlerini bilen, ahlaklı, iyi bir insan ve kişilikli yetiştirmek bugün bir ailenin en büyük sorumluluğu ve görevidir. Şimdi programımız Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Emrullah Kılıç'ın Çocuklarımızda Şahsiyet İnşa Etme başlıklı sohbetiyle devam ediyor.
1: Kıymetli TRT Radyo dinleyicileri, bugün performans kıskacında çocukluk, değişen dünyada bir şahsiyet alanı inşa etme konusunda sizlerle hasbihal edeceğiz. Kıymetli dinleyiciler, ben mikrofon başında zamanın ruhunu okumaya, değişen dünyada değişmeyen değerlerimizi yeniden hatırlatmaya gayret edeceğimizi ve bugün modern dünyanın hızı ve performansı arasında sıkışıp kalmış, ancak her şeye rağmen kendi mecrasını arayan bir nehir gibi akan çocukluktan bahsedeceğim. Başlığımızı performans kıskacında çocukluk olarak belirledik. Ama hemen içinizi ferah tutun. Amacımız felaket tellallığı ya da eskiden her şey güzeldi, şimdi öldük bittik demek olmayacak. Çocukluk nedir? Sadece biyolojik bir yaş aralığı mıdır? Yoksa toplumun ve kültürün bir nakış gibi ilmek ilmek işlediği bir bahçe mi? Amerikalı bir medya kuramcısı der ki, çocukluk der biyolojik bir kategori değil, toplumsal bir kurgudur. Yani genlerimiz bize çocuk diye korunmuş bir sınıfı dikte etmez. Çocukluk kültürün inşa ettiği bir yapıdır. Aslında bugün çocukluğu konuşurken nasıl bir kültürü inşa edeceğimizi, nasıl bir medeniyet kurgusu yapmış olduğumuzu da konuşacağız. Tarihin sayfalarını şöyle bir karıştırdığımızda Orta Çağ Avrupa'sında bugünün anlamıyla bir çocukluk kavramının olmadığını görürüz. Mesela o dönemde çocuklar 7 yaşını bitirip gelişip konuşmayı ve yetişkinlerle iletişimi söktükleri ya da öğrendikleri andan itibaren küçük yetişkinler olarak kabul edilirdi. Neden mi? Çünkü o çağda yetişkin dünyasının sırlarına erişmek için okuma yazma gibi aşılması zor bir duvara tırmanmak gerekmiyordu. Yani bağlam bugünkünden farklıydı. Örneğin bir köy meydanında anlatılan bir hikayeyi veya okunan bir fermanı veya söylenen bir şarkıyı 7 yaşındaki çocuk da 70 yaşındaki dede de aynı anda işitirdi. Mahremiyet ve sırlar ortaktı. Sırrın ve gizemin olmadığı yerde çocukluk ile yetişkin arasında o ince çizgide çok yoktu. Sonra insanlık tarihini değiştiren değişimler peş peşe yaşandı. Örneğin matbaanın icadı. Matbaanın icadından sonra yetişkinlikle çocukluk arasında okur yazarlık gibi bir tabiri caizse duvar örüldü. Artık yetişkin olmak, dünyanın sırlarına vakıf olmak için sabırla eğitim görmek, kitaplı öğrenim tedrisatından geçmek anlamına geliyordu. İşte bu süreç çocukluk dediğimiz o korunaklı alanı doğurdu. Okul bu hazırlığın bir adeta mabedi, aile ise bu sırların bekçisi oldu. Bizler şiddet, cinsellik, ölüm, hastalık gibi yetişkin sırlarını çocuklarımız hazır olana kadar, yani bir nevi şerbetlenene kadar onlardan sakladık. Örneğin ayıp kavramı ya da bu çocuklara göre değil düsturu bu kaygıların neticesiydi. Bütün bunları anlatmamızın nedeni şu: tarihsel süreçlere baktığımız zaman ister çocukluk ister yetişkinlik olsun, her kavram kendi döneminde evrilerek farklı bağlamlarda gelişerek günümüze kadar geliyor ve günümüzde yeni içerim kazanıyor. O nedenle aslında dünü konuşmak, bugünü yeniden nasıl o tecrübelerle birlikte bugünü nasıl konumlandıracağız, yeniden nasıl kurgulayacağımızla doğrudan alakalı. Kıymetli dinleyiciler, bugün başka bir büyük dönüşümün başka bir devrimin aslında tam ortasındayız. Örneğin önce telgraf, televizyon, şimdi dijital medya. Matbaanın ördüğü o duvarların arkası artık bugün şeffaflaştı. Ekran okuma yazma gibi bir hazırlık istemiyor. 7 yaşındaki bir torun ile 70 yaşındaki dede televizyon karşısında tekrar eşitlendi. Her ikisi de aynı haberi izliyor, aynı reklamı görüyor. Dünyanın şiddetine ve karmaşasına aynı anda maruz kalıyor. Eskiden çocuğun yanında konuşulmaz dediğimiz ne varsa, siyasetin gerilimi, dünyanın vahşeti, yetişkinlerin yetersizliği bugün artık bir tık uzağımızda, sansürsüzce çocuklarımızın zihinlerine akmaktadır. Bir düşünür diyor ki, sırrın bittiği yerde çocukluk biter diyordu. İnsan, ancak biz bunu bir bitiş olarak değil, bir dönüşüm olarak okumalıyız. Artık çocuklarımız daha büyümeden yetişkinlerin dertlerine dertleniyor, yetişkinler gibi tüketiyor, hatta yetişkinler gibi giyiniyor. Bu durum ebeveynliği dönüştürüyor. Artık yasaklayarak koruma devri kapandı. Şimdi bilinçle onları donatarak koruma devrindeyiz. Artık medya okuryazarlığı, artık anne babalığın şartı haline geldi. Yani artık dijital bir dönemdeyiz, dijital bir devirdeyiz ve çocuklarımızı bu zamanın şartlarını, gereksinimlerini, sınırlarını, zorluklarını bilerek yetiştirmek durumundayız. Değerli dinleyiciler, kıymetli anne babalar, bu dijital şeffaflık çağı sadece çocuğun bilgiye erişimi değiştirmedi, başarı ve mutluluk algımızı da kökünden sarstı. Bugün

Ebeveynlik ne yazık ki şefkat merkezli bir liman olmaktan çıkıp bir proje yöneticiliğine evrilme riskiyle karşı karşıya. Ebeveynler çocuklarının hem çok başarılı hem de çok mutlu olmasını istiyor. Ama başarıyı nasıl tanımlıyoruz? Genellikle sınav notuyla, diplomalarla, başkalarının önüne geçmekle. Mutluluğu nasıl tanımlıyoruz? Hazla, konforla ya da ayağına taş değmesin tabiriyle. Oysa uzmanlar bizi uyarıyor. Hayat pürüzsüz değil, konfor alanından yüksek potansiyel çıkmaz diyerek. Bir meşe palamudu düşünelim. Onun içinde devasa çınar olma potansiyeli ancak toprağın altında, baskı altında, yağmurla ve rüzgarla mücadele ederek ortaya çıkar. Biz çocuklarımızı pamuklara sarıp sarmalarken aman yorulmasın, aman üzülmesin derken aslında onları hayatın gerçeklerinden koparmış da olabiliriz. Ayağına taş değmesin duası modern zamanlarda istemeden de olsa çocuğun gelişimini engelleyen bir tutuma dönüşebilir. Çünkü ayağına taş değmeyen, düşüp kalkmayı öğrenemeyen çocuk aynı zamanda psikolojik bağışıklık sistemi gelişmemiş bir birey olma potansiyelini içerisinde barındırır. Çok dikkat etmemiz gereken bir ince çizgi var burada. Çocuğu kendimizin bir uzantısı, bir başarı putu olarak görmek, proje çocuklar yetiştirmek çok da sağlıklı olmayabilir. Çocuğun karnesi, kazandığı madalya, piyano çalması, pek çok şeyi buna ilave edebilirsiniz. Bunlar bizim sosyal medyadaki vitrinlerimiz gibi oluyor. Aslında bu narsistik bir kuşatmaya çağırıyor bizi. Çocuğu olduğu gibi sırf var olduğu için, biricik olduğu için değil, başardığı sürece, bizim yüzümüzü ağarttığı sürece seviyor hissi uyandırır. Bu durum bir sevilmeme travması, bir çocuğun yaşayabileceği en ağır duyguya da yol açabilir. Çünkü başarı gelmediği zaman, beklenen olmadığı zaman, bizim narsistik duygularımız okşanmadığı zaman yol açacağı sonuçlar daha yıkıcı olabilir. Şartlı sevgi, çünkü şartlı sevgi sevgisizlik kadar yaralayıcıdır. Sınıfın en akıllısı olursun, en güzel notunu alırsın, alırsan seni severim mesajı çocuğu sürekli bir performans kaygısına, bir performans kıskacına hapsedebilir. Oysa aile olmak, anne baba olmak, çocuk yetiştirmek, kim olduğunuza, ne olduğunuza, hangi rütbeleri taşıdığınıza bakılmaksızın olduğumuz gibi sevildiğimiz yerdir. Eve geldiğimde kaç aldın sorusundan önce günün nasıl geçti? Bugün kime iyilik yaptın? Kimin derdine derman oldun sorusu duyan çocuk kendini bir yarış atı gibi değil, bir değerli insan gibi hisseder. Kıymetli dinleyiciler, meseleyi biraz da biyolojik ve psikolojik temelleriyle ele aldığımızda beynin ödül sistemini anlatırken dopamin ve serotonin arasındaki farka dikkat çekmek gerekir. Biz çocuklarımızı sürekli kısa vadeli başarıya, anlık hazlara, dijital oyunlardaki seviye atlamalarına veya sosyal medyadaki like'lara odakladığımızda onların beyinlerini aslında dopamin ile yıkıyoruz. Peki dopamin ne yapıyor? Daha daha daha daha diyerek anlık hazzı ve bağımlılığı körüklüyor. Oysa bir gencin, bir çocuğun şahsiyetinin, karakterinin inşa eden şey aslında dopamin değil, serotonindir. Yani uzun vadeli çabanın, sabrın, bir işi hakkıyla yapmanın, bir gruba ait olmanın, bir mezuniyetin veya bir dostluğun verdiği o derin, zamana yayılmış huzur ve tatmin duygusudur. Dolayısıyla dopamin bağımlısı çocuklar sürekli yeni heyecan, yeni haz ararlar. Sıkılmaya gelmezler. Ama uzun vadeli düşünen çocuklar başarısızlığın da hayatın bir parçası olduğunu görebilirler. Çünkü başarısızlık da olmadan hayat olmaz. Bu da hayatın bir parçasıdır. Çocuğun düşmesine, üzülmesine, sıkılmasına izin vermezsek onun ruhsal omurgasını tamir edemeyiz. Değerli dinleyiciler, peki bu tablo karşısında neler yapmamız gerekir? Çözüm belki çok uzaklarda değil, kendi köklerimizde, tabiri caizse Anadolu irfanının o bereketli toprağında saklı olabilir. Bizim medeniyetimizde çocuk bir başarı nesnesi değil, bir emanettir. Peki emanet ne demektir? Üzerinde mülkiyet iddia edemeyeceğimiz, sahibi değil şahidi olduğumuz, koruyup gözetmekle yükümlü olduğumuz kutsal bir misafirdir. Emanete hıyanet edilmez. Emanet incitilmez, emanet kendi hırslarının uğruna bir yarış atı gibi koşturulmaz. Şöyle düşünelim, eskiden bizim kültürümüzde bir çocuğun, bir gencin ulaşabileceği en güzel mertebelerden biri çelebi olmaktı.
Bu söz çoğunuzun kulağına çalınmıştır. Peki

0: Çelebi olmak nedir? Çelebi kimdir? Sadece çok bilen, çok test çözen mi? Çelebi aslında haddini bilen, gönül yapan, incitmeden haya edendir. Bir hocamızın tabiriyle seciye dediği şey budur. Yani karakter sahibi olmak, özü sözü bir olmak. Bugün bize çoğu batı tarzı, Amerikan tipi kişisel gelişim kitapları şunu fısıldıyor. İstersen her şeyi yapabilirsin. Sen biriciksin, sen harikasın. Ve altı doldurulmamış özgüvenlerle narsizmimizi okşuyorlar. Oysa bizim irfanımızda öncelikli olan gayrettir, sorumluluktur. Bu arada İbni Arabi'nin bir sözünü hatırlayabiliriz. Ona atfedilen bir sözü. Değil mi? Kader gayrete aşıktır. Biz çocuklarımıza sen aslansın, yaparsın demek yerine sen gayret et, terle, emek ver. Sonuç ne olursa olsun senin çaban değerlidir demeliyiz. Türkiye'nin önemli düşünürlerinden, filozoflarından Nurettin Topçu der ki muazzam eseri Türkiye'nin Maarif davasında çocuklarımızı bu doğrultuda yetiştireceğimiz mektepleri bir mabet olarak tarif eder. Mektep sadece bilgi yükleme yeri değil, ruhların yoğrulduğu yerdir. Evlerimiz de, ailemiz de çocukların performans sergilediği birer sahne değil, ruhların dinlendiği birer hayat avlusu olmalıdır der. Peki bunu bugün günümüzde ne kadar yapabiliriz? Ne kadar mümkündür? Elbette kesin hap çözümler sunmak çok kolay değildir. Ama yapabileceğimiz belli başlı şeyler vardır. Örneğin çocuğun hayatına bir düzen getirmek, yemek saati, uyku saati çocuğa güven verecektir. Çocuklarımıza evde iş yaptırmak, sofrayı kurdurmak, yatağını toplatmak, çöpü döktürmek, bütün bunlar ailedeki işlerin paylaşılır hale getirmesi onun sorumluluklarını artıracaktır. Yine çocuklara kibar olmayı, nezaketi öğretmek onlar için bulunmadık bir hazine olacaktır. Bir kapıyı çalmadan girmemeyi, bir büyüğe yer vermeyi, lütfen ve teşekkür ederim demeyi bilmek. Yine nezaketin kurallarının kaybolduğu yerde, medeniyetin yerini barbarlığa terk ettiği yerde çocuklarımıza kültürümüzün, medeniyetimizin inceliklerini öğretmek uzun vadede onları daha diğerlerinden başarılı kılacaktır. Ve belki de bunlardan en önemlisi mahremiyet olmalıdır. Küçük çocuklarımızın resimlerini internet ortamına koymak yerine ya da çocuğun her anını, her başarısını, her yediğini, onun görünmeme hakkını ihlal ederek kendine ait bir iç dünya hakkını elinden alarak paylaşmak çocuğa yapılacak en büyük haksızlıklardan ya da hukuksuzluklardan bir tanesidir. Bu anlamda şahsiyet başkalarının alkışlarıyla değil, insanın kendi iç sessizliğinde o mahrem iç avlusunda inşa edilir. Değerli dinleyiciler, sözlerimi toparlarken başlığımızda geçen o şahsiyet alanını açmak ifadesini netleştirmek istiyorum. Şahsiyet alanını açmak, çocuğun ekranların gürültüsünden, layık alma telaşından uzaklanıp kendi iç sesini duyabilme, sessiz zamanlar yaratmaktır. Şahsiyet alanını açmak, onun başarısı olma hakkına saygı duymaktır. Düşmesine, hata yapmasına, üzülmesine izin vermektir. Onu bir proje olarak değil, bir emanet, bir can olarak sevmektir. Gelin çocuklarımıza sadece diplomalar, sertifikalar, kupalar, miras bırakma derdinden vazgeçelim. Onlara kimsenin izlemediği alanlarda kendileri kalabilecekleri sağlam bir karakter, merhametli bir kalp, edeple donanmış bir şahsiyet ve başkaları için ne yaptın sorusuna verilecek güzel cevaplar miras bırakalım. Çürçilisan ettiysek affola diyerek iyi günler dileriz.
1: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Emrullah Kılıç'ın çocuklarımızda şahsiyet inşa etme üzerine yaptığı değerli sohbetini dinledik. Evet sevgili dinleyenler, bir cuma sabahı programının daha sonuna geldik. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Hodri Meydan 15 Mayıs Cuma günü ton balıklarında aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros.
3: Gaming haftası vatanda. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Logitech G321 Lightspeed kablosuz oyuncu kulaklığı siyah 3199 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Reklamlar.
9: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı, bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
10: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
9: Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın. Sen...

0: Radyo 1.
1: Saat 7:30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Erdoğan'ın ikinci durağı Türkistan olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Çin'de resmi temaslarda bulunuyor. Yılın ikinci enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Türkiye, Irak'ta Ali Zeydi başkanlığındaki yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkesin süresi 17 Mayıs Pazar günü doluyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikameti nettir sözleriyle karşılık verdi. Tokayev, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarı yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Astana münasebetlerini gönül bağı olarak nitelendirdi. Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan arasında enerji alanındaki ilişkileri geliştirme vurgusunu yaptı.
2: Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Enerjide kaynak çeşitliliği konusunda son yıllarda attığımız adımlarımızda Kazakistan özel bir yere sahip. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz.
1: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ata yurdunuza hoş geldiniz sözleriyle seslendi. Kasım Cömert Tokayev, bizler birbirimize gönülden destek veren kardeş ülkeleriz. Hedefimiz birdir, istikametimiz nettir diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan arasında düzenlenen yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısına da başkanlık etti. Toplantıda Türkiye ile Kazakistan arasında sanayi, eğitim, dışişleri, ulaşım, enerji, ekonomi, inşaat ve iletişim alanlarında 13 anlaşma imzalandı. Erdoğan, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine dikkati çekti.
2: Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor. Kıymetli kardeşimle görüşmemizde ticaretten enerjiye, savunma sanayi işbirliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip olduğunu belirtti. Kazakistan 2025'te Türk dünyasında en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız dedi. Ortak ticaret hacminde hedefin 15 milyar dolar olarak belirlendiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayindeki işbirliğinin daha da güçleneceği mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan

0: milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Kıymetli kardeşimle birlikte ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik.
1: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'de ziyaretin Ankara-Astana ilişkileri açısından dönüm noktası olduğunu belirtti. Sarsılmaz dostluk, karşılıklı güven, yapıcı diyalog ilişkilerimizin temeli mesajını veren Tokayev, ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve işbirliğini güçlendirmeye yaptığı büyük katkılardan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi ifade etmek isterim diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurallara dayalı uluslararası sistemin erozyona uğradığını, bunun en açık örneğinin ise Gazze'de yaşananlar olduğunu vurguladı. Kazakistan'da yayın yapan bir haber ajansı için kaleme aldığı makalede konuyla ilgili mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın en köklü haber ajanslarından Kazinform'da yayımlanan Avrasya'da Barış'ın Anahtarı Türk Dünyası başlıklı makalesinde Türkiye'nin bölgesinde ve küresel düzeyde kriz ve çatışmaların sona erdirilmesi için sorumluluk almaktan kaçınmadığını vurguladı. Erdoğan, küresel barış ve refah adına yürüttüğümüz ilkeli diplomasimizin dünya çapında tebarüz ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz sözlerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonun sadece bugünün krizlerine değil, geleceğin çok kutuplu dünyasına da güçlü bir perspektif sunduğunu ifade etti. Sosyal medyada açıklama yapan Duran, Türk dünyasının dayanışması, ortak tarih ve medeniyet bilinciyle büyürken, Türkiye barışın, hakkaniyetin ve ortak refahın öncüsü olmaya devam etmektedir, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin'de resmi temaslarda bulunuyor. Trump başkent Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından görkemli bir törenle karşılandı. İki liderin gündeminde İran ve Ukrayna savaşlarıyla ticaret krizleri ve Tayvan meselesi öne çıktı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Xi Jinping'e övgü dolu sözler söyledi. Trump, sizlerle birlikte olmak benim için bir onur. Sizin dostunuz olmak benim için bir onur. Çin'le ABD arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi olacak, dedi. Görüşmenin basına kapalı bölümünde ise Çin Devlet Başkanı Xi'nin Tayvan süreci iyi yönetilmezse Amerika Birleşik Devletleri ile çatışabilecekleri uyarısında bulunduğu kaydedildi. Toplantının ardından Trump, gazetecilerin Tayvan konusundaki sorularını cevapsız bıraktı. Beyaz Saray'a göre görüşme olumlu geçti. Trump ve Xi, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konusunda anlaştı. İran'ın nükleer silaha sahip olamaması konusunda mutabık kaldı. Ancak Beyaz Saray açıklamasında Tayvan konusuna değinilmedi. İki lider daha sonra Trump için verilen resepsiyonda da bir araya geldi. Trump, Xi'yi 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etti. Trump, ABD basınına yaptığı açıklamada Xi'nin İran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini söyledi. Çin Devlet Başkanı'nın kendisine İran'a askeri destek sağlamayacağı konusunda güven verdiğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump İran mesajlarını Çin'den vermeye devam etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tahran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti. İran'da askeri zaferler kazandıklarını kaydeden Trump, tehditlerini de sürdürdü. Tahran ise çözümün askeri yöntemlerle mümkün olmadığını vurguladı.

0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının tüm dünyada gübre arz sıkıntısı oluşturduğunu söyledi. Biz tedbirimizi aldık, ülkemiz arz problemi yaşamıyor dedi. Cevdet Yılmaz, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nde düzenlenen toplantıda konuştu.
1: Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasıyla birlikte sadece doğalgaz ve petrol değil, gübre açısından da çok sıkıntılı bir tablonun oluştuğunu ifade etmek isterim. Savaşla birlikte özellikle amonyak tedariğinde ciddi sorunlar doğmuş durumda. Yine enerji maliyetlerinin artması mazot, sulama ve lojistik maliyetlerine yansıyor. Biz bu maliyetleri sınırlayıcı tedbirler aldık. Ülkemizde bir arz problemi yaşamıyoruz. Bundan sonra da süreci, bu savaşın gelişimini yakından izlemeye, özellikle bu maliyet boyutu itibariyle etkileri yakından takip etmeye ve sınırlayıcı tedbirler almaya devam edeceğiz. Gübreyle ilgili baktığımızda ülkemizde bir arz problemi yaşanmadığı gibi geçen yıla göre gübre kullanımının arttığını görüyoruz.
0: Yılın ikinci enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, jeopolitik risklerin etkisiyle dünyada artan belirsizliğe dikkati çekti. Bu belirsizlikler nedeniyle enflasyonda tahmin aralığının kaldırıldığını duyuran Karahan, bu yılki ara hedefin %16'dan %24'e yükseltildiğini açıkladı.
2: Jeopolitik gerilimin bir sonucu olarak petrol fiyatlarında kuvvetli artışlar gözlendi. Geçen yılın 3. enflasyon raporu toplantısında ara hedeflerin değiştirilmesinin ancak rapor dönemleri arasında olağanüstü güncellemeler olması halinde mümkün olacağının iletişimini yapmıştık. Bu doğrultuda ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükseltti. İçinden geçtiğimiz savaş ve yüksek belirsizlik ortamı ara hedeflerdeki güncellemelerin yanı sıra tahmin belirsizliğinin iletişimine dair yeniden gözden geçirmeleri de beraberinde getiriyor. İçinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz.
0: Hakimler ve Savcılar Kurulu yeni kurulan 4 Ağır Ceza Mahkemesi'nin yargı yetki alanlarını belirledi. Resmi gazetede yayınlanan HSK kararına göre Sandıklı Ağır Ceza Mahkemesi, Sandıklı'nın yanı sıra Hocalar ve Kızılören ilçelerinden sorumlu olacak. Serik Ağır Ceza Mahkemesi, Serik ilçesini kapsayacak. Şebin Karahisar Ağır Ceza Mahkemesi, Suşehri, Akıncılar, Gölova, İmran ve Koyulhisar ilçelerine bakacak. Ortaca Ağır Ceza Mahkemesi, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinin dosyalarını yürütecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni mahkemelerin adalete erişimi kolaylaştırmak amacıyla kurulduğuna dikkat çekti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu şu anda hantavirüsle ilgili salgın riski bulunmadığını söyledi. Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Memişoğlu, karantinadaki 5 kişinin durumunun takip edildiğini belirtti. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının ilk duruşması sürüyor. Silivri'de görülen davanın 38. oturumunda tutuklu sanık Murat Kapki savunma yaptı. Geçen yıl etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdiği ifadesinden vazgeçtiğini belirten Kapki, hakkındaki iddiaları reddederek belediyeyi kâra geçirdiğini öne sürdü. 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 31. duruşmasında Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Aziz İhsan Aktaş için 280 yıl, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıl hapis cezası talep edildi. Avcılar, Adana, Adıyaman, Seyhan ve Ceyhan Belediye Başkanları içinse 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme ara kararını açıkladı. Davada tutuklu yargılanan aralarında Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da olduğu 4 sanık için tahliye, 7 sanık içinse tutukluluğun devamına karar verildi. Türkiye, Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı Başbakan Zeydi'ye görevinde başarılar diledi. Yapılan açıklamada Irak'la işbirliğini yeni dönemde de her alanda ilerletme yönündeki kararlılık bir kez daha teyit edildi. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Türkiye'nin NATO ve Avrupa için kilit bir aktör olduğunu vurguladı. Türkiye kuşkusuz Avrupa ailesinin üyesidir dedi. Belçikalı bakan sosyal medya hesabından Türkiye ziyaretini değerlendirdi. Belçikalı bakan, mevcut gümrük birliği çerçevesinin bugünün ticaret koşullarına uygun şekilde yenilenmesinin önem taşıdığını da vurguladı. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkesin süresi 17 Mayıs Pazar günü doluyor. Ateşkes görüşmelerinin 3. turu ise Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da başladı. Görüşmeler çerçevesinde taraflar kalıcı anlaşma için uzlaşma arıyor. Öte yandan ateşkese rağmen İsrail, Güney Lübnan ve başkent Beyrut'a saldırılarına ara vermedi. Mart ayından bu yana devam eden çatışmalarda meydana gelen can kaybı 2900'ü aştı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Erdoğan'ın ikinci durağı Türkistan olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Çin'de resmi temaslarda bulunuyor. Yılın ikinci enflasyon raporu İstanbul'da açıklandı. Türkiye, Irak'ta Ali Zeydi başkanlığındaki yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkesin süresi 17 Mayıs Pazar günü doluyor.

0: Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasının perdesi açılıyor. Çaykur Rizespor'la Beşiktaş sezonu Karadeniz'de noktalayacak. 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de playoff 2. turu rövanş maçı bugün oynanacak. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Sipahi Bodrum Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaklaşan Dünya Kupası'nı TRT Spor'a değerlendirdi. Bakan Bak, "Bizim çocuklar başarılı bir şekilde Dünya Kupası'na katılmayı hak ettiler. İnanıyoruz ki gruptan çıkıp daha da ileri noktalara gidecekler," dedi. İNG Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom baş antrenör Erdem Can'la sözleşme yeniledi. İki sezondur mavi beyazlıları çalıştıran Can'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı duyuruldu. Türk tekvandosu Avrupa'nın zirvesinde. Milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nı genel klasmanda ve kadınlarda ilk sırada tamamladı. Ay yıldızlı para tekvandocularımız da takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Güney Ege, Akdeniz, Ankara ve Eskişehir hariç olmak üzere İç Anadolu, Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ın batısı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı da tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı da şöyle: Ankara ve Zonguldak 17, İstanbul ve Hatay 20, İzmir 26, Bursa ve Sakarya 22, Edirne ve Adana 24, Aydın 27, Antalya ve Şanlıurfa 23, Kayseri ve Erzurum 15, Samsun 16, Trabzon 18, Artvin 19, Bitlis 13 ve Batman 25 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Antalya-Isparta yolunun ilk 3 kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Tokat-Sivas yolunun 19'da 22. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
7: Gaming haftası vatanda. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Logitech G321 Lightspeed kablosuz oyuncu kulaklığı siyah 3199 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
9: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
10: Setur yaz show.
11: Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş kıvırcık 27.950, manibonuzlu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz. Deri ve sakatatların hayır durum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın. Kazanmaya hemen başlayın.
4: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın.
5: Yeni Dacia Sandero Stepway EcoG otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
7: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Sürücüler büyük bir deprem sonrası ne yapmalı? Büyük bir depremin hemen ardından aracınızı güvenli bir yere park edip hasar tespiti yapmanızda fayda var. Aracınızda hasar var mı? Etrafınızdaki yollar açık mı? Yolcularınız varsa onlar iyi mi? Acil bir durum yoksa aracınızı kullanmayın. Yolları acil müdahale ekipleri için boş bırakın. Ancak yolunuza devam etmeniz gerekiyorsa yavaş gidin. Ve artçı şokların geleceğinin bilincinde olun. Viyadük, köprü veya otobana bağlanan yükseltilmiş rampaları kullanmayın. Bu yapılar hasar aldıysa artçı şoklar yıkılmalarına neden olabilir. Yolda meydana gelen çatlak ve çökmelere dikkat edin. Yola düşen elektrik kablosu varsa asla bunun üzerinden geçmeyin. Kavşak geçişlerinde dikkatli olun. Zira büyük bir ihtimalle trafik ışıkları devre dışı kalacaktır. Etrafınızdaki sürücüler panik halinde olacaktır. Dikkatleri dağınık, araç kullanıyor olabilirler. Bu nedenle özellikle kavşak geçişlerinde agresif davranmayın. Bu gibi sürücülere yol verin ve onlardan uzak kalmaya çalışın. Dağlık bir bölgedeyseniz heyelan tehlikesini düşünmenizde fayda var. Hasarlı binaları görmek için şehir içinde dolaşmayın. Yolları acil müdahale ekiplerinin kullanımına bırakın. Güvenli yolculuklar.
6: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın sayın dinleyiciler. Gündemden selamlar. Bugün 15 Mayıs Cuma, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle her zaman olduğu gibi saat 9.40'a kadar birlikte olacağız efendim. Programı bugün Veli Yıldız hazırladı. Teknik yapımda Zafer Altay, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün geçirmenizi temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım.

0: Bulunduğu Erdoğan dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrol ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz dedi. Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması konusunda mutabık kaldığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırı tehditlerine ilişkin 40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır, dedi. Engel tanımayan ressam Yusuf Akgün'ün başarılarla dolu hayat hikayesi ve engelsiz empati programının ayrıntıları. Kültür sanat dünyasından öne çıkan başlıklar.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyodan.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.

Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Babayı yıkan 31 yıllık sır manşeti Hürriyet gazetesinde. İstanbul'da dizi senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. İş insanı Alp Göbeklioğlu kızının ısrarıyla DNA testi yaptırınca dünyası karardı. 31 yaşındaki kızının babasının başkası olduğu ortaya çıktı. Kazakistan'la 13 anlaşma. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'le görüştü. İki ülke heyetlerinin toplantısına katıldı ve Kazakistan'la yapılan 13 anlaşmayı imzaladı. Heyetler arası görüşmeden sonra iki lider ortak açıklama yaptı. İlk sözü alan Tokayev, "Sizin dünya beşten büyüktür teziniz herkesçe bilinmektedir. Bu eşitsizliğe yönelik söylenen cesur bir hitaptır," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Önümüzdeki dönemi Türk dünyası yüzyılı yapacağız. Coğrafyamızda, dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa edeceğiz," diye konuştuk. Kızıl Elma'dan çok etkilendim. Kraliçe Matilde'yi eşlik eden Belçika Savunma Bakanı Franchken, Anıtkabir'de neden diz çöktüğünü ve Türk savunma sanayindeki değişimi anlattı. Atatürk'ün laiklik ve kadın hakları konusunda ileri görüşlü biri olduğunu belirten Savunma Bakanı, "Ben savunma bakanıyım, güçlü savaşçıları severim. Atatürk güçlü bir lider ve çok güçlü bir subaydı. Tekrar diz çökerim," dedi. Türkiye'nin savunma sanayisinde devrim niteliğinde adımlar attığını belirten Savunma Bakanı, "En etkileyici bulduğum şey Kızıl Elma'ydı," diye konuştu. Trump'tan övgü üstüne övgü geldi. ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyareti sıcak mesajlarla başladı. Trump, Çin lideri Xi'ye, "Büyük bir lidersiniz, dostunuz olmak benim için bir onur, birlikte harika bir geleceğimiz olacak," diye övgüler yağdırdı. Xi ise daha temkinliydi ve "Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişki dünyadaki en önemli ikili ilişkidir, bunu doğru yönetmeli ve asla mahvetmemeliyiz," dedi. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. Türkiye'nin yüz hakları manşeti Milliyet'te. Şırnak'tan İstanbul'a yüzlerce lise öğrencisi tüm engelleri aşarak Harvard, Oxford, Stanford ve Princeton gibi dünyanın en prestijli üniversitelerinden kabul aldı. Sumut yeniden yolda. Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla çıktığı sefer sırasında Akdeniz'de İsrail unsurlarının müdahalesine maruz kalan ve teknik bakım için Marmaris'e gelen küresel Sumut filosu yeniden yola çıktı. Muğla'nın Marmaris ilçesinden Akdeniz'e açılan 54 tekneden oluşan filoda 70 ülkeden yüzlerce aktivist yer aldı. Askerden Mavi Vatan yasasına destek mesajı. Milli Savunma Bakanlığı, Türk deniz yetki alanlarını kapsamlı bir şekilde düzenlemeye yönelik Mavi Vatan yasa taslağı çalışmasına destek mesajı verdi. Açıklamada, kanun çalışmalarına bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmıştır denildi. İsrail körfezi karıştırdı. İran savaşı sırasında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdiği İsrail tarafından doğrulandı. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi ise görüşmeyi yalanladı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, "Bölünme tohumları ekenler hesap verecek," dedi. Enflasyonda yeni hedef 24. Türkiye

Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyon ara hedefimizi 2026, 2027 ve 2028 yılları için sırasıyla %24, %15 ve %9'a yükselttik ifadelerini kullandı. 190 milyar liralık vurguna operasyon Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda televizyon yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu 200 şüpheliden 128'i gözaltına alındı. Mali incelemelerde yaklaşık 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği öğrenildi. Türkiye ile devam ediyoruz. Şehre göre meslek lisesi, tek tip meslek lisesi dönemi bitiyor. İllerin sanayi yapısı ve ekonomik potansiyeline uygun mesleki eğitim verilecek. MİT ile Kandil temasta, güvenlik bürokrasisinden bir ekip süreci hızlandırıp silah bırakma takvimini netleştirmek üzere Kandil ile görüşüyor. Terörsüz Türkiye süreci tekrar hareketlendi. MİT ve güvenlik bürokrasisinden bir ekibin Kandil'de silah bırakma takvimi için temas kurduğu öğrenildi. Örgütten mağaraların ve silah depolarının boşaltılmasına ilişkin envanter ve yol haritası istendi. Kandil'le temaslarda PKK'dan silah bırakma konusunda da takvim talep edildiği belirtildi. Örgütün sunacağı yol haritasının ardından hükümetin atacağı adımların karşılıklı ve eş zamanlı ilerlemesini öngören fermuar sisteminin devreye alınacağı ifade edildi. Yeni Şafak'la devam ediyoruz. Ebebek'in kurucusu Sumut'a niçin katıldığını anlattı. Bebeklerin ölümünü görmek acı veriyor. İsrail'in 29 Nisan'da küresel Sumut filosuna saldırıp alıkoyduğu ve birkaç gün işkenceden sonra serbest bıraktığı 175 aktivisten biri Halil Erdoğmuş'tu. Erdoğmuş, Türkiye'nin anne bebek ürünleri satan en büyük firması Ebebek'in kurucusu. 26 yıldır bebek sektöründe olan Erdoğmuş, Gazze'de savunmasız bebeklerin öldürülmesinin insanın içinde yara açtığını söyledi. Orta koridor enerji de taşıyacak. Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında orta koridorla ilgili önemli mesajlar verdi. Kazakistan'ın dünyanın önde gelen petrol ihracatçısı olduğuna dikkat çeken Erdoğan, İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun ehemmiyeti her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz dedi. Pekin'de tatlı sert görüşme, Trump'la Çin lideri Xi Jinping'in Pekin zirvesinde bir taraftan sıcak mesajlar, diğer taraftan uyarıları vardı. Jinping rekabet yerine ortaklık kurgusu yaparken Tayvan meselesinin iyi yönetilmemesi halinde iki ülkenin çatışabileceğini söyledi. ABD, Çin'in İran'ın nükleer silaha sahip olmaması ve Hürmüz'ün açık kalması konusunda da anlaştığı iddia edildi. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Türkiye enerjinin merkez üssü oluyor. Türkiye enerji kriziyle boğuşan dünyaya nefes aldıracak. Başkan Erdoğan müjdeyi verdi. Kazakistan'dan daha fazla petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştıracağız. İran'da anlaşma, Tayvan'da rest, dünya Şii Trump görüşmesine kilitlendi. Pekin'deki zirvede iki liderin Hürmüz'ün açılması konusunda anlaştıkları kaydedildi. Akşam gazetesine geçtik. Rüşvetin adı sağlam paket manşeti akşamda. Eski CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Özgür Özel'in kurultay öncesi para istediği WhatsApp yazışmalarını savcılığa verdi. Enerjinin rotası Türkiye. Astana'da Tokayev'le görüşen Erdoğan, Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nu Kazakistan ve diğer ortaklarımızla enerji kaynaklarının batıya taşınması için teşvik edeceğiz diye konuştu. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'ya uzanan coğrafyada dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmekte kararlıyız. Bu kapsamda Türkiye Maarif Vakfı, Astana ve Almatı'da birer okul açacak. Sumut Gazze yolunda. Gazze'deki ablukayı kırmaya amaçlayan küresel Sumut filosu 54 tekneyle bu kez Marmaris'ten Akdeniz'e açıldı. 70 ülkeden çok sayıda aktivistin yer aldığı filo sahildeki vatandaşlar tarafından sloganlarla uğurlandı. Son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Tek hane hedefi 2028'e ötelendi manşeti Ekonomi Gazetesi'nde. Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunda hedef ve tahminlerinde beklentileri de aşan ölçüde yukarı yönlü güçlü revizyona gitti. %16 seviyesindeki 2026 yılı enflasyon ara hedefi 8 puan artışla %24'e çıkarıldı. Ara hedefler 2028 için %9'dan %15'e, 2028 içinse %8'den %9'a yükseltildi. Eğitim dışında kalan 3 milyon genç işsiz. TÜİK verilerine göre Türkiye'deki 15-24 yaş grubunda

0: Ne işte ne eğitimde olanların oranı 2025'te bir önceki yıla göre 0,4 puan artarak %23,3'e yükseldi. Bu oran toplam nüfusun %15'ini oluşturan 12,7 milyon gençten 3 milyonunun iş gücü ve eğitimin dışında kaldığına işaret ediyor. Efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Şimdi kısa bir aramız var. Aranın ardından yorumcu konuğumuzla birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar.
2: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor. Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Bilastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor. Konforlu.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Televizyon deyince vatan.
2: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: ekmek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, saatler 8.15 dakika geçiyor. Sayın dinleyiciler, gündemi değerlendirmeye başlıyoruz. Bugün yorumcu konuğumuz İbn Haldun Üniversitesi Körfez Araştırmaları Merkezi'nden Doktor Gökhan Ereli. Sayın Ereli, günaydın, hoş geldiniz.
2: Hayırlı sabahlar Ceyhan Bey.
1: Efendim, şimdi tabii dünyayı ilgilendiren önemli bir görüşme vardı. Çin'de, Pekin'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında uzun süredir planlanan bir görüşmeydi bu. Tabii ABD ve Çin arasındaki bu görüşme neden önemli? Amerika Birleşik Devletleri özellikle son dönemde, son yıllarda en büyük stratejik rakibi olarak tarif ettiği Çin'le bir görüşme gerçekleştirdi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin son zamanlarda gerçekleştirdiği askeri operasyonlar ya da giriştiği bir takım siyasi operasyonların temel gerekçesinin

0: Çin'in bir şekilde sınırlandırmaya yönelik bir manevra oluşturduğu tanım üzerinden şekillenmişti. Böyle bir ortamda işte Venezuela'da gördüğümüz Maduro'nun bir şekilde derdest edilmesi, Venezuela'nın en büyük petrol partnerlerinden bir tanesinin, alıcılarından bir tanesinin Çin olduğunu düşünürsek, yine İran'da yaşanan süreç ve yine hedef Çin'di şeklinde tarif edilmişti. Şimdi böyle bir ortamda böyle bir görüşme gerçekleşti. Tabii küresel ölçekte ciddi etkileri olabilecek bir görüşme oldu. Acaba bir anlaşma olur mu? Bu anlaşma olursa nasıl bir anlaşma olur? Özellikle Çin'in İran konusundaki tavrı ne olur soruları sorulmuştu. Tabii Tayvan-Çin gerilimi vardı. Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında da bu anlamda bir gerilim söz konusuydu uzun bir dönemdir. Ama Beyaz Saray'ın açıklamasına bakılırsa Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması konusunda Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mutabık kaldığına ilişkin bir açıklama geldi. Ama Tayvan meselesi konusunda Çin'in tutumu oldukça sert. Bu tırnak içerisinde ifade ediyorum. Sanki Çin tarafından bu benim iç meselem. Eğer siz buna müdahil olursanız çatışma riskimiz var şeklinde, böyle üst perdeden biraz da tehditvari şekilde tanımlayabileceğimiz bir açıklama geldi Xi Jinping'den, Çin tarafından. Şimdi böyle bir ortamda bu görüşmeyi nasıl okursunuz, nasıl değerlendirirsiniz? Uzun bir süredir en büyük stratejik rakip olarak gördüğü Çin'le Amerika Birleşik Devletleri arasındaki bu görüşmeler bundan sonraki süreçte özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasında ve atacağı adımlarda nasıl bir değişiklik gözleriz? İhtimaller neler olur?
1: Aslında şöyle söyleyerek başlamak lazım. Yani Çin ve ABD'nin şu an iki ülkenin toplam nüfusuna baktığımızda neredeyse 1,7 milyar civarında bir nüfusa hükmettiğini görüyoruz iki ülkenin. İki ülkenin toplam gayri safi milli hasılarına baktığımızda toplamda neredeyse 50 trilyon dolarlık bir şeyin olduğunu görüyoruz. Yani iki ülke arasında.
0: Dünyanın neredeyse
1: Evet.
0: %35, %40'ını
1: Kesinlikle. Yani son
0: oluşturuyor.
1: dönemlerde özellikle Çin'in gayri safi milli hasılasını biz işte 20 trilyon dolarları, ABD'nin zaten işte 32-33 trilyon dolarları bulduğunu görüyoruz. Nedense bu son zamanlarda daha fazla gündeme gelmeye başladı sizin de dediğiniz gibi. ABD ile Çin arasındaki ilişkiler aslında şöyle, yani 90'lardan 80'lerden itibaren özellikle de Soğuk Savaş'ın bitişiyle birlikte biliyorsunuz zaten 70'lerden itibaren biraz daha geriden alırsak Sino-Sovyet ayrışması vardı mesela 70'lerden sonra. Yani aslında Batı bloğu, Doğu bloğu olarak gördüğümüz çeperlerin biz Doğu bloğunun içerisinde farklı ayrışmalar olduğunu görüyorduk. Buranın içerisinden ne oldu? Yani biraz daha hızlıca ifade etmek gerekirse 90'lardan 2000'lerden sonra Çin burada çok ciddi oranda bir atılım gösterdi. Agresif büyüme stratejileriyle birlikte. Ve şimdi görüyoruz ki neredeyse işte ABD'ye kadar bir ekonomik büyüklüğe ulaşmış durumda. Teknolojik açıdan çoğu yerde artık Çin'in arabaları ve Çin'in faaliyetleri, ekonomik anlamdaki teknoloji anlamdaki faaliyetleri de konuşuluyor. Dolayısıyla artık ABD'ye yakın bir güç haline geldiği aşikar Çin'in. Tabii ki bu ABD stratejik hamleleri açısından da düşünüldüğünde ciddi oranda yönetilmesi gereken bir durum. Bu sadece aslında hani Trump döneminde ön plana çıktığını görüyoruz ama Trump'ın tabii ki bir ticari de bir geçmişi olan başkan olması hasebiyle böyle olduğunu görüyoruz. Ama Obama döneminde de böyleydi ve Biden döneminde de böyleydi. Mesela Biden döneminde de Çin ABD'nin en temel hedeflerinden bir tanesiydi. Obama döneminde de en büyük hedeflerinden bir tanesiydi. Hatta Obama döneminin en önemli dış politika açıklarından bir tanesi Asya'ya yönelim. Yani Pivot to Asia diye bir stratejiydi baktığınızda. Tabii ki Trump'tan önceki başkanların Çin'in olan ilişkileriyle Trump'ın ilişkileri farklı. Trump biliyorsunuz hem 2016-2020 döneminde hem de 2025'te, 2024'te yani bu senelerde başladığı görevlerinde de ikinci döneminde diyelim. Ciddi oranda Çin'i hedef tahtasına koydu. Buna yönelik olarak tıpkı diğer devletlere uyguladığı gibi gümrük tarifelerini yükseltti. Çin ile ilgili mesela Çin'den gelecek ABD'ye satılacak ürünlere ya da Çin'in mal sattığı ülkelere yönelik olarak ciddi tarifeler koydu ABD. Tabii ki bunları Trump'ın biz birer strateji olarak ortaya koyduğunu görüyoruz ki nitekim zirvede de şu ana kadar konuşulan zirve henüz bitmedi. Bugün itibariyle bitecek biliyorsunuz 15 Mayıs'ta tamamlanıyor günümüz itibariyle. ABD'nin ve

0: Çin'in biz temelde karşılıklı işbirliği konusunda anlaşmaya yönelik bir irade gösterdiğini görüyoruz. Bu hem her iki ülke açısından önemli, hem küresel uluslararası ilişkiler açısından önemli bir durum, hem de günümüzde bizim bahsettiğimiz bu Orta Doğu'daki sorun açısından önemli bir mesele olarak önümüzde duruyor. Fakat bence burada şunun altını çizmek lazım. Siz de biraz önce bahsettiniz mesela. Hem Çin'in bölge sorunlarına yaklaşımı, hem de belirli kırmızı çizgiler, değil mi? Dikkat edin, mesela geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapılmıştı. Çin'in Amerika'daki büyükelçiliği tarafından. Burada dendi ki mesela, tabii ki bunu resmi bir açıklama olarak da görebiliriz. Burada Çin'in belirli konularda kırmızı çizgileri var. Bunlardan birincisi Tayvan. İkincisi demokrasi ve insan hakları konusunda ABD tarafından eleştiriye tabi tutulmamak. Çin biliyorsunuz çok büyük bir coğrafya. Burada her türlü konuda eleştirebilecek çok fazla mesele var. ABD açısından, Batılı ülkeler açısından, eğer öyle bir şey varsa uluslararası standartlar açısından. Dolayısıyla Çin bunların ABD tarafından bir sorun, mesele, bir pratik haline gelmesini istemiyor. Dolayısıyla birinci sorun Tayvan meselesinin konuşulmamasıydı, ki Xi Jinping, Çin Başkanı, bunu da zaten son derece net bir şekilde ifade etti. Tayvan konusunda konuşursak, Tayvan konusunda biz ABD tarafından zorlanırsak işbirliği olmaz dedi. Üçüncü ve dördüncü konular da var mesela burada. Bu üçüncü konulardan bir tanesi de özellikle Çin'in siyasi sisteminin ABD tarafından eleştirilmemesi. Biliyorsunuz Xi Jinping'in geçtiğimiz dönemlerde başkanlık süresini uzatacak ciddi hamleleri olmuştu. Bunun da mesela ABD çevrelerinde ve Batılı ülkeler tarafından ciddi oranda eleştirildiğini görüyoruz. Ve bir diğer konu da burada mesela Tayvan, demokrasi, insan hakları, Çin'deki siyasi sistem, Çin'in kalkınma stratejileri. Çin şu an agresif kalkınma stratejisi izliyor baktığınızda. Biraz önce de bahsettiğim gibi artık Batılı ülke menşeli teknolojilerden değil, ABD'li menşeli teknolojilerden değil, daha çok Çin teknolojilerini konuşmaya başlıyoruz. Dolayısıyla bunun da ABD tarafından eleştirildiği bir ortamdayız. Dolayısıyla bütün bunların hepsini hesaba kattığımızda ABD Başkanı'nın yanında mesela çok ciddi oranda biz CEO'yu götürdüğünü, mesela Elon Musk'ı götürdü, Tim Cook'u götürdü, Nvidia CEO'sunu
1: En büyük
0: götürdü.
1: teknoloji şirketleri
0: Evet,
1: oradaydı.
0: yani baktığınızda neredeyse bütün bu kişilerin trilyon dolarlık şirketleri var toplamda.
1: Yani
0: Neredeyse
1: siyasi protokolün hemen arkasında onlar vardı.
0: kesinlikle.
1: Dışişleri Bakanlığı, Savunma
0: Kesinlikle,
1: Bakanlığı.
0: hatta şöyle de yankıları oldu Ceyhan Bey. Özellikle ABD basınında, Avrupalı basında baktığınızda bu sanki bir siyasi geziden ziyade bir iş gezisi. Bir ekonomiyle ilgili, yani ekonomik ve ticari sonuçlar elde etmeye yarayacak olan bir gezi olarak lanse edildi. Ya tabii ki bu çok önemli bir nokta bence. Çünkü baktığınızda burada ABD ve Çin arasında siyasi konular konuşulduğunda her iki aktörün de ciddi oranda oydaşmaya varacağı, ciddi oranda uzlaşmaya varacağı konuların sınırlı olduğunu görüyoruz, değil mi? Çünkü dünyada belirli bir pasta var. Biraz önce de sizin de bahsettiğiniz gibi bütün küresel üretimin neredeyse üçte birini yapan devletler bunlar, ABD ve Çin. Dolayısıyla bunların çatışması, siyasi olarak fikirlerin çatışması çok normal. Zaten ABD baktığınızda demokratik gelenekten gelmiş, işte çok uzun sürelerdir bunu çok taraflılık stratejisiyle de uluslararası anlamda dünyada yer etmiş bir ülke. Yine tamamen Çin tarafına baktığınızda bunun tam tersi, bir taban tabana zıttı bir siyasi sistem ve ekonomik sistem görüyoruz. Dolayısıyla iki ülke bence şu anda anlaşabileceğimiz konular üzerinden konuşalım stratejisini güderek bu anlamda ekonomik konular üzerinden konuşuyorlar diye düşünüyorum. Tabii ki burada göreceğiz daha henüz ciddi anlaşmalar olacak mı, ama bence özellikle teknoloji bağlamında ABD şirketlerinin Çin pazarına açılması, Çin şirketlerinin ABD ile ciddi anlamda anlaşmalar yapabilmesi. Çünkü şöyle de düşünelim, ABD ekonomisi açısından işte 1,5 milyarlık bir nüfus çok ciddi bir pazar anlamına da geliyor. Bu açılardan çok önemli olduğunu düşünüyorum, ama tabii ki siyasi açılardan ve jeopolitik bağlamında birçok mesele de konuşulacaktır.
1: Tabii. Devam edeceğiz. Özellikle o pazar olma durumunda Çin'in tabii nasıl bir tutum içerisinde olduğunu yıllar içerisinde gördük. Dünyanın neresinde ne üretilirse üretilsin, onun bir şekilde Çin'de ikamesinin yapıldığını, öyle çok da sanki o durumlara sıcak bakmadıklarını uzun yıllardır tanıklık ediyoruz. Tabii süreci takip edeceğiz. Yine dönüşte ayrıntılı bir şekilde konuşuruz. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Değerli dinleyiciler, reklamların ardından yeniden birlikteyiz.
2: Reklamlar. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Gaming haftası vatanda. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Sony PS5 DualSense kablosuz kontrol cihazı siyah V2 5799 liraya, Intel Core i5 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 37.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Kazancım net, SigortamNet.
10: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
13: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde. Detaylar alternatifbank.com.tr'de.
14: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20 bin TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
15: Bir evim, bir evim, sizi düşünen bilir. Bir evim.
16: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz efendim. Bu bölümde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsü Asya Çalışmaları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hatice Çelik konuğumuz. Sayın Çelik, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin liderleri Pekin'de bir araya geldi Sayın Çelik. Tabii özellikle iki liderin de iki ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren konuları tartışmak istediklerini ve ilişkileri doğru yönde ilerleterek gelecek için yeni bir sayfa açmak istediklerini ifade ettiler. Şimdi tabii dönüşümün hız kazandığına işaret edildi. Uluslararası durumun çok kaygan ve çalkantılı olduğu ifade edildi. Dünyanın yeni bir tarihi kavşakta bulunduğuna özellikle dikkat çekti Çin lideri Xi Jinping. Dolayısıyla Çin ve ABD zamanın sorunlarına birlikte yanıt vermeli şeklinde bir açıklaması oldu, değerlendirmesi oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu görüşmeyi Sayın Çelik? Şimdi Çin ve ABD özellikle iki aktör olarak iki lider tarafından dile getirildi. Artık küresel iki aktörün, iki en önemli aktörün Çin ve Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söyleyebilir miyiz mevcut uluslararası sistem içerisinde?
2: Muhakkak söyleyebiliriz. Farklı açılardan, özellikle askeri açıdan belki hala bir miktar

0: Ve tabii ki veriler açısından ABD ekonomik açıdan daha ön planda olsa ve daha yukarıda görünse de güç hiyerarşisinde, muhakkak ki söyleyebiliriz artık Çin benzer şekilde, aynı şekilde Amerika gibi uluslararası sistemin göz ardı edemeyeceği aktörlerden biri haline geldi. Fakat tabii ki Amerika'dan farklı olarak özellikle güvenlik ve kendi bölgesi dışındaki bazı konularda Amerikan müdahaleciliği kadar güçlü bir pratik sergilemiyor. Yani işte Amerika bugün kilometrelerce ötede başka bir bölgede bir devlete savaş açabiliyorken ya da müdahalede bulunabiliyorken, henüz Çin'den böyle bir şey görmedik. Bunun da tabii ki uluslararası sistem açısından bakıldığında muhakkak anlaşılır sebepleri var. Fakat öncelikle iki liderin görüşmesine dönecek olursak, çok uzun yıllardan sonra, yaklaşık işte 8-9 yıl kadar bir zamandan sonra Çin'e gidiyor Trump ve bu sembolik açıdan da olsa çok önemli. Daha önce geçen yıl Ekim ayında Güney Kore'nin Busan şehrinde görüşmüşlerdi ama Çin'de görüşmeleri ayrıca önemli. Ayrıca İran Savaşı'nın hemen üzerinden çok kısa bir zaman geçmesinden sonra bu görüşmenin yapılması da oldukça bize önemli şeylerin işaretini gösteriyor. Tabii ki iki liderin gündeminde en temelde Çin tarafından bakacak olursak Tayvan meselesi var. En hayati görülen konulardan biri çünkü. Hatta belki Türkçe tercümesini şu şekilde yapmamız mümkün. Çin'in çıkarlarının en hayati çıkarlarının en hayatisi ya da en temel çıkarlarının en temeli şeklinde bir ifade geçti basına yapılan açıklamalarda. Yani Tayvan Çin için en kırmızı çizgisi. Öte yandan tabii Trump tarafından bakıldığında da ya da ABD tarafından bakıldığında İran'ın nükleer silahlara sahip olma meselesi ya da savaşın gidişatı, aynı şekilde Çin'in İran'a askeri destekte bulunup bulunmayacağı konuları ön planda. Ama iki ülke içinde yine bu konulardan bağımsız olarak ikisini de son derece ilgilendiren ortak mesele yine ticaret savaşları. Daha doğrusu ticaretin nasıl ilerletileceği, işte tarifelerin bundan sonra nasıl ele alınacağı ya da bunu artık bir şekilde daha makul seviyede tutup tutmayacakları gibi ana başlıklar ele alındı diyebiliriz.
1: Şimdi bu görüşme özellikle Avrupa tarafından da dikkatle izlendi Sayın Çelik. Şimdi Avrupa basını Avrupa kaygılı şeklinde manşetler attı. Şimdi Avrupa'nın kaygısı ne olabilir bu görüşmede?
0: Avrupa'yı ilgilendiren en temel hususlardan bir tanesi belki hem ABD öncülüğündeki uluslararası sistemin biraz daha Çin tarafından belki İngilizce challenge dediğimiz, yani baş kaldırı, zorlanması ya da sınanması olarak ifade edebileceğimiz durum söz konusu. Bir de tabii Trump'ın kendi liderliği ve kendine has yönetme biçimi diyelim ya da karar alma biçimlerinden kaynaklı bazı endişeler söz konusu olabilir. Henüz Çin'e gelmedim, ona da şimdi geleceğim. Çünkü Trump'ı birazcık daha klasik ABD yönetimlerinden ayıran tabii ki belli farklı özellikleri var. Yani biraz daha belki diplomasiyi ikinci planda atması, çok net bir şekilde fazla açık, belki de diplomatik teyamülleri çok göz ardı ederek bazı şeyleri ifade etmesi. Bunu son dönem özellikle NATO ilişkilerinde ya da Avrupa-ABD ilişkilerinde fazlaca görüyoruz. Özellikle Avrupa'da ABD'ye karşı artan hem Filistin meselesinde hem de İran saldırılarında gördüğümüz daha muhalif sesler, özellikle İspanya'ya burada dikkat çekmek isterim. Biraz daha Avrupa'nın genel olarak güvenlik şemsiyesi ya da güvenlik ilişkilerinde ABD'ye olan güvenini hem zayıflatma yönünde bir durum ortaya çıkardı, hem de bundan sonrasında, yani özellikle Rusya-Ukrayna savaşında dahil edecek olursak fotoğrafa, yani bundan sonra ABD ile nasıl bir güvenlik ilişkileri kuracakları noktasında bazı endişeler var. Ama Çin bu fotoğrafın ya da resmin neresinde diye soracak olursak ya da oradan devam edecek olursak, şimdi Çin Avrupa için çok önemli ekonomik aktörlerden bir tanesi. Yani dediğim gibi göz ardı edemeyeceği bir aktör ama bir yandan daha otoriter bir rejim olarak gördükleri için Avrupa normlarından, Avrupa değerlerinden, işte demokrasi, insan hakları vesaire gibi normlar ya da konular üzerinden Çin'e daha mesafeli yaklaşmak istiyor özellikle bazı Avrupa ülkeleri ya da bazı yöneticiler. Ama bir yandan da Avrupa'nın hem işte yaşlanan nüfusunu, yavaş yani ekonomik ilerlemesini düşünecek olursak, Çin onlar için bir yandan dediğim gibi göz ardı edemeyecekleri kadar önemli bir aktör ama bir yandan da çok içlerine de sinmeyen, onları çok da böyle mutlu etmeyen, özellikle yönetim biçimi açısından belki bir aktör haline gelmiş durumda. Ve ABD'nin bu kadar karmaşıklık içerisinde Avrupa tarafından bakıldığında, Avrupa-Amerika ilişkilerinin kaygılı düzeyini düşünecek olursak, özellikle Trump'a karşı tavırları, bir yandan da Çin'le böyle bir yine belirsiz, çok

keyiflerine sinmeyen ama bir yandan da mecbur oldukları bir ilişki kurmak, özellikle ekonomik ve ticari ilişkileri kastediyorum. Avrupa yine daha sıkıntılı ya da huzursuz bir zemine sürüklüyor. Özellikle tabii Çin'in de bir yandan İran Savaşı'nda nasıl

0: saldırıları başladıktan, yani ABD'nin İran savaşını başlatmasının ardından yine biliyorsunuz en fazla konuşulan aktörlerden bir tanesi Rusya olmuştu. Zira onların da devam eden bir Ukrayna savaşı ve gündemi var. Çin ve ABD arasında yaşanacak herhangi bir yakınlaşma stratejik ya da askeri ya da güvenlik düzeylerinden ziyade ekonomik ve ticari meselelerin daha sorunsuz halde ilerletilmesi yönünde bir ilerleme ya da gelişme olacağı için bu Rusya'yı çok da büyük oranda rahatsız etmeyecektir. Çünkü Çin nihayetinde Tayvan meselesi sürdükçe ABD ile arasında ister istemez tonu farklı olsa da, düzeyi farklı olsa da o gerilimi biz uzun yıllar görmeye devam edeceğiz. Ve bu Rusya için bir avantaj. Yani ABD ve Çin arasında böyle bir gerilim olması, özellikle ABD'ye karşı işte ikinci büyük ekonominin Çin olarak uluslararası sistemde kendisine bir başkaldırı pozisyonunda olması ya da bazıları bunu çok hani barışçıl yükseliş olarak nitelendirse de nihayetinde ABD'yi pek çok alanda zorluyor Çin. Özellikle ekonomi, teknoloji, dijital dönüşüm gibi alanlarda. Bu Rusya için her zaman bir avantaj, çünkü en güçlü pozisyondakinin sorgulanması ya da zorlanması Rusya için her zaman bir avantaj olacaktır.
1: Peki son olarak şunu sorayım Çelik, Sayın Çelik. Şimdi Çin'in tavrını biliyoruz. Şimdi tüm dünyada işte etkili bir ticaret süreci var Çin açısından. Şimdi Afrika'daki etkileşimlerini biliyoruz. Yine

0: Orta Doğu bu şekilde, Avrupa'da, dünyanın hemen her yerinde Çin'in ekonomik bir aktör olarak büyüdüğünü ve her geçen gün geliştiğini görüyoruz, ama küresel meseleler konusunda biraz daha çekingen kalan bir Çin yönetimi görüyoruz. Şimdi bu son yaşanan olaylar, Venezuela ve İran'daki savaşı, bu süreçleri göz önünde bulundurduğumuzda Çin'in artık Tayvan'ın dışında kırmızı çizgi olarak tarif edeceği, kendisini hedef alan küresel bir gelişmeye, bir olaya dair söyleyecekleri daha katı, daha keskin bir durum söz konusu olabilir mi? Yoksa Çin bu tutumunu sürdürmeye devam eder mi?
1: İlk cevabım, yani ilk tek cümleyle cevabım, muhtemelen sürdürmeye devam edecek. Fakat neden? Hemen onu biraz detaylandırmak isterim. Çin Halk Cumhuriyeti'nin, yani Çin'in uzun yıllardır devam ettirdiği, zaten dış politikasının en temel prensiplerinden biri olan bu iç işlerine karışmama, işte toprak bütünlüğüne saygı, işte sorunların barışçıl yollardan çözümü gibi, yine bu zaten ASEAN'ın da çok vurguladığı hususlar, bir noktada Asya'da böyle bir kesişim söz konusu, özellikle iç işlerine karışmama meselesinde. Çin bunu bu prensibe dayandırarak aslında ilerletiyor. Şimdiye kadar bu çok da fazla göze batmadı ya da eleştirilmedi diyebiliriz. Çünkü Çin zaten ekonomik yükselişin, özellikle 70'lerin sonunda başlattığı bu ekonomik reformlar, dünyaya açılma meselesiyle başlattı yükselişini. Ama yani yükselişin meyvelerini toplamak ya da onu daha görünür hale gelmesi belki hani 2000'lerin başından itibaren genel hatlarıyla gerçekleşti diyebiliriz. O zamandan itibaren biraz daha artık uluslararası kamuoyu ya da uluslararası sistem Çin'den daha fazla şey beklemeye başladı. Çünkü artık bir ekonomik gücü var. Bununla birlikte artan bir askeri gücü var. Ama hala çok pek çok, yani hepimizi ilgilendiren pek çok konuda belki de görmek istediğimiz yüksek sesi kendisinden duyamıyoruz. Muhtemelen böyle olmaya devam edecek, dediğim gibi iç işlerine karışmama prensibinden ötürü. Özellikle Venezuela, İran meselelerini de düşünecek olursak, yani İran'ın en büyük petrol alıcısı, yani İran'ın petrolünü en fazla alan ülke Çin. Ama bu tamamen Çin'in İran'a bağımlı olduğu anlamına gelmiyor. Çin zaten petrol kaynaklarını, rezervlerini, daha doğrusu da satıcılarını çeşitlendirdiği için Orta Doğu, Amerika ya da Avrupa için ifade ettiği anlamı aslında Çin için çok da ifade etmiyor. Çin'in güvenlik önceliklerinde ya da bölge önceliklerine baktığımızda en hayati, az önce konuştuğumuz gibi en kırmızı çizgi Tayvan ve Doğu Asya'daki güvenlik denklemi. O yüzden o bölge dışında yaşanacak herhangi bir sorun da, bir hani askeri özellikle krizde, hala o yüksek sesi Çin'den bence uzunca bir süre duyamayacağız. Belki Doğu Asya'da, belki Tayvan söz konusu olduğunda çok daha net bir tavır görebiliriz. Ama onun dışındaki bölgelerde bu iç işlerine karışmama prensibinden ötürü hala çok da yüksek sesle tepki vermeyen bir ya da doğrudan müdahalede bulunmayan bir Çin görmeye devam edeceğiz diye görüyorum.
0: Peki, Sayın Çelik, çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için.
1: Çok teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsü Asya Çalışmaları Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Hatice Çelik bizimle birlikteydi efendim. Kısa bir aramız var, devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: 8. yükselin fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.

0: hattıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türkcell bağlantısına. Hadi.
2: Gaming haftası Vatan'da. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Sony PS5 DualSense kablosuz kontrol cihazı siyah V2 5799 liraya, Intel Core i5 işlemcili Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 37.999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
4: Hayalleriniz için bugün...

0: Günden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Meydan 15 Mayıs Cuma günü meyve sularında aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Asu senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele kılçık hocam. Albayrak Finans.
10: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.

0: Evet, devam ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bu bölümde TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte İran'daki son durumu konuşacağız. Tabii İran için önemli bir mesele vardı. O da Çin'deki görüşmeydi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin devlet başkanlarının özellikle Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması konusunda mutabık kalındığına ilişkin Beyaz Saray açıklaması İran'da nasıl yankılandı? Bunların ayrıntılarına bakacağız. Harun Aykaç, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba efendim, hoş bulduk. Yani işin doğrusu Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in deklare ettiği özellikle iki madde İran hakkında dikkat çekici. Ne diyorlar? İşte biz İran'ın nükleer silah sahibi olmasını istemiyoruz. Bir bu. İkincisi işte Hürmüz Boğazı açık kalsın, açılsın. Aslında o birinci madde yani nükleer silah sahibi olmama, atom bombası üretmeme İran'ın yıllardır dile getirdiği ben inançlarım gereği atom bombasını üretmeyeceğim. Dolayısıyla bu bir güvence. Diyor ki hayır, sen diyor öyle söylüyorsun ama biz sana inanmıyoruz. Şimdi o şeye benziyor, bir adamın elinde bıçak var, ekmek de kesebilir, insan da doğrayabilir. Diyor ki yok yok, sen diyor ekmek için bunu yapmıyorsun, sen bir insan doğramak için yapıyorsun. Yani ikna etmek zor o yönüyle ABD. ABD'nin istediği şey tamamen nükleer alandan İran'ın çekilmesi, ki İran da bunu kabul etmiyor şu an için. Diyor ki böyle bir şey yaparsam ben tıpta, sanayide ve diğer alanlarda ben bu enerjiden istifade edemeyeceğim. Çağımız artık nükleer enerjiden istifade etme çağı. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Tamam diyor, onu da istemiyorsun. Yani %60, %20 ya 3.67'ye de razı mesela hani İran. Yok, ona da diyor ket vuracaksın. Dolayısıyla ana sıkıntı bu. Hürmüz meselesi gelince İran aslında Hürmüz'ü bir ara açtı. Tam 24 saat dolmadan tekrar geri adım attı ve kapattı. Niye? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ablukayı devam ettirmek istedi ve devam etti. Ondan dolayı İran geri adım attı. Ve İran şunu diyor. Bundan sonraki süreçte Hürmüz Boğazı'nda bir idari sistem kurulacak ve o idari en etkin bir rol alacağım. Komşum olan Umman'la beraber bu işi götüreceğim. Ve süreç içerisinde para alma durumu da var tabii. Amerika Birleşik Devletleri, aslında Trump başta kendisi İran'a ortak olmak istedi bu meyandaki fikre. İran yanaşmayınca kılıçları tekrar çekti. Şu anda da diyor ki sen diyor işte Hürmüz Boğazı'ndan çekileceksin, çekildiğin gibi hiçbir hak iddia etmeyeceksin. Bütün mesele bu. Yani Hürmüz Boğazı'nı, ki Arakçı dün Dışişleri Bakanı dedi ki şu anda gemiler deniz kuvvetlerimizden izin alarak belirlenen koordinelerden geçmek şartıyla serbest zaten dedi. Ve yine İran devlet televizyonu ve basına yansıyan şekliyle söylüyorum. Resmi bir anlamda net bir açıklama yapılmadı. 30'un üstünde Çin gemisine geçiş izni verilmiş. Sonra bir tane Japon gemisine geçiş izni verilmiş. Mesela demek ki yani bu şekilde kontrollü olarak bu işi yapabilir, ama asıl mesele o değil. Asıl mesele bundan sonraki süreçte ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı İran'a kaptırmama meselesi. Esas mücadele bu iki madde üzerinden olacak. Bakalım Çin Devlet Başkanı ve Amerikan Başkanı'nın ortak yayınlayacağı deklareden sonra ne olacak? Bütün mesele o. İran barışa hazır olduğunu söylüyor ama öte taraftan endişesi de var. Hiç belli olmaz diyor. Ansızın bir gece saldırabilirler. Ona karşı da devrim muhafızları ordusu açıklama yaptı. Biz hazırız. Yine İran Meclis Başkanı Dr. Muhammed Bakır Kalibaf da Amerika Birleşik Devletleri aslında var olan o 14 maddeyi kabul etmekle İran'ın gerçekçi hakkını teslim etmiş olacaktı. Şayet kabul etmeyip de saldırmayı düşünüyorlarsa biz de bütün yönleriyle onlara karşı önlem aldık, biz de saldıracağız dedi. Bakalım barışa giden yol mu bir düzlemde kazanacak, yoksa tekrar bu iki madde üzerinden alevlenebilecek bir hadiseyle savaş başlayacak. Onu hep beraber göreceğiz. Evet, önümüzdeki günlerde.
0: Çok teşekkür ederiz. Efendim Harun Aykaç bizimle birlikteydi. TRT İran temsilcisi, İran, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin görüşmesine nasıl baktı? Bunları konuştuk. Şimdi devam ediyoruz. Naldun Üniversitesi Körfez Araştırmaları Merkezi'nden Doktor Gökhan Ereli yorumcu konuğumuzdu. Sayın Ereli, şimdi İran meselesi söz konusu olduğunda özellikle İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ile bir çatışma olasılığı, çatışma ya da savaş halinde tabii bunlar net bilgiler değil ama şöyle bir düşünce içerisine giriyoruz. Yani bu toplumumuzda da var. Hemen herkese bunu şahit oluyoruz. Ruslar İran'ın yanında, Çin İran'ın daima yanında. Her ne olursa olsun Amerika ya da İsrail'e karşı Ruslar İran'ı destekleyecektir. İşte bu savaş sürecinde böyle hiçbir açık kaynak olmamasına rağmen şöyle şeylere hep tanıklık ediyoruz. İşte istihbarat kaynağı, elektronik istihbarat kaynağı gibi birçok bilginin ve teknolojinin Çin'le hem Ruslar hem de düzeltiyorum İran'la hem Ruslar hem de Çinler tarafından paylaşıldığına ilişkin böyle bir ön kabul içerisindeyiz. Yani bunun da tabii sebepleri ayrı. Belki de öyle hissetmek istiyoruz. Çünkü hani dünyada tek bir aktör var. Belki de onu görmek istemiyoruz. Yani ruhani olarak bir denge arayışı içerisindeyiz. Belki de böyledir, açıklaması bilemiyorum ama sizce durum gerçekten böyle mi? Yani Çin ve Rusya daima İran'ın arkasında mı?
2: Tabii ki değil. Yani bu bence biraz şununla da alakalı Cihan Bey. Özellikle düşündüğümüzde bu tarz bir düşünce yapısı ve buna yönelik bir inanış aslında biraz daha soğuk savaş mentalitesiyle ilgili. Ama tabii ki 90'lardan sonra dünyada çok şey değişti. Biraz önce Çin'in yükselişi bağlamında da bunu konuştuk. Hı-hı. Aslında şöyle bir şey söyleyebiliriz. Hem Rusya ve Çin'in İran'a desteği lineer bir şekilde sürekli olan bir şey değil. Hem de zaten Çin ve Rusya arasında da sorunlar var. Yani bu iki aktörün biz çoğu konuda anlaşamadığını da biliyoruz Çin ve Rusya'nın. Dolayısıyla bu iki aktörün doğrudan herhangi bir konuda uzlaşıp ve tamamen İran'a destek vermesi çok bekleyeceğimiz bir şey değil. Ama tabii ki burada şunun da altını çizmek gerekiyor. Tabii ki biraz önce de bahsettiğim gibi anlaşmazlıklar var ve bu anlaşmazlıklar sadece doğrudan ABD ile ilgili de değil. Mesela bakın çok yakın zamanlarda hem Rusya ile Arap Körfez ülkelerinin toplantılarında hem de Çin'in Arap Körfez ülkeleriyle toplantılarında mesela İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki bu üç ada sorunu vardır mesela. Büyük Tunç, Küçük Tunç ve Ebu Musa adaları Britanya bölgeyi terk ettiğinde İran tarafından doğrudan egemenlik burada üstlenildi İran tarafından ve buralara asker gönderildi İran tarafından. Dolayısıyla bu adalar halen günümüzde sorunlu. Şu an tabii ki İran etkinliği var bu adalarda ama mesela bunların aslında bu adalarda İran'ın egemenliğinin olmadığı ve

0: bunların uluslararası anlamda çözülmesi gerektiğine dair ifadeler hem Ruslar hem de Çinliler tarafından kullanılmıştı. Hem Rus Büyükelçi hem Çin Büyükelçisi Tahran'da mesela Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı bu gibi meselelerden. Yani bu sorunlar aslında ciddi anlamda silsil olarak devam ediyor. Ama tabii ki bu demek değildir ki hem bölgede ABD'nin ve İsrail'in özellikle ya da şöyle söyleyelim, İsrail'in peşine takılmış bir ABD'nin bölgede pervasızca ve hukuksuzca İran'a yönelik saldırılarını başlatmasının ABD'yi ve İsrail'i ciddi oranda bir alan açması ve bence şunu da söylemek lazım. Yani bugün İran'a yapılmış olan mesele yarın bir gün başka bir ülkeye de yapılabilir. Dolayısıyla bölgede ABD ve İsrail'in bu denli bir şema oluşturmaması için Rusya ve Çin'in tabii ki belli oranlarda desteği oluyor İran'a. Ama tabii ki burada biraz önce de bahsettiğimiz gibi bu anlamda bir istihbarat desteği midir? Bu anlamda bir lojistik destek midir? Askeri destek midir? Bunlar çok ciddi oranda açıklanan ve her iki devletin de hem Rusya'nın hem Çin'in doğru oranda kabul ettiği şeyler değil. Dolayısıyla bence burada tabii ki belirli bir oranda destek var. En azından bir söylemsel destek olduğunu biliyoruz. Ama tabii ki her iki ülkede İran'a yapılan bize yapılmıştır. Artık bundan sonra ABD'nin karşısında biz varız tarzında bir şey olmadığını ki görebiliyoruz. Biraz önce burada da konuştuk ki bugünlerde yani 13-15 Mayıs tarihlerinde işte görüyoruz. Şu an Xi Jinping ABD'yi ağırlıyor ve yanlarında çok ciddi oranda da iş adamı var. Dolayısıyla artık bence mesele biraz daha eskiden mesela şöyleydi. Şimdi jeoekonomi çok ciddi oranda önemli bir mesele. Ama jeopolitik her zaman kendisini gösterebiliyor. Mesela bakınız IMEC vardı değil mi? Hindistan Ortadoğu koridoru. Yani güya ne olacaktı? İşte Hindistan'dan Suudi Arabistan'a Birleşik Arap Emirlikleri'ne kadar bir yapı gelecek. Hat ticaret koridoru gerekirse bu koridordan işte lojistik, petrol türevleri, hidrokarbon geçecek. İsrail'e gidecek. Oradan Yunanistan, İtalya gibi şeye kadar gidecek Avrupa'ya. Ama ne oldu? Bunun mesela Ekim 2023'ten sonra pek olmayacağını gördük. Yani bu aslında bize jeoekonominin jeopolitiğe esir olduğunu gösteriyordu. Şimdi biz bence ABD ve Çin arasındaki görüşmelerle birlikte ve Çin ve Rusya'nın mesela İran'a sürekli destek vermeyişi bence bu esir alma meselesini kurtarma operasyonu diye düşünüyorum. Çünkü baktığınızda şu veya bu oranda her ülke jeoekonomiden kazanıyor. Jeopolitikten kazanan sadece askeri oranda şey oluyor. Yani kazananı yok.
1: Yani bu şöyle bir beklenti aslında. Şimdi uluslararası sistemin baş aktörü Amerika Birleşik Devletleri, uluslararası hukuk zaten hiç kale alınmıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ya da Güvenlik Konseyi zaten yani Güvenlik Konseyi zaten kilitlenmiş durumda. Oradan bir yaptırım kararı ya da hani ülkeleri zorlayıcı bir tedbir de oluşmuyor ki bunu İsrail'in yaptıklarında gördük. Dünyada en azından şöyle bir beklenti var. Yani evet Çin kendi içerisinde siyasi yapı olarak problemli olabilir, antidemokratik uygulamalar olabilir, totaliter bir rejim olarak belki tarif edilebilir. Evet insan haklarına saygı konusunda da sınıfta kalmıştır. Ama yine de tüm bu adaletsizliğe rağmen Amerika Birleşik Devletleri gibi bir aktörün karşısında herhangi bir aktörü görme arzusu aslında tamamen hani sistemi biraz daha adil görebilme hani iyi niyeti diyelim yani.
0: Evet kesinlikle mesela bu tartışmalar 1990'larda da mesela tek kutuplu sistem tartışmaları üzerinden yürütülüyordu. Yani ABD'nin artık karşısında Sovyetler Birliği gibi bir yapının kalmamasıyla birlikte 90'lardan sonra biliyorsunuz ciddi oranda bir tek kutuplu dönem yaşandı. Ama ondan sonra biraz önce de bahsettiğimiz gibi 2000'lerden sonra özellikle Çin'in yükselişi, işte Rusya'nın tekrardan hem Orta Asya coğrafyasında belirli siyasi, ekonomik, jeopolitik hamleler yürütmesi hem de Avrupa'nın şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı ile biraz durum değişti ama Rus gazına ve Rus hidrokarbonuna olan bağımlılığı Rusya'yı tekrardan ciddi bir aktör haline getirmişti. Burada şimdi bahsetmemiz gereken diğer aktörler de var. Yani mesela Hindistan'ın yükselişi baktığınız zaman da. Ama burada şöyle de bir durum var. Özellikle aslında ABD'nin de burada Çin'e gitmesi mesela Trump yönetiminin Çin'e ciddi oranda böyle bir ziyaret yapması aslında bir anlamda Hatice Hocam da bahsetti aslında. Yani Rusya'nın da biraz da uluslararası siyasetin gündeminin biraz daha yavaş yavaş biz en azından hani dışına itilmesi olarak söylemek istemiyorum ama yani biraz daha gündem dışı kalmasına sebep
1: Eski
0: olabilecektir.
1: etkisi yok
0: Evet çünkü
1: diyebiliriz.
0: baktığınızda burada yayının başında da konuştuk. Yani 20 trilyon dolarlık belki de daha fazla biraz daha büyüdüğünü düşünürsek Çin'in mesela böyle bir ekonomi. Bunun yanında ABD ekonomisi 32 trilyon dolar.

0: Yani toplamda 50-55 trilyon dolarlık bir ortak yapıdan bahsediyoruz. Çin ve ABD'yi ele aldığımızda Çin ABD ilişkileri neredeyse 2 milyar insanı ilgilendiriyor. Doğrudan
1: Her ne
0: Çin
1: kadar bir
0: vatandaşı
1: çatışma olarak tarif etsek
0: tabii.
1: de karşılıklı bir bağımlılık da söz konusu yani.
0: Kesinlikle iki ülke ticaretine baktığınızda 100 milyarlarca doları bulan bir ticaretten bahsediyoruz. ABD'nin ciddi oranda dış ticaret açığı verdiği bir ilişkiden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu yönetilmek durumunda ve Çin'in genel anlamdaki politikasına da baktığımızda bunu kontrollü olmasını istiyor. Çünkü ABD'nin bu konularda ciddi oranda tecrübesi var. 1945'ten sonra şu veya bu oranda öyle ya da bu şekilde ABD'nin liderlik ettiği bir düzenden geçiyoruz. Belki bu kurulmuş olan çok taraflı düzen ABD tarafından tek taraflı bir hale getirilmeye çalışılıyordu. Ama bence en azından bu ziyaretle birlikte ve Çin'in bu derece ABD tarafından dikkate alınması uluslararası ilişkiler ve küresel siyaset açısından olumlu bir
1: Anladım.
0: gelişme.
1: Peki
0: Çünkü
1: ABD Çin'i şu şekilde tarifleyecek mi artık? Yani öncelere işte sosyalist ya da komünist ya da işte devlet kapitalizmi şeklinde tarif edilebilecek bir anlayış içerisinde ötekileştirdiği bir sistemsel yaklaşım vardı. Orada sizce artık söylemde bu konu kapanır mı?
0: bence söylemde bu konu kapanmaz. Çünkü hem bu Trump yönetimiyle ilgili hem de ABD'nin bu zamana kadar devam ettirmiş olduğu işte hem liberal demokrasi hem işte leader of the free world dediğimiz ABD başkanına dönüştü işte özgür dünyanın lideri, yani bu gibi siyasi söylemlerin ABD kimliğinde, ABD siyasette ciddi karşılığı var. Bence bu çok ciddi oranda değişmeyecektir. Trump'ı biliyorsunuz. Ticari olarak bu işleri halletmek istediği zaman gittiği yerde böyle şeyler söyleyebiliyor ama Washington'a döndüğünde ben açıkçası bu kadar olumlu olacağını düşünmüyorum.
1: Peki. Sayın Erali çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. İbni Haldun Üniversitesi Körfez Araştırmaları Merkezi'nden Doktor Gökhan Erali bugün yorumcu konuğumuzdu efendim. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin liderlerinin Pekin'deki görüşmelerini konuştuk. Tabii bundan sonraki süreci de takip ediyor olacağız. Şimdi 9 haberleri.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Erdoğan ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir ifadesiyle karşılık verdi. Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarının yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Türkiye, Irak'ta Ali Zeydi riyasetindeki yeni hükümetin güven oyu alarak göreve başlamasını memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı Başbakan Zeydi'ye görevinde başarılar diledi. Kısa adı İAR olan İstanbul Altın Rafinerisi Anonim Şirketi ve ilişkili şirketlerin yetkilileri hakkında hileli yollarla devlet desteği alarak örgütlü şekilde kamu zararına yol açtıkları iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı. 44 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede sistemli olarak devletin 12 milyon 537 bin 560 dolar zarara uğratıldığı tespitine yer verildi. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasına devam edildi. Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 5 tutuklu 43 sanık son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyetinin bugün kararını açıklaması bekleniyor. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve karşılığı olmayan faturalarla haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 33'ü belediye görevlisi, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca belediye başkanı özel kalem müdürünün bahçesinde toprağa gömülü bir odada 9 gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. ABD Başkanı Donald Trump resmi temaslarda bulunmak üzere Çin'e gitti. ABD Başkanı Çinli mevkidaşıyla görüşmek için Çin hükümetinin

Pekin'deki merkez karargahına ulaştı. Trump, Çin'le harika ticaret anlaşmaları yaptık dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı, iki liderin bir dizi yeni mutabakata vardığını açıkladı. Trump'ın bugünkü programın ardından akşam saatlerinde Çin'den ayrılması bekleniyor. İki liderin dünkü görüşmesine Tayvan krizi damga vurmuştu. Görüşmenin basına kapalı bölümünde Xi'nin Trump'a Tayvan meselesi iyi yürütülmezse iki ülke çatışabilir dediği aktarılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran mesajlarını Çin'den vermeye devam etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tahran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti. İran'da askeri zaferler kazandıklarını kaydeden Trump, tehditlerini de sürdürdü. Tahran ise çözümün askeri yöntemlerle mümkün olmadığını vurguladı. Soykırımcı İsrail işgal altındaki Doğu Kudüs'te provokatif eylemlerini sürdürüyor. İsrailli işgalciler, büyük felaket olarak bilinen Nekbe'nin yıl dönümü öncesinde bayrak yürüyüşü adı altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Hamas baskına tepki gösterdi. Spor. Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasının perdesi açılıyor. Çaykur Rizespor'la Beşiktaş sezonu Karadeniz'de noktalayacak. 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de playoff 2. turu rövanş maçı bugün oynanacak. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Sipahi Bodrum Futbol Kulübü, Arca Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak. 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Türk tekvandosu Avrupa'nın zirvesinde, milli takımımız Avrupa şampiyonasını genel klasmanda ve kadınlarda ilk sırada tamamladı. Ay yıldızlı para tekvandocularımız da takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karo.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Binaenaleyh kılçık hocam.

0: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
1: Abicim.
0: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
2: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her ana uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın.

0: yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Meydan 15 Mayıs Cuma günü ton balıklarında aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Detaylı bilgi mani.com.tr'de.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
6: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
8: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
9: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
10: TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
11: Efendim saatler 9'u 11 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle yeniden birlikteyiz. Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engeller Haftası, engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsat sunuyor. Biz de bugün nice engel tanımayanlardan biriyle ressam, milli yüzücü Yusuf Akgün'le birlikteyiz. Sayın Akgün, günaydın, hoş geldiniz efendim.
12: Günaydınlar, hayırlı sabahlar diliyorum. Bütün dinleyicilerimize dilim dönmedi, özür diliyorum. Sabah eksikliği olarak görün.
11: Estağfurullah. tekrar hoş geldiniz diyelim. Sayın Akgün, sizi tanıyalım. Şimdi engel tanımayanlar dedik. Siz neler yaptınız bu süreçte? Nasıl bir örnek gösterdiniz? Nasıl örnek oldunuz? Engelleri nasıl aştınız? Sizi biraz tanıyalım.
12: Çok teşekkür ediyorum davetiniz üzerine. Tekrardan teşekkürler. Tabii ki hepimizin hayat hikayeleri mutlaka farklıdır ve değişkenlik gösterir, ilgi noktası oluşur. Benim 6 yaşında Iğdır'da yüksek erilme tırmanma sonucunda akıma katılarak iki kolumu kaybetmem. Ardından hastane süreci, kısa bir süre ve çocuk esirgeme hayatı, yaklaşık üniversite sürecini dahil etmek gerekirse 18-19 senelik bir çocuk esirgeme hayatım oldu. Bu anlamda devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Sonrasında tabii bu süreçte ilk etapta yapmanız gereken bireysel özgürlüğünüzü kazanmak, fikir özgürlüğünüzü kazanmak. Kaza öncesinde evet 6 yaşında bir çocuk olarak hemen hemen temel bütün becerileri öğrendim. Giyinme, yemek yeme, hayat yaşamında rutine dönme. Kaza sonrasında hepsini yeniden öğrenmem gerekti. Baştan öğrenmem gerekti. Ve bu konuda da yöntemler bulmalıydım. Çünkü temel noktada kişinin kendi özgüveni, fikir oluşturması, rahat hareket edebilmesi adına önce kendini bağımsızlaştırması lazım. Ve giyinmeyi öğrendim, yemek yemeyi öğrendim. Bu sürede işte ağzımla kalem tutup yazı yazmayı keşfettim. Derken spor branşlarına yöneldim. Sanatla uğraşmaya başladım. Bir yerden sonra engellilik artık duygusal bağ, acıma duygusu yerine merak duygusuna dönüştü. Bu da beni daha çok besledi ve sanatı, sporu geliştirerek, aynı zamanda eğitim yönünde güçlendirerek bir tabiri caizse rol model sürecine girdi. Bunu akademik seviyeyle destekleyerek daha çok toplum alanında nasıl anlatabiliriz? Engelli bireylerimiz ya da dezavantajlı hayat noktasındaki bireylerimizi nasıl normale döndürebiliriz? Nasıl destek sağlayabiliriz? Adına eğitimlere başladık, sosyal faaliyetlere başladık. Bunun devamında tabii ki yapmanız gereken bunu eğitimle beslemek, akademik seviyede beslemek. Evet, popüler kültür olabilir, çevresel anlamda destek görülebilir bu yaptıklarınız, ama eğitim, akademik eğitim mutlak önemlidir. Bunu burada da dile getirmiş olayım. Yani engelliliğin aşılmasının temelinde kesinlikle eğitim vardır. Bu süreçleri takip ederken kendimi devlet büyüklerimizden Allah razı olsun referanslarıyla savunma alanında, işte Milli Muharip Kaan Uçağımız, Aksungur, İHA SİHA, Teber Güdüm Füzemiz, Şimşek gibi projelerde yer alma fırsatı buldu bana. Sahada çalışma alanı, imkanı doğdu. Bu sebeple bugün Anadolu Üniversitemizin bahçesinde oturma şerefine nail oldum. Benim için çok kıymetli. Gerçekten özellikle bu özel eğitim anlamındaki katkısı çok önemli. Bu şekilde bir hayat izledim diyebilirim ve devam ediyoruz.
11: Şimdi Anadolu Üniversitesi dediniz. Sanıyorum orada da bir etkinlik var, bu farkındalık oluşturmak bağlamında. İsterseniz ondan da biraz bahsedelim.
12: Engelliler Haftası kapsamında 5 güne bölünen bir etkinlik süreci, şöyle başlıklar halinde ileteyim sizlere. Gördüm, duydum, biliyorum engeller haftası neticesinde geçen, ondan sonra ve bunlar gün aralığıyla farklı alanda kendini eğitim bilinciyle ya da mesela destekleyici noktalarla ispatlamış, yine özel eğitimde farkındalık ve farklı sorunların kırık plak kısa film gösterimleriyle, görme engelliler perspektifinden eğitimde kapsayıcılık, erişebilirlik ve neler değiştirildi, engelleri müzikle aşmak, piyano ve bateri gibi, yani etkili, özellikle bu mental anlamdaki gruplara yönelik bir çalışma, potansiyelin gücü olan 8. günde de Yusuf Akgün olarak, 5. günde de, çok özür diliyorum, Yusuf Akgün olarak ben yer alıyorum. Finalde buna şeref duydum. Tabii başta rektörümüz Sayın Yusuf Adı Güzel olmak üzere ve çok kıymetli hocam, kendisiyle olan bir abi kardeşliğimiz nezdinde Profesör Doktor Sayın İbrahim Diken, hocamlarla bu anlamda var olmak ve bu aşamaya gelmiş olmak çok kıymetli. İnşallah Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü'nün 1987 yılındaki ilk özel eğitim öğretmeni yetiştiren Üniversite Engelli Araştırma Enstitüsü Gelişim Yetersizlik Birimini Uygulama Merkezleri Özel Gereksinimli 0-6 yaş çocuklarla hizmet vermeleri, Türkiye'de ilk ve tek enstitü gibi işitme engelli çocuklara hizmet veren İçem gibi engelliler entegre yüksekokulu işitme engelli öğrencilere lisans ve ön lisans eğitimi vermeleri, ÜYEP özel yetenekli bireylere hizmet vermeleri, ilk yerli zeka testi Anadolu SAK, SIS, ASIS bu gibi merkezlerde yer almaları, DILKON gibi dil ve konuşma bozuklukları merkezleri gibi daha nice sayabileceğim birçok alan oldu. Buradaki en büyük kıymet şudur. Vaktimiz sebebiyle ben özet halinde, tabii ki çeşitli birçok başlıklarımız var bu anlamda.

0: ama ilgili toplum üyelerimizin ben detaylı araştırmalarını burada rica ediyorum. Çünkü engellilik çözülebiliyorsa eğitimle çözülür. Eskişehir özellikle gereksinimli bireyleri ve ailelerine saygılı ve destekli bir şehir olduğuna göreden inanıyorum. Bunu da bu vesileyle 81 ilimize bir Eskişehir'de engelli dostu şehrin mesajı olsun diyelim.
1: Peki Sayın Akgün, şunu merak ediyorum. Şimdi siz henüz çocuk yaştayken, 6 yaşındayken bahsettiniz. İşte bir kaza sonucu
0: Evet.
1: iki kolunuzu kaybettiniz. Şimdi elbette bu farkındalığın oluşması ve oluşturulması açısından bu yaş, erken yaşlarda en azından bunun daha çok üzerinde durulması, belki çocuklara bu anlamda daha fazla destek verilmesi, belki daha erken yaşlarda bu anlamda girişimlerde bulunması sizce de önemli mi? Siz bunun hani ayırdına tabii çocuk yaşta çok varmak belki çok zordur ama hem kurumsal anlamda hem aileler bağlamında ele alacaksak bu süreci erken yaş çok önemli gibi görünüyor değil mi?
0: Kesinlikle önemli. Benim kısmetimde tek başına öğrenme. Tabii ki çevremde devletimizin çalışan üyelerinin tabii ki katkıları oldu ama merkez noktada kendim öğrenme içgüdüsü vardı. Çünkü kendimi aileme temelde ispat etmeye çalışıyordum. Bugün erken yaşta tespitin kesinlikle öneminin vurgulanması şu yönde, biz bunu bir kültür haline getirmemiz lazım ki nasıl bir çocuğumuz doğduğunda 6 ay ile 2 yıl arasında temel sabırla biz bekliyorsak, işte konuşmasını, ne bileyim yürüyebilmesini, yemek yemesini, her anını bir yıl bekleyip sonra heyecanla "ah şunu yaptı" diyebiliyorsak, bunu da engelli için yapabiliriz diye düşünüyorum. Yaş grubu, az önce mesela bir anonsta şu geçti: Gazi ve şehitlerimize kesinlikle bu vesileyle saygılarımı sunuyorum, bütün kolluk kuvvetlerimize. Bu bahsettiğimiz noktada 18-19 yaşına gelmiş, 20 yaşına gelmiş gençlerimizin bu gazilik süreci ya da bir engellilikle karşılaşması sonucundaki krize dönüşümün hayatlarının temelinde de işte o çocukluk yaşta edinilmemiş olan kültürden kaynaklıdır. Kişi kendini toplumda yabancı hissetmeye başlıyor. Bu yüzden yine tekrar etmiş gibi olacağım ama tamamen eğitim destekli ve bunu kültür haline getirdiğimiz zaman bence toplumda engellilik konusu %10'lara, %5'lere inebileceğine inananlardanım.
1: Peki. Sayın Akgün çok teşekkür ediyoruz efendim değerli katkılarınız için.
0: Şeref duydum, keyif duydum, çok memnun oldum. Katkı sağlayabiliyorsak, var olabiliyorsak ne mutlu diyebilirim.
1: Eyvallah. Efendim ressam, milli yüzücü Yusuf Akgün bizimle birlikteydi. Her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engeller Haftası, engelli bireylerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsat sunuyor. Tabii hem üniversiteler hem kamu hem de sivil toplum kuruluşları nezdinde de bugün ve bu hafta birçok etkinlikte farkındalık oluşturmak adına gerçekleştiriliyor. Biz de onlardan bir tanesini bugün konu edinmiş olduk. Kısa bir ara devam edeceğiz.
2: Ekonomi.
3: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
2: Politika.
3: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
2: Spor.
3: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
2: Yaşam.
3: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
2: Dünyanın haberi gündemde.
1: Efendim devam ediyoruz. Her cuma olduğu gibi akşam gazetesi kültür sanat yazarı Bedir Acar bizimle birlikte. Bedir Acar merhaba, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Ceyhan Bey, merhaba.
1: Efendim sanatseverleri hangi etkinlikler bekliyor bu hafta?
4: Bu hafta Esenler Belediyesi'nce, İstanbul'da Esenler Belediyesi'nde düzenlenecek önemli bir etkinlik var. Altıncısı gerçekleştiriliyor bu yıl. Esenler Öykü Günleri. 15-17 Mayıs tarihleri arasında edebiyat severlerle buluşacak. Bugün başlıyor, yarın ve pazar günü de devam edecek.

memleket öyküleri temasıyla düzenleniyor etkinlik. Esenler'deki Doktor Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Ve etkinliğin bu yılki onur konuğu da günümüz öykü yazımının usta isimlerinden Necip Tosun olarak belirlenmiş onur konuğu. 3 gün sürecek dediğim gibi organizasyon ve toplamda 7 oturumda Türk öyküsünde memleket tasviri, uyarlama filmler gibi uyarlama filmler üzerinden memleket okumaları gibi etkinlikler yapılacak ve tabii ki Necip Tosun'un onur konuğu Necip Tosun'un hikayeciliği ve kuramcılığı gibi öykü üzerine düşünce yapısı gibi başlıklar tartışılacak. Çok sayıda yazar, sanatçı, şair programa katılıyor. Yine edebiyatın yanı sıra sinema ve müzik etkinlikleri de var. 6. Esenler Öykü Günlerinde mesela Türk Edebiyatı'ndan sinemaya uyarlanan önemli eserlerden biri kabul edilen yönetmen Ömer Kavur'un Anayurt Oteli filminin gösterimi yapılacak. Ardından da film söyleşisi de gerçekleşecek. İstanbul'da bu hafta başka etkinliklere baktığımızda sergiden tiyatroya, konserlerden operaya kadar geniş bir yelpazeyi görüyorum. Atatürk Kültür Merkezi'nde yarın hemen Kuğu Gölü Balesi izleyicilerin beğenisine sunulacak. Bunun dışında yine Atatürk Kültür Merkezi'nde bugün Hayat Hikaye Olan Adam Sait Faik, yine aynı şekilde bugün sanatseverlerle birlikte olacak. Yarınsa Maestrata adlı oyun 17 Mayıs'ta, yani ertesi günse Şimdi Telefonunuza Bir Kod Gelecek adlı oyunlar Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde ise 17 Mayıs'ta Esop Masalları ve Öteki adlı oyunlar tiyatro severlerle birlikte olacak. İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Auditorium'unda ise 17 Mayıs'ta Gırgırye müzikali izlenebilecek. Sahne dünyasından haberlere devam edecek olursak, İstanbul Şehir Tiyatroları'nın düzenlediği bir de 40. Genç Günler etkinliği sürüyor bir taraftan. Burada üniversitelerin sahne sanatları bölümleriyle tiyatro kulüplerinin oyunlarının sahnelendiği bir etkinlik burası. 19 Mayıs'a kadar söyleşi ve atölye çalışmalarına da sahipliği yapacak bu etkinlik için tiyatro severler, sanat severler şehirtiyatroları.ibb.istanbul adresinden detaylara ulaşabilirler. Bir tiyatro etkinliği de Van'dan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği'nin 23.sü Van Devlet Tiyatrosu'nun ev sahipliğinde devam ediyor. Etkinlik kapsamında farklı şehirlerden gelen devlet tiyatroları ekipleri çocuk ve gençlere yönelik oyunlar sahneliyorlar Van'da. Öğrenci oyunları ve atölye çalışmalarıyla zengin bir program sunuyor bu şenlik. Ve yalnızca Van merkezi değil ilçeleri de kapsıyor. 11 Mayıs'ta başlamıştı Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği ve 18 Mayıs'a kadar da devam edecek. Sivas'tan Sivas Devlet Tiyatrosu Esas Misafir adlı oyunu seyirciyle buluşturuyor. Birkan Gölgün'ün yönettiği oyun bugün saat 19.30'da, yarınsa 14 ve 19.30'da Sivas Atatürk Kültür Merkezi sahnesinde tiyatro severlerle buluşacak. Konserler var önümüzdeki günlerde. Harbiye Cemil Topuzlu İstanbul'da, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde bugün Mor ve Ötesi grubu sahnede olacak. 17 Mayıs'ta ise Nazan Öncel müzikseverlerle buluşacak. Yine bir başka konser, Serdar Ortaç İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Auditorium'unda, Sertab Erener Küçük Çiftlik Park'ta 16 Mayıs'ta yarın hayranlarıyla bir araya gelecek. Sergiler dünyasına da bir göz atacak olursak, devam etmekte olan ve başlayacak olan Azerbaycan devlet sanatçısı Profesör Doktor Arif Hüseyinov İstanbul'a konuk oluyor. Bahar Nakışları adlı kişisel sergisi Beyoğlu Belediyesi 6. Daire Sanat Galerisi'nde açıldı. Bu sanatçının İstanbul'daki ilk sergisi ve toplamda 32 eserin yer aldığı serginin ana teması sevgi olarak belirlenmiş. Hüseyinov'un sergisindeki eserler Azerbaycan kültür ve tarihindeki masallar, şiirler, bayramlar gibi kültürel unsurlara odaklanmış.

Sanat Tuvali, Tuvali'ye yansımış. Ve bu sergi 28 Mayıs'a kadar da devam edecek. İstanbul'u sanatseverler için dediğim gibi bir Hüseyin Oğuz'un ilk sergisi olduğu için de yeni bir sanatçı bizim için keşfetme niteliği taşıyor bu sergi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Okçular Vakfı'nın desteğiyle hazırlanan bir başka sergi Gazze Mektupları adını taşıyor. O da Üsküdar Meydanı'nda ziyaret edilebiliyor. Bir başka sergi, sergilerden epey bir zengin bir hafta. Bağımsız Sanat Vakfı kurucusu Hülya Yazıcı'nın 30 yılı aşan sanatsal üretimini bir araya getiren Perde başlıklı retrospektif sergisi Dolmabahçe Resim Müzesi Hüseyin Zekai Paşa sergi salonunda sanatseverlerle buluşuyor. Hülya Yazıcı'nın 30 yıllık sanat hayatını konu alan bu sergi 31 Mayıs'a kadar ziyarete açılacak. Ziyarete açık olacak. Esenler Belediyesi'nin ve Uluslararası Karikatürler Birliği işbirliğinde hazırlanan bir sergi de Çizgilerle İrfan ve İdrak sergisi ve 24 Mayıs'a kadar Doktor Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde bu sergide görülebilecek. Yine Meşer ve Sadberkan'ın Müzesi, Koç Topluluğu'nun 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında Seyahat Sanatı sergisini sanatseverlerle buluşuyor. Küratörlüğünü Merve Hoca'nın üstlendiği bu sergi Meşer'de ziyarete açıldı, görülebilir. Bir sergi de Konya'dan olsun. Tesis ve minyatür sanatçısı Mamire Öz ve öğrencilerinin 97 eserinin yer aldığı tesis sergisi Konya'da Karatay Kültür Merkezi'nde açıldı. Mamire Öz de 50. sanat yılını kutlamış oluyor bu sergiyle ve 25 Mayıs'a kadar da buradaki eserler Konya Karatay Kültür Merkezi'nde görülebilecek. Ankara'dan da bir sergi var, onu da unutmadan. Sanatçı Serdar Lebnici'nin Seyirler Arası Yolculuk başlıklı sergisi sanatseverlerle buluştu. Sen Modern'de açıldı bu sergi ve sanatçının yaklaşık 10 yıllık üretim sürecinden seçilen eserlerden oluşan çalışmaları yer alıyor bu sergide. Lebnici'nin peyzaj, nilüfer, portre, mitoloji ve heykel serilerinden çalışmaların yer aldığı bir sergi. Modern ve klasik sanatın izleri dikkat çekiyor bu sergide ve 21 Haziran'a kadar da Sen Modern'de açık olacak. Bir kitap diyelim. Zonguldak'tayız. Belediye tarafından, Zonguldak Belediyesi tarafından düzenlenen Zonguldak Kitap Fuarı devam ediyor. 85 yazar ve 50 yayın evinin katıldığı bu kitap fuarı sahil kordonunda ziyaretçilerini bekliyor. Fuara katılan yazarlarla sohbet imkanı bulacak olan kitapseverler düzenlenen söyleşilere de yine ücretsiz olarak katılabiliyor. 17 Mayıs'a kadar, yani pazar gününe kadar açık Zonguldak'taki sahil kordonundaki bu kitap dergisi. Bir kitap fuarı da etkinliği de Niğde'den. Niğde Belediyesi'nce okuyan şehir temasıyla düzenlenen 9. kitap fuarı hafta başında kapılarını açmıştı. Niğde Hazım Tepeyran Kültür Merkezi Otoparkı'nda düzenlenen bu fuara 70'in üzerinde yazar ve 210'un üzerinde de yayın evi katılıyor. Niğde 9. kitap fuarı da Zonguldak'taki gibi 17 Mayıs'a kadar pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Ve Ceyhan Bey bu hafta toplamda 8 film sinema severlerle buluştu. Angelina Jolie'nin başrolünde oynadığı bir film Moda adını taşıyor. Paris Moda Haftası sırasında yolları kesişen 3 kadının hayatlarına odaklanıyor film. Ve Alice Binokor'un yönettiği film güç, kadınlık ve görünürlük temalarını dramatik dille ele alan bir film. Yeniden gösterimler var. Başrolü Tom Cruise ve Kelly McGillis'in paylaştığı 1986 yapımı Top Gun filmi 40. yıl dönümü vesilesiyle yeniden gösterimde. Aynı şekilde yine Top Gun Maverick filmi de Top Gun filminin devam hikayesiydi. Bu Maverick de yeniden yine gösterimde. İkisi birden, iki film arka arkaya devam filmleri yeniden gösterimde. Bu filmin de Top Gun Maverick filminin yönetmeni de Joseph Kosinski. Usta pilot Maverick'in eğitmen olarak Top Gun'a dönüşü sonrası gelişen olaylar

0: oynuyor bu ikinci filmde de. Mustafa Kota'nın yönettiği Sihirli Annem Peyler Okulu, sevilen bu Sihirli Annem dizisinin ikinci kez beyaz perdeye uyarlanışı. Filmde İlgi Türkay, Nevra Serezli, Gül Onat gibi deneyimli, Doğa Rutkay gibi deneyimli oyuncular rol alıyor Sihirli Annem Peyler Okulu'nda. Korku ve gerilim filmleri de var. Körü Barker'ın yönetmenliğini yaptığı Saplantı, hoşlandığı kişinin kalbini kazanmak isteyen umutsuz bir romantiğin bazı arzularının karanlık ve tekinsiz bir bedeli olduğunu keşfetmesini konu alıyor Saplantı adlı film. Lanet, bir başka film, Lawrence Fowler yönetmiş. Seçkin bir kız okulunun bahçesinde ürkütücü bir oyuncak kutusu bulan 6 öğrencinin serbest kalan iblisle girdiği mücadeleye odaklanıyor Lanet filmi de. Bir filmde yerli Türk filmi, Alper Mesci'nin filmi Siccin 9. 9.'su çekilmiş bu Siccin seyircilerin gerçekten hakikaten ciddi bir seyirci potansiyeli de var. Çok az film 9.'ya ulaşır seri anlamında. Geçmişte işlenen bir cinayetin ardından başlatılan yasaklı bir büyünün babasını hiç tanımayan Cemal'in baba evine dönmesiyle birlikte nesiller boyu sürecek kanlı ve kanlı bir lanetli serbest bırakılma olayı, kötü ruhun serbest bırakılma olayını anlatıyor bu filmde. Peki. Siccin 9 filmine.
1: Bedir Acar, çok teşekkür ediyoruz paylaştıklarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle Ceyhan Bey.
1: Efendim, her cuma olduğu gibi akşam gazetesi kültür sanat yazarı Bedir Acar bizimle birlikteydi. Haftanın kültür sanat etkinliklerine baktık. Son olarak bugünlük ve bu haftalık gündemin sonuna gelmiş olduk. Efendim, bugün programı Veli Yıldız hazırladı. Teknik yapımda Zafer Altay vardı mikrofon başında. Ben Ceyhan Buran. Pazartesi gündemde buluşmak dileğiyle diyelim. Mutlu hafta sonları olsun.

Haftanın koşuşturmasına kısa bir mola. Her salı saat 14.30'da edebiyat konulu sohbetler ve yayıncılık dünyasından sevilen konuklarla Ayraç, Aslı Tunç'un sunumuyla Türkiye'nin radyosu TRT Radyo 1'de.

0: Sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program Spor'un unutulmayanlarına hoş geldiniz. Ahmet Kireççi ve Yaşar Erkan. Olimpiyatlarda madalya kapısını aralayan öncü sporcularımız. 1936 Olimpiyatları Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlendi. Türkiye ikisi kadın, 57'si erkek olmak üzere 59 sporcuyla olimpiyatlara katıldı. Millilerimiz güreş, bisiklet, eskrim, binicilik, futbol, basketbol ve yelken branşlarında mücadele etti. Eskrim takımında yer alan Suat Fetgeri Aşeni ile Halet Çambel olimpiyatlara katılan ilk kadın sporcularımız oldu. 3 kez Balkan şampiyonu olan güreşçimiz Ahmet Kireççi 79 kilo serbest stilde mindere çıktı. Berlin'de bronz madalyaya uzanan Kireççi, Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandıran sporcu unvanını aldı. Balkan şampiyonasında 4 altın madalya kazanan Yaşar Erkan ise Berlin'de 61 kilo Greco-Roman stilde güreşti. Zorlu geçen müsabakalarda güçlü rakipleri eleyip tarihi bir başarıya imza attı. Kazandığı altın madalyayla Türkiye'nin ilk olimpiyat şampiyonu unvanının da sahibi oldu. Türkiye 49 ülkenin katıldığı 1936 Berlin Olimpiyatlarında 19. sırada yer aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Kodri Meydan, 15 Mayıs Cuma günü çekirdek, filtre ve kapsül kahvelerde aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar money aynı gün hesabına iade. İki öde bir iade kampanyası Migros ve Makro Center mağazalarıyla Migros uygulamasında. Detaylı bilgi money.com.tr'de.
1: Migros, hepinize iyi gelecek. Reklamlar.
5: Arkası yarın.

0: Başkalarının Şarkıları 6. ve son bölüm. Yazan Zeynep Ankara, yöneten ve anlatan Kenan Işık, efektör Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Gönül Işık Yenersu, Kübra Oya Düşen Kalkar, Yonca Deniz Yüce, öğretmen Ayton Sert, İbo Murat Karasu, Zehra Bensu Orhun Öz, Defne Gamze Yapar, Itır Sumru Yavrucuk, Leman Işıl Yücesoy.
1: Gönül, eşinin ilgisini çekebilmek için sık sık dış görünüşünü değiştiren çocuksuz bir ev kadınıdır. Fuat ise onun içine düştüğü boşluktan habersiz görünmektedir. Gençliğini geride bırakmakta olan kadının bu boşluktan kurtulmak için giriştiği çeşitli arayışlardan biri de üniversite sınavlarıdır. Son girdiği sınavı kazanır. Ancak hayatında açılan bu yeni sayfa birçok uyum sorununu da birlikte getirmiştir. Hem kendini okul çevresine kabul ettirme çabaları hem de Fuat'la sorunlarının daha derinleşmesi zaman zaman cesaretini kırmaktadır. Bir gün yurtta yer bulamayan genç bir kıza evini açması ve Fuat'ın bu öğrenciye yaklaşım biçimiyle evlilikleri son noktaya gelir.
2: Fakültede görüşürüz Kübra'cığım. Avukata uğramam lazım.
3: Peki, ama unutmayın, ilk söyleşi sırası sizin. Geç kalmamaya çalışın.
2: Tamam. Ay, şu arabayı da yıkatmak gerekiyor.
3: Boşuna olur, yağmur geliyor.
2: Ya evet evet. Havada ne kadar iç karartıcı bugün.
3: Ay, bir an önce durağa gitmeliyim. Hoşça kalın.
2: Kapşonunu başına çek.
3: Peki anne.

0: Neyse, fazla geç kalmadım. Söyleşi için hazırladığım dosyayı ceketimin altına sokayım da ıslanmasın. Şuraya bak, arabadan buraya kadar sırsıklam oldum. Kim bilir ne haldeyim. Makyajım da akmıştır.
1: Nihayet geldi. 10 dakika daha geçseydi dersin ilk yarısı bitmişti.
0: Çok kötü görünüyor. Beru da kaymış.
2: Oo, Gönül Hanım, bakıyorum yağmura yenilmişsiniz.
0: Geç kaldığım için özür dilerim efendim.
2: İsterseniz sizin söyleşiyi başka bir güne erteleyelim.
0: Hayır efendim, hayır, hazırım. Kürsüye geçebilirim.
2: Pekala, siz bilirsiniz.
3: Söylemedi demeyin, bence fiyasko olacak.
0: Aman İbo, sen de. Bugünlerde iyi değil zaten.
1: Avukatın yanından gelmiş buraya boşanma için. Üzücü bir görüşme olduğu belli.
3: Aa, şuraya bakın.
4: Yonca, bana da anlatır mısın neler oluyor?
1: Kürsüye geçer geçmez Beru onu şapka gibi çıkarıp masanın üstüne bıraktı.
5: Aslan Gönül, bravo. Gönül abla, bravo.
0: Hepinizden tekrar özür dilerim.
4: Bugün bir başkalık var üzerinde.
3: Güzel bir başkalık ama baksana.
4: Ne yapıyor?
3: Usta konuşmacılar gibi kağıtlarını masaya yaydı.
4: Şimdi de elindeki mendili yüzündeki makyajı temizliyor.
3: Vay canına. Maskenin altındaki yüz hiç de fena değilmiş ha.
5: Bravo Gönül abla.
0: Teşekkürler. Bu morale ihtiyacım vardı.
2: Şimdi lütfen lütfen. Artık geçebilir miyiz?
4: Hadi Gönül abla.
2: Vaktimiz bir hayli daralıyor yine.
4: Hadi göster kendini.
0: Hocamızın da önceden belirttiği gibi söyleşi konumuzu dilediğimiz şekilde belirleyebilecektik. Doğrusu bu hiç de kolay olmadı.
4: Onu tanımak hepimiz için bir kazanç olacak.
0: Hele bir grubun karşısında konuşmak düşüncesi bile beni korkutuyordu. Neyse ki tiyatro çalışmalarımızda başkaları karşısında daha az tedirgin olmayı öğrendim. Bunun için de kurucumuz ve yöneticimiz İbrahim'e burada teşekkür ederim.
5: Bravo İbo!
3: Aman
5: bravo.
3: Efendim, rica ederim. Demek çalışmalarımız gerçek hayatta da işe yarayacak ha?
0: Galiba sözü fazla uzattım. Hiç durup kendinize baktığınız oldu mu bilmem. Olmadıysa mutlaka denemelisiniz. Bu siz misiniz? Yoksa beğendiğiniz, yerinde olmak istediğiniz birinin size sinmiş bir yanı mı?

0: Enteresan, ilginç bir konu. Devam edin.
1: Durup kendinizi dinleyin. Belki de başkalarının şarkılarını söylediğinizi fark edeceksiniz. Bu henüz kendiniz bir şarkı yazmayı beceremediğiniz içindir.
0: Çok güzel, gerçekten. Kendimiz olmaktan söz ediyorsunuz sanırım. Ne kadar da zordur oysa.
2: Vallahi bravo.
1: Ama gün gelir bakarsınız içinizden bir şarkı yükselir. Bu şarkı sizin şarkınızdır.
0: Evet evet, başka bir deyişle.
1: Başka bir deyişle artık kendiniz olmuşsunuzdur. Başkalarının şarkılarını söylemeye gerek kalmamıştır.
0: Çok güzel.
1: Artık sizin bir şarkınız vardır.
3: Aslan Gönül abla.
1: Artık yaşamınızın bir anlamı vardır. Ve bundan sonraki yaşamınızı...

0: Hadi çocuklar, hadi kıpırdanın biraz,
1: ay,
0: hadi.
1: Ay çok heyecanlıyım.
0: Çok yavaş gidiyorsunuz, elinizi çabuk tutun biraz.
2: Gelin ablanın getirdiği peruklar nerede?
0: Gözünün önündeki bir düzine peruğu görmüyorsun.
2: Benim
0: ya.
2: Benim takacağım peruk demek istemiştim.
0: Işık tamam, çağırdılar.
1: Bu makyaj işi de ne zormuş. Gönül abla beni nerede?
3: Buradayım. Niye çağırdın beni?
1: Yetiş Gönül abla, makyajım.
3: Telaşlanma, benimki bitti zaten.
2: Sırada gel. Ben varım.
0: Hayır ben.
1: Aa, sen yoksun ki.
3: Seninki tamam Kübra. Yonca gel hadi. Yonca.
0: Seni üreteyim, seni
2: üreteyim. Şu gözümün üreteyim. Üstündeki çizgiyi düzgün çekemiyorum.
0: O heyecandan titreyen ellerine çekemezsin tabii. Aa,
3: tamam işte oldu. Şimdikinde sıra.
1: Ay eyvah, üçüncü zil, zaman ne çabuk geçti.
0: Hadi çocuklar göreyim sizi. Diyalonunuzu unutursanız paniğe kapılmayın sakın. Biz Zehra ile kenardan fısıldayacağız size.
1: Hepsi
0: tamam mı?
1: Hepsi ezberimde.
0: Bu oyunluk yırttın ama bir dahaki sefere sen de sahnede olacaksın ha.
1: Küçük rol oynamam ama.
3: Aa. Vay vay.
0: Şşt, hadi kolay gelsin.
1: Başarılar.

0: Eleştirmenlerin hakkımızda yazdıklarını güzelce arşivledim.
1: Amatör bir topluluk olarak çok başarılı buluyorlar bizi.
0: Hak ettiğimiz övgüyü almak ne güzel.
1: Oynadıkça da alacağız. Evet, saçlar kurudu. Şimdi sıra tırnaklarda. Güzelce düzeltmeli.
0: Artık kuaföre gitmiyorsunuz Gönül abla.
1: Sıkılıyorum orada galiba. İşte oldu.
0: Hem saçlarınız böyle daha güzel.
1: Özel günlerde başka bir biçim veririm ama.
0: Fuat Bey'le boşandıktan sonra gittiğiniz yemekte olduğu gibi mi?
1: O bir iş yemeğiydi şekerim. Şirketimin genel müdürüyle yaptığım küçük bir iş görüşmesinde.
0: Öyle olsun. Anlaşılan yollar başka türlü birleşmeyecek.
1: Seni ilgilendirmeyen işlere burnunu sokma.
2: Yemek masasını topluyorum artık Gönül abla.
1: Tamam Defneciğim, ellerine sağlık. Güzel yemeklerin olmasa ne yapardık bilmem.
0: Evinizi okul yurduna çevirdik.
2: Oh, yersiz yurtsuz kalan buraya. Günüm mutfakta geçiyor valla.
1: Defne, maaşına zam yaptım ya, daha ne istiyorsun?
0: Bizim gibi 8 zıpırla evinizi paylaşmak nasıl bir şey?
1: Ah, bu ev yeterince büyük.
0: Buraya ilk geldiğim günü hatırlıyorum da, doğrusu eski düzeniniz kalmadı.
1: Yapayalnız kalmaktan kurtardınız beni. Böylesi çok daha iyi. Hepiniz çocuklarımsınız benim.
0: Demek yine de bir işe yaradık.
3: Size minnettarız.
1: Bana mı? Sen hala burada mısın Yonca?
0: Evsiz yurtsuz değil ama bizi bırakamıyor yavrucuğum.
1: Aa, annen baban merak eder kızım.
4: Haberleri var. Hem bir gün sizi yemeğe çağırıyorlar.
1: Finalleri atlatalım gideriz.
4: Aa, Zehra'nın kasetlerini bu defa kim dolduracak?
1: Benim yarınki sınavlara hazırlanmam gerekiyor.
4: Benim de. Zaten son derslerden hiçbir şey anlamadım.
0: Bana hiç bakmayın. Bundan öncekilerin çoğunu ben doldurmuştum. Unuttunuz mu?
4: Bir gece rahat yatağında uyurken bir sesle uyanırsın. Gözlerini açarsın. Fakat heyhat, her yer karanlık. Görmüyorum dersin. Görmüyorum. Ben ne olacağım şimdi?
1: Bitirim tiyatrocu seni.
4: Ama sonra bir bakarsın rüyaymış. Kötü bir kabus. Oh dersin. Derinden bir oh. Şimdi daha iyi anlıyorum Zehra'yı.
0: Aman aman, tamam, ver şu kaseti.
1: Defne.
2: Misafir gelmiş. Misafirleriniz var Gönül abla.
1: Hoş gel. Aa, bu bebek. Canım.
5: Kırkı dolar dolmaz aldım geldim.
1: İşini de mi getirdin?
5: Buyurun beyefendi, hoş
1: bana
5: geldiniz.
1: Otursanız, ayakta kaldınız.
5: Sağ. Önce önünü öpeyim de Gönül ablacığım. Aylar önceki saygısızlığım bağışla ne olur.
1: Oh, haklıydın canım, haklıydın. Ben tam anlamıyla bir kaçığım.
5: Defne de ben de sizi aslında hep severiz de, kusura bakma işte.
1: Bak, yeniden işe girmek için yağ çekiyorsan vazgeç.
5: Yok abla.
1: Artık bu evde yemeğin dışında her iş iş bölümüyle yürüyor.
5: Yok vallahi niyetim o değil. Zaten bebeğimi el avuca gelene kadar kendim büyüteceğim. Anneme falan vermem.
4: Onlar da bize katılsın lütfen. Bu bebek dünya harika.
1: Ay imdat.
4: Bakın size nasıl gülüyor.
1: Hayatta olmaz. Itır arada bir getirir, hepimiz severiz.
5: Vallahi getiririm abla. Tabii getiririm. Telefon edin, o saat buradayım.
1: O canım benim, senin yeğenimin oğlunu alayım mı ben? Seni Serdar'a alayım mı?
4: Ben alayım mı?
0: Ne olur bana da lütfen.
1: Canım.

0: İlk soruyu yaptım bile çok kolay.
1: Gülnur abla biraz sağa kay.
0: Şşt öğretmen.
1: Kağıdını göremiyorum lütfen.
0: Bak şimdi ikimiz de kopyadan dışarı atacak.
1: Sorular çok zor, ne yapacağım şimdi?
0: Bildiğin şeyler bunlar senin. Kafan karıştı herhalde, sakin ol.
1: Hiçbir şey hatırlamıyorum.
2: Ne oluyor burada bakayım?
3: Hiç efendim.
2: İkiniz de kağıtlarınızı kürsüye bırakıp dışarı çıkın.
0: Gördün mü işte.
3: Ne olacak şimdi?
2: Hadi çabuk olun. Arkadaşlarınızın haklarını çiğnemeye utanmıyor
1: lütfen
2: musunuz?
1: Lütfen efendim, bu defalık bizi affedin.
2: Hayır.
1: Lütfen.
2: Hayır. Orada görmeyen arkadaşınız bile zorlu çabalar gösterirken siz burada kopya çekiyorsunuz.
3: Evet efendim, haklısınız.
2: Lütfen dışarı.
4: Gördün mü yaptığını? Sınavdan atıldık senin yüzünden.
1: Ne olurdu biraz yana kaysaydınız.
4: Sabretsen olmaz mıydı? Daha ilk sorudaydım.
1: Birazını görseydim gerisini getirirdim.
4: Dur bakayım. Ne yapıyoruz
1: ne?
4: Biz? Lise öğrencileri gibi kopyadan yakalandık, sınıftan attım. Hadi sen neyse de ya ben...
1: Hayatımda kopya çekmemiştim.
4: Şu halime bak. Yaşımdan başımdan hiç utanıyorum.
1: Ne ayıp.
4: Aa, çok kötü örnek oldunuz bana.
1: Öğretmen yanınıza gelince yüzünüz utançtan kıpkırmızı olmuştu.
4: Senin de öyle. Şimdi ne olacak?
1: Sanırım ceza alacağız.
4: Eyvah. Ya okuldan atarlarsa?
1: Sahi mi? Aileme ne derim o zaman? Güzel bir geleceğim olacağını düşünüyorlardı. Of.
4: O kadar büyük bir suç olmamalı bu, öyle değil mi? Yani okuldan atılacak kadar.
1: Bilmem ki. Ah, bir kınamayla burada. Şşt öğretmen.
2: Ya üzüldünüz değil mi?
1: Evet, hem de çok.
2: Bu yaptığınızı size hiç yakıştıramadım.
1: Şey, doğrusu. Bizi yeniden sınava alsanız.
4: Ne iyi olur, bütün soruları bir çırpıda yapacağımdan eminim.
2: Elbette. Ancak böyle bir durumda hoşgörülü olamam artık. Bu mümkün değil. Diğer arkadaşlarınıza haksızlık olur.
4: Ben de sanmıştım ki.
2: Yalnız yapabileceğim tek şey.
1: Demek cezalandırmayacaksınız.
2: Hayır, tam olarak öyle demedim. Başka bir gün sizi tekrar sınava alacağım. Yalnız sorular bugünkünden daha zor olacak. Bunu iyi bilin.
4: Çok teşekkür ederim.
1: Ne iyisiniz.
2: Tamam tamam, artık burada konuşup gülüşmeyin. Hadi bakalım, sınavdaki arkadaşlarınıza engel olun.
1: Gidiyoruz efendim hemen.
4: Tekrar özür dileriz. Bir daha asla olmayacak. Asla.

0: Ayşe Sıslan'ın katılınca tam kızlar yurdu oldu burası. Ah,
1: sorma. Gönül ablayla kopyadan yakalandığımız dersin sınavı oldukça zorluydu. Neyse ki kurtardık.
0: Fena halde uykum geldi. Ben yatıyorum.
1: Yeni ranzanın üst katı benim. Boşuna heveslenme.
0: Bu gidişle salona bile ranza konulacak.
2: Kim yedi benim lokumlarımı ha? Sen mi?
1: Yo, ben zaten tatlı sevmem ki.
3: Ne kadar sevmediğini bilirim.
1: Ama kalbimi kırıyorsun. Benden kıymetli mi Gönül abla?
2: Ya bir tane bıraksaydın be şekerim.
0: Aa, çocuk gibisiniz.
2: Hiç düşünmüyorsunuz beni ama. Şimdi nasıl uyuyacağım? Uykum kaçacak.
1: Yatarken tatlı yenmez. Dişleriniz çürür sonra.
2: Fırçalardım.
0: Hadi tonton, abartmayın bu kadar.
3: Utanmadan dalga geçiyorsunuz değil mi bir de?
1: Hadi öpeyim de barışalım.
3: Bırak.
1: Canım, sizin gibisi yok.
2: Ya işinize geldi mi öyle. Çekişin hadi. Çekin.
3: Ben sana yapacağımı biliyorum.
0: Hoş dedim pisi, gelme yatağıma, almam seni.
1: Bana da gelme, daracık ranzada kocaman yer kaplıyorsun.
2: Yatarken bütün ışıkları söndürün.
0: Tamam.
1: Şu bizim istatistik hocasına bayılıyorum doğrusu.
0: Ne ayıp, liseli kızlar gibi.
1: Ne olmuş?
0: Aklı başında öğrenciler hocasına aşık olacağına dizini kırıp dersine çalışır.
1: Ne kötü kalplisin.
0: Yalan.

0: Ben yanılmam.
1: Aşık olmak mı? Hiç de fena fikir değil.
0: Bak işte kendin söylüyorsun.
1: Ha sen de İbo dururken.
0: İbo'ymuş. Sahi mi? O biliyor mu? Geleceğin ünlü tiyatro yönetmeni.
1: Ne olmuş? Siz kendi işinize bakın.
2: Paralelden açıyorum, siz bırakın. Hem sessiz olun artık. Alo, Deliler Cenneti'ni arıyorsanız burası.
3: Aa, ne deli sayo, ne cenneti bu. Ay vallahi çok alemsin gönülcüm.
2: Leman nasılsın?
3: Çok iyi. Hastane gönüllüleri yönetim kurulu başkanlığına seçildim.
2: Yaşa, hızla yol alıyorsun desene.
3: Hem de nasıl. Neyse tutmayayım. Bana bak, en kısa zamanda bana çaya gel. Ha, konuşulacak çok şey var.
2: Çok iyi olur, ben de biraz kafamı dinlerim.
3: İyi geceler canım.
2: Sana da iyi geceler.
0: Şimdi bir güzel uyku çekmeli. Bir gün de böyle bitti.
4: Aa, ne oldu?
5: Kim koydu bu sarkıcasını yatağımın içine?
2: Ben koydum. Lokumumu yer misin sen?
0: Sen misin pisi? Gel yavrum, gel. Gel. Keşke başka bir şey dileseymişim. Bir ev dolusu çocuğum oldu.

0: Her çocuğun ritmi farklıdır. Bazı çocuklar gelişimde biraz daha zamana ihtiyaç duyar. TBL1-XE1 nadir görülen genetik bir hastalıktır. Erken farkındalık doğru bilgiyle başlar. Bilgiye ulaşmak için herdemçare.org.tr.
1: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
2: Radyo 1.
3: Saat 10.
4: Haberler.
3: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev'le bir araya geldi. Erdoğan ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir ifadesiyle karşılık verdi. Türkiye'nin Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibarının yüksek bir devlet olduğu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'daki resmi ziyaretinin ardından ikinci durağı Türkistan olacak. Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Zirvede yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2610 sözleşmeli personel alacak, başvurular 18 Mayıs'ta başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlik ve spor çalışmalarımıza katkı sunmak isteyen adaylarımızı başvuru sürecine bekliyoruz dedi. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında ikinci kez operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin İstanbul Emniyetindeki ifade işlemleri sürüyor. İlk operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 9 zanlı tutuklanmıştı. Şüpheliler

0: Yerin yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında bazı firmalardan rüşvet aldığı öne sürülüyor. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasına devam edildi. Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Karan'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 43 sanık son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyetinin kararı bugün açıklaması bekleniyor. Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İncelemelerde ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve karşılığı olmayan faturalarla haksız kazanç elde edildiği belirlendi. 33'ü belediye görevlisi, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca belediye başkanı özel kalem müdürünün bahçesinde, toprağa gömülü bir odada 9 gümrük kaçağı kripto para madenciliği cihazı ele geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'deki temasları devam ediyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile bir kez daha bir araya geldi. Trump, Çin'le harika ticari anlaşmalar yaptık dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı, iki liderin bir dizi yeni mutabakata vardığını açıkladı. Trump'ın bugünkü programın ardından öğle saatlerinde Çin'den ayrılması bekleniyor. İki liderin dünkü görüşmesine Tayvan krizi damga vurmuştu. Görüşmenin basına kapalı bölümünde Xi'nin Trump'a Tayvan meselesi iyi yürütülmezse iki ülke çatışabilir dediği aktarılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump İran mesajlarını Çin'den vermeye devam ediyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tahran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti. İran'da askeri zaferler kazandıklarını kaydeden Trump, tehditlerini de sürdürdü. Tahran ise çözümün askeri yöntemlerle mümkün olmadığını vurguladı. Spor. Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasının perdesi açılıyor. Çaykur Rizespor'la Beşiktaş sezonu Karadeniz'de noktalayacak. 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de playoff 2. turu rövanş maçı bugün oynanacak. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Sipahi Bodrum Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak. 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Türk tekvandosu Avrupa'nın zirvesinde milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nı genel klasmanda ve kadınlarda ilk sırada tamamladı. Ay Yıldızlı para tekvandocularımız da takım halinde Avrupa Şampiyonu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonu olan milli sporcularımızı tebrik etti. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell
4: gücünde 5G. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele kılçık hocam. Albayrak
7: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart. Seni düşünür o.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
9: Oto Ekspertiz. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
10: Ekspertiz. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
12: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: Reklamlar.

0: TRT Trabzon Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bölge Gündemi programıyla huzurlarınıza geldik. Bir saat boyunca birlikteyiz. Bir saat içerisinde bölgemizden öne çıkan haber başlıklarını aktaracağız. Önce hava tahmin raporları, her zaman olduğu gibi sevgili dinleyicilerimiz, karayollarındaki son durum hakkında bilgiler aktaracağız. Ekonomideki genel hava hakkında bilgiler alacağız. Ardından haber turu diyeceğiz, muhabir arkadaşlarımızdan alacağız bilgileri. Gazete başlıklarımızı okuyacağız. İki söyleşimiz var sevgili dinleyiciler. Söyleşilerimizin içeriği hakkında da bilgiyi verelim. Devlet Tiyatroları 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali 2-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında Trabzon'da gerçekleşiyor. Bugün son günü sevgili dinleyiciler. Festivalin son gününde neler olacak, nasıl bir festival geçirdi Trabzon? Festival hakkında konuşacağız. Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner bizlerle birlikte olacak. Sonrasında Anzer balı için son durumu konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Hava şartlarının bal üretiminde etkisi ve bu sene Anzer balının durumunu konuşacağız. Telefon hattımızın ucunda Anzer İkizdere Ballıköy Tarım Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek olacak sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü program içeriğimiz bu şekilde. Zeynep Ülkü Yıldırım hazırladı bugünkü programı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz, sesimizi ulaştıran isim. Mikrofon başında ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Aramıza hoş geldiniz.
2: Hava durumu.
1: İlk olarak meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü'nden dinleyeceğiz hava tahmin raporlarını. Eda Nur Gözet telefon hattımızın ucunda. Sayın Gözet hoş geldiniz, sizi dinliyoruz.
3: Hoş buldum Tutuş Bey, tabii aktarıyorum. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde hava çok bulutlu. Bölgenin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması beklenmektedir. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın kuzey yönlerden orta yer yer kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Trabzon 19, Artvin 19, Giresun 16, Gümüşhane 14 ve Rize 18 derece. Denizlerimizde ise hava şöyle: fırtına bekleniyor. Hava çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 8 kuvvetinde. Dalga yüksekliğinin 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüşün ise 10 kilometrenin üzerinde olup yağış anında ve fırtınada zayıflaması beklenmektedir. Bölgemizden size aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gözet. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, meteorolojiyi 10. Bölge Müdürlüğü'nden dinleyeceğiz şimdi de hava tahmin raporlarını. Telefon hattımızın ucunda Mümin Turan var. Sayın Turan hoş geldiniz. Dinliyoruz hava tahmin raporlarını. Buyurunuz.
4: Hemen paylaşalım. Bölgemizde hava parçalı ve çok bulutlu. Bugün akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve

0: yüksek kültürü sağanak yağışlı geçmesini bekliyoruz. Sıcaklıklar mevsim normalleri altında. Rüzgar ise kuzeyli yönden hafif. Zaman zaman orta kuvvetli esecek. Sıcaklıklar şöyle. Samsun 16, Kastamonu, Tokat ve Çorum 15, Sinop 20, Ordu 17, Amasya'da 18 derece. Tutuş Bey, son tahminler bu yönde.
1: Çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz size.
0: Teşekkürler. İyi yayınlar.
2: Yol durumu.
1: Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde yapılmakta olan yaya üst geçidi yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Osmancık-Laşin yolunun 21 ile 24. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. İnebolu-Kastamonu yolunun 26 ile 28. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanacaktır. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanacaktır. Sinop-Samsun yolunun 32 ile 35. kilometreleri arasındaki üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Sinop bandında iki yönlü olarak sağlanacaktır. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 38 ile 45. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde yapılacak olan yol şevi temizlik çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Pazar-Hemşin yolunun 0 ile 1. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Rize-Kalkandere yolunun 13 ile 14. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.go.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattına ve 0312 449 90 çift 0 numaralı telefona başvurulabilir. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
3: Piyasalarda bugün.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, para piyasalarına ilişkin bilgiler alacağız bu dakikalarda. Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Ozman bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Ozman.
4: Hoş bulduk Tutuş Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Önce şöyle ekonomideki genel havaya ilişkin sizden bilgiler rica edelim. Buyurunuz efendim, neler söylersiniz?
4: Biliyorsunuz dün Merkez Bankası Başkanımız Sayın Karahan enflasyonla ilgili bir takım bilgiler verdi. Merkez Bankası toplantısı ve para politikasının raporunu sundu. Enflasyonda gözle görülür bir artış oldu muhakkak. Bunu Merkez Bankası Başkanımız da zaten ifade etti. Ama sıkı duruşun para politikasına sıkı sıkıya bağlılığın devam edeceğini bildirmekle birlikte hedefleri bir miktar yukarı yönlü revize etti. Yani bu halkımız açısından şöyle demek, artık şurası muhakkak ki beklenen enflasyondan, hedeflenen enflasyondan bir 7-8 puan daha 2026 yılı enflasyonunun yüksek çıkacağı belli. Tabii bu jeopolitik riskler ve dışarıdan kaynaklanan bir takım olumsuzluklar Türkiye'nin para politikası uygulamasına, sıkı para politikası uygulamasına rağmen fiyatlar genel seviyesini yukarıya doğru çıktı. Ki hepinizin malumu enerji fiyatlarındaki yükseliş, petrol fiyatlarındaki bütün dünyadaki artış bütün maliyetlere yansıyor. En başta gıda olmak üzere birçok fiyatlar genel seviyesini de yukarıya doğru çekiyor. Ama sıkı para politikasının kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Şunu da tabii ki ifade ediyor. Tabii bunu hükümet kaynakları Maliye Bakanlığı da ifade ediyor. Büyümeden de taviz vermiyor para politikasını uygularken. Büyümeden taviz verilmemesi demek Türkiye'nin büyüyerek gelir dağılımını daha da düzelterek bu enflasyonla mücadele kararlılığını sürdürmesi anlamına geliyor. Umarız bu politika gerçekleşir, neticeye varır ve büyümeden, taviz vermeden enflasyonla olan mücadele Türkiye ekonomisini kazanır diye umuyoruz. Güvencemiz Merkez Bankası

0: Başkanımız ve politikasına tamdır. İktisatçılar, biz ekonomistler olarak zorlu bir süreç ama genel ekonomik durumda Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından, yani genel ekonomik açısından çok büyük bir risk gözükmüyor. Petrol fiyatlarının artışı tabii ki bir maliyet artışı yaratıyor ama bir kriz ortamı veyahut da bir olumsuzluk görülmüyor. Türkiye'nin aslında ekonomisindeki en büyük olumsuzluk para politikasının uygulanması açısından da şu: Türkiye'de gelir dağılımında çok ciddi manada bir uçurum oluşmaya başladı. Toplumun en zengin kesimi bütün fiyat artışlarına rağmen talebi kısmıyor ve alışverişe devam ediyor, tüketime devam ediyor. Gelir grubunun alt kesimindekiler ise ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar. Dolayısıyla para politikasını uygulayan Merkez Bankası talebi kısmaya gayret ediyor ama maalesef talebin kısılması bu yüksek gelir grubundaki insanları etkilemediği için arzu edilen miktarda bir talep daralması maalesef yaratamıyor. Bu da hani halkın hep söylediği gibi amiyane tabirle şunu söylemek mümkün: yine acı reçete maalesef dar gelirli vatandaşın sırtına yüklenmiş oluyor. Evet. Olumsuzluk bu ama neticede bu problem çözülecek. Merkez Bankası çok ciddi bir para politikası uyguluyor. Hükümetimiz de Merkez Bankası'na verdiği destekte kararlılığını sürdürüyor. Umarız hedeflere yıl sonunda ulaşılır ve arzu edilen miktarda iyileşme sağlanır.
1: Evet. Şimdi tabii ihracatçının kurun düşük kalmasından şikayet etmesi gibi bir durum söz konusu.
0: Evet,
1: ama aynı zamanda Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelesi söz konusu. Burada da bir çatışma hali mi görüyoruz acaba?
0: Tabii burada bir çatışma tabii ki var. Çünkü menfaat çatışması var. Ama Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadelede bakın dışsal etkenlerden, jeopolitik risklerden petrol fiyatlarının yükselmesi fiyatlar genel seviyesini yukarıya çıkartıyor. Şimdi biz zaten enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz. Eğer kur seviyesinin yukarıya çıkması demek, bu sefer mecburen fiyatlar genel seviyesinin bir miktar daha yukarıya çıkacak. Bu sadece kur artışı, maliyet artışıyla da düşünmeyin. Kur yukarıya doğru çıktığında Merkez Bankamız mecburen kuru dengede tutabilmek adına, aşırı yükselmesini önlemek adına faizleri artıracak. Faizi artırdığınızda da finansman maliyeti artacak, üretim maliyeti artacak. Finansmana ulaşmakta daha maliyetli bir rakama muhatap olduğunuzda mecburen ürettiğiniz ürünün fiyatı da artacaktır. İhracatçı bu sefer de yüksek faizlerden dolayı şikayetçi olacak. Yani burada bir tercih, bir yöntem belirlemek zorundasınız. Merkez Bankamızda kuru düşük tutarak, evet şuna ihracatçının şu şikayetine katılıyorum ben de bir iktisatçı olarak. Gerçekten şu anda aşırı değerli bir TL'ye doğru gidiyoruz. Yani aşırı değerli TL var, kurlar enflasyon rakamlarının çok altında kaldı. Bu bir gerçek ama bu enflasyonla mücadelede sıkı para politikasının bir ayağı, ya faizi çok yükselteceksiniz ya da kuru kontrollü olarak yükselteceksiniz. Yani aşırı yükselmesine engel olacaksınız. Ama tabii ki bu rezervleri güçlendirmek için Merkez Bankası'nın verdiği mücadele, piyasayı daraltması, piyasadan Türk lirasını çekmesi, zaten kuru para politikasının bir ayağı ve kuru bir nebze stabil tutabilmek için olmuş. Bu kadar mücadele verilmişken sadece ihracatçı daha rahat ihracat yapabilsin diye kuru salmak para politikasına da aykırı olduk. Evet, ihracatçı biraz zorlanıyor. Şöyle de söylemek lazım: bu yüksek enflasyonla ve yüksek finansman maliyetiyle normal sokaktaki ticaret yapan küçük esnafınız da şikayetçi. Gelir dağılımının bozuk olmasından küçük esnafınız da şikayetçi. Ama bu eziyet, bu sıkıntı neden çekiliyor? Daha güzel bir ekonomik ortama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kavuştun diye yapılıyor. Dolayısıyla ihracatçıların şikayeti söz konusu. Kısmen ben de katılıyorum. Evet, reel kur söz konusu şu anda. Aşırı değerli bir TL'den söz edebiliriz. Ama bu bir programın bir parçası. Bu olmak zorunda. Hele hele büyümeden de taviz verilmiyor. Yani vatandaşların daha da zorluğa girmemesi için, ekonominin tamamen soğuyup durgunluğa girmemesi için, yani bir stagflasyon ortamına girilmemesi için büyümeden de taviz verilmiyor. Bence bunlar katlanmamız gereken sıkıntılar.
1: Böyle bir durum söz konusu. Peki yavaş yavaş da tabii süremizin sonuna geliyoruz. Kısa kısa değerlendirmeler rica edeceğiz. Pek çok konu başlığı var.
0: Evet.
1: Altının durumu söz konusu. Sürekli bir aslında büyük güçlerin hamlelerinden kaynaklanan hareketlilik var ons altında
0: Evet.
1: özellikle. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin'e ziyareti söz konusuydu yine. Onun da
0: Evet.
1: piyasalara doğrudan etkisi oldu. Ve bir de Borsa İstanbul var. Orada da yükseliş söz konusuydu. Dış yatırımcının odağında diyebiliriz herhalde.
0: Evet.
1: Bu başlıklara ilişkin de kısa kısa bilgilerle tamamlayalım
0: Şimdi
1: efendim.
0: ons
1: Buyurunuz.
0: altında jeopolitik riskler, yani İran ve Amerika savaşı tamamen dengeleri bozdu. Yıl sonunda bir beklentiniz vardı, 6.000 dolar ons olacak diye. Hala bu öngörümüzü devam ettiriyoruz. Bu öngörüdeyiz, 6.000 dolar olacak. Ama tabii ki bu İran ve Amerika'nın savaşı çok ciddi manada bir enerji krizine yol açtı. Enerjiye ulaşmakta zorluk çekildi. Hürmüz Boğazı kapatılınca petrol fiyatlarının artması ve daha fazla dolara, petrol ticareti için daha fazla dolara ihtiyaç duyulması, dolara olan talebi artırdı. Bu talebin karşılanması için de merkez bankaları da dahil olmak üzere birçok yatırımcı ve finansman kuruluşu elindeki altını nakde çevirmek, dolara çevirmek durumunda kaldı. Bu da altın arzının beklenenden fazla olması ve ticaretin durmasıyla talebin düşmesinden dolayı aşağı yönde hareket yaptı. 5.200 dolara kadar çıkan ons rakamı şu anlarda 4.700, 4.500, 4.600
1: Ama bir bekleyiş
0: aralığında
1: var.
0: devam ediyor.
1: 6.000 bekleniyor.
0: Ama evet, bir 6.000 beklentisi söz
1: Evet.
0: konusu. Bu dün Çin Başkanı'yla Sayın Trump'ın görüşmesi neticesinde olumlu bir hava da aslında alındı. Ama tabii ki burada hemen farklı tavizler istendi Amerika'dan. Bu neticelendirmedi. Acaba Çin tek başına mı bu iyimser havayı yarattı, yoksa İran'da dahil olacak mı nükleer silah edinip edinilmeme konusunda? Tabii ki bunların hepsi bir muamma olduğu için fiyatları aşağı çekmeye devam ediyor, petrol fiyatlarının yükselmesi. Çünkü dolara olan güven
1: Evet.
0: dün itibariyle biraz güven endeksi yükseldi. Dolara olan güven endeksinin yükselmesiyle birlikte tabii ki altın fiyatları biraz aşağı yönde hareket etti. Tabii dolar talebi altın fiyatlarıyla birebir ilişkiliye çok fazla etkiliyor. Ama yön yukarı doğru diye düşünüyoruz. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gelecek olursak hala hak ettiği yeri alabilmiş değil. Çünkü dışarıdan yatırımcısı gelmesi lazım. Türkiye'nin mevcut tasarruf seviyesi bizim borsamızı coşturacak ve şahlandıracak düzeyde değil. Yabancı sermayeye ihtiyaç duyuyoruz. Maalesef Türkiye'nin bu jeopolitik risklerin olduğu, dünya ticaretinin durduğu, petrol krizine doğru gidildiği noktada yabancı yatırımcı bulmakta da oldukça zorluk çekiyoruz. Ama şu an itibariyle İstanbul Borsası hala avantajlı durumda. Tabii az evvel bahsettiğimiz gibi ihracatçılar gibi aslında şey de bekliyor, yabancı yatırımcı da
1: Evet,
0: bekliyor.
1: onların da
0: Dolar
1: bir bekleyişi var.
0: biraz yükselip daha ucuzdan İstanbul Menkul Kıymet Borsası'na yatırım yapmayı, daha ucuz fiyatlara, dolar bazında daha ucuz fiyatlardan yatırım yapmayı arzu ediyor. Herkesin bir beklentisi var ama Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın beklentisi bambaşka ve vatandaşın lehine, ekonomiyi düzlüğe çıkartıp enflasyon belasından kurtulmak ve netice itibariyle üretimin arttığı, yatırımın arttığı ve borsamızın da
1: Evet.
0: yükseldiği bir Türkiye'ye kavuşturmak üzere bir politika sergiliyor.
1: Sayın Özman çok teşekkür ediyoruz
0: Ben teşekkür
1: verdiğiniz
0: ederim.
1: bilgiler için efendim. Kolaylıklar diliyoruz size.
0: Sağ olun
1: Görüşmek
0: efendim.
1: dileğiyle.
0: İyi günler, iyi yayınlar. Sağ olun. Hoşça
1: Sevgili
0: kalın.
1: dinleyicilerimiz, Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman'la ekonomideki genel havayı konuştuk. 10-26 saatler bölge gündemi devam ediyor.
2: Haber turu.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, yayın alanımıza giren illerimizden Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop illerinden öne çıkan haber başlıklarıyla devam ediyor birlikteliğimiz. Haber başlıklarını gazeteci arkadaşımız Gökhan Beşikçioğlu'ndan rica edeceğiz. Gökhan Beşikçioğlu, günaydın, hoş geldin, seni dinliyoruz.
3: Hoş bulduk. Teşekkürler Tutuş Bey. İlk haberim Ordu'yla başlıyorum. Ordu'da yeni gemi deniz turizm seferlerine başlıyor. Ordu'da denizle şehri bütünleştirmek ve kentin turizm potansiyelini arttırmak amacıyla yürütülen çalışmalarda yeni bir aşamaya geçildi. Ordu Büyükşehir Belediye bünyesine kazandırılan ve restorasyon süreci tamamlanan Şehit Necati Gürkaya gemisi yaz sezonuna hazır hale getirilerek kapılarını ziyaretçilere açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in denizle barışık Ordu hedefi doğrultusunda daha önce hizmete sunulan ancak talihsiz bir yangın sonucu kullanılamaz hale gelen Şehit Temel Şimşir gemisinin ardından deniz turizminin aksamaması için harekete geçildi. Bu kapsamda envantere dahil edilen Şehit Necati Gürkaya gemisi kapsamlı bir bakım, onarım ve modernizasyon sürecine geçirildi. Gemi teknik altyapısının iç mekan tasarımına kadar baştan aşağı yenilerek Ordu halkının ve kente gelen turistlerin denizden şehre seyretmesine imkan tanıyacak konumda. Restorasyon süreci geminin hem estetik hem de güvenlik standartlarını en üst seviyeye çıkarttı. Modern iç donanımı ve konforlu kullanım alanlarıyla dikkat çeken gemi, yaz boyunca düzenlenecek olan gezi ve tur organizasyonlarıyla Ordu sahilinde turizm hareketlerini canlandıracak. Yetkililer, gemide tüm detayların vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için uluslararası standartlara uygun olarak optimize edildiğini belirtti. Ordu Büyükşehir Belediyesi sadece Şehit Necati Gürkaya gemisiyle değil, mevcut deniz araçlarıyla da terörünü hareketlendiriyor. Kuzey Yıldızı haftanın her günü saat 11, 13, 15'te düzenli seferlerle vatandaşlara hizmet veriyor. Yoroz Rüzgarı özel tur organizasyonları ve gruplara yönelik etkinliklerde de kullanılıyor. Yaz aylarının ilerlemesi ve talebin artmasıyla birlikte sefer saatlerinin sıklaştırılması planlanırken Ordu'nun eşsiz kıyı şeridi sezon sonuna kadar turizmin yerli ve yabancı turistlerin odak noktası olmaya devam edecek denildi. Ordu'yla devam ediyoruz. Ordu milli sporcu Elif Sude Akgül Avrupa şampiyonu. Kariyeri başarılarla dolu 20 yaşındaki Ordulu milli tekvandocu Elif Sude Akgül spor hayatına yepyeni bir altın madalya daha ekleyerek büyük bir gurur yaşattı. Genç yetenek yıldızlar ve ümitler yaş kategorilerinde elde ettiği Avrupa şampiyonluklarının ardından büyük kategorisinde de Avrupa'nın zirvesine çıkmayı başardı. Alt yaş kategorilerinden itibaren istikrarlı bir başarı grafiği çizen ve basamakları birer birer tırmanan Elif Sude Akgül, büyükler kategorisindeki rüştünü uluslararası arenada bir kez daha ispatlamış oldu. Avrupa şampiyonluğu ünvanını kazanan 20 yaşındaki milli sporcunun daha önce büyükler kategorisinde elde ettiği bir de dünya ikinciliği derecesi bulunuyor. Avrupa şampiyonasında rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzanan Elif Sude Akgül, şampiyonluğunun kesinleşmesinin ardından salonda büyük bir coşku yaşadı. Ordulu genç sporcu elde ettiği bu anlamlı zaferin ardından tatamide Ay Yıldızı bayrağımızı alarak zafer turu atarak şampiyonluğunu kutladı. Ordu'dan Giresun'a geçiyoruz. Giresun'da fındık fiyatlarında üreticiye soğuk duş. Giresun'da 240 lirayı gören fındık bugün itibariyle 200 lira bandına kadar geriledi. Komşu illerde durum daha da vahim. Trabzon ve Ordu'da fiyatlar 165-175 lirası civarında seyrediyor. Geçtiğimiz günlerde yükselme eğilimi gösteren ve 240 liraya kadar uzanan fındık fiyatları yeniden düşüşe geçti. Her gün düşüş yaşayan fındık fiyatları TMO'nun açıkladığı taban fiyata kadar geriledi. Giresun'da 200 lira bandına kadar seyreden fındık fiyatları Ordu ve Samsun'da 170 lira, Trabzon'da ise 165 liradan serbest piyasada işlem görüyor. Batı bölgesinde ise fiyatlar 160 liraya kadar gerilemiş durumda. Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle ihracatın düşmesinin beklendiğini söyleyen sektör temsilcisi fiyatların bu seviyelerde seyredeceğini öngördüklerini de belirttiler. Giresun'dan Samsun'a geçiyoruz. Samsun Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki tır çarpıştı. Kazada iki sürücü yaralanırken karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza Samsun İstanbul Karayolu Çakal mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre YEK yönetimindeki 58 Adana, Hakkari, Muş 899 plakalı tır Samsun yeni seyir halindeyken sağ şeritte ilerleyen HI idaresindeki 55 Adana Jandarma Giresun 273 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki tır sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler sağlık ekiplerinin olay yerinden ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Samsun, İstanbul Karayolu'nda trafik bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Samsun'a devam ediyoruz. Samsun'da selin ardından düğmeye basıldı. Samsun'un Bolu'nun Havza ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından dere yatağı üzerindeki iş yerlerinin kaldırılmasına yönelik çalışmalar hızlandı.

0: kazandı. İlçede RİKS oluşturan yapıların yıkımına başlanırken yeni iş yerlerinin yapımı için de hazırlıklar sürdüğü bildirildi. Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü yetkilileri İcadiye Mahallesi'ndeki Hacı Osman Derisi üzerinde bulunan ve yıkım kararı alınan 56 iş yerinin sahipleri toplantı gerçekleştirdi. Yetkililer, iş yerlerinin kısa sürede tahliye edilmesi konusunda esnafa uyarılarda bulundu. Toplantının ardından DSİ ekipleri tarafından İcadiye Mahallesi'nde boşaltılan iş yerlerinin yıkım çalışmalarına başlanırken, Bahçeliler Mahallesi'nde dere üzerindeki beton blokların kaldırılması için de çalışmalar yürütülüyor. Sel lüksü nedeniyle kaldırılacak iş yerlerinin taşınacağı yeni alan için çalışmalar devam ettiği öğrenildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından 3500 metrekarelik alanda iki blok halinde inşa edilen 56 iş yerinin hazırlıkları sürüyor. Beyazıt'a Belediye Başkanı Murat İkiz, ilçede sel sonrası temizlik ve su tahliyesi çalışmalarının ise aralıksız devam ettiğini belirtti. Yürütülen çalışmalar kapsamında önemli ilerleme kaydedildiğini ifade eden İkiz, özellikle su tahliyesi çalışmalarını sürdürüyoruz. Dükkanların alt katlarında biriken suyu boşaltıyoruz dedi. Dere yatırımındaki iş yerlerine ilişkin sürecinde devam ettiğini kaydeden İkiz, burada 56 dükkanla yeni bir düzenleme yapıyoruz. 56 dükkanın yeni yerine getireceğiz. Bu kapsamda söz konusu dükkanların taşınması yönelik çalışmalar başladı. Sel nedeniyle zarar gören iş yeri, konut ve araçlara yönelik tespit çalışmalarımız sürüyor. 400-500 civarında iş yeri ve konutta hasar oluştu. Yaklaşık 100 aracında hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade ettik. Son haberimiz Sinop'tan. Sinop'ta emekli öğretmen atıkları eşyaya dönüştürüyor. Sinop'ta karton ve cam atıklar emekli öğretmen Esra Atıcı'nın elinden ileri dönüşümle yeniden tasarlanarak şapka, sepet, çarşife gibi eşyalara dönüştürülüyor. Ömrünü tamamlamış. Ürünlerin yeni işlerle kullanıma kazandırılması olarak tanımlanan ileri dönüşüm kavramına yola çıkan Atıcı, atıklardan yaptığı farklı eşyalar hem çevresel farkındalığa hem de bireysel dönüşüme dikkat çekiyor. Evinin mutfağını atölye olarak kullanan Atıcı, bazen çöp kovalarının yanlarında topladığı, bazen de çevrelerindeki insanların getirdiği karton ve cam atıklarıyla incelikle işleyerek farklı eşyalar yapıyor. Atıcı, karton ve cam atıklardan yaptığı şapka, ayna, çerçepek, sepet gibi eşyaların atölyesinde sergileyerek kendisini ziyaret edenlerin de beğenisini sürüyor. Emekli öğretmen ayrıca açtığı sergilerde de eserlerini vatandaşlarla buluşturuyor. Bence herkes bir şeylerden çabuk vazgeçmek istiyor ama ne yapabileceğini de bilmiyor. Herkes ileri dönüştürsün diyemem ama bir bakış açısı olsun. Mutlaka bir işe yarıyordur çünkü bu benim basamak olarak görüyorum. Onun için çevremdeki insanlar bana... Bu tül kaldı. Bu kadar tül ne yapacağım bilemiyorum. Sen bir şey yaparsın diye bana getiriyor. Yumurta kolileri, peçete ruhları pek çok malzemeyi ulaştırıyor bana. Bazen çöpler kenarlarında olabiliyor bunlar. Onları da çok kıymetli benim için. Çöp olarak görünen atıklar pek çok farklı şey yapabileceğini de anlatan sepetler, avizeler, çerçeveler, bazen büyük lambalar gibi. Bazen saksıya ihtiyacım olabiliyor. O saksı dışı dekoratif olsun istiyorum. O zaman öyle kullanıyorum veya diğerleri gibi farklı şekillendirme de yapabiliyorum. Bir keresinde çocuk evi yaptım mesela yeğenimi. Büyük karton kolilerden yenisini almak yere onun isteğine göre yeni bir çocuk evi oluşturduk ifadelerini kullandı. Bugünkü derlediğimiz haber başlıklarımız bu kadardı. Söz tekrar sizde Tutuş Bey.
1: Gökhan Beşikçioğlu, çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık, görüşmek dileğiyle.
0: Çok sağ olun efendim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, 10.36'yı gösterdi saatler. Haber turu köşemizin ilk bölümünde Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop illerinden başlıkları dinledik. Gazeteci arkadaşımız Gökhan Beşikçioğlu bizlerle birlikteydi. Şimdi de TRT Trabzon Haber Müdürlüğü'nden arkadaşımız Şeyda Şahin'den alacağız haberleri. Trabzon, Artvin, Gümüşhane ve Rize'ye ilişkin haberleri aktaracak bizlere. Şeyda, hoş geldin, günaydın, seni dinliyoruz.
2: Merhaba, günaydın, teşekkür ederim. Rize ile başlıyorum bugün. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2610 sözleşmeli personel alımı kapsamında Rize için toplamda 20 koruma ve güvenlik görevlisi, 22 temizlik personeli ve 10 destek personeli, yani bakım onarım olmak üzere 52 sözleşmeli personel alacak. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada Bakan Osman Aşkınbak, bakanlığın taşra teşkilatını güçlendirmeye devam ettiklerini vurguladı. Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ülke genelindeki teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 2600

son sözleşmeli personel alımı sürecimiz başlamıştır. Gençlik ve spor çalışmalarımıza katkı sunmak isteyen adaylarımızı başvuru sürecine bekliyoruz. Bakanlığımızın farklı kadro ve görev alanlarına yönelik personel alımı çalışmalarımıza devam etmektedir.

güvenlik görevlisi, 1000 ön lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisi, orta öğretim lise ve denge yani okullardan mezun 783 destek personeli yani temizlik elemanı, 114 elektrik tesisatçısı, 121 sıhhi tesisatçı, 204 iklimlendirme personeli, 180 havuz suyu operatörü ve 58 marangozdan oluşuyor. Başvurular 18-24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular dijital ortamda Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Gümüşhane'deyiz şimdi de. Gümüşhane'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle düzenlenen kermes ve farkındalık programı Fatih Parkı'nda gerçekleştirildi. Özel bireylerin el emeği ürünlerinin sergilendiği etkinlikte toplumsal farkındalık mesajları verilirken sosyal aktivitelerle renkli görüntülerde oluşturulmuş oldu. Gümüşhane Valisi Cevdet Atay ve Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'in katkılarıyla Fatih Parkı'nda düzenlenen etkinlik vatandaşların yoğun katılımıyla da bir şölene dönüştü. Program Gümüşhane Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde ve Gümüşhane Belediyesi'nin katkılarıyla hayata geçirilmişti. Etkinlik alanında kurulan standlarda il müdürlüğü bünyesinde hizmet alan özel bireylerin uzun süren emekler sonucu ortaya çıkardığı el sanatı ürünler sergilendi. Ayrıca kadın konuk evinde konaklayan kadınlar tarafından hazırlanan yöresel ve el emeği ürünler de vatandaşların beğenisine sunularak satışa çıkarıldı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi bölümündeki öğrenciler de ve programa gönüllü olarak katkı sağladı. Üniversite öğrencileri gün boyunca çocuklarla ve özel bireylerle yakından ilgilenerek yüz boyama, çeşitli oyunlar ve sosyal aktiviteler gerçekleştirdi. Bu etkileşim özel bireylerin toplumsal aidiyet duygusunun güçlenmesine önemli bir katkı sunmuş oldu. Ve Artvin'deyiz şimdi de. Artvin Çoruh Üniversitesi'nce düzenlenen 3. Uluslararası Ekoloji, Ekonomi ve Bölgesel Kalkınma Kongresi başladı. Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrenin açılışında konuşan Vali Turan Ergün, doğal kaynakların doğru yapılanması, doğru planlama ve sürdürülebilir yaklaşımla değerlendirildiğinde kalkınmaya önemli katkılar sunduğunu söyledi. Vali Ergün, sürdürülebilir kalkınmanın yalnızca ekonomik büyümeden ibaret olmadığını, ekonomik, sosyal ve ekolojik boyutlarıyla ele alınması gerektiğini dile getirdi. Üniversiteler, kamu kurumları ve yerel yönetimlerin bu süreçteki önemine dikkati çeken Vali Ergün, kongrede ortaya konulacak fikir, değerlendirme ve çalışmaların hem akademik dünyaya hem de bölgesel kalkınma vizyonuna önemli katkılar sunacağına inandığını kaydetti. Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ise kalkınmayı yalnızca ekonomik büyüme rakamlarıyla değerlendirmenin artık mümkün olmadığını söyledi. Akyürek, gerçek kalkınmanın çevresini koruyabilen, insanı merkeze alan, doğal kaynaklarını gelecek nesillere aktarabilen ve yerel potansiyelini doğru yönetebilen toplumların başarısıyla ölçülebileceğine işaret etti. Artvin'in yalnızca doğal kaynaklarıyla değil, üretim kültürü ve girişimci yapısıyla da önemli bir şehir olduğunu ifade eden Akyürek, hepimiz biliyoruz ki bu potansiyelin tam anlamıyla ortaya çıkarabilmesi için ortak akla, ortak projelere ve güçlü işbirliklerine ihtiyacı vardır. Ve bugün burada üniversitemiz, kamu kurumlarımız, yerel yöneticilerimiz ve özel sektör temsilcilerimiz aynı masa etrafında bulunuyorsa, buluşuyorsa bu durum geleceğe dair umut verici bir tablo ortaya koymaktadır diye konuştu. Ve TRT ekranlarında yayınlanan dizi Taşacak Bu Deniz, TRT ekranlarında yayınlanan dizi özellikle yerli turistlerin Trabzon'a olan ilgisini artırırken şehirdeki turizm hareketliliğini de yeni bir ivme kazandırdı. Öyle ki Türkiye'nin farklı illerinden tur düzenleyen çok sayıda seyahat firması programlarına dizinin çekildiği mekanları da eklemeye başladı. Trabzon'a gelen ziyaretçiler dilerse dizinin çekimlerinin yapıldığı bölgeleri rehber eşliğinde gezebiliyor. Bu durumdan en fazla fayda sağlayan kesimse hiç kuşkusuz bölge esnafı oldu. Dizinin etkisiyle bazı işletmelerin isimlerini bile değiştirdiği konuşuluyor hatta. Hatta ilçede Fortuna ve Koçeri gibi diziden esinlenen isimlerin de kullanılmaya başlandığı belirtiliyor. Dizide rol alan oyuncuların sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarda Trabzon'daki işletmelere adeta can suyu oluyor. Oyuncuların beğendikleri bir mekanı ya da yöresel lezzeti paylaşmaları o

0: Sevgili dinleyicilerimiz 10.53 yaptık saatleri. Anzer İkizdere Ballıköy Tarım Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek bizlerle birlikte. Hava şartlarının bal üretiminde etkisi ve bu sene Anzer balı için son durumu konuşacağız kendisiyle. Sayın Civelek hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Civelek, kovanlar artık yavaş yavaş çıkartılmaya başlandı mı Anzer'e? Durum nedir efendim? Son durumu sizden öğrenmek istedik. Neler söylersiniz Anzer balına ilişkin?
1: Şöyle efendim, bu sene biliyorsunuz hava şartları biraz ağır geçti. Kış uzun sürdü. Mevsim bir 15 gün geriden gidiyor. Yani dolayısıyla 15 gün önce çıkmamız gereken Anzer yaylasına 15 gün sonra çıkacağız. Henüz zarlarımız, kovanlarımız Anzer yaylasına intikal etmedi.
0: Henüz
1: Tahmin
0: görmedim.
1: ediyorum.
0: Evet.
1: Yani işte Haziran'ın başlarında, ilk haftalarında Anzer yaylasına çıkmaya başlayacak kovanlarımız.
0: Evet. Şimdi tabii 15 günlük bir gecikme var. Bu hasada nasıl yansıyacak Sayın Cüvelek?
1: Tabii ki siz de biliyorsunuz bal üretim ve arıcılık direkt olarak mevsimle alakalı, doğayla alakalı, iklimle alakalı bir durum yani. Tabii ki hasada iyi veya kötü yönde yansıması söz konusu. Bazıları mesela kar yağışının bal olumuna faydası olacağını, bal üretimine faydası olacağını söylerken bazıları da aksini söylüyor. Neticede bu bilimsel bir veri değil tabii ki. Eskiden yaşlarımızın söylemiş olduğu bir takım rivayetler yani Türkçesi.
0: Evet, böyle rivayetler söz konusu. Şimdi
1: Evet.
0: hava şartları yüzünden 15 günlük bir gecikme var dediniz Sayın Civelek. Peki bundan sonrası için bu sene adına neler söylersiniz? Evet, belki hasatta bir gecikme olacak ve rekolte belki düşebilir. Ama bal kalitesinde bir değişme olacak mı sizce?
1: Şimdi bal kalitesi bildiğiniz gibi biz 2021 yılından beri coğrafi işaretli ürünler
0: Evet.
1: satıyoruz. Anzer balı bir coğrafi işaretli ürün kategorisindedir. Dolayısıyla coğrafi işaretli ürünler de devletin koruması ve denetimi altında olan ürünlerdir. Biz de tabii bu üretim ve denetimlerle birlikte bu balı üretiyoruz. Hem Tarım Bakanlığı hem Türk Patentinde kontrolleri söz konusu. Daha doğrusu bizim coğrafi işaretin sahibi de Rize İl ve Tarım Müdürlüğü'dür. Yani Tarım Müdürlüğü, kooperatifler ve üreticiler ortak olup çalışmanın paydaşlarıyız ve bu çalışmanın içindeyiz. Bizim üretimimizde kalitenin düşmesi, çıkması söz konusu değil.
0: Evet.
1: Sahtekarlarla mücadele var. Yani bizim coğrafi işaretli ürünlerimizin hepsi aynıdır. Bir sıkıntı yok. Fakat sizin de bildiğiniz gibi dışarıda büyük şehirlerde ve başka yerlerde Anzer balının tahtitleri var. Yani bunlarla mücadele ediyoruz. Biz ürettiğimiz balın çok çok fazlasını Anzer balı olarak satan sahtekarlar mevcut. Mesela bunlarla uğraşmak biz de halkımızı elimizden geldiği kadar sizlerin ve diğer basın medyanın kanalıyla uyarmaya çalışıyoruz. Yani üzerinde coğrafi işareti, kare kodu, barkodu, seri numarası ve sorgulama alanı olmayan ürünleri satın almasın. Çünkü bizim ürettiğimiz coğrafi işaretlerde bu konular çok titiz bir şekilde işlenmiş Tarım İl Müdürlüğü tarafından. Hatta Türkiye'nin en güvenilir coğrafi işaretli balıdır bizim balımız. Çünkü her türlü sorgulama alanı mevcut, her türlü şekilde sorgulanabilir bir üründür. Dolayısıyla coğrafi işaretli Anzer balı alsınlar. Onlarca diğer balları almazlarsa hem onlar üzülmez hem bizler de üzülmeyiz diye söylüyorum efendim.
0: Sayın Civelek çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Önümüzdeki süreç için size ve tüm üreticilere kolaylıklar diliyoruz tabii sizin nezdinizde. Görüşmek dileğiyle.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Bu arada sevgili dinleyicilerimize hayırlı sabahlar ve saygılar sunuyorum.
0: Sağ olun efendim. Görüşmek dileğiyle.
1: Kolay gelsin. Sağ olun.
0: Spor. Sevgili dinleyicilerimiz birkaç spor başlığıyla noktayı koyacağız. En iyisini yapıyorum demiş. Performansı ile ilgili de konuşan başarılı

0: oyuncu antrenmanlarda sürekli en iyisini vermeye çalıştığını dile getirdi diyor. Ozan Tufan için sevgili dinleyicilerimiz bir başlık atılmış. Sezonu kupayla tamamlamak istediklerini belirtirken Bordo Mavili takımın sağ beki artık önümüzde tek engel kaldı. Kupayı kazanıp Dünya Kupası'na o moralle gitmek istiyorum dedi demiş. Wagner planında açıklamaları bu şekilde sevgili dinleyicilerimiz. Atmaca Kartal Avı'nda başlığını atmış Taka gazetesi. Trendyol Süper Lig'de 34. haftanın perdesi bugün açılıyor. Çaykur Rizespor bugün evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak olan müsabaka saat 20'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Asen Albayrak düdük çalacak. İç sahada oynadığı son 5 müsabakadan da galibiyetle ayrılan Yeşil Mavili ekip Beşiktaş'ı da mağlup edip hem iç sahadaki galibiyet serisini 6 maça çıkarmak hem de sezonu hedeflediği 8. sırada tamamlamak istiyor demiş sevgili dinleyicilerimiz. Hedef 6'da 6 başlığı atılmış. Gözler artık son maçta sevgili dinleyicilerimiz. Ve bu haberle birlikte noktalıyoruz bugünkü yolculuğumuzu sevgili dinleyiciler. Bölge gündeminin sonuna geldik. Günün ikinci programı Hayatın İçinden az sonra başlayacak. Bizden ayrılmayın.
1: TRT Trabzon Radyosu Bölge Gündemini sundu. Bir roman, bir hikaye. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı, Beyti Engin'in seslendirmesiyle her gün saat 22.45'te TRT Radyo 1'de.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Hayatın İçinden programıyla sizlerle birlikteyiz. Zeynep Ülkü Yıldırım yapımcımız, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Aramıza hoş geldiniz diyoruz. İlk olarak programımızda Ayşe Hatun Önal'ı dinledik. Çak bir selam. Şimdi de Bilgen Bengü bizlerle. O piti piti.

Hayatın İçinden programında bugün neler var hemen sizlerle paylaşalım. Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Betül Kalyoncu bizlerle olacak. Ailenin hukuku ve toplumsal boyutu üzerine konuşacağız. Cuma sohbetleri köşemizde Kayseri Üniversitesi Develi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Mustafa Şeref Aydın bizlerle olacak. Hasta ziyaretlerinin önemi üzerine konuşacağız. Sonrasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Yazılım Mühendisliğinden Doçent Doktor Elif Baykal Kablan bizlerle olacak. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Bilgisayar Bilimlerinden Doçent Doktor Selen Ayaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Doçent Doktor Aysel Özbasan konuklarımız olacak. Sağlık ve fen bilimlerinde yapay zeka kullanımı üzerine konuşacağız. Aile köşemizde Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden sosyal çalışmacı Tolunay Kayacı ile ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik sosyal destek hizmetleri üzerine konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Birbirinden güzel müzik eserlerimizle yolculuğumuza devam edelim. Ferhat Göçer radyolarımızda. Yak gemileri.

0: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: Güncel.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bu dakikalarında ailenin hukuku ve toplumsal boyutu üzerine konuşacağız. Konuğumuz Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Betül Kalyoncu. Sayın Kalyoncu, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Evet, Türkiye genelinde 15-21 Mayıs'ta Milli Aile Haftası olarak kutlanacak ve aile ve nüfus 10 yılı vizyonu doğrultusunda başlatılan yeni süreçte aile yapısının güçlendirilmesi ve nüfus politikalarının desteklenmesi hedefleniyor. Biz de bu doğrultuda özellikle hukuksal alanda sizinle konuşacağız. Dilerseniz öncelikle aile hayatının korunmasında hukuk neden önemlidir?
3: Şöyle, günümüzde aile hayatının korunması esasında bireysel bir mesele değil. Aynı zamanda anayasal, yasal ve uluslararası düzeyde güvence altına alınmış bir hak alanı olarak bunu ifade edebiliriz. Biz aileyi sadece sosyal bir kurum olarak nitelendiremiyoruz. Çünkü toplumsal yöne de bağlı bir yapısı var. Aile içi sosyal ilişkiler, en başta biz sosyal ilişkilerimizi ailede kuruyoruz. Daha sonrasında dayanışma ve sorumluluk kısmı da burada öğreniliyor en başta. Ve bu sonra topluma yayılan bir boyut. Ve hukuk da bu toplumu koruyan bir kurum olduğu için, toplumsal düzeni sağlayan kurallar olduğu için hukukta bu anlamda ailenin de korunması gerekmekte. Aynı zamanda hukuk aileyi korur ve şunu da yapar, gerektiği zaman müdahale eden bir yapı olarak da bunu ifade edebiliriz. Bunu işte anayasal çerçevede ve yasal çerçevede, uluslararası mevzuatta zaten görmekteyiz.
2: Anayasal çerçeve dediniz. Anayasal çerçevede ailenin korunmasını nasıl açıklayabiliriz?
3: Anayasal çerçevede şöyle ifade edebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda doğrudan ailenin korunmasına ilişkin hükümler var. Öncelikle 41. maddede ailenin toplumun temeli olduğu açıkça ifade ediliyor. Devlete ailenin huzur ve refahını koruma, sağlama yönünde bir yükümlülük yükleniyor. Özellikle anne ve çocuğu koruma yönünde bir yükümlülük yükleniyor. Ve bu anlamda devletin ailenin korunmasına yönelik bir yükümlülüğü açıkça ifade edilmiş. Yine 20. maddede özel yaşamın korunması boyutuyla aile hayatına saygı da burada düzenlenmiş. Yani devletin aile hayatına keyfi müdahalelerden kaçınmasına vurgu yapan bir düzenleme olarak ifade edebiliriz. Ancak aile hayatının korunması yönüyle de bazı tedbirleri alması gerektiğine vurgu yapar. Az önce sizin de bahsettiğiniz tedbirler esasında bu kapsamda değerlendirilebilir, yayının başında söyledikleriniz.
2: Evet. Türk Medeni Kanunu kapsamında ailenin korunması üzerine neler söylersiniz?
3: Türk Medeni Kanunu esasında aile hukukuna ilişkin geniş düzenlemelere yer vermekte. Ama ben birkaç düzenlemeye değinip burada durumu açıklamak istiyorum. İşte Türk Medeni Kanunu'nda 185. madde dikkat çekiyor. Evlilik birliğinin genel hükümlerini düzenliyor. Eşler arasındaki sadakat, birlikte yaşama ve dayanışma yükümlülüklerini yine ortaya koyuyor. Sadece esasında şunu gösteriyor. Bu ailenin duygusal birliktelikle oluşan bir kurum değil de aynı zamanda hukuki bir sorumluluk ilişkisinin de doğduğunu açıkça ortaya koyan bir düzenleme olarak ifade edebiliriz. Yine çocukla ilgili düzenlemeler yine Medeni Kanun'da yer alır. 335 ve devamı velayet kurumunu düzenler. Velayet çocuğun bakımı, eğitimi, korunmasına ilişkin hak ve yükümlülükleri kapsar ve esasında ebeveynlere de sorumluluklar yükleyen bir düzenleme olarak ifade ederiz. Yani velayetin bir hak olmaktan öte çocuğa karşı bir sorumluluk doğurduğunu burada açıkça ifade edebiliriz. Yine iştirak nafakası ile ilgili düzenlemeler var 182. madde, ya da velayetle ilgili olarak velayeti elinde bulundurmayan ebeveyn için kişisel ilişki kurulmasına dair 323. maddesi var. Bu da ebeveyn ile çocuk arasında kişisel ilişki kurulmasını güvence altına alan bir madde. Sadece bir mahkeme kararına bakmıyor, aynı zamanda o fiili ilişkinin de sürdürülmesini sağlayan bir madde olarak bunu da ifade edebiliriz.
2: Evet, aile hayatının korunmasından bahsediyoruz. Burada aile hayatının korunmasında en önemli düzenleme nedir diye soracak olursak?
3: Direkt ailenin korunmasıyla ilgili ifade edecek olursak 6284 sayılı kanuna değinmeden tabii ki geçemeyiz. Hı hı. Kanunun ismi doğrudan ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun. Biz az önce bahsettiğimiz düzenlemelerde esasında şunu konuştuk. Hani sorumluluk, hak boyutu, ailenin korundu ama maalesef işin daha iç kapatıcı mevzusu da var.
2: Hı
3: Şiddet
2: hı.
3: olgusu.
2: Evet,
3: Buna
2: maalesef.
3: dair de işte kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun ancak aile içi şiddeti kapsayan bir kanun. Yani sadece kadına özgü bunu nitelendiremeyiz. Aile içindeki bireylere yönelik düzenlenmiş bir mevzuattır. Bu kanun kapsamında çok hızlı tedbirler alınmasına yöneliktir. Normalde mağdur olduktan sonra kişi hani mevzuat devreye girebilir, kanunlar devreye girebilir. Ancak 6284 sayılı kanunda dikkat çeken husus şiddet olduktan sonra değil, şiddete uğrama riski varsa eğer hemen kanun devreye girebiliyor. Bu çok önemli bir şey. Yine önleyici, koruyucu tedbirlere yer vermekte bu kanun. Önleyici tedbirler noktasında uzaklaştırma kararı, işte iletişim yasağı ya da yaklaşmama kararı gibi ifade edebiliriz. Koruyucu tedbirler noktasında barınma sağlanması, geçici maddi yardım, psikolojik destek ifade edilebilir. Hakim tarafından ya da en yüksek mülki amir tarafından verilmekte bu kararlar. Yani ama yine vurgulamak istiyorum, zarar yani kişinin mağduriyeti ortaya çıkmadan önce risk anında bu kanun devreye girebilir. Onun için bu kanunun gerçekten çok iyi bilinmesi gerektiğini yapmak istiyorum. Özellikle kişilerin bu anlamda çok fazla aile bireylerinin çok fazla özellikle dezavantajlı grupta olan kadınların çok fazla hakları var ve başvuracağı mekanizmalar var.
2: Evet. Sayın Kalyoncu, uygulamada güncel politikalarla ailenin desteklenmesi üzerine neler söylersiniz?
3: Şöyle buna ilişkin olarak geçtiğimiz haftalarda yürürlüğe giren bir kanundan
2: Evet.
3: bahsetmek isterim. İşte yasal izin sürenin doğum izni süresinin
2: Hı
3: artırılması
2: hı.
3: 16 haftadan 24
2: 24
3: haftaya
2: haftaya çıktı.
3: çıkartıldı.
2: Evet.
3: Bu da ailenin korunmasına yönelik olarak önemli bir hukuki düzenleme aynı zamanda önemli bir sosyal politika olarak bunu nitelendirebiliriz. Çünkü ailenin korunması için devletin birçok yükümlülüğü var. Bu yükümlülüklerin gereğinden biri de bu esasında. Hani sadece şiddeti önlemek ya da müdahale etmemek değil, ailenin korunması, çocukların gelişimi noktasında annenin daha kendini iyi hissetmesi
2: Evet,
3: noktasında da
2: daha
3: belki
2: verimli
3: devreye giriyor.
2: zaman
3: Evet,
2: geçirmesi o
3: verimli
2: dönemde.
3: zaman geçirmesi için. Yani gündelik yaşam içinde de bu ailenin korunmasını, yani ailenin güçlendirilmesini destekleyen bir kanundu. Kanun değişikliğiydi. Anne ile çocuk arasındaki bağın güçlendirilmesine katkı sağlar. Özellikle katkı sağlayabilecektir bu kanun değişikliği. Çocuğun erken dönem gelişim açısından da önemli olduğuna yine vurgu yapabiliriz. Dolayısıyla sadece hak ihlallerinin önlenmesi değil, bu gibi değişik sosyal politikalar çerçevesinde kanun değişiklikleri de bu anlamda önemlidir diyebilirim.
2: Evet, Sayın Kalyoncu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 8 kapsamında aile hayatının korunmasında neler söylüyor?
3: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne tabii değinmek gerekiyor. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ülkemiz bildiğimiz üzere taraf, en başından beri taraf oldu. Ve bir mekanizması da var Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi devletleri yargılar. Yani devletleri ne şekilde yargılar? İşte

0: Örneğin aileden konuşuyoruz. 8. maddede düzenler en başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi aile ile ilgili olarak özel hayata ve aile hayatına saygı hakkını düzenlemekte. Burada az önce anayasada bahsettiğim durumlar aynı burada da geçerli. Yani devlet keyfi şekilde aileye müdahale etmeyecek. Ancak ailenin korunması, işte çocukların gelişimi, aile içindeki bireylerin gelişimi için başka tedbirleri de alacak. Yani hem müdahale etmeme şeklinde negatif bir yükümlülüğü var, hem de gerektiğinde müdahale etme şeklinde pozitif bir yükümlülüğü var diyebiliriz. Sadece dış müdahalelere karşı değil, aile içindeki bireylerin haklarını güvence altına alacak şekilde bunu yapması gerekiyor. Burada aile hayatını çok dar yorumlamıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi özelinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 80'inde çok geniş bir düzenleme, yani düzenlemenin içerisinde bunlar yazmaz ama mahkeme içtihatlarıyla bu konuyu genişletmekte. İşte evlilik içi aile ilişkileri, ebeveyn çocuk ilişkisi, yine biraz önce bahsettiğimiz velayet, kişisel ilişki kurulması noktasında ya da biyolojik bağ olmasa bile fiili bakım ilişkisi varsa, onlar da bir ebeveyn çocuk ilişkisi geliştirdilerse bunu da aile olarak nitelendirebiliyor. Devlet müdahale etmeyecek, müdahale edecekse bunu hukuki olarak yapacak, meşru bir amaçla yapacak ya da ölçülü olacak. Bunu gerçekten yapması gerekecek. Nasıl örneklendirebiliriz? Mesela çocuğun aileden alınması burada bir müdahaledir ama bu müdahalenin gerekli olması lazım. Maalesef yani yine konuşmakta zorlanıyoruz ama çocuk istismarı, ihmali gibi durumlar söz konusu. Burada şu kapsama giremeyiz artık. Aileye müdahale edilemez kapsamından mesele çıkar. Artık
1: Devleti
0: hukuki
1: koruma altına
0: aynen
1: almalı
0: devlet
1: çocuğu.
0: çocuğun koruma altına alınması ve bu da artık haklı bir gerekçeyle yapıldığı için, kanuna dayandığı için ve meşru bir amaç güttüğü için bir sorun doğurmaz mahkeme tarafından. Yine pozitif yükümlülük kapsamında da aile birliğini koruma buna örneklendirilebilir. Etkili mekanizmalar kurma noktasında yine devletin sorumluluğu doğabilir. Yani velayetle kişisel ilişki kurulması sağlanmıştır ama bu gerçekten kişisel ilişki kurulmuş mu kurulmamış mı, bunun takip edilmesi de gerekir. Mahkeme buna benzer birçok konuyu düzenlemekte.
1: Evet, negatif yükümlülük açısından değerlendirecek olursak hangi koşullarda devlet ne yapamaz?
0: Devlet işte kanunen eğer öngörülmemişse ya da meşru bir amaç taşımıyorsa ve gerçekten gerekli değilse o müdahaleyi gerçekleştiremiyor. Ebeveynle görüşmeyi kısıtlandıramaz. Eğer bu gerekçeler yoksa bunu yapamaz örneğin. Ya da aile birleşime ilişkin bir talep vardır. Buna ilişkin talebi bir gerekçe olmadan, meşru bir amaç olmadan ya da kanuna dayalı olmadan reddetmesi mümkün değil.
1: Evet. Peki pozitif yükümlülük açısından değerlendirecek olursak devlet ne yapmak zorunda aileler
0: İşte
1: için?
0: az önce de ifade ettiğim gibi birçok konu var. Aile birleşiminden bahsettik, etkili hukuki mekanizmalardan bahsettik. Aile birleşimini mesela biraz daha açabiliriz bu noktada. Ebeveynlerin farklı ülkelerde yaşamaları söz konusu olabiliyor. Ama bazı hukuki düzenlemeler noktasında problem çıktığı için ebeveynler birleşemiyor özetlemek gerekirse. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu noktada çocuğun da üstün yararını da gözetiyor. Çocuğun üstün yararı gereği aile birleşiminde sağlanması gerektiğini önemli vurgu yapıyor. Çok önemsediği bir konu ve çocuğun üstün yararını da çok dikkate aldığı bir konu olarak bunu ifade edebilirim.
1: Evet, şöyle yapalım Sayın Kalyoncu, bir müzik arası verelim, sonrasında
0: Peki.
1: söyleşimize kaldığımız yerden devam edelim.
0: Peki.

0: Söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Betül Kalyoncu bizlerle. Evet hocam, şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uygulamada ailenin korunması ve kurumsal yapı üzerine neler söyleyebiliriz?
1: Bununla ilgili olarak zaten mevzuatı ortaya koyduk. Yani aile hayatının korunması için hem ulusal hem de uluslararası hukukta çok katmanlı bir hukuki koruma rejimi var. Ve güvence altına alınan birçok hak var. Devlet sadece müdahale etmeyen, aynı zamanda koruyan, kollayan ve gerekli tedbirleri alan bir pozisyonda esasında. Anayasa Medeni Kanun 6284 sayılı kanun bu iç hukuk temelini oluştururken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne değindik örneğin. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi de uluslararası çerçevede daha bütüncül bir bakış açısı sunuyor devlete. Ama bunların varlığı tek başına yetmiyor. Bunların da hani sadece salt bir hukuki düzenleme olarak hayata geçirilmesi tek başına asla yeterli değil. Uygulanması çok önemli. Uygulamada çok sayıda kurum birlikte çalışıyor. Özellikle aile yılı ilan edildikten sonra zaten bunu görmezden gelemeyiz. Son bir sene içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çok fazla programlar, etkinlikler ve bilinçlendirme çalışmaları yapıldı. Yine hani mevzuatın uygulanması, hukuki koruma noktasında kolluk kuvvetleri, mahkemeler, barolar, sağlık kurumları, eğitim kurumları her zaman devrede. Sosyal bir süreç içerisinde meselenin yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Ancak sorun ortaya çıkmıyor mu? Tabii ki çok fazla sorun da ortaya çıkıyor. Başvuru yollarının kullanılmaması, çünkü bilinçlendirme yoksa bu mevzuattan ya da hak ve sorumluluklar noktasında kişilerin bilinçli olmaması söz konusuysa tabii ki bu yolların kullanılmaması söz konusu olabiliyor. Yine şiddetin görünmez kalması söz konusu olabilir. Aile içi bir şiddet vardır ama kadın şiddete uğramış olabilir. Sessiz
0: bunu
1: kalıp
0: kimse
1: bunu kimseye
0: bilmiyordur.
1: Evet söyleyemeyebilir. Belki bu haklardan faydalanacağını bilse birine söyleyip kurtulabileceğini fark eder. Şu anda yaptığımız bence çok kıymetli. İnşallah birine de ulaşabiliyoruzdur.
0: İnşallah.
1: Kurumlardaki koordinasyon eksiklikleri söz konusu olabilir bazı durumlarda. İşte bu şekilde etkinlik zayıflayabilir. Ama bu sorunlar tabii bireylerin sahip olduğu hakları bilmesi...

0: bu hakları kullanabilmesiyle birlikte daha da hukuki mevzuatın hayata geçirilmesi söz konusu olacağı için çok fazla yarar sağlayacak ve bu sorunlar halledilmiş olabilecek. Ne yapabiliriz? Kurumlar arası işbirliği güçlendirebilir, daha çok koordineli çalıştırılması sağlanabilir mesela bu engeller aşılması için. Mahkeme, kolluk ve sosyal hizmetler arasında düzenli bir bilgi paylaşımı sağlanabilir. Ya da süreçler daha dikkatli takip edilebilir. Kararlar etkin şekilde uygulanabilir. Sadece yani verilen bir karar varsa bu kararı almak yeterli değil. Bu kararın da uygulanması gerekir.
1: Evet,
0: Az
1: yani
0: önce
1: fiilen
0: bahsettiğimiz işte
1: uygulanması
0: evet
1: sağlanmalı.
0: kesinlikle kişisel ilişki noktasında mesela kişisel ilişki kurulmuştur ama çocuk gerçekten velayeti elinde bulundurmayan ebeveynle görüşüyor mu, görüşmüyor mu? Buna ilişkin bir izleme mekanizması örneğin daha etkili sağlanabilir. Uygulamada gecikmeler varsa buna ilişkin denetim mekanizmaları sağlanabilir. Yine önleyici koruma yaklaşımı benimsenebilir. Haklara erişim kolaylaştırılabilir. Daha fazla kişiler hakları ve başvuru mekanizmaları noktasında bilgilendirilebilir diyebiliriz.
1: Evet. Sayın Kalyoncu, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür
1: Son
0: ederim.
1: sözler var mı?
0: Son sözüm şu olabilir. Bugün buradaysam belki birilerine ulaşabiliyorumdur. İnşallah ihtiyacı olan birine farkındalık kazandırabilmişimdir. Ailenin korunması için devlet dediğimiz gibi sadece müdahale etmez ama bize de birçok hukuki yönden çok fazla kapılar da açılmakta. Bu yönde pozitif yükümlülüklerin gereği de birçok devletin yapması gereken var, gerekenler var ama bunlar zaten de yapılıyor. Bunları farkında olmamız
1: Evet.
0: gerekiyor. Bahsettiğim birkaç yasal düzenleme, sadece birçok yasal düzenleme var. Örneğin 6284'ten bahsettim ama bu kadar değil yani. O kadar geniş
1: Çok
0: bir
1: daha geniş kapsamlı
0: kanun ve çok fazla
1: haklar.
0: uygulayıcı mekanizmalar var ve çok kollu çalışan bir sistem, çok etkili çalışan bir sistem. Çok farkında olmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Umarım ben de vesile olabilmişimdir. Çok
1: Çok sağ
0: teşekkür
1: olun.
0: ederim.
1: Çok teşekkür ederiz biz de.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ailenin hukuku ve toplumsal boyutunu konuştuk. Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı'ndan doktor öğretim üyesi Betül Kalyoncu bizlerle oldu. Güzel bir müzikle devam edelim.

0: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
1: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.
2: Cuma sohbetleri.

0: Cuma sohbetleri köşemizde hasta ziyaretlerinin önemini konuşacağız. Konuğumuz Kayseri Üniversitesi Develi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Şeref Aydın hocamız. Hoş geldiniz programımıza Sayın Aydın.
1: Merhabalar, hoş bulduk Özgür Hanım. Hayırlı cumalar diliyorum.
0: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. Dinimizde, İslam kültüründe hasta ziyareti neden önemli bir davranış olarak görülüyor?
1: Hasta ziyaretine evet, belirttiğiniz gibi dinimiz gerçekten büyük bir önem vermiştir. Hatta öyle ki, bakın ilginçtir, Resulullah Aleyhisselam Müslümanın Müslüman üzerindeki bir takım haklarından bahsediyor. Yani komşu da olsak, aynı ilde, ilçede de otursak Müslümanın Müslüman üzerinde hakları var diyor. Bunlardan bir tanesi hasta ziyaretidir. Yani akrabasından olabilir, komşusundan olabilir, arkadaşlarından olabilir. Tanıdığı bir kimse hasta olduğunda o Müslümanın diğer tanıdığı Müslüman üzerinde böyle bir hakkı var diyor. Yani hasta ziyareti önemli Müslüman haklarından bir tanesidir. Vefat ettiğinde mesela cenazesine katılmak veya işte selam verdiğinde selam almak, bunlar hep Müslümanın Müslüman üzerinde olan haklarındandır. Bu hakkı Allah ve Resulü belirlemiştir. O yüzden hasta ziyareti çok önemlidir.
0: Evet, burada hasta ziyaretinde hem hasta için hem de ziyaret eden kişi açısından düşündüğümüzde manevi etkileri nelerdir?
1: Tabii güzel bir konu. Çünkü bir insan hasta olduğunda morali bozulabiliyor, psikolojisi bozulabiliyor. Yani hayata karşı bakış açısı değişebiliyor. Belki ümitsizliğe kapılıyor olabilir bir takım hastalar. O yüzden Peygamberimiz moralini düzeltin diyor. Hastanın yanına gittiğinizde ona dua edin diyor. Moralini düzeltmeye çalışın diyor. Yani Allah sana şifalar versin, şu an çok daha iyi görünüyorsun, düzelmişsin, Allah senin bedenine güç kuvvet versin, hastalığına şifa versin, günahlarımızı affeylesin şeklinde böyle bir takım onun moralini düzeltecek, yükseltecek cümleler kurmayı ve aynı şekilde dua etmeyi Peygamberimiz tavsiye ediyor. Bu hasta açısından. Bir de hasta ziyaretine giden açısından konuyu ele aldığımızda o kişi de karşısında bir hastayı görüyor. Bakıyor ki o hasta elinden belki bir şey gelmiyor o an için. Yani bir anda düzelmek insanın elinde olmayabiliyor hasta olduğunda. Şu an ben de hasta olabilirdim. Bu bir imtihandır. Hasta olduğumuzda aslında vefat edebiliriz. Bu dünyayı terk edeceğiz bir gün. Dolayısıyla hastaya ibret nazarıyla bakıyor. Dünyaya karşı bir takım meyli varsa o meylini aşağıya düşürebiliyor. Yani hem hasta açısından hem hasta ziyaretine giden açısından ahireti hatırlamak, birbirlerine dua etmek açısından, morallerini yükseltmek açısından faydası oluyor. Dolayısıyla Peygamberimiz bunları bizlere tavsiye etmiş oluyor.
0: Evet, hemen burada biraz görgü kurallarından da bahsetmek isteriz. Özellikle hasta ziyaretlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
1: Birincisi, izin almak gerekiyor. Hasta ziyaret edilebilecek durumda mı şu an? İkincisi, tabii mahremiyet kurallarına da dikkat etmek lazım. Sonra biraz önce ifade ettik, elimizden geldiği kadar hastanın moralini en üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Ondan sonra orada boş konuşmamak gerekiyor. Ziyareti çok fazla uzatmamak gerekiyor. Bunlar da kısaca görgü kuralları olarak bahsedebileceğimiz şeyler. Hatta o hatta imkanımız varsa, hasta böyle biraz düzelmeye başlayınca, onun canının çektiği, yemek istediği bir şeyler varsa onları da gidiyorken hediye olarak götürmek hasta açısından moralini yükseltebilecek şeyler. Bunlar kısaca görgü kuralları olarak zikredilebilecek şeylerdir.
0: Evet, ziyaretin kısası makbuldür derler.
1: Evet, doğrudur. Yani meşhur olmuş bu cümle. Gerçekten de hasta açısından öyle. Çünkü hasta, yani belki biraz ağrısı sızısı olabilir. Ziyarete gelen olduğunda belki biraz kalkıp oturmak istiyor, oturuyor. Ama ziyaret uzadığında ne olacak? Ağrı sızısından dolayı belki çok rahat edemeyecek misafirlerin yanında. O yüzden kısa olması makuldür. Daha çok hasta açısından.
0: Evet, bu ziyaret sürecinde hastanın elbette morale de çok ihtiyacı olabiliyor. İyileşme sürecinde moral vermek de hastayı etkilediğini söyleyebiliriz. Buradaki yaklaşım nasıl olmalı? Biz bazen örnek verirken abartabiliyoruz. Farklı farklı noktalara konuları taşıyabiliyoruz. Bu konuda neler söylersiniz?
1: Yani öncelikle bir Müslüman olarak, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı demiştik. Bir Müslüman olarak biz öbür tarafa inanıyoruz, iman ediyoruz. Yani hastaya daha çok Allah'tan af dilemesi belki tavsiye edilebilir veya ona tavsiye etmesek bile beraber orada Allah'tan af dilenebilir, bize dua edilebilir. Mesela Peygamberimiz bir takım duaları öğretiyor bize. Hatta şey yapıyor, hasta ziyaretleri yapıyor Peygamberimiz. Onlara mesela diyor ki böyle ağrı sızı olacak şekilde bir hastalık varsa elini o ağrıyan yerinin üzerine koy diyor. 3 defa Bismillah de diyor. Yani Bismillahirrahmanirrahim denebilir. Ondan sonra Allah'a dua et. Ya Rabbi bendeki bu hastalığın ve sakındığım bu şeylerin şerrinden senin kuvvetine, kudretine sığınırım dememizi tavsiye ediyor. Çok tabii ileri gitmemek lazım. Bu hastalık seni öldürür. Ondan sonra bu hastalık amansız bir hastalıktır. Bunun çaresi yoktur. Bunlar zaten denmez. Yani moral açısından baktığımızda bunlar kesinlikle denmez. Ama boş konuşulacak bir ortam da değildir hasta ziyaretinde. Yani her iki taraftan da aşırıya gitmemek lazım. Çok fazla dünyalı konuşmamak lazım. Yani böyle güzel onun moralini düzeltecek. Belki

0: Hatıralar varsa o hatıraları yad edebilirler. Evet, hadi iyileştiğinde inşallah şu projeleri hayata geçirebiliriz diyebilir. Falan yerleri ziyarete gidebiliriz diyebilir. Yani onu daha çok iyileşmeye sevk edebilecek bir takım şeyler konuşulur onun huzurunda.
1: Evet. Şeref hocam, günümüzde insanlar hasta ziyaretlerine acaba yeterince önem veriyor mu?
0: Şimdi İslam ülkeleri olarak baktığımızda biz yine batıya göre iyiyiz. Yani belki eskisi gibi bizim hasta ziyaretlerimiz de çok kalmadı diyebiliriz ama yine de bizimki sıfır değil. Çünkü biz ailenin ne demek olduğunu biliyoruz. Müslümanın Müslüman üzerinde hakkının olduğunu biliyoruz. Yani belki çok uzak akrabalar, tanışlar, arkadaşlar olmasa da ama en azından en yakınlarımızı biz hala ziyaret ediyoruz. Hem bayramlarda hem hasta olduğunda hala onları ziyaret ediyoruz, gönlünü almaya çalışıyoruz onların. Bu açıdan İslam toplumlarının hala böyle bir avantajı var. Yani bu gelenek bizde hala devam ediyor. Ama eskiye nazaran belki biraz azalmış olabilir. Bunun için sık sık Peygamberimizin bu tavsiyelerini aramızda konuşmamız gerekiyor. Yani bir de şöyle, gerçekten globalleşen dünyada insanlar tamamen sabahtan akşama kadar belki şartlar gereği biraz dünyaya dalıyorlar, dünyaya meylediyorlar. Tabii geçim sıkıntısı vesaire bunlar etkiliyor eskiye nazaran. Çünkü metropol şehirler oldu artık. Önceden genelde insanlar köylerde yaşıyordu, birbirlerini tanıyorlardı, birbirlerinin akrabasıydı. Şehirlerde olanlar bile 100 bin, 200 bin en fazla belki nüfuslu yerlerde oturuyorlardı. Ama şu an 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon şehirler olunca yani gerçekten şehrin bir ucundan öbür ucuna gitmek sorun olabiliyor. İnsanların birbirinden belki haberi olmayabiliyor. Eskiye nazaran bu azalmış olabilir ama hala sıfırlanmadı. Bunun için elimizden geldiği kadar hasta olmadan da birbirimizi ziyaret etmemiz lazım. Hasta olmadan da birbirimizle irtibat kurmamız gerekiyor. Hasta olduğumuzda da bu Müslüman üzerindeki hakkımızı yerine getirdiğimizde kuvvetle muhtemel onlar da biz hasta olduğumuzda gelecekler ve bu şekilde bu ziyaretleşmeler devam edecek inşallah.
1: Evet, bu hasta ziyareti kültürünü devam ettirmek de biraz bizim elimizde galiba. Çocuklarımıza da bu kültürü aktarmamız önemli. Bu konuda neler söylersiniz?
0: Evet doğrudur. Hatta bakın çocuklar deyince çocuklar bile hasta olduğunda gitmemiz gerekiyor. Şimdi Peygamberimizden bir örnek verelim. Peygamberimizin yanında yakınında bazı Yahudi

0: nübüvvet gözüyle bakıyor ki çocuk yani sanki böyle vefat etmek üzere. O çocuğa diyor ki yani bakın çocuk diye es geçmiyor peygamberimiz. Ey çocuk diyor, Müslüman ol diyor, gel diyor, bak benim peygamberliğimi kabul et, Allah'ın varlığını bildiğini kabul et diyor. Ona şefkatle, merhametle yaklaşıyor, hal hatır soruyor. Ondan sonra da diyor ki gel Müslüman ol diyor. Çocuk şöyle bir babasına bakıyor, ondan da onay alıyor. Evet diyor, bak olabilir diyor, iman edebilirsin. Biz çünkü ondan hiçbir kötülük görmedik. Emin bir kimse, hep doğruları konuşuyor. Sonra çocuk iman ediyor. Peygamberimiz oradan ayrıldıktan sonra haber geliyor ki çocuk vefat ediyor. Dolayısıyla hem çocuklarımızı hasta ziyaretine gidip onlara bu kültürü aşılamamız gerekiyor, öğretmemiz lazım. Hem de çocukları hasta olduklarında ziyaret ettiğimizde bu çocuklar kendileri de bunu öğrenmiş olacaklar. Daha küçükken bunları öğrenmiş olacaklar ki büyüdüklerinde kendileri de hasta ziyaretinin hem dinimizin bir gereği olduğunu hem de toplumun örf, adet, gelenek ve göreneklerimizin bir gereği olduğunu öğrenmiş olacaklar.
1: Evet. Şerif Hocam çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Var mı son sözler?
0: Rica ederiz. Tabii son sözlerimiz şu olsun. Allah hasta olsak da isyan etmeyen kullarından eylesin. Sabreden kullarından eylesin. Hastalığı Allah'ın bir imtihanı, hatta bir lütfu olarak görüp bu imtihanı kazananlardan eylesin. Allah hem sağlığımızın değerini, kıymetini bilmeyi, kolay kolay yani tedbir alıp hasta olmama adına tedbir alabilmeyi, hem de hasta olduktan sonra artık yapacak bir şey yok, sabredebilmeyi, bunu kabullenebilmeyi, özümseyebilmeyi, bunu dinimizin bir gereği olarak artık mecburen kabul edebilmeyi ve Peygamberimizin tavsiyelerine uyabilmeyi bizlere nasip eylesin diye şu Cuma günü, Cuma vaktinde inşallah icabet saati

0: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Bulmamız gereken kayıp bir robot var. Ruzi nerede?
2: TRT ortak yapımı Kehribar ile Boncuk Kayıp Robot 22 Mayıs'ta sinemalarda.
3: TRT Trabzon Radyosu.
4: Hayatın İçinden programında bir saati geride bıraktık. Murat Dalkılıç bizlerle. Bu nasıl aşk?

0: Güncel.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın bu dakikalarında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bölümünden, yazılım mühendisliğinden doçent doktor Elif Baykal Kablan bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Bilgisayar mühendisliği bölümünden doçent doktor Selen Ayaz, hoş geldiniz programımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden doçent doktor Aysel Özsaban bizlerle. Hoş geldiniz programımıza.
4: Teşekkürler, hoş bulduk.
1: Bugün sağlık ve fen bilimlerinde yapay zeka kullanımı üzerine konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz.

0: Evet, oldukça fazla merak ettiğimiz sorular var. Bu soruları size soracağız. İlk sorumuz, özellikle son yıllarda Sayın Ayaz, yapay zeka kavramını hayatımızın hemen her alanında duymaya başladık. Ve sizce toplum bu akademinin yapay zekaya olan ilgisi neden bu kadar hızlı bir şekilde arttı?
1: Yapay zekaya olan ilginin aslında bu kadar hızlı artmasının nedeni artık bu teknolojilerin yalnızca uzmanlar tarafından değil, doğrudan insanların günlük hayatında kullandığı bir yazılım haline gelmiş olmasıdır.
0: Özellikle gençler.
1: Evet, özellikle gençler daha çok tabii günümüzde kullanıyor. Daha önceleri yapay zekayı biz çoğunlukla laboratuvarlarda, teknoloji şirketlerinde araştırma amaçlı ya da mühendislik uygulamalarında daha çok kullanıyorduk. Ancak son yıllarda üretken yapay zekanın daha çok yaygınlaşmasıyla birlikte herkesin doğrudan deneyimleyebildiği bir araç haline geldi. Bugün insanlar artık yapay zekayı bir metni düzenlemek, sunum hazırlamak, görsel oluşturmak, bir problemi analiz etmek, hatta günlük kararlarında daha çok destek almak amaçlarıyla sıklıkla kullanmaya başladı. Tabii bu erişebilirlik de toplumdaki ilgiyi daha fazla arttırmış oldu. Artık yapay zeka soyut bir kavram değil, herkesin bilgisayarlarında, telefonlarında, günlük hayatında kullandığı bir araç haline geldi. Akademik dünyada da aslında benzer bir dönüşüm var. Araştırmacılar artık çok fazla büyük miktarda veriyle çalışıyorlar. Bunlar sağlık verileri olabilir, deneysel ölçümler olabilir, görüntüler, metinler, sensör verileri gibi verilerle kullanıyorlar. Yapay zeka bu noktada hem analiz gücü hem de zaman kazandırması açısından çok önemli bir ihtiyaç haline gelmiş oldu.
0: Evet, peki Sayın Ayaz, yapay zeka aslında uzun yıllardır var olan bir alan. Ancak özellikle son dönemde daha çok görünür hale geldi. Bu dönüşümün arkasındaki temel teknolojik gelişmeler nelerdir?
1: Aslında yapay zekanın geçmişine baktığımız zaman 1950'li yıllardan itibaren yapay zekanın teorik ve uygulama çalışmalar alanında kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Ancak son yıllarda tabii yaşadığımız bu üretken yapay zeka gelişmeleriyle birlikte artık biz yapay zekayı sadece akademik ve teknolojik ürün olarak değil de toplumun tamamı tarafından kullanılabilir bir hale gelmiş oldu. Bu dönüşümün arkasında tabii birkaç temel neden var. Biraz daha teknik sebep bunlar ama birincisi veri miktarındaki büyük artış. Artık insanlar günümüzde kullandığımız telefonlar, cihazlar, sensörler, sosyal medyalar ya da endüstriyel sistemler gibi birçok alanda biz sürekli veri üretiyoruz. Yapay zekada tabii veriyle beslendiği için yapay zeka modelleri de bu büyük verileri kullanarak daha başarılı sonuçlar üretebiliyor. Bir diğer gelişme de hesaplama gücündeki artış. Bu da yine yapay zekanın tabii işleyebildiği verileri, grafik işlemciler, bulut bilişim altyapıları ve yüksek başarımlı hesaplama sistemleri üzerinde aslında biz modellerimizi eğitebiliyoruz. Eskiden bunlar çok yaygın değildi ama teknolojik gelişmelerle birlikte bunlar da yaygınlaştıkça daha çok pratik anlamda uygulayabilir hale geldik. Bir diğer gelişme de son olarak yine üretken yapay zekanın modellerindeki ilerlemeyi söyleyebiliriz. Artık biz yapay zekayı sadece akademik amaçlı olarak kullanmıyoruz. Az önceki yine bahsettiğim gibi aslında metin anlamında metin yazma, kod üretme, görsel oluşturma, konuşmaları analiz etme gibi birçok sebeple aslında kullanabiliyoruz. Dolayısıyla biz artık yapay zekayı kişilerin kullandığı bir yardımcı asistan olarak görmeye başladık son zamanlarda.
0: Evet, sorularımız çok tabii ki bu alanda. Sayın Kaplan, sizle devam etmek istiyorum. Bugün yapay zeka günlük yaşamımızda ve çalışma hayatımızda hangi alanlarda aktif olarak kullanılıyor? İnsanlar çoğu zaman farkında olmadan hangi yapay zeka sistemleriyle etkileşim içinde bulunuyor?
2: Evet. Aslında her alanda diyebiliriz, farkında olmadan yapay zeka artık hayatımızın her alanında
0: Her
2: rol alıyor.
0: alanında, evet.
2: Aslında farkında olmadığımız birkaç örnek vermek de belki fayda olabilir. Örneğin biz bu telefonlarımızda yüz tanıma uygulamalarını kullanıyoruz. Belki bu artık bizim için çok basit bir uygulama ama bunu biz her gün kullanarak işte telefonumuzu diğer kişilerden koruyacağımızı düşünüyoruz veya yolculuk esnasında çeşitli navigasyon uygulamaları kullanıyoruz hepimiz. Bu sayede belki daha optimize edilmiş yollar kullanarak varmak istediğimiz noktalara varabiliyoruz. Burada yine yapay zeka yaygın olarak hepimizin eminim ki yolculuklarında kullandığını düşünüyorum. Sosyal medyada karşımıza çıkan içerikler var. Bunlar tabii ki bizim daha önce ziyaret ettiğimiz sayfalardan, sitelerden kaynaklı karşımıza aslında biz

0: bize yönelik kişiselleştirilmiş içerikler çıkmaya başlıyor. Belki diyoruz ki ya ben aslında bunları son dönemde takip etmeye başladım. Artık karşıma böyle içerikler
1: Evet,
0: çıkmaya
1: sosyal medyada
0: başladı.
1: gezinirken bir anda önünüze düşebiliyor.
0: Hat
1: Aa, bu beni mi dinliyor
0: Evet,
1: diyorsunuz?
0: hatta bazen birinin bizi
1: Evet.
0: takip ettiğini
1: Evet, evet,
0: düşünüyoruz ve
1: evet.
0: endişeleniyoruz.
1: Konuşmalarımızı
0: Bunları
1: dinliyorlar diyoruz.
0: konuşmuştuk gibi.
1: Evet.
0: Aslında bunlar hep bundan kaynaklı veya e-ticaret siteleri eminim ki özellikle bayanlar çok fazla
1: Evet.
0: e-ticaret sitelerinden alışveriş yapıyor. Örneğin şu ürünleri de satın alabilirsiniz şeklinde size bazı önerilerin çıktığını görüyorsunuz.
1: Alternatifler sunuyorlar.
0: Evet veya işte bu ürünün yanında şunu da alabilirsiniz şeklinde veya bu ürünleri alanlar şu ürünleri de satın aldı şeklinde. Aslında sizi burada yönlendiren çok fazla yapay zeka destekli mekanizma var. Dolayısıyla ben aslında artık doğrudan yapay zekayı kullanıyorum demekten ziyade deneyim yani dolaylı olarak bir hizmetin içerisinde biz yapay zekayı deneyimliyoruz. Farkında değiliz bunun. Çalışma hayatında da aslında gerçekten bizim işlerimizi çok kolaylaştırdı. Çünkü belki eskiden bu kadar fazla iş yükü yoktu. Bu kadar farklı sistemler uygulanmıyordu ama şu anda kurumsal raporlama özellikle çok fazla raporlama yapıyoruz. Burada yazacağımız içeriklerin belki daha kurumsal dilde yazılmasında yapay zekadan destek alıyoruz. Eminim ki herkes özellikle kurumsal alanda çalışan kişiler bu desteği alıyordur. Veri analizi yaparken, eskiden veri analizini belki kendimiz saatler boyunca
1: Evet,
0: uğraşarak
1: hesaplamak
0: yaparken, evet.
1: gerçekten çok zor
0: Çeşitli
1: olabiliyor.
0: alanlarda karar destek sistemleri var. Örneğin sağlık alanında sağlık profesyoneline, uzman kişiye destek olan sistemler var. İçerik üretimi yapıyoruz. Örneğin bizim de çeşitli afişler hazırlama durumlarımız olabiliyor kendi işlerimizde. Bunları mesela yaparken yine yapay zekadan destek alıyoruz. Yani bu çok fazla artırılabilir eğitim alanında özellikle sağlıkta, tıbbi görüntülemede, hasta risk analizinde, sanayide, savunma sanayinde biliyorsunuz zaten artık çok fazla yapay zeka destekli sistemler geliştirilmeye başladı. Dolayısıyla artık yapay zekanın artık sadece bir sektörün teknolojisi olduğunu bence söyleyemeyiz. Artık yapay zeka çok geniş bir dönüşüm aracı oldu günümüzde
1: Evet,
0: diyebilirim.
1: Sayın Kaplan, özellikle akademik dünyaya baktığımızda araştırmacılar ve lisansüstü öğrenciler de
0: Evet,
1: yapay
0: evet,
1: zeka araçlarından faydalanabiliyor.
0: evet.
1: Hangi süreçlerde faydalanabiliyor peki?
0: Her süreçte
1: Her
0: diyebiliriz artık
1: süreçte.
0: ama en temelde literatür tarama diyebiliriz. Daha
1: Çünkü çok vakit
0: öncesinde
1: alan bir
0: evet
1: şey,
0: yani
1: literatür
0: siz bir
1: tarama.
0: alanda çalışmayı planladığınız zaman ki alanın bazen uzmanı olmayabilirsiniz. Dolayısıyla o alandaki birçok makaleyi belki tabii çok bazen yeni alanlar oluyor 4-5 makale. Belki onları okumak kolay olabilir ama bazı alanlar var ki 100 tane makale o alanda yayınlanmış. Siz bu 100 makaleyi tek tek değerlendirmek tabii ki bizi sıkıştıran bir mekanizmanın da içerisindeyiz. Bunu belki birkaç hafta içerisinde yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla literatür tarama sürecinde ben oldukça öğrencilerin hatta bizlerin de araştırmacıların da yapay zeka araçlarından faydalandığını söyleyebilirim. Bunun haricinde işte bazen akademik bir metin yazıyoruz. Tabii hepimizin bir İngilizce metin yazma zorunluluğu var. Artık daha çok uluslararası konferanslara veya dergilere
1: Dergilere.
0: yayın gönderme durumumuz var ama herkesin tabii İngilizcesi bir ana dil şeklinde olmayabiliyor. Bu durumda aslında bence yazım dil iyileştirme şeklinde veya yazdığınız içeriğin bazen özetlenmesi, farklı bir yapıda bazen yeniden düzenlenmesi gerekebiliyor. Bu amaçlarla yine yaygın olarak kullanılıyor. Bazen bir özgün fikir üretirken fikir alma anlamında yine yapay zeka destekli sistemler kullanılabiliyor. Dolayısıyla daha çok bir de şunu görebiliyorum. Veri analizi özellikle öğrenciler ellerindeki çok sayıda verinin analizinde de yapay zekayı kullanabiliyor. Dolayısıyla artık yapay zekanın yine öğrenciler tarafından da çok yaygın bir kullanımını görüyoruz. Tabii etik boyutu bazen bizi endişelendiriyor ama sonraki sorularda
1: Bir
0: yine bunu da
1: taraftan da
0: tartışırız.
1: evet,
0: Evet.
1: işimizi kolaylaştırıyor
0: Evet,
1: diyebiliriz.
0: evet.
1: Sayın Özsoban, bu ihtiyaçlar ve hızlı dönüşüm aslında üniversitelerde de yeni etkinliklerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu noktada şunu sormak istiyoruz. Sağlık ve fen bilimlerinde yapay zeka atölyesi fikri nasıl ortaya çıktı ve bu etkinliği düzenlemekteki temel amacınız neydi?
0: Evet. Sağlık bilimleri alanındaki akademisyenler, lisansüstü öğrenciler ya da sahada çalışan profesyoneller, hemşireler, hekimler, diyetisyenler kendi alanlarında mesleki bilgi, beceri, donanıma sahip olmalılar. Bu zaten her zaman beklediğimiz bir şeydi. Ancak geldiğimiz nokta

0: da sahip olunması gereken bir diğer yeterlik alanı da yapay zekayı etkili bir şekilde kullanabilmek. Burada da artık yapay zekayı etkili, verimli kullanan sağlık profesyonelleri yetiştirmeliyiz. Bilim insanları olarak biz bu alanda da kendimizi yetkin kılmalıyız. Bu atölye fikri de aslında doğrudan gözlemlediğimiz bir ihtiyaçtan ortaya çıktı. Üniversitemizde hem akademisyenler hem lisansüstü öğrenciler yapay zekayı zaten günlük yaşamlarında artık kullanıyorlar. Ancak kullanırken birçok kişi tam olarak nasıl kullanacağını, hangi amaçlarla kullanabileceğini, hangi sınırlar içerisinde kullanabileceğine dair yeterli bilgiye sahip olamayabiliyorlar. Biz de bu noktada aslında Karadeniz Teknik Üniversitesi olarak çok şanslıyız. Çünkü üniversitemizde hocalarım gibi hem ulusal hem de uluslararası düzeyde etki değeri yüksek akademik kadroya sahibiz. Dolayısıyla bu kadroya sahip olmak, bu şansa sahip olmayı da bu şekilde bir atölyeyle değerlendirmiş olduk. Hem Sağlık Bilimleri Enstitüsü hem Fen Bilimleri Enstitüsü ki enstitüler lisansüstü öğrenci yetiştiren alanlar. Yani yüksek lisans doktora yapan ileri derecede uzmanlaşmış kişiler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bizim özellikle enstitüler olarak yola çıktığımız bu planlamada üniversitemizde yine Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve iki enstitü olarak Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ev sahipliğinde böyle bir atölye planlamak istedik, düzenledik. Amacımız yalnızca yapay zeka nedir sorusuna cevap vermek değildi. Yapay zekayı nasıl etkili bir şekilde kullanabiliriz? Bu soruya cevap vermek üzere özellikle uygulama ağırlıklı bir yapıda planladık ve bu noktada da katılımcıların yalnızca dinleyici olarak kalmasını istemedik. Bilgisayarlarıyla geldiler. Birebir kendileri hem örnek uygulamaları, alandaki uzman, yetkin hocalardan izlediler, gördüler ve bu örnekleri kendileri de yine aynı şekilde deneyimlediler ve yine deneyim paylaşımları oldu. Sağlıkta yapay zekayı yani sağlık bilimleri alanına yapay zekanın entegrasyonunu gösteren pek çok proje örneği yine deneyim paylaşımları şeklinde paylaşıldı. Literatür tarama, akademik yazım, veri analizi, görselleştirme gibi pek çok alt başlığı içeren kapsamlı 2 günlük bir atölyeydi bu. En temel mesajımız da şuydu aslında, yapay zekayı bir tehdit olarak değil, doğru kullanıldığında akademik üretkenliği, verimliliği, kaliteyi, araştırma kalitesini artırabilecek güçlü bir yardımcı olarak görüyoruz ve bunun için de birlikte hareket ediyoruz şeklinde bir mesaj vermek istedik. Bu mesajımız da karşılık buldu. En başta çıktığımız yolda o ihtiyacın gerçekten ihtiyaç olduğunu gelen geri bildirimlerden anladık. Çok yüksek bir katılım vardı. Ve gerçekten büyük bir salonda düzenledik ama salona zor sığdık. Yani herkes gerçekten öğrenmek istiyordu ve yapmak istiyordu. Ve geri dönüşler de hep çok olumluydu. İyi ki yaptınız, tekrar yapın, çok
1: Çok
0: verim
1: güzel,
0: aldık diye.
1: evet.
0: O yüzden bizim açımızdan da çok keyifli, iyi ki yapmışız, tekrarını yapalım dediğimiz bir atölye oldu.
1: Evet, büyük bir ihtiyacı karşılamışsınız aslında bir süre
0: Evet,
1: içerisinde.
0: evet, evet.
1: Şöyle yapalım, bir müzik arası verelim, sonrasında söyleşimize kaldığımız yerden devam edelim.

0: yalların.
1: Kısa bir müzik arası verdik ve söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sağlık ve fen bilimlerinde yapay zeka kullanımını konuşuyoruz. Sayın Özsoban, sorularımıza devam ediyoruz. Sağlık alanına gelecek olursak, günümüzde sağlıkta yapay zeka ile ilgili en dikkat çekici gelişmeler nelerdir? Yapay zeka bugün sağlık hizmetlerinde hangi ihtiyaçlara yanıt veriyor ve en çok hangi alanlarda kullanılıyor?
2: Yapay zeka aslında sağlık çalışanlarının yerine geçmekten çok onların kararlarını destekleyen bir yardımcı sistem olarak ön plana çıkıyor. Radyolojide mamografi, MR ve tomografi görüntülerinin analizinde kullanılabiliyor. Yine raporlamada erken kanserin örneğin erken tanınmasında ve raporlanmasında kullanılabiliyor. Hemşirelik alanında örneğin halk arasında bilinen yatak yarası, basınç yaralanmaları,
1: evet,
2: yani
1: yaşlılar için,
2: evet,
1: özellikle
2: biz bu hasta gruplarının basınç yaralanması riskini belirlemede, yara takibinde, düşme riskini belirlemede ya da yoğun bakımdaki hastaların ani değişen durumlarını takip etmede kullanabiliyoruz. Bir örnek vermek gerekirse, bir hasta hastaneye yattığı zaman yapay zekayı kullanarak düşme riskini belirleyebiliriz. Ve bu riskin yüksek olduğu hastalarda önlemleri alarak hasta düşmelerini önleyebiliriz.
1: Bu inanılmaz bir şey.
2: Ya da evet, enfeksiyon kontrolü, evet, içinde olabilir. Pek çok alana uyarlanabilir bir durumda ve her geçen gün bunun örneklerini de sıklıkla görüyoruz diyerek özetleyebilirim.
1: Evet. Sayın Kablan, fen ve mühendislik bilimlerinde yapay zeka sizce nasıl bir dönüşüm oluşturuyor?
3: Aslında fen ve mühendislik bilimlerinde genellikle karşımıza karmaşık sistemler çıkıyor. Büyük verileri analiz etmek, büyük veri kümeleri, çok değişkenli, çeşitli problemlerle aslında karşı karşıyayız. Yapay zeka aslında bize bu karmaşıklığı daha kolay bir şekilde analiz etmeyi, modellemeyi veya karar destek süreçlerine bunları yapay zeka sistemleriyle birlikte dönüştürme konusunda önemli katkılar sunuyor. Burada aslında en önemli kazanımlardan biri hız. Daha önce uzun zaman alan analizler yapay zeka destekli sistemler sayesinde çok daha kısa sürede gerçekleşebiliyor. İkinci kazanım açısından bakacak olursam, insanın belki de doğrudan fark edemeyeceği ilişkilerin yapay zeka sistemleri tarafından ortaya çıkarılması durumu var. Örneğin sağlık alanında da bakacak olursak, bir gün içerisinde belki yüzlerce hastayla karşı karşıya geldiklerinde bu yapay zeka sistemleri yine aslında hem bu hız anlamında hem de kişilerin yapacağı değerlendirme, tanı koyma noktasında destekleyici bir sistem haline geliyor. Bu nedenle aslında fen ve mühendislikte yapay zeka yalnızca bir yardımcı araç olarak değil, aynı zamanda yeni araştırma yöntemlerinin geliştirilmesinde bunların ortaya

0: çıkmasında daha dönüştürücü bir rol alıyor diyebilirim.
1: Evet. Sayın Ayas, özellikle yapay zekada en çok konuşulan kavramlardan birisi de etik kavramı. Yapay zeka çok büyük fırsatlar sunuyor, evet, ama aynı zamanda bazı etik tartışmaları da beraberinde getiriyor. Sizce yapay zekanın etik kullanımını neden bu kadar önemli?
2: Aslında yapay zekanın etik kullanımı oldukça önemli. Çünkü bu teknoloji artık sadece teknik sonuçlar bize üretmiyor. İnsanların kararlarını, davranışlarını değiştiriyor, bilgi üretiyor. Ve sonuç olarak da aslında toplumsal süreçleri de etkilemeye çalışıyor. Yapay zeka bir metin üretebilir, herhangi bir öneri sunabilir, görsel üretebilir veya analiz de yapabilir. Ancak burada doğruluk tamamen sorumluluk olarak araştırmacıya aittir. Yani biz burada yapay zekayı kullandıktan sonra bunu buradan gelen bilgiyi doğrudan kullanmak yerine onu sorgulamamız gerekiyor. Doğru olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Yoksa çeşitli ciddi sorunlara sebep
1: Bizi
2: olabiliyor.
1: yanıltabilir.
2: Tabii ki de. Bir diğer önemli konu da aslında veri güvenliği. Yine insanların aslında bu konuda hataya düştüğü bir bilinçsiz kullanım diyebiliriz belki buna. Özellikle kişisel veriler, kurumsal veriler veya hassas verilerin yapay zekaya doğrudan verilmesi hiçbir zaman uygun değil. Çünkü yapay zeka biliyoruz ki veriyle eğitiliyor. Yani bizim oraya yazdığımız herhangi bir veri yapay zekanın bir sonraki süreçte onun eğitilmesi için kullanılacak ve siz kendi kişisel verinizi oraya paylaşmış oluyorsunuz. Dolayısıyla veriyi kullanırken ya da veriyi yapay zekaya verirken anonimleştirme bu anlamda çok önemli. Kişisel bilgileri silmek çok önemli. Bir diğer söyleyebileceğim de yine yanlış bilgi üretimi, ön yargılı sonuçlar üretimi, telif hakları ve hesap verilebilirlik yine yapay zekanın etik kullanımı açısından önemli başlıklar. Bu nedenle de yapay zeka okuryazarlığı diye adlandırabileceğimiz aslında bir alan da ortaya çıktı. Bu daha çok yalnızca yapay zekayı kullanmak değil de etik anlamda farkındalığı da getiren bir terim olarak da aslında karşımıza çıkıyor son yıllarda.
1: Evet, bunun üzerine sanırım daha çok konuşulacak konu olacak
2: Tabii ki
1: etik
2: evet.
1: üzerine. Sayın Özsavan, sağlıkta yapay zeka kullanımının insan yaşamına etkileri nelerdir? Bu teknolojilerin etik açıdan oluşturduğu riskler ve tartışmalar hakkında neler söyleyebilirsiniz?
3: Evet. Hocamız aslında bahsetti. En temel sorunlardan bir tanesi veri güvenliği. Bir diğer sorun şeffaflık, algoritmik önyargılar. Sorumluluk ve hesap verilebilirlik kısmı da yine hocam da bahsetti. Çok önemli çünkü ortaya istenmeyen herhangi bir durum çıkarsa, hata oluşursa burada sorumluluğun kime ait
1: Kim
3: olduğu,
1: olacak? Evet.
3: kullanıcı olan hemşire, hekim mi yoksa yazılım üreten
1: Evet.
3: firma mı? Kurum mu? Bu ciddi şekilde tartışılan bir konu hem hukuki hem etik açıdan. Yine bir diğer husus da literatürün de vurguladığı eşitsizliği artırma potansiyeli. Teknolojiye erişimin sınırlı olduğu bölgelerde sağlık hizmetlerindeki dijital uçurumu da artırabilir ve teknolojiye bağımlılığı artırması. Yani bireylerin bağımsız karar alma mekanizmalarının zayıflama potansiyeli.
1: Yorumlama, muhakeme gücü yavaş
3: Evet.
1: yavaş kaybolabilir, değil mi?
3: Bu ciddi bir tehdit olarak tartışılmakta. Benim sağlık alanında bir profesyonel olarak özellikle dikkat çekmek istediğim husus insan faktörü. Bakım ve tedavi süreçlerinin mekanikleşme riski ortaya çıkmakta. Oysa sağlık hizmeti yalnızca tanı koymak, veri analizi yapmak değil, empati, iletişim, insan insana ilişki kurma hali. O insan insana ilişki kurma hali, bağ kurma haline ciddi şekilde zarar verebilme potansiyeline sahip. Bunu nasıl yöneteceğimize dair yeniden düşünmemiz gerekiyor. Hem sağlık profesyonelleri olarak hem de disiplinler arası bir bakış açısıyla bu teknolojiyi üreten, bize öğreten yine bilim insanlarından öğrenmemiz gerekiyor. Son söz olarak belki bununla ilgili şunu söyleyebilirim. İnsanın yerine yapay zeka değil, insanla birlikte çalışan yapay zeka anlayışına ulaşmamız gerekiyor. Bunu benimsememiz gerekiyor. Evet, çok büyük fırsatlar sunuyor. Büyük bir dönüşüm var, değişim var. Ama biz bunun neresinde olacağız ve nasıl bir yol arkadaşlığı yapacağız yapay zekayla? Bunu tekrar düşünmeliyiz.
1: Evet, Sayın Kaplan, o zaman size çok sorulan soruyu sormuş olayım. Yapay zeka insanların yerini alacak mı? Bu konuda ne
2: Bize
1: düşünüyorsunuz?
2: de başta çok soruluyordu ama sanki
1: Evet.
2: yavaş yavaş artık insanlar ikna oldu gibi. Bence yapay zeka aslında Aysel Hoca'nın bahsettiği gibi doğrudan insanların yerini almaktan çok insanların yaptığı işleri dönüştürecek. Yani ben öyle bir eğilim görüyorum
1: Meslekler de
2: açıkçası. Evet,
1: değişecek
2: yeni
1: durumda.
2: meslekler
1: Evet.
2: ortaya çıkacak. İşte prompt mühendisliği, yapay zeka mühendisliği gibi.
0: Bence

0: Yapay zeka genellikle daha çok rutin, tekrarlı, belirli kuralları olan işleri insanların elinden alacak. Aslında insanların bu soruyu sorduğunda yaptığı işe bakması lazım. Ben bu işe mesela her gün yaptığım işin üzerine bir şey katıyor muyum, yoksa her gün gerçekten belli bir otomasyon işi yapıyor muyum? Eğer böyleyse risk var. İşin gerçekten gidebilir. Ama eğer sen kendi yaratıcılığını yaptığın işe ekliyorsan veya empati kurma becerin varsa işinde, etik değerlendirme yeteneğin varsa, eleştirel düşünebiliyor musun işinde? Bunlar bence eğer bunlar mevcutsa işinizde, o zaman çok fazla aslında yapay zekanın işimizi elimize alabileceğini düşünmüyorum. Yani belli noktaya kadar yalnızca. Asıl dönüşümü şu şekilde olacağını düşünüyorum. Yapay zekayı etkin kullanabilen bireyler ve kurumlar bence daha avantajlı hale gelecek. Yani mesele insanın yapay zeka ile rekabet etmesi değil, aslında yapay zeka ile birlikte Aysel Hocam bahsettiği gibi daha üretken hale
1: Güç
0: gelmesi.
1: birliği olacak
0: Evet, yapay zeka yaptığınız işi geliştirmek için kullanırsanız bu bir avantaj. Ama zaten rutin, hiçbir katkı sunmadığınız bir işte yapay zeka ile o işi ona yaptırma durumuna kendinizi düşürürseniz bu bir risk olabilir gerçekten. Bu yüzden ben gençlerin ve çalışanların yapay zekadan aslında korkmak
1: yani.
0: yerine onu anlamaya, onu doğru kullanmaya ve kendi mesleki alanlarını onu entegre etmeye odaklanması gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet. Yavaş yavaş söyleşimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz Sayın Kaplan. Atölyeye dönecek olursak, atölye sonrasında katılımcılardan nasıl geri dönüşler aldınız? İnsanların en çok ilgisini çeken konular hangileri oldu? Kısaca alabilir misin?
0: Evet. Ya atölyemizde Aysel Hoca aslında ayrıntılı da bahsetti, ama atölyede bizim aynı zamanda deneyim paylaşımları bölümümüz vardı. Burada sağlık alanında çalışmalar yapan hocalarımızdan da aslında fikirlerini nasıl ortaya attıkları, nasıl disiplinler arası etkileşimde bulundukları gibi böyle değerli bilgiler de aldık. O açıdan aslında bu uygulama örneklerinin yanında örneğin bu alanda yapay zeka destekli bir proje yazma fikri olsa, bu fikri nasıl oluşturacakları konusunda da aslında önemli deneyimler paylaştık. Bunlar katılımcıların gerçekten ilgisini artırdı diyebilirim. Yine aslında prompt yazımı. Çünkü her gün biz çeşitli yapay zeka araçlarına aslında çeşitli promptlar giriyoruz. Şunu benim için yapar mısın? Tabii orada şunu dediğim yer çok çok açılabilecek bir ifade. Aslında burada nasıl komutlar, nasıl promptlar yazmaları gerektiği üzerine de bir eğitim verdik. Bu kısım onlar için çok dikkat çekiciydi. Çünkü daha iyi bir çıktı almak için iyi bir prompt yazmaları gerekiyor. Bunun haricinde aslında etik boyutunu çok merak ediyorlar. Yani bizim bunu hangi noktada kullanmamız bizim açımızdan bir tehlike, bir risk oluşturabilir. Yani gerçekten Aysel Hocam'ın da bahsettiği gibi biz bu işe başlarken acaba ne kadar katılım olur, yeterince katılım sağlayabilir miyiz derken işin gerçekten boyutu çok değişti. O yüzden açıkçası çok olumlu dönüşler aldığımızı da söyleyebilirim.
1: Evet. Sayın Ayaz, son olarak üniversitelerin ve araştırma merkezlerinin yapay zeka dönüşümündeki rolü sizce ne olmalı? Karadeniz Teknik Üniversitesi yapay zeka ve veri bilimi uygar olarak önümüzdeki dönemde hangi çalışmaları planlıyorsunuz?
2: Tabii ki de üniversitelerin yapay zeka dönüşümünde çok kritik bir rol olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz aslında üniversite olarak sadece bilgi üreten kurumlar değiliz. Aynı zamanda topluma yön veren yeni teknolojilerin, yapay zeka gibi teknolojilerin doğru anlaşılmasını sağlayan ve nitelikli insan kaynağı yetiştiren aslında yapılarız. Biz de tabii Karadeniz Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak yaklaşık bir yıl kadar önce kurulmuş olan bir merkeziz. Bu kapsamda yapay zeka teknolojisinin tabii ilk hedefimiz bu teknolojinin doğru, güvenilir ve insan yararına kullanımını sağlamak. Bunun dışında tabii akademik amaçlı olarak da yine disiplinler arası çalışmalar yapmayı önemsiyoruz. Aynı bu atölyede olduğu gibi sağlık bilimleri, fen bilimleri, mühendislik ve sosyal bilimler arasında ortak projeler geliştirmeyi bir diğer hedefimiz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de biz benzer eğitimler, atölyeler ve seminerler yine düzenlemeyi planlıyoruz. Son olarak da yine bu alanda proje geliştirme, danışmanlık ve farkındalık yaratma ve oluşturma gibi ya da kurum içi kapasiteyi arttırmaya yönelik farklı hedeflerimiz de bulunuyor.
1: Evet, Sayın Ayaz, yapay zeka alanında ilgi duyan gençlere, araştırmacılara ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen dinleyicilerimize kısaca ne tavsiye edersiniz?
2: Tabii yapay zeka aslında çok geniş bir kavram. Öncelikle yapay zekadan korkmamalarını söyleyebiliriz. Çünkü oraya

0: Hani bir şey yazıyoruz ama arka planda neler oluyor? Yani bizim black box olarak adlandırdığımız bir kara kutu var aslında arka planda. Onların ne olduğunu bilmiyoruz. Ama tabii yapay zekadan ilk olarak korkmamamız gerekiyor. Ama tabii bu şu demek değil, onu sorgulamadan da kullanmamamız gerekiyor. Bu amaçla öncelikle kullanıcılar yapay zekanın öncelikle temel kavramlarını öğrenmeli. Daha sonra veri okuryazarlığı dediğimiz, yani yapay zekanın da temelde veri olduğu için veriyi anlamalı, verinin kalitesini sorgulamalı ve yapay zekanın bize ürettiği sonuçları yorumlamalı ki bu vermiş olduğu cevapların doğruluğunu kontrol etmesi gerekiyor. Son olarak da yine yapay zeka çok etkileyici cevaplar bazen verebiliyor. Biz de tabii akademik anlamda buna hani inanabiliyoruz diyelim belki de. Ama tabii her cevap doğru olmayabilir. Bu nedenle de kaynağının kontrolünü, doğrulamasını ve uzman değerlendirmesine mutlaka ihtiyacımız var. Bu kapsamda da bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Son olarak şunu söyleyebilirim. Biz bu teknolojiyi sadece tüketen değil, anlayan, geliştiren ve etik çerçeve kapsamında kullanan ve kendi alanında değer katacak şekilde değerlendiren bireylerin gelecekte daha önemli bireyler hale geleceğini inandığımız için bu teknolojinin etik çerçevede kullanmalarını önemsiyoruz ve dinleyicilere de bu kapsamda bunları tavsiye edebilirim.
1: Sayın Ayaz, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: Sayın
0: teşekkür ederim.
1: Kavlan, çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Sayın Özsaban, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Evet sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliğinden Doçent Doktor Elif Baykal Kaplan bizlerle oldu. Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimlerinden Doçent Doktor Selen Ayaz ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden Doçent Doktor Aysel Özsaban bizlerle oldu. Sağlık ve fen bilimlerinde yapay zeka kullanımı üzerine konuştuk. Güzel bir müzikle devam ediyoruz.

0: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tRTGeleceğinIletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
1: TRT. TRT Trabzon Radyosu.
2: Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden sosyal çalışmacı Tolunay Kayacı bizlerle. Sayın Kayacı merhaba, hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Bugün ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik sosyal destek hizmetleri üzerine konuşacağız. Son dönemlerde yapılan çok güzel çalışmalar var, biliyoruz, medyadan da takip ediyoruz ama detaylı bir şekilde sizden öğrenmek isteriz. Neler yapılıyor, hangi destek hizmetleri sunuluyor, sizden öğrenelim.
3: Tabii ki dilim döndüğünce nazane anlatmaya çalışayım. Öncelikle Aile Bakanlığı olarak aile kurumunun korunmasına, bütünlüğünün sağlanmasına yönelik çalışmalar ana hedefimiz. Boşanmayı, ailenin parçalanmasını çok da desteklemiyoruz. Bu yüzden de bu durumların önlenmesine yönelik bir dizi çalışmalar içerisindeyiz. İlk olarak aile eğitim programı kapsamında vatandaşlarımızın, ebeveynlerimizin çeşitli konularda özellikle aile içi iletişim, çocuk bakımı, çocuk gelişimi, iktisat, finansal okuryazarlık, çağın ana sorunları olan işte bağımlılık, medya okuryazarlığı gibi spesifik konularda, mahremiyet eğitimlerinde özellikle çocukların gelişimi için çok önemli olan işte anne baba arasında sır olmayacağının kavratılması gereken dönemlerdeki konularda çeşitli eğitimler düzenliyoruz. Bunlara gönüllülük esaslı sosyal hizmet merkezlerimize başvurarak zaten katılımcı olarak işte katılabilirler.
2: Nerede düzenleniyor bu eğitimler?
3: Genelde sosyal hizmet merkezlerimiz üzerinde ya da yani bir halk eğitim kursunun bile böyle bir talebi varsa biz kurs yerine de gidebiliyoruz. Velilerin talebi varsa ilgili okula gidebiliyoruz. Bir kamu kurumundaki personellerin bu konularda talebi varsa ilgili kurumda da bunu düzenleyebiliyoruz. Bizim amacımız istekli bir grupla çalışmak, yeri onların uygunluğuna göre de ayarlayabiliyoruz elimizden geldiğince. Diğer noktada aile kurumu kurulmadan önce evlilik öncesi dediğimiz bir eğitim çalışması var. Evlilik öncesi eğitim programı. Burada çiftlerimizin hem evliliğe bakış açıları, hazırlık süreçleri, potansiyel eş olma süreçlerindeki iletişimler, rol paylaşımlarının önemi, çeşitli belirlediğimiz ilkeler var. Mesela gerçekleşmeyecek vaat vermemenin evlilik sürecindeki işte değeri gibi şeylerin kavratılması. Bakanlığımızın bu konuda hatta aile kurumunun güçlenmesi ve oluşturulması için destek programı var. Evlilik kredisi olarak halkımız biliyor ama evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi diye geçiyor. Burada 250 milyar gibi bir meblağ evlilik yolunda olan çiftlerimize, tabii ki belli kriterlerimiz var.
2: Yaş
3: kriterimiz var. 29 yaşından gün almamış olması, 18-29 yaş aralığında bir kriterimiz var. Tabii ki ekonomik araştırmalar da yapıyoruz. Çiftin bu krediye uygunluk durumunu değerlendiriyoruz. Burada da işte 200 ve 250 milyar olarak çiftlerin uygunluk durumuna göre, yaşına göre çeşitli destekler veriyoruz. Bunları da genelde ilk 2 yıl ödemesiz çeşitli eğitimler alacaklar. Akademi Aile Gov.tr üzerinden
2: o
3: online.
2: O iki yıl süresince eğitimlere
3: tabii ki eğitimlere devam edecekler. Bazıları yüz yüze ama çoğu online üzerinden ilerleyecek. Onlara zorunlu olarak bunları biraz aldırıyoruz.
2: Evet.
3: İki yıl sonra da ilk taksitten itibaren 24 eşit taksit şeklinde bize geri bunu ödeyecekler. Faizsiz bir destektir. Hatta Allah bahşeder çiftlerimiz de isterse ve çocukları dünyaya gelirse ilk taksite kadar ilk 12 taksitin devlet tarafından hibe edilmesi, daha sonrasında taksit döneminde içerisindeyken bile ikinci çocukları dünyaya gelirse de kalan taksitlerin silinmesi gibi bir uygulama da var. Burada birazcık da nüfusun gençleşmesine yönelik bir çalışmamız var diyelim. Diğer nokta, yakın zamanda böyle bir gelişme oldu. Vatandaşlarımız zaten takip etmiştir. Özellikle doğum sonrası hem kamuda hem özel sektörde anne adaylarını diyelim çok ilgilendiren bir izin süreci
2: çok da istediği bir durumda
3: evet bir
2: aslında.
3: İzin süreci vardı. Evet. Bu da 24 aya çıkarıldı. Doğum öncesi 8 hafta sabit kalırken doğum sonrası ücretli izin süresi 16 haftaya çıkartıldı. Bu kapsamda da Aile Bakanlığı'nın yoğun girişimleri ve çalışması oldu. Şunun da altını çiziyorum. Mayıs ayında bu uygulama oldu ama şu an ücretsiz annelik izninde olan kişilerin diyelim otomatik olarak zaten süreleri uzatıldı. kapatıldı yeni karara göre.
2: Onlar da bundan faydalanmış oldular.
3: Ekstra bu süreden de faydalandılar. Diğer noktada tarama çalışmaları yapıyoruz. Aile kurumunu dışarıda potansiyel birçok riskin tehdit edebileceğini, zedeleyebileceğini, sağlıklı ortam oluşmasında engeller teşkil edebileceğini biliyoruz. Bu noktada hem dijital platformlar üzerinden hem okuldaki okul, akran, çevre grupları üzerinden taramalar gerçekleştiriyoruz. Çeşitli programlarımız var. En temelde çocuklar güvende, işte okul destek programı şeklinde ODES diye bizim kendi aramızda söylediğimiz bir proje var. Aynı zamanda da yaklaşık 2 ay oldu bakanlığımızın yeni uygulamaya aldığı yeni bir proje var. Aile toplum temelli sosyal destek modeli. Bu proje kapsamında da muhtarlar, ilçemizdeki diyelim yani muhtarlar, gençlik spor kuruluşları, ilgili hastaneler, aile hekimleri ve okulların idarecileri dahil olmak üzere hepsini programa öncelikle rehberlik ve eğitimlerini vermeye çalıştık. Daha sonra da onlardan içinde bulundukları muhiti, çevreyi, öğrencilerini ya da bir muhtarın hizmet verdiği haneleri tanıyıp araştırıp bize geri bildirim, çeşitli konularda geri bildirim ihtiyaçlara göre diyelim vermelerini talep ettik. Bu noktada da Türkiye çapında şu an küresel bir çalışma var. Elimizden geldikçe haneleri tespit edip devlet hizmetlerini onlara yönlendirme, uygun hizmetle buluşturmaya çabalıyoruz. Ekonomik temelli olarak da aile bütünlüğünün korunması için özellikle 18 yaşından küçük çocuğu olan, çeşitli sebeplerden ötürü ekonomik olarak yetersizlik içinde olup işte çocuğun bakımında işte sorunlar yaşayan diyelim ailelere çeşitli destekler sağlıyoruz. Sosyal ekonomik destek programı olarak geçiyor. Tabii ki süreli bir yardım. Şunun çok net altını çizmek istiyorum. Destek programı bir maaş programı değil. O yüzden yararlanan kişiler de bizim böyle bir maaşımız vardı gibi bir düşünceye girmesin. Bu kriz anının çözülene kadar belli bir iyilik halinde süreklilik sağlanana kadar verilen çeşitli destekler var. Tabii ki yaş gruplarına göre bunu ayırıyoruz. Okul öncesi dönem, okul dönemi, lise dönemi ve benzeri. Bunlar da temel amacımız çocuğun okul devamlılığını sağlamak, bu potansiyel doğacak onun temel ihtiyaçlı giderlerinde haneye bir katkı sunmak. Çok yüksek meblağlar olmamakla beraber diyelim ama elimizden gelen desteği veriyoruz. Sürekli bir hizmet, 1 yıl ya da 2 yıl bağlanılabiliyor. Tabii ki denetim dönemleri var. Bizler habersiz ya da haberli bazı denetimler gerçekleştiriyoruz. Bu noktada da aileleriyle işbirliği içerisindeyiz. Diğer noktada benim çok önem verdiğim süreç danışmanlık süreçleri. Bizler aile içerisinde yaşanan olumsuz bir durum olduğunda yetişkinde genelde talep odaklı ama çocuklarda hem 53-95 sayılı kanunun bize vermiş olduğu yetkiyle de verelim. Re'sen harekete geçebiliyoruz. Nedir bu danışmanlık hizmetleri? Bir ailenin mevcut sorununda öncelikle çocuğa yönelik herhangi bir ihmal yok. Günlük rutin devam ediyor, aile bilinçli fakat eşler arasında bir sorun var ama iletişimde ama ev içi rol paylaşımında. Bu noktada ücretsiz olarak aile danışmanlığı hizmetimiz var. E-Devlet'ten başvurabiliyorlar. Ortalamada 20 gün içerisinde onlara ilk randevu için ilgili danışman arkadaş ikametgahına en yakın sosyomet merkezine görüşmeye çağırabiliyor. Tabii ki süreç orada planlanıyor. Aynı zamanda bireysel danışmanlık hizmetlerimiz de var. Olabilir geçici dönemlerde sorun yaşayan kişiler. Uygun arkadaşımız, uygun meslek elemanımız bu noktada ücretsiz danışmanlık hizmetleri sağlıyor. Yetemediğimiz noktada olabilir. Daha farklı bir bakanlıktan hizmet alması da gerekebilir. Bu konuda rehberlik ve yönlendirme de yapıyoruz. Yani geldik ve farklı bir sağlık problemi olduğunu düşündük. İlgili sağlık kuruluşunun numarasını verip yönlendirip takip sürecinde sağlamaya çalışıyoruz. Çocuklar için de gerekli olması halinde 53-95 sayılı kanun kapsamında danışmanlık tedbiri alarak ilgili konuya göre ama okul devamlılığının sağlanması ama aile içi iletişim ama bağımlılık ve benzeri diyelim bu konularda ilgili uzman arkadaş bazen milli eğitimde görev yapan bir rehber öğretmen meslek paydaşımız diyelim de olabilir.

0: biliyor. Bazen de bizlerdeki uzman kişiler danışmanlık süreçlerini yürütüyor. 3 ayda bir de bir değerlendirme raporuyla beraber ilgili mahkemeye çocuk hakkında bilgi veriyoruz. Daha cebri bir uygulamadır. Aile danışmanlığı biraz yetişkinde taleptir ama danışmanlık tedbiri alınmış bir çocuğun görüşmeleri zorunlu olarak belli aralıklarla yapılması gerekmektedir. Fakat bizler burada aileyi de sürece katmak adı altında. Çünkü bir değişim
1: Evet.
0: sağlanacaksa anne babanın sosyal çevrenin sosyal destek olarak da harekete geçmesi lazım. Sürece katarak olabildiğince yapıcı, onlardan beklentilerimizi gerçekten karşılayabilecek şekilde hedefler koyarak ve aşama aşama ilerleyerek ilerlemeye
1: Evet, yani bir
0: çalışıyoruz.
1: anda zaten
0: Bir
1: dönüşüm
0: anda
1: mümkün değil
0: evet,
1: ama
0: yani
1: adım
0: sihirli
1: adım.
0: bir değnek elimizde
1: Evet.
0: yok ama mevcut sorumlulukları, yaşanılan şeyleri aileyle yeri geldi diyelim yüzleştirerek süreci aşmaya çalışıyoruz. Bir ya da birden fazla hizmetimizden de aynı anda yararlandırdıklarımız da oluyor. Hem danışmanlık alıp hem ekonomik destekle desteklenen kişilerimiz de var. Elimizden gelen çalışmaları yapmaya çalışıyoruz.
1: Evet. Dönüşler nasıl oluyor? Yani şöyle bir değerlendirecek olursak, ulaştığınız insanları düşündüğümüzde yeteri kadar herkese acaba ulaşılabildi mi? Farkındalık yaratıldı mı? Eminim çok güzel de dönüşler olmuştur bunu bilenler ve yaşayanlar için.
0: Şöyle demek istiyorum. Öncelikle ekonomik olarak bir sıkıntı yaşayan hane bize başvurduğunda ama E-Devlet üzerinden ya da sosyal hizmet merkezimize gelerek ve bu değerlendirilip tabii ki olumlu karşılandığında sanki o yardımı o meslek elemanı ona vermiş gibi bir beklentiye de girebiliyor aileler. Devletin hizmetin olduğunu biliyoruz. Evet, çok olumlu dönüşler alıyoruz. Fakat yardım kesildiğinde, uygun bulunmadığında, yönetmeliğe uygun olmayan bir kişinin ya da başvurunun olduğunda da olumsuz dönüşler de alabiliyoruz. Ama burada şu var, bizim bu yardımımıza uygun değilsiniz ama kaymakamlığın yürütmüş olduğu şu projeye uygunsunuz.
1: Evet.
0: Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin örnek veriyorum, bir desteği var, buna uygunsunuz. Oraya gidip başvurun gibi yönlendirmelerde de bu mevcut tepkiyi de tabii ki kırıyoruz. Aileye çünkü yararlı
1: Evet.
0: olabileceği bir hizmete de
1: Danışmanlık anlamında yine destek
0: yine
1: oluyorsunuz
0: destek
1: aslında.
0: oluyoruz. Diğer noktada farklı kuruluşlar danışmanlık hizmeti zaten yürütüyor. Ama ücretli ama ücretsiz. Ailelerin mevcut durumunda bazen bizle görüşmek de istemeyebilirler. Farklı bir uzmana da gitmek isteyebilirler. O konularda oralar hakkında da rehberlik yapabiliyoruz. Çoğunlukla olumlu dönüş alabiliyoruz. Çünkü ailenin yararına çalışan, onlarla aynı bakış açısından bakmaya çalışan bir hizmet grubuyuz. Bizler bu ilgilendiğimiz kişilere birer dosya, birer istatistik olarak bakmıyoruz. Hepsi birer can ve toplumun en değerli kurumu olan aileye değer veriyoruz. Bizim için yani aile her şeydir mottosunu
1: Evet.
0: korumaya çalışıyoruz.
1: Evet. Sayın Kayacı çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgilerden dolayı. Var mı son sözler?
0: Son olarak şey söylemek istiyorum. Aile Bakanlığı'nın mobil uygulamaları geliştiriliyor. Şu an App Store'larda da var. Özellikle ilk öğretmenim ailem adlı bir uygulamamız var. Hem çocuğumuzun gelişimsel döneminin yaşına göre bilgilendirme yapılan, çocuklarla alakalı rehberlik yapılan, anneler adaylarının kullanabileceği diyelim, aile üyelerinin kullanabileceği indirmelerini tavsiye ederiz. Diğer noktada internette gördüğümüz zararlı içerikleri bildirebileceğimiz, ihbar yapabileceğimiz Çocuklar Güvende mobil uygulamamız var. Vatandaşlara açık. Ya X platformda gezerken böyle bir şey gördüm, çok zararlıydı. Bunu eleştirirken herkes eleştiriyor ama bildirim yapabilirsiniz. Çocuklar Güvende uygulaması telefonunuzda hazır olarak bulunabilir. Son olarak da lütfen kayıtsız kalmayalım. Bir cana dokunma ihtimalimiz vardır, bildirimde bulunalım. Tüm kadınlarımızın da KADES uygulamasını indirmesini rica ederek sözlerimi tamamlıyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz biz de katkılarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden sosyal çalışmacı Tolunay Kayacı bizlerle oldu. Ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik sosyal destek hizmetleri üzerine konuştuk. Seçil Heper'le yayınımız devam ediyor.

Ve bugün de Hayatın İçinden programının sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Zeynep Ülkü Yıldırım, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve spikeriniz ben Özgül Kömürcüm. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Adem Karabey. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Erdoğan başkent Astana'nın ardından Türkistan kentine geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2 günlük Çin ziyareti tamamlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleri ve suçlularla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık hayvan arzında herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2610 sözleşmeli personel alımı yapacak, başvurular 18 Mayıs'ta başlıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etme kararlılığındayız dedi. Tokayev de bu sözlere hedefimiz birdir, istikametimiz nettir sözleriyle karşılık verdi. Tokayev, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası itibari yüksek bir devlet olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara-Astana münasebetlerini gönül bağı olarak nitelendirdi. Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan arasında enerji alanındaki ilişkileri geliştirme vurgusu yaptı.
2: Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Enerjide kaynak çeşitliliği konusunda son yıllarda attığımız adımlarımızda Kazakistan özel bir yere sahip. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz.
1: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ata yurdunuza hoş geldiniz sözleriyle seslendi. Kasım Cömert Tokayev, bizler birbirimize gönülden destek veren kardeş ülkeleriz. Hedefimiz birdir, istikametimiz nettir diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kazakistan arasında düzenlenen yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısına da başkanlık etti. Toplantıda Türkiye ile Kazakistan arasında sanayi, eğitim, dışişleri, ulaşım, enerji, ekonomi, inşaat ve iletişim alanlarında 13 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili ilişkilerin güçlendirilmesine dikkat çekti.
2: Türkiye-Kazakistan ilişkileri geliştirilmiş stratejik ortaklık çerçevesinde her alanda ilerlemeye devam ediyor. Kıymetli kardeşimle görüşmemizde ticaretten enerjiye, savunma sanayi işbirliğinden ulaştırmaya ve küresel meselelere pek çok konuda verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Teşkilatımızı kurumsal olarak güçlendirecek imkanları sağlama noktasında değerli kardeşimle mutabıkız. İnşallah önümüzdeki dönemi birlikte Türk dünyası yüzyılı yapacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Orta Asya'nın en büyük ekonomi

0: ekonomisine sahip olduğunu belirtti. Kazakistan 2025'te Türk dünyasında en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız dedi. Ortak ticaret hacminde hedefin 15 milyar dolar olarak belirlendiğini açıklayan Erdoğan, savunma sanayindeki işbirliğinin daha da gelişeceği mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile birlikte katıldığı Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda konuştu.
1: Toplam dış ticaret hacmi 145 milyar doları bulan Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip bir Kazakistan vardır. Kazakistan 2025 yılında Türk dünyası içerisinde en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız olmuştur. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 10 milyar dolara yaklaştı. Tabii ki bunlarla yetinmiyoruz. Hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Kıymetli kardeşimle birlikte ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik.
0: Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'de ziyaretin Ankara-Astana ilişkileri açısından dönüm noktası olduğunu belirtti. Sarsılmaz dostluk, karşılıklı güven, yapıcı diyalog, ilişkilerimizin temeli mesajını veren Tokayev, ülkelerimiz arasındaki dostluğu ve işbirliğini güçlendirmeye yaptığı büyük katkılarından dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi ifade etmek isterim diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurallara dayalı uluslararası sistemin erozyona uğradığını, bunun en açık örneğinin ise Gazze'de yaşananlar olduğunu vurguladı. Kazakistan'da yayın yapan bir haber ajansı için kaleme aldığı makalede konuyla ilgili mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın en köklü haber ajanslarından Kazinform'da yayınlanan Avrasya'da Barış'ın Anahtarı, Türk Dünyası başlıklı makalesinde Türkiye'nin bölgesinde ve küresel düzeyde kriz ve çatışmaların sona erdirilmesi için sorumluluk almaktan kaçınmadığını vurguladı. Erdoğan, küresel barış ve refah adına yürüttüğümüz ilkeli diplomasimizin dünya çapında tebarüz ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz sözlerine yer verdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonun sadece bugünün krizlerine değil, geleceğin çok kutuplu dünyasına da güçlü bir perspektif sunduğunu ifade etti. Sosyal medyada açıklama yapan Duran, Türk dünyasının dayanışması ortak tarih ve medeniyet bilinciyle büyürken Türkiye, barışın, hakkaniyetin ve ortak refahın öncüsü olmaya devam etmektedir dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'daki temasları sürüyor. Erdoğan başkent Astana'nın ardından Türkistan kentine geçti. Erdoğan burada Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte Astana'nın ardından temasların ikinci durağı olan Türkistan'a geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesi öncesi Türkistan'da bulunan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le basına kapalı görüşmede bir araya geldi. Liderler ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı. Erdoğan'ın katılacağı Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesinde ise yapay zeka, dijital kalkınma ve bölgesel işbirliği başlıkları masada olacak. Zirve aynı zamanda Türk devletleri arasındaki siyasi, ekonomik ve teknolojik entegrasyonu güçlendirmeyi hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Aile Günü dolayısıyla en sosyal hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan, inancımızda, geleneğimizde, tarihimizde kutsal bir yeri olan, toplumumuzun temelini oluşturan tüm ailelerimizin 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Erdoğan, ailelere desteklerin süreceğini de vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, uluslararası

0: aile günü münasebetiyle bir mesaj paylaştı. Aileyi korumak ve güçlendirmek için tarihi bir seferberlik başlattıklarını belirtti. Mesajında güçlü aile, güçlü toplumun, güçlü toplumsa güçlü Türkiye'nin temelidir sözlerine yer verdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın iki günlük Çin ziyareti tamamlandı. Trump yola çıkmadan önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir kez daha bir araya geldi. Xi, bu ziyaretin ikili ilişkiler için bir dönüm noktası olduğunu belirtirken, Trump çok sayıda konuda anlaşma sağladıklarını açıkladı. İlişkilerimiz çok güçlü diyen Trump, iki ülke arasındaki diyaloğun bundan sonra daha iyi olacağını belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da iki liderin bir dizi yeni mutabakata vardığı kaydedildi. Amerika Başkanı Donald Trump, İran mesajlarını Çin'den vermeye devam etti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Tahranlı Anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmak istediğini belirtti. İran'da askeri zaferler kazandıklarını kaydeden Trump, tehditlerini de sürdürdü. Tahran ise çözümün askeri yöntemlerle mümkün olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamu denetim sisteminin etkinliğinin artırılacağını söyledi. Yapay zeka destekli, düzenli ve etkin denetim sistemiyle vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeyi hedefliyoruz, dedi. Yılmaz, Beştepe'de gerçekleştirilen kamu kurumları denetim faaliyetleri değerlendirme toplantısına başkanlık etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleri ve suçlularla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Suçlular, her türlü yasa dışı faaliyet nedeniyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır, dedi. Bakan Gürlek, Kayseri Valiliği'ni ziyaretinde açıklamalarda bulundu.
1: Suçlular ve suç örgütleri, yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere, Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Milletimizden aldığımız geri dönüşler de oldukça memnuniyet verici durumdadır. Yakın zamanda faili meşhur suçlara ilişkin bir büro kurduk. Özellikle aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık hayvan arzında herhangi bir problemin olmadığını söyledi. Bakan Yumaklı, büyük şehirlere kurbanlık hayvan sevkiyatlarının devam ettiğini belirtti.
2: Herhangi bir şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok. Büyükbaş kurbanlıklarda 1 milyon 202 bin sayısındayız. Bu geçtiğimiz yıl sevk edilen hayvanların %45 üzerinde. Yine küçükbaş hayvan sayısı 3 milyon 761 bin. Bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların %51 üzerinde. Büyük şehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor. İstanbul'un Avrupa yakasına da bayram boyunca hatta devam edecek bu sevkiyatlar. Vatandaşlarımızın inşallah bu dini vecibelerini herhangi bir problem olmaksızın gece gündüz çalışıyoruz.
0: Ulusal staj programında yeni bir adım daha hayata geçiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, staj arayan gençlerle işverenleri bir araya getiren bir havuz sistemi kurulduğunu duyurdu. Bakan Işıkhan, konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Gençlerin staja erişim imkanının güçlendirildiğini belirtti. Bu kapsamda yeni bir adımın hayata geçirildiğini söyledi. Staj yapmak isteyen gençlerimizle stajyer arayan işverenlerimizi sistemimiz üzerinden bir araya getiriyoruz, dedi. Öğrencilerin ve işverenlerin süreçleri ulusalstajprogramı.işkur.gov.tr adresinden takip edebileceğini belirtti. Bakan Işıkhan, ulusal staj programına bugüne kadar 350 bine yakın staj başvurusu alındığını da vurguladı. CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava 10 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme, Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verdi. Hakim, dilekçedeki istinaf kararlarına dair mahkemelerden yanıt alınmasına hükmetti. Ayrıca Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yeniden birleştirme talebine ilişkin muvafakat gönderilmesi kararlaştırıldı. Dava 10 Temmuz'a ertelendi. İstanbul 45. Asliye Ceza

Mahkemesi 2 Eylül'de verdiği ihtiyati tedbir kararıyla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden uzaklaştırmıştı. Mahkeme il yönetimine Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu 5 ismin atanmasına hükmetmişti. Eskişehir'de Mihal Gazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e kıyafeti üzerinden hakaret eden Mehmet Emin Korkmaz davasında karar çıktı. Sanık Korkmaz'a, kamu görevlisine alenen hakaret suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 6 farklı ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nca düzenlenen ihaleler incelemeye alındı. Bilirkişi raporunda toplam 6 ihaleye ilişkin iş ve işlemlerde usulsüzlük olduğu belirlendi. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapı ruhsat işlemlerinde irtikap suçu işlendiğine dair soruşturma başlatıldı. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediyesi yapı ruhsat işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı iddiası sonrası soruşturma başlattı. Başsavcılıktan konuya dair açıklama yapıldı. Müteahhitlere belediye iştiraki olan Kent AŞ ile danışmanlık hizmeti adı altında sözleşme imzalattırıldığı, zorla yapılan bu anlaşma nedeniyle irtikap suçunun oluştuğuna dikkat çekildi. Şanlıurfa merkezli 21 ilde yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara yönelik operasyon düzenlendi. Suçun işlenmesi için yer ve imkan sağladığı şüphesiyle 61 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 5 milyar 800 milyon liralık hareket olduğu belirlendi. Şüphelilerden 58'i tutuklandı. Pırlanta kaçakçılarına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda pırlanta ele geçirildi. 81 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda yaklaşık 350 milyon lira değerinde pırlanta ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Brevo, Türkiye'nin NATO ve Avrupa için kilit bir aktör olduğunu vurguladı. Türkiye kuşkusuz Avrupa ailesinin üyesidir dedi. Belçikalı bakan sosyal medya hesabından Türkiye ziyaretini değerlendirdi. Belçikalı bakan, mevcut gümrük birliği çerçevesinin bugünün ticaret koşullarına uygun şekilde yenilenmesinin önem taşıdığını da vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2610 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 18 Mayıs'ta başlıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, gençlik ve spor çalışmalarımıza katkı sunmak isteyen adaylarımızı başvuru sürecine bekliyoruz dedi. Osman Aşkınbak, alım ilanına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Gençlere seslendi. Gençlik haftasını müjdelerle selamlıyoruz dedi. Osman Aşkınbak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ülke genelindeki teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 2610 sözleşmeli personel alım sürecinin başladığını ifade etti. Başvurular 18-24 Mayıs tarihleri arasında kariyerkapısı.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak. Rum yönetiminin başındaki isim Hristodulidis'in Yunanistan parlamentosunda Türkiye'yi hedef aldığı açıklamalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sert tepki geldi. Başbakan Ünal Üstel, hadsiz, skandal ve provokatif açıklamaları şiddetle kınıyoruz dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrika'ya üstenci bakışını bu kez Kenya'da ortaya koydu. Macron'un Nairobi'deki Afrika İleri Zirvesi'ndeki sempatik olma kaygısı da ders veren yaklaşımı da büyük eleştiri aldı. Macron'un bir oturum sırasında salondaki uğultuya sert tepki göstermesi Fransız medyasında diplomatik muhakeme eksikliği olarak yorumlandı. Macron'un tavrı Afrika'ya üsten bakış tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'da mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi. Erdoğan başkent Astana'nın ardından Türkistan kentine geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2 günlük Çin ziyareti tamamlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek suç örgütleri ve suçlularla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık hayvan arzında herhangi bir problemin olmadığını da söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı 2610 sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular 18 Mayıs'ta başlıyor.

0: Trendyol Süper Lig'de sezonun son haftasının perdesi açılıyor. Çaykur Rizespor'la Beşiktaş sezonu Karadeniz'de noktalayacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den yayınlanacak. Trendyol 1. Lig'de playoff 2. turu rövanş maçı bugün oynanacak. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Spy Bodrum Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak yaklaşan Dünya Kupası'nı TRT Spor'a değerlendirdi. Bakan Bak, bizim çocuklar başarılı bir şekilde Dünya Kupası'na katılmayı hak ediyor. İnanıyoruz ki gruptan çıkıp daha da ileri noktalara gidecekler dedi. İNG Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom baş antrenör Erdem Can'la sözleşme yeniledi. İki sezondur Mavi Beyazları çalıştıran Can'ın sözleşmesinin 2 yıl daha uzatıldığı duyuruldu. Türk tekvandosu Avrupa'nın zirvesinde. Milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nı genel klasmanda ve kadınlarda ilk sırada tamamladı. Ay yıldızlı para tekvandocularımız da takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Güney Ege, Akdeniz, Ankara ve Eskişehir hariç olmak üzere İç Anadolu, Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısıyla Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş'ın batısı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Zonguldak 17, İstanbul ve Hatay 20, İzmir 26, Bursa ve Sakarya 22, Edirne ve Adana 24, Aydın 27, Antalya ve Şanlıurfa 23, Kayseri ve Erzurum 15, Samsun 16, Trabzon 18, Artvin 19, Bitlis 13 ve Batman 25 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Antalya-Isparta yolunun ilk 3 kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreler arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.
5: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
6: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
5: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
6: Hadi beraber Türksel mağazasına. Hadi.
7: Türksel gücünde 5G.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
2: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
3: PTT AVM'de Bahar Festivali zamanı. Cep telefonlarından bilgisayarlara, yapı marketten spora, aradığın milyonlarca üründe süper fiyatlar ve indirim kuponlarıyla hemen alışverişe başla.
4: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne. Sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. 15 Mayıs Cuma bugün saat 13.26. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Engin Erkan. Mikrofonda ben Beyza Aktaşkanay'a sizinle birlikteyiz. Ve saat 13.51'e dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Ve 15 Mayıs Milli Aile Haftası olarak ilan edildi. 15-21 Mayıs'ta Milli Aile Haftası olarak kutlanacak Türkiye genelinde. Aile ve nüfus 10 yılı vizyonu doğrultusunda başlatılan yeni süreçte aile yapısının güçlendirilmesi ve nüfus politikalarının desteklenmesi hedefleniyor. Biz de aileden bahsedeceğiz, aile içi iletişimden, aileyi güçlendirmek için neler yapabileceğimizi konuşacağız. Sorularımızın cevaplarını, bu önemli konunun ayrıntılarını program konuğumuz uzman psikolog ve aile danışmanı Burcu Aksongur'la konuşacağız. Ailece başladı sevgili dinleyenler. Uzman psikolog ve aile danışmanı Burcu Aksongur bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk Feyza Hanım.
0: Şimdi aileden bahsedeceğiz. Zaten programımız ailece. Biz elimizden geldiğince aileyle ilgili birçok konuya değinmeye çalışıyoruz. Bugün geniş olarak şöyle bir ele alalım istedik aileyi. Aileyle ilgili çok şey konuşuluyor. Bazen ailelerin küçüldüğünden bahsediliyor. Bazen aile kavramıyla ilgili sıkıntılar yaşandığı konuşuluyor. Neden önemli bu kadar aile? Önce onunla başlayalım.
1: Tabii aile zaten insan yavrusunun dünyaya geldiğinde birçok fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanması için gereken ortamı sağlayan bir kavram aslında. Sadece değerler anlamında değil, aynı zamanda bütün aile bireylerinin güvende, duygusal olarak ve fiziksel olarak sağlıklı bir şekilde yaşaması için gereken ortamı sağlandığı bir ortam aslında. Bu açıdan bir çocuk dünyaya geldiğinde ailenin ne kadar sağlıklı ve onun ihtiyaçlarını ne kadar karşılayabildiği bir ortamda olursa, çocuk için de diğer aile bireyleri için de duygusal olarak ailenin önemi çok büyük. Bunu da yani iletişim de tabii bunların bir ayağı. Sağlıklı iletişim kurmak, iletişimin daha pozitif olması bir aile için de çok önemli.

0: Yani genel olarak aile kavramından böyle başlıyoruz. Oradan iletişime geçtiğimizde bizim çocukların oradaki aile içindeki her bireyin kendini daha iyi hissetmesi için sağlıklı iletişim becerilerine de sahip olması gerekiyor. Çünkü iletişimin yani sözel iletişim aynı zamanda bedensel iletişimde biz insanlar için çok önemli.
1: Evet, kesinlikle. Çocuklar için aile ortamı ne kadar önemli aslında bakıldığında. İleride çok güzel deneyimler de yaşayabiliyorlar. Farklı farklı ortamlara girebiliyorlar. Arkadaş ortamları, okul ortamları vesaire. Her şey çok güzel olabiliyor ama işte ailede alamadıkları ne yazık ki onları birazcık geriye çekiyor, değil mi?
0: Kesinlikle. En başta hayata aslında sevgi dolu,
1: Hı.
0: güvenli bir ortamda başlayan çocuk çok konuda donanımlı oluyor. Yani o söylediğiniz süreçlerin hepsinde hayatta kalma becerisi, işte sağlıklı olarak kendini ifade edebilme, sorun çözme, güvende hissetme. Yani pek çok çocuğun aslında bazen ailelerinden çekindiği için birçok şeyi paylaşmadığını görebiliyoruz. Yani çocukların
1: Hı.
0: farklı mizaçları da var. Hepsi çok açık olmayabiliyor. Hepsi çok rahatlıkla kendini ifade eden, kendisini gerçekleştirebilecek ortama sahip olamayabiliyorlar.
1: Hı.
0: Oysa ki onlara katılan, yani çocuğu tanıyan ailenin aslında ona katacağı hayatta kalma becerileri, o ortamlarda kendilerini savunabilmek, kendini ifade edebilmek, duygularını diğer insanların da hakkını koruyarak kendi duygularını da gerçekleştirebilme özelliklerinin aile tarafından verildiğini söyleyebiliriz.
1: Peki şöyle de bakabilir miyiz duruma? Sadece anne baba çocuk olmak bir aile olmak için yeterli mi? Yoksa aile olmak için farklı bir şeylere mi ihtiyaç var?
0: Yani aile olmak için aslında o aile içerisindeki her bireyin belli bir dayanışma içerisinde olması gerekiyor. Yani kavramlar, evet, anne, baba, çocuk, çocukların görevleri gibi
1: Evet.
0: düşünülebilir. Anne babanın görevleri gibi kağıt üstünde matematiksel olarak böyle söylenebilir.
1: Evet.
0: Ama aile gibi hissetmek, ailenin içerisinde bir birey olarak da o aileye bağımlı değil, bağlı
1: Hı.
0: bir birey olabilmek
1: Evet.
0: dediğimiz zaman, hani aile sadece anne baba çocuktan oluşmuyor tabii ki. Bir de tabii aslında biz geniş ailelerin de önemli olduğu bir toplumuz. Sadece çekirdek ailelere çekilsek de şu son dönemlerde geniş ailelerde bizim için aslında çok önemli toplumsal olarak.
1: Evet,
0: Yani
1: ama şu an çok fazla yok, değil mi? Geniş aile kavramı daha çok çekirdek aileyle ilerliyoruz.
0: Çekirdek aile bile bulsak aslında şu an şanslıyız.
1: Değil mi?
0: Çok
1: Evet.
0: herkes daha çok bireysel alanına daha fazla çekildi diyebiliriz. Yani evet, geniş aileler, onlarla anlaşabilmek, yani tabii ki onlara da görev düşüyor, hani büyüklere de görev düşüyor, ama çekirdek aile ya da yeni nesil ailelerin de anlaşmaya biraz daha niyetli olmaları lazım sanırım.
1: Çok
0: Diğer
1: değiller mi sizin
0: fertlerle.
1: gözlemleriniz? Yani daha çok insanlar kendini mi önemsemeye başladı? Ben iyi olayım, gerisi önemli değil mi demeye başladı acaba insanlar?
0: Biraz öyle, biraz işte herkesin çağımızın çok hızlı olması, ondan sonra sosyal medya gücü, bütün bunlara baktığımızda daha çok bireysel olarak ihtiyaç duyulan şeyler farklılaştı aslında. Daha belliydi eskiden yollar. İnsanların gideceği yollar daha belliydi. Yani bayramda yapılacaklar daha belliydi. Şimdi çok fazla seçenek var ve bu seçenekler içerisinde daha çok bireysel seçimler ön plana çıkabiliyor.
1: Bu nasıl şekillendiriyor peki sizce toplumu? Ailenin daha ön planda tutulması ya da bireyselliğin daha ön planda tutulması nasıl etkiler bunlar?
0: Yani bunu ikiye ayırabiliriz. Aslında dayanışma içinde bir geniş aileye üye olmak, duygu alışverişi, birlikte sosyalleşmek, sosyal yardımlaşma, dayanışma gibi pozitif duyguları çok ihtiyacımız var insan olarak. Bunun ama bir de diğer yüzü var. Yıkıcı aileler var. Hani
1: Tabii.
0: devamlı negatif duygular, devamlı eleştirel,
1: Tabii.
0: devamlı iyi hissettirmeyen ya da bir şekilde sadece bizim istediğimiz gibi olsun deyip hani çiftleri kalıplara sokmaya çalışan ya da bireyleri kalıplara sokmaya çalışan aileler de var. Yani buraya da bir sınır koyulması gerekiyor. Çünkü birey bu sefer tamamen o aile döngüsünde kaybolabilir. Bizim daha çok aileyi pozitif yönde oluşturma, aile değerlerini, herkesin memnun olacağı bir ortamın oluşması üzerine durmamız gerekiyor.
1: Evet, tek bir tarafa ağırlık vermek değil yani.
0: Kesinlikle değil. Yani sadece şu anda eskiden daha ebeveynlere saygı ve sadece onların istedikleri yapılan
1: Saygıdan öte itaat
0: itaat.
1: vardı
0: Evet,
1: eskiden.
0: itaat.
1: Evet. Saygı ve itaat karıştırılıyor çünkü özellikle bizim ülkemizde bence.
0: Kesinlikle
1: Çünkü saygı
0: haklısınız.
1: başka bir şey. Yani onun da bir fikri olduğunu, o da bize bunları söylesin, biz de söyleyelim, orta yolda buluşmaya çalışalım. Ya da onun deneyimlerine tabii ki güvenelim ve onu hayatımızın belli bir noktasında belki hayatımıza dahil edelim, ama itaat koşulsuz şartsız. Ben ne dersem o olacak. Sen de buna uymak zorundasın, yoksa ceza gelir. Burada itaat var aslında.
0: Haklısınız. O kavramı aslında saygı dolu ilişkiyi herkesin birbirine karşı kurması lazım.
1: Kesinlikle.
0: Ama dediğiniz gibi eskiden daha itaatkar bir ebeveynlik tarzı vardı. Şimdi çocuk odaklı bir ebeveynlik tarzı var. Şimdi bu da fazla.
1: Evet. Ne yazık ki hep söylüyoruz ya, Y kuşağı.
0: Evet.
1: Çok yazık olan bir kuşak diye. Şimdi önceden anne babalarımızı mutlu etmeye çalışıyorduk. Onların dediklerini yapıyorduk sürekli. Şimdi de çocuklarımızı
0: Evet.
1: mutlu etmeye çalışıp onların dediklerini yapıyoruz. Bizim kendimiz için yaşayacak bir alanımız kalmadı gibi sanki.
0: Kesinlikle öyle. Şimdi öyle olduğu için yani bu her sadece bir tarafın memnun edildiği bir ilişki türünün olması ve yaşaması
1: Yanlış
0: ve
1: zaten. Evet.
0: sağlıklı olması mümkün değil zaten. Onun herkesin memnun olacağı, herkesin birbirini dinleyebildiği, anlamaya çalıştığı, merak ettiği. Yani çoğunlukla yeni her şeyi yadırganıyor.
1: Evet.
0: Yenilikler, yani niye buna ihtiyaç duyuyorlar? Bu onlar için ne anlam ifade ediyor? Yani çocuklarımızla, bizden daha gençlerle ya da bizden daha yaşlılarla da
1: Evet.
0: kurmamız gereken iletişim bu aslında. Yani buna niye ihtiyaç duyuyor? Bu onun için ne ifade ediyor?
1: Evet, yargılamaktan öte önce bir
0: Evet.
1: anlamaya çalışmak.
0: Değişen dinamikler var ve çok hızlı değişiyor.
1: Çok.
0: Yani 3 yıl arayla, 5 yıl arayla doğan
1: Çok.
0: nesillerin bile
1: İnanılmaz farkı var. Evet.
0: kuşak farklılıkları var. Yani eskiden o kadar değildi. Şimdi çok daha hızlı bir değişim var. Ve ne o dili biliyoruz, ne o şeyi biliyoruz. Yani orayı anlamaya çalışmak lazım,
1: Evet.
0: yadırgamaktan ziyade.
1: Adapte olmak biraz zorluyor ama işte elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Biz de böyle
0: Evet.
1: programlarla destek olmaya çalışıyoruz en azından.
0: Kesin.
1: Şimdi bir ara verelim. Sonrasında özellikle geçinmeye gönlü nasıl olur insanın? Bu iletişim nasıl güçlendirilir? Onunla devam edelim. Ailece devam ediyor.

0: Seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya Ser'de, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerde. Çünkü biz bir aileyiz.
1: Nasıl olacak o acaba? Nasıl tam olup tamamlanacağız? Nasıl biz bir aile izleyeceğiz? Nasıl o içimizdeki o sıkıntıları çözebileceğiz acaba? Çünkü tek başına kendimize bile bazen tahammülümüz olmazken o geçinmeye gönlünün olması yer yer olmayabiliyor. Nasıl olacak bu?
2: Yani geçinmeye gönlü olması için insanın bir kere kendinden biraz çıkması lazım.
1: Hı hı.
2: Ben böyle düşünüyorum, ben böyleyim. O da öyle olsun. Sadece tek odaklı düşünme sisteminden biraz kendini çıkarmaya çalışması lazım. Çünkü hiçbir zaman bütün aile bireyleri aynı olamıyor.
1: Tabii ki.
2: Aynı olma şansı da yok. Sadece burada aslında şunun üzerine odaklanmak lazım. Ortak değerler. Ortak pozitif değerler geliştirilebilirse aile ortamında, herkes o değerler etrafında birleşirse bu iş çok daha kolay olur.
1: Hı hı.
2: Uğraşmaya gerek olmaz.
1: Nasıl mesela, ona bir örnek verebilir misiniz? Ortak pozitif değer derken ne anlamalıyız?
2: Ortak pozitif değer dediğimiz her bireyin kendi ihtiyaçları, farklılıkları,
1: Hı hı.
2: Farklı renklere sahip olduğunu bilip buna saygı duyup bunu anlamaya niyetli olmak demek.
1: Evet.
2: Tabii ki bir anne babada, bir çocukta diğerinin farklılığını yadırgadığı zaman zaten orada en başta o geçinme niyeti baştan

0: kopuyor.
1: Hı.
0: Ama siz kendinizi duyulduğunuz, görüldüğünüz, anlaşıldığınız, sevgi dolu, şefkatli, saygı duyulduğunuz herhangi bir ortamda zaten bunu siz de verirsiniz.
1: Tabii,
0: Her
1: tabii ki.
0: insan bunu verir. Ama bunların olmadığı bir ortamda zaten hiçbir şekilde o niyet olmaz.
1: Doğru.
0: Devamlı
1: Gördüğünüzü
0: yadırganıyorsunuz, devamlı eleştiriliyorsunuz, devamlı farklılıklarınızla ön plana konuyorsunuz. Yani orada ne bir çocuk, ne bir ebeveyn, hiç kimse bu sağlıksız iletişim
1: uyguluyorsunuz. Hı.
0: ortamında gönüllü olamaz zaten.
1: Evet, o toplumsal hayata da yansıyor işte. Çünkü orada rahat edemeyen insan ne yazık ki toplumun da huzurunu bozacak hareketlerde bulunabiliyor. Ya da kendine yer bulamayınca iyice yalnızlaşıp farklı kötü yollara da yönelinebiliyor. O yüzden hem sevgiyi hem saygıyı önce ailede almak gerekiyor ki sonra o gördüğümüzü biz de verebilelim etrafımıza.
0: Kesinlikle. Zaten bu boşluklardan dediğiniz gibi her türlü negatif davranış,
1: Hı.
0: negatif alışkanlıklar, yıkıcı sorunlar, içsel buhranlar ortaya çıkabiliyor. Yani verimli bir toprakta bir çiçek nasıl güzel yetişir
1: Hı
0: ve
1: hı
0: çiçek
1: hı.
0: açar ama susuz kaldığında verimsiz bir toprakta kurur.
1: Kurur gider.
0: Kurur. Yanında ayrık otları çıkar.
1: Tabii.
0: O ayrık otlarından etkilenir. Bunun gibi düşünmek lazım.
1: Evet. Bu arada yapılan araştırmalarda da şimdi TÜİK'in yaptığı araştırmalar var mesela. Hane sayısında artış var ama hanelerde daha çok tek kişilik artış var gibi görünüyor. Daha önce daha fazla toplu yaşam fazlalaşırken bir yandan bakıyoruz ki hanelerin işte %20,5'inde tek kişi yaşıyor. Yani bunda bir artış var. Bireyselleşmede bir artış var. İşte dediğimiz gibi aile kurma gibi bu tarz durumlarda yine azalma olduğunu görüyoruz. Niye böyle sizce? Niye bu kadar çok bireyselliğe yöneldi insanlar?
0: Yani insanların artık ilgi alanı da çok
1: Tabii. Hı.
0: dağılabiliyor. Sosyal medya, farklı platformlar, bunlar arasında farklı alışkanlıklar gelişiyor. Yani insan için alışkanlıkları da çok önemlidir. Ve bu alışkanlıklara tutunmaya ve o yaşam şekli daha konforlu hale gelmeye başlıyor. Kimse başımı ağrıtmasın. Kimse bana karışmasın. Zaten ben
1: Evet.
0: kendi sistemimde iyiyim.
1: Sorumluluk da almayayım.
0: Sorumluluk da almayayım. Zaten ben odaklı olayım. Hayat zaten koşturmacalı, zor,
1: Hı.
0: yoğun. Biraz daha hani eskisinden çok daha farklı yoğunlukları var herkesin.
1: Evet. Zaman yetmiyor diyor
0: Zaman
1: herkes.
0: yetmiyor. Evet. Uğraşlar çok fazla. Bu nedenle de o konfor alanından da çok çıkmamak için de insanlar bireysel olarak daha çok kendi hayatlarını
1: Hı.
0: oluşturuyorlar.
1: Bir de gençler de daha çok böyle kendi hayatını kurmaya, ailesi kurmaya yönelik değil de ben annemi babamın yanında rahatça yaşayayım durumuna girebiliyorlar, değil mi? Çok fazla ev içerisinde okumayan, çalışmayan ama ailesiyle yaşayan ve yaşı da artık belli bir noktaya ulaşmış genç de görüyoruz.
0: Evet, kesinlikle. Yani aslında en çok üretkenlikten bir harekete geçmekten ve üretkenlikten
1: Evet.
0: bir geri duruş var. Yani çok bence bunun da hani sosyal medyanın etkisinin çok olduğunu düşünüyorum.
1: Hı.
0: Yani bütün gününü insanlar yani sıkılmadan geçirebilecekleri milyon tane aktivite var ve bu aktivitelerle o stabil alanda orası yaşam alanı oluyor.
1: Hı.
0: Ve o dünya aslında çok uğraş vermeden, çok psikolojik olarak başkasının getirdikleriyle uğraşmadan ona konforlu bir alan sağlıyor
1: Evet,
0: aslında.
1: ama aslında bir şey üretmiyor, gerçekten sosyalleşmiyor bu arada. Ne kadar işte birçok yerde bireysellik pompalansa da biz aslında sizinle müzik arasında da konuştuk. Birilerine ihtiyaç duyuyoruz. Biz yanımızda bir yaren istiyoruz aslında gelişmek için. Beyin hücreleri dahi birlikte gelişiyor yanındaki insanla. Kim varsa yanında ona göre.

0: Şekilleniyor biraz beyin hücreleri. Her zaman konuşulur bu zaten. Yanınızdaki kişiler sizi çok etkiler. Ne kadar doğru bilemiyoruz ama işte en çok görüştüğünüz 5 kişinin ortalamasısınız diye çokça dolandı bu sosyal medya içerisinde. Bu kadar ağır mı söylenmeli bilmiyorum ama en azından birilerine ihtiyaç duyduğumuz, yanımızda gerçekten bize destek olacak ve onunla el ele yürüyeceğimiz birilerinin olması şart. Bunu unutmamak lazım.
1: Kesinlikle zaten eskiden de bugün de yani insan sosyal bir canlıdır. Hiç tek başına hayatta kalabilemiyor yani. Ve bir şekilde birbirimize ihtiyaç duyuyoruz. Bu ihtiyaçlıkta işte sağlıklı oluşturulabilirse bir aile
0: Tabii.
1: çerçevesinde çok daha kişiyi güvende hissettiren bir şey.
0: Evet.
1: O bütün o negatif duygularını aslında baş etmesi için de kendi kendine kalan insan düşünce üretiyor çünkü.
0: Kesinlikle.
1: Ve bu iç ses eğer ki negatif konuşuyorsa çok daha zorlanıyor insanlar. Orada büyük uğraşlara gerek var. Kendini o negatif düşünce sisteminden çıkarabilmek için.
0: Tabii.
1: Ama bazen bir geri bildirim, bir omuza tutulacak bir el, bir sırt sıvazlaması, bir göz kırpma, onay cümlesi bile insanı o negatif cümlelerden, o negatif duygu durumundan çıkartabiliyor. Ya yani bunlar çok unutuluyor
0: Evet.
1: aslında.
0: Evet, o yüzden dediğiniz gibi işte o sağlıklı iletişimi güçlendirip gerçekten birbirlerinin düşüncesine saygı duyup bu şekilde o sorunları çözmek ve el ele güzel yarınlara yürümek lazım diye toparlayalım o zaman. Çünkü programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun aktardıklarınız için.
1: Rica ederim.
0: Hoşça kalın, görüşmek üzere.
2: Anne,
3: baba,
2: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
4: Sen,
3: ben,
4: biz,
5: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün yapay zeka marifetiyle yapılan görsellerden dolayı hukuki sorumluluk üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Sorumluluk. Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz yapay zeka marifetiyle, yapay zeka aracılığıyla bir görsel üretildiğinde bu üretilen görsel nedeniyle bir hukuka aykırılık ortaya çıkarsa ya da bir zarar ortaya çıkarsa bununla ilgili hukuki sorumluluk nasıl tayin edilir? Bununla ilgili konuşacağız. Evet, son zamanlarda yapay zeka hepimizin günlük yaşamında yerini almaya başladı. Hepimizin elinde telefon ve bir sürü yapay zeka marifetiyle, yapay zeka aracılığıyla görseller üretiyoruz. Fotoğraflarımızı daha güzel hale getiriyoruz ya da fotoğrafları canlı hale getirebiliyoruz ya da ünlülerle fotoğraflarımızı yan yana getirebiliyoruz. Fakat yapay zeka ile

yapılan bu görsel üretimler ya da ses değişiklikleri, ses üretimleri nasıl bir hukuki sorumluluğu beraberinde getiriyor? Bunu açıklamaya çalışacağız. Bir defa yapay zeka ile üretilen görseller,

Aynı zamanda bu içeriklerin ceza hukuku anlamında da suç teşkil etmesi pekala mümkündür. Evet, yapay zeka modelleri mevcut görsellerle eğitildiği için üretilen görselin telif haklarıyla da korunan bir esere, örneğin bir sanatçıya özgü bir üslup ya da spesifik bir karakter ya da bir görüntü, bir fotoğraf aşırı derecede benzemesi durumunda görseli üreten kişi fikir ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde telif haklarını ihlal etmiş sayılır. Düşünün ki bir yapay zeka uygulaması ile bir sanatçıyı ya da bir futbolcuyu ya da bir ünlüyü biz bir içeriğin içerisine yerleştiriyoruz ve tıpkı gerçek gibi bunu piyasaya sürüyoruz. Çoğu zaman insanlar bu yapay zeka ile gerçek görüntüleri ve içerikleri birbiriyle karıştırmakta, gerçeğinden neredeyse hiç ayırt edilememektedir. Demek ki bu yapay zeka içerikleri telif haklarını ihlal anlamına gelebilir. Tabii ki bu aynı zamanda ilgili kişilerin rızası olmadan üretilen görseller oldukları için tabii ki bu kişinin sesini ve fiziksel özelliklerini taklit edilmesi, kopyalanması gündeme geleceğinden dolayı ilgili kişinin kişilik haklarına ağır bir saldırı teşkil eder. Bilindiği üzere kişilerin görüntüsü, sesi, resmi, adı gibi hususlarda kişilik hakları vardır. Bunların izinsiz bir şekilde kullanılması kişilik değerlerinin ihlali anlamına gelir. Yapay zeka ile yapılabilen şeyler elbette bunlarla sınırlı değil. Özellikle müstehcen içerikli görüntüler üretilmesi, çocukların cinsel istismarına yönelik dijital görseller üretmek, bunları yaymak, bunları depolamak Türk Ceza Kanunu anlamında ağır hapis cezalarını gerektiren suçlar arasında sayılmaktadır. Görselin gerçek bir fotoğraf olmaması da kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Deepfake ve dezenformasyon sorumluluğu bağlamında baktığımızda ise bir kamu görevlisini ya da bir bireyi yapmadığı bir eylemi yapıyormuş gibi gösteren gerçekçi görsellerle manipüle etmek, iftira ve hakarete neden olmak, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu teşkil edebilir. Yine bir şirketin logosunu, ürün tasarımlarını, ticari itibarını zedeleyecek şekilde yapay zeka görseli oluşturması da ayrıca hem suç hem de haksız rekabet teşkil edecektir. Yapay zeka araçlarının kendi kullanım sözleşmeleri vardır. Bu sözleşmelere aykırı içerik üretmek hesabın kapatılmasının yanı sıra platformun uğrayacağı zararlar nedeniyle de zarar verene rücu davaları açması da söz konusu olabilir. Özellikle yapay zekalar marifetiyle üretilen içerikler veri gizliliğinin ihlali ve kişisel verilerin korunması hakkındaki kanuna da aykırılık teşkil edebilecektir. Tabii ki mevcut hukuk sisteminde bir eserin sahibi ancak bir insan olabilir. Yapay zekaya yaptırılan bir görselin tamamen bana aittir denilerek tescil edilmeye çalışılması ya da başkasına satılması ileride mülkiyet ihtilaflarına ve dolandırıcılık iddialarına sebep olabilecektir. Yanıltıcı reklam ve tüketici haklarının ihlali de yine bu içerikler ile oldukça ilgilidir. Özellikle tüketicilerin aldatıcı reklam olarak yapay zeka içerikleri ile dolandırılması ya da yanlış yönlendirilmesi hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Tabii ki yapay zekayı bu iş için kullanan bir işveren ya da kurum, yapay zekanın ürettiği bu içeriklerin üçüncü kişilere verdiği zararlardan dolayı sorumlu olması gerekiyor. Bu kapsamda demek ki bizlerin de yapay zekayı kullanırken tüm bunlara dikkat etmesi fevkalade
önem arz ediyor.

0: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün yapay zeka marifetiyle üretilen içeriklerin neden olduğu zararlar ve hukuka aykırılıkların hukuktaki yaptırımlarını ve karşılıklarını değerlendirdik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

Kart artık fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın. FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta. Reklamlar. Bir dil düşünün. Yüzyılları aşan, coğrafyaları birleştiren. Taşa kazınmış bir yazıdan, gönüle söylenmiş bir nefese uzanan. Orhun'dan Divan-ı Lugati Türk'e, dervişlerin hikmetinden şairlerin mısrağına. Bir milletin hafızası. Türkçe. Yedi iklim bir lisan, Türkçenin izini Aleyna Malkuç'un anlatımıyla sürüyor. Yedi iklim bir lisan, her çarşamba saat 14.30'da TRT Radyo 1'de.

0: bakış açısı.
1: Bakış Açısı programına hoş geldiniz değerli dinleyiciler. Bugün Türkiye'nin barış misyonunu, Türkiye'nin barış yapıcı bir devlet olarak faaliyetlerini, gayretlerini, başarılarını değerli bir uzmanımızla, Profesör Doktor Fırat Purtaş hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Kıymet Hocam.
1: Başlarken müsaadenizle sesimizi dinleyicilerimize ulaştıran teknik yapımdaki arkadaşlarımı takdim etmek isterim. Yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve mikrofonda bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz efendim. Profesör Doktor Fırat Purtaş hocamız Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi. Aynı zamanda fakültenin dekanı, Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne de katkı veriyor muhtelif düzeylerde. Türk-Kazak Ortak Üniversitesi. Hocam şimdi Türkiye'nin etrafına bakıyoruz. Bazen zaman zaman ekranlarda da gösteriliyor. Yani Türkiye'nin etrafında çatışmalar, onlarca çatışma oluyor. Bütün bu çatışmalar olurken Türkiye Allah esirgesin hep barış içerisinde ama bununla yetinmiyor. Bu çatışmaları sona erdirecek bir gayretin içerisinde. En son örnekle başlayalım. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan ve bölgeselleşme istidadı gösteren Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğaz üzerinden küresel aleme yayılma istidadında olan bu savaşın sona ermesi için Türkiye aslında hem bu savaş başlamadan gayret gösterdi, müzakereleri temin etti, hem de savaş esnasında da bunu temin edecek bir gayret içerisinde soğukkanlı bir şekilde zaman zaman bölgede artan tansiyona rağmen bu makullü arama, muhtedil olma, meşru yolları kullanma şeklinde özetleyebileceğimiz politikasından vazgeçmeden bölgedeki aktörleri de bu istikamette telkinlerle yumuşatarak Körfez ülkeleri malum İran'ın saldırılarıyla karşı karşıya bir müzakere zemini oluşturmaya çalışıyor. Bu perspektifi, o diplomatik pencereyi, koridoru hep muhafaza etmeye çalışıyor. Bu yeterince fark ediliyor mu sizce bölgemizde? Yani Türkiye'nin bizim gördüğümüz bu vasfı diğer ülkeler tarafından da yeterince fark ediliyor mu?
2: Evet, kıymetli hocam, tabii ki Türkiye diplomaside barış dilini en yüksek sesle konuşan taraflardan bir tanesi. Zaten Türk dış politikasının temel ilkesi de yurtta barış, cihanda barış şeklinde ta Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren ifade edilmiş. Türkiye tarih içerisinde de pek çok, yani Cumhuriyet'in kuruluşu da bir Kurtuluş Savaşı neticesinde oluşmuş, savaş tecrübesine sahip bir devlet. Ama savaşın kazananın olmadığını en iyi bilen uluslardan bir tanesi Türk ulusu. Savaş mecbur olmadıkça, yani bir meşru müdafaa, egemenliğin korunması, toprak bütünlüğün korunması çerçevesinde yürütülen bir savaş değilse cinayet olarak görülüyor bizim kültürümüzde, devlet felsefemizde. Ve bu çerçevede de Türkiye diplomasisinde işbirliklerini artırıp çeşitlendirerek ihtilafları, husumetleri azaltma yönünde bir anlayışı benimsemiş. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın kazan kazan ilkesi çerçevesinde ifade ettiği bu ortaklık diplomasisi, ki Türk dış politikasının en fazla öne çıkan özelliği bence bu. Her sektörden, sivil toplumdan, işte ekonomi üzerinden, eğitim kurumları üzerinden güven ilişkilerinin tesis edilmesi ve sorunların da zaman içerisinde azaltılması, bunu mesela Türk-Rus ilişkileri, Türk-İran ilişkileri çerçevesinde pek çok örnekle izah edebiliriz. Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde Türkiye'nin benimsediği temel dış politika ilkesi olmuş. Özellikle son 20 yıldan bu yana da bu alanda önemli başarılar sağlandığını söyleyebiliriz. Aslında bu coğrafya, Soğuk Savaş sonrası dönem için konuştuğumuzda, krizin olmadığı bir dönem yaşamamış. Yani 1990'lı yıllardan günümüze İşte birinci körfez
1: Soğuk
2: krizi.
1: savaşta derin dondurucuya konulmuş hocam problemler
2: Evet.
1: çözülmüşler ve hepsi karşımıza kriz olarak çıkmış değil mi?
2: Şimdi
1: Çıkıyor
2: evet,
1: hala
2: yani
1: zaten.
2: hala dondurulmuş çatışmalar
1: Evet.
2: var. Türkiye'nin yaklaşımıyla mesela dondurulmuş çatışmalardan bir tanesi bu Dağlık Karabağ meselesiydi. Bugün artık bu dondurulmuş çatışma olmaktan çıktı. Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ilişkilerini normalleştiriyor. Bu kriz coğrafyası olarak adlandırılan Güney Kafkasya bir barış kavşağına dönüşüyor ve işbirliğini artırıcı ve yapıcı diplomasi sayesinde de burada refahın belki de bu barış kültürünü daha da güçlendireceğini öngörmekteyiz. 90'lı yıllardaki krizlerin mesela Körfez krizi devamı bugün yaşanıyor.
1: Hocam oraya
2: Şimdi
1: geçmeden
2: Ramazan
1: isterseniz.
2: Savaşı denilen konu aslında 3. Körfez Savaşı.
1: Evet. Oraya geçmeden bu hani Karabağ'ın kurtarılmasıyla beraber oluşan müzakereler ve Ermenistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki barış tesisine dönelim.

0: Burada gerçekten hani geçtiğimiz günlerde Türkiye-Ermenistan arasında doğrudan uçuşlar başladı. Zaten zaferi hemen mütakiben, o 44 günlük savaşı mütakiben Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 3 artı 3 Kafkas altılısı projesiyle bütün tarafları içine alacak bir barış işbirliği projesini ortaya koymuştu. Azerbaycan da bunu destekledi. Bu yani uzun sürdü. Savaşın 5. yılındayız.
1: Evet.
0: Ama müzakereler hani meyvesini vermeye başladı. Burada yani hem Azerbaycan Ermenistan arasında yaklaşık hani 30 küsür yıldır süren bir problem, hem de daha önceden Ermenistan'ın çeşitli sebeplerle hani tarihi meseleleri gündeme getirmesiyle Türkiye ile Ermenistan arasında, dolayısıyla Azerbaycan ilişkilerini de bozan bu perspektifi ortadan kaldıracak bir yeni uzlaşma zemini ortaya çıktı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu hani önemli bir şey aslında, değil mi? Yani çok dikkat edecek tarihi temel problemlerden birisi Kafkaslar'da ortadan kalkıyor.
1: Evet, aslına bakarsanız tabii bu da Azerbaycan'ın vermiş olduğu şehitler sayesinde kazanılmış bir barış masası. Yani onu da ifade etmekte fayda var. Ama belki de Türkiye'nin bu 3 artı 3 Kafkasya Barış Platformu gibi diplomasi girişimleri komşular tarafından gerçekten karşılık bulsaydı bu kadar şehide de belki yani olmadan da bu sorun çözülebilirdi.
0: Hatta
1: Ama
0: hocam bugün
1: maksimalist yaklaşımlar ve
0: İran'ın da bazı
1: evet.
0: problemleri belki o zaman küçülürdü. Vaktiyle bu işe dahil olmuş olsaydı yani.
1: Evet.
0: Buyurun hocam.
1: Bildiğiniz gibi tabii bu zaferin ardından İran'la Azerbaycan arasında da bir problem yaşandı. Azerbaycan
0: Evet.
1: kendi egemenliği altındaki toprakların yönetimine dair bir takım tasarruflarda bulunca İran buna tepki göstermişti. Yani Ermenistan'la olan karasal bağlantısının kapanmasından kaynaklanan sorunlar da yaşanmıştı zaferin ardından 2022 yılında. Şimdi aslına bakarsanız bu yapıcı tutum ki en son şeyde de görüldü bu Ali Hamenei'nin şehit edilmesi sürecinde İlham Aliyev Azerbaycan'da bulunan İran Büyükelçini ziyaret etti ve taziye defterini imzaladı. Taziyede bulundu. Bunu yapan tek lider Azerbaycan lideri oldu. Yani bu da ne kadar komşunun hukukuna saygı gösterdiği, komşunun acısını paylaştığı ve onun huzurundan yani kendi huzurunu doğrudan ilişkilendirdiğini gösteren bir adım oldu. Türkiye'de zaten benzeri bir yaklaşımla İran'a olan bu haksız müdahaleyi bir an önce sonlandırılması ve barışın tesisi yönünde çaba gösteriyor. Dediğiniz gibi Türkiye'nin diplomasisi belki karşılık bulsaydı bu savaş hiç yaşanmayacaktı. Yani burada bölge ülkelerinin de bu Türkiye'nin barış diplomasisinden belki bazı açılardan rahatsızlık duyduğunu da görüyoruz. Yani
0: Maalesef,
1: Türkiye
0: evet.
1: komşudaki
0: İsrail'in
1: yangının
0: rahatsızlık
1: kendisine
0: duyuyor ama İsrail yalnız değil yani, başkalarında da
1: evet,
0: bir
1: yani
0: rahatsızlık var.
1: komşudaki yangının kendine sıçrayacağı endişesiyle hareket ederek her zaman bu yangını söndürme yönünde tutum belirlerken bazen de komşu hani yangını kendisi körükleyebiliyor. Yani bu tür hadiseleri de maalesef biz Suriye gelişmelerinde, İran gelişmelerinde, kısmen
0: Şahit.
1: Irak'taki gelişmelerde gördük. Ama bugün Suriye örneği, Irak örneği gösterdi ki Türkiye ile işbirliği içerisinde bu ülkelerde de huzur, barış ve refah gelişiyor. Yani İran
0: Türkiye
1: örneği de
0: oradaki iç
1: bence.
0: barışı da tesis edecek gayretlerde bulundu. Yani sadece Türkiye-Irak ilişkilerinin iyileşmesi değil, İran kendi içindeki ihtilafları da çözmesini kolaylaştıracak tutumlar takındı. Yardım etti, değil mi?
1: Kesinlikle yani bu 2005 sonrası özellikle yeni anayasayla başlayan Irak'taki yeniden yapılanma, imar süreci değerlendirildiğinde yani bugün işte Kerkük petrol boru hattı faaliyete geçti. Yani bu yapıcı ilişkiler olmasaydı ve bu petrolün satışı Irak'a refah getiriyor ve bölgeye kazandırıyor. Bu ayrıca enerji güvenliği açısından da önemli rol oynuyor. Bugün Hürmüz Boğazı'ndan kaynaklanan

0: krizi görüyoruz. Küçük de olsa bu bir rahatlama sağlıyor Türkiye üzerinden. Şimdi Suriye'nin yeniden yapılanması da sadece Suriye'ye değil, aynı şekilde Ürdün'e ve Lübnan'a da yansıyacak bir refah olacaktı ve istikrar olacaktı. Ama maalesef bundan rahatsız olan bir İsrail gerçeği de var. Kaostan beslenen ve bu krizlerle, savaşlarla kendisini büyütmeye çalışan bir İsrail gerçeği de var. Türkiye'nin yaklaşımı umarım İsrail tarafından da İran tarafından da karşılık görür. Aksi takdirde bu iki ülkenin kaprisleri belki de, yani tabii ki Türkiye'nin yaklaşımı Suudi Arabistan'da, Mısır'da, Pakistan'da da karşılık gördü. Buralarda da barış diplomasisine dahil oldular. Aklı selim hakim oldu. Belki de bu savaşın bir bölgesel savaşa, İslam dünyası içerisinde bir mezhep savaşına dönüşmesinin de önü alınmış oldu. Bu İran savaşı müdahalesi başlamadan önce Afganistan'la Pakistan arasında sınır
1: Maalesef
0: meselelerinden
1: evet.
0: kaynaklanan çatışmalar yaşanmıştı. Mesela bu süreçte de Türkiye aktif bir diplomasi izledi ve en azından bu Ramazan bayramı sırasında çatışmalar durduruldu ve bugün de devam eden bir ateşkes söz konusu. Tabii ki bu coğrafyanın sömürgecilik tarihinin de bıraktığı pek çok sorun var. İşte etnik çeşitliliğinden kaynaklanan sorun var. Türkiye'deki örnek, Türkiye'de vatandaşlık bilincinin işte yüksek olması ve bir arada yaşama kültürünün yüksek olması, özellikle terör meselesi çözüldükten sonra bu toplumsal huzurun da daha genişletilmesi sayesinde belki diğer komşu ülkelere de örnek olacak bir yönetim anlayışı Türkiye'den belki örnek olarak bu coğrafyanın genelinde hakim olursa bir barış coğrafyasına dönüşebilir diye düşünüyoruz.
1: Hocam hemen kuzeyimize geçelim. Yani Ukrayna çatışması, Ukrayna-Rusya çatışması sırasında da Türkiye'nin aynı tarafsızlık ve barış yapıcı misyonu hayata geçirdiğini gördük. Buraya baktığımızda aslında hani Türkiye'nin meseleye sadece din kardeşliği açısından bakmadığı da ortada. Türkiye genel olarak ülkeler arasındaki ilişkilerin barış marifetiyle, işbirliğiyle çözülmesini istiyor. Burada da elinden gelen katkıyı ortaya koyuyor. Hatırlayacaksınız, aslında Türkiye barış masasını kurdu. İmza atılacakken İngiltere başta olmak üzere o zamanki Amerikan yönetimi Ukrayna'nın barış iradesini kırdılar. Savaşı devam ettirdiler. Yani kaç yıldır yüz binlerce insan hem Ukrayna hem Rusya tarafından öldü. Ayrıca Ukraynalı milyonlarca insan da ülkelerinden uzaktalar.
0: Burada daha böyle trajik olan husus şu. Kiev dediğimiz şehir Rusya tarihinde de Rusya kültüründe de çok kutsallık atfedilen, kültürel miras açısından Rusya'nın kimliğinin yapı taşı niteliğindeki önemli eserlerinin bulunduğu bir şehir. Ve Ruslar için Kiev'de hani ana vatan olmasa da ata vatan. Nasıl biz Türkistan coğrafyasını ata vatan olarak görüyorsak, bugün Ukrayna'nın kadim şehirleri de Ruslar açısından ata vatan. Ama şu andaki Rusya yönetimi ata vatanıyla savaş içerisinde ve kendi kültürel mirasını yok ediyor. Yani böyle bir tezat içerisinde. Ve şöyle bir başka hususta, yıllarca Karadeniz'de Türkiye ile Rusya işbirliği yaptı ve buranın bölge ülkelerinin kontrolünde güvenlikli bir alan olması yönünde işbirliği yaptılar. Ruslar Karadeniz'in bir NATO denizine dönüşmemesi yönünde hassasiyet gösteriyorlardı. Maalesef bu savaş Karadeniz'i bir NATO denizine dönüştürdü. Yani bu Türkiye'nin yüzünden olan bir şey değil. Ya da Bulgaristan'ın, Romanya'nın hani bu NATO üyesi olarak sürece müdahalesiyle olan bir şey değil. Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan bir sonuç. Yani burada da Rusya üçüncü tarafları suçlamak yerine belki gerçeği kabullenip kabahati kendinde bulması gerekli.
1: Kazanırken
0: Halbuki
1: Ukrayna'da bazı şeyleri kazandı ama bu sefer Karadeniz'i kaybetti.
0: evet, halbuki 92 yılında kurulan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü diye bir örgüt söz konusu ve bu örgüt üzerinden de işletilseydi, yani gerçekten Türkiye'nin girişimiyle, merhum Turgut Özal'ın girişimiyle başlatılan bir bölgesel işbirliği örgütüydü. Bu örgüt üzerinden işbirliği işletilseydi muhtemelen bu savaşlarda yaşanmayacaktı. Tabii ki devletlerin ulusal çıkar algısı

0: farklı farklı. Ulusal çıkarın birinci hususu toprak bütünlüğünün korunması. Yani Rusya'nın topraklarına yönelik bir tecavüz söz konusu değildi. Ama Rusya NATO'nun genişlemesini, Avrupa Birliği'nin yeni üyelerle işte genişlemesini kendisine yönelik bir tehdit olarak gördüğü için bu savaşı böylece hani izah etmekte. 5. yılına girildi. Türkiye'nin bütün girişimlerine rağmen hani savaşın engellenememesi bölgeye dışarıdan müdahale için maalesef imkan
1: Dışarıdan
0: sağladı.
1: müdahale kısmına gelelim hocam. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın hani bu barışın tesisi için Türkiye bu kadar gayret sarf ederken, onlar da üstelik uluslararası sistemi, kurumu, değerleri güya temsil ederken yapıp ettikleriyle barışa hizmet etmeyen, Amerika örneğinde bazı yerlerde saldırgan olan ya da İngiltere örneğinde Ukrayna'da mesela saldırgan olan, savaşı tahrik eden aktörlerin durumunu nasıl anlamak lazım?
0: Aslında bu Balkan coğrafyasına da baktığımızda Türkiye Avrupa güvenliği açısından güvenlik üreten bir ülke. Özellikle Suriye krizi bağlamında Orta Doğu'dan işte göçün engellenmesi noktasında Türkiye'nin katkısını vurgulayan bir anlayışa sahip Avrupa Birliği. Ama bugün büyük ölçüde ekonomik olarak Batı Avrupa'ya eklemlenmiş, en çok da iş gücü açısından eklemlenmiş olan bu Balkan coğrafyası, Kosova krizi gibi hala daha belki provoke edilebilecek krizleri, Bosna Savaşı gibi, Kuzey Makedonya sorunu gibi sorunları Türkiye'nin yapıcı diplomasisi ve buradaki barış gücüne askeri katkıları, buradaki sağlanan barışın devam etmesi açısından İşte Kosova'da, Bosna'daki barış gücündeki aktif rolleri sayesinde, ayrıca bu ülkelerin kalkınmasına yapmış olduğu kalkınma yardımları sayesinde elde etmiş durumda. Pek çok açıdan yani Avrupa güvenliği söz konusu olduğunda Türkiye'nin güvenlik üreten bir ülke olması ve buna somut katkı sunması çok daha net bir şekilde görülmekte. Ama bir taraftan da işte Kıbrıs meselesi gibi gene adadaki barış gücü sayesinde insani dramların engellendiği bir meselede Avrupa Birliği çok bencilce hareket edip Türkiye'nin bu Avrupa güvenliğine yapmış olduğu katkıyı görmezden gelebiliyor ve işte adadaki Türk toplumunun haklarını, özgürlüklerini, eşitliğini göz ardı eden bir yaklaşım sergileyebiliyor. Maalesef bu Kıbrıs meselesindeki Batı dünyasının ikiyüzlülüğü de Türkiye'nin müttefikleriyle olan ilişkilerindeki güvensizliğin temelini oluşturuyor.
1: Bir hocam, yazarın ismini hatırlayamadım. Geçtiğimiz günlerde bir kitap okudum. Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini ittifak içerisindeki muhalefet olarak anlatıyor. Siz de bir boyutunu burada ifade ettiniz. Gerçekten Türkiye'nin hani NATO, Avrupa üzerinden müttefiki olan ülkeler maalesef birçok konuda Türkiye'nin milli menfaatlerini de egemenliğini de hatta uluslararası hani ortak değerleri de ihlal eden pozisyonlar takınıyorlar. Türkiye yani sadece komşu ülkelerle ya da hasım ülkelerle değil, müttefikleriyle de bir denge politikasını bu anlamda ittifakın içinde belli konularda muhalefet sergileyerek yürütüyor. Orada da hani bu mutedil politikasını devam ettirdiğini görüyoruz. Gerçekten hani ittifak içerisinde muhalefet de enteresan bir adlandırma ve öğretici bir şey değil mi hocam? Bunu da tamamlayalım isterseniz birkaç
0: Aslında
1: cümle.
0: tabii ki Türkiye'ye özellikle Soğuk Savaş döneminde, Soğuk Savaş'ın sonrasındaki ilk yıllarda atfedilen misyon NATO'nun doğu kanadındaki işte NATO üyesi ülke. Komşuların da Türkiye algısı işte NATO üyesi orta büyüklükte bir ülke. Yani bu batılı uluslararası ilişkiler yazınında daha çok karşılaştığımız bir kavram. NATO üyesi işte orta büyüklükte ülke. Türkiye'nin bu barışçıl diplomasisi, ortaklık diplomasisi, komşularıyla geliştirdiği işbirliği, özellikle kendisine yakın ama zihniyet olan olarak uzak görülen Afrika ile olan son dönemdeki artan bağları, buradaki barış yapıcı pozisyonu Türkiye'yi küresel sistem içerisinde söz dinlenir bir gerçek bölgesel güce dönüştürdü ve bugün bu konumu sayesinde müttefiklerinin de yanlışlarını düzelten ve müttefiklerini de belki bu muhalefeti sayesinde rahatlatan bir bölgesel uluslararası sistemin söz dinlenir aktörü haline gelmiş durumda.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Bugün Türkiye'nin barış yapıcı misyonunu Profesör Doktor Fırat Purtaş hocamızla konuştuk. Hocam beraberce dinleyicilerimize veda edelim. İyi günler diyoruz efendim.
0: İyi günler.

0: Mesafeler dert değil. Yeter ki gönüller bir olsun. Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Detaylar için Kızılay.org.tr.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
2: Aklımda kalan satırlar.
3: Yunus Emre'nin soyu sopu belli bir aziz kişinin neslinden indiğini, Topkapı Sarayı defterhane hazine-i humayununda padişahın sadrazamdaki mührüyle mühürlenerek bize kadar gelen bir il yazıcı defterinden öğreniyoruz. Bunların üzerlerinde silinti, kazıntı, kısaltma, ekleme ve değiştirme yapılamaz. Kanunnamelerine göre bu defterlerin doğruluğunu bozanlar ölüm cezasına çarptırılırdı. Bu vesikaya göre Karaman'ın 29 kilometre doğusundaki Şeyh Hacı İsmail köyünü Horasan'dan dervişleriyle beraber gelen Hacı İsmail kurmuştur. Bu vesika bize Hacı İsmail'in oğlu Musa Paşa'nın ve onun oğlu Güvegi Çelebi'nin de bu köyde birer zaviye yaptıklarını, burada etbaiyle beraber oturduklarını, zaviyelerin kıyamete kadar yaşamaları için topraklar vakfettiklerini, kendilerinin ve dervişlerin her çeşit avarızdan, koyun ve çift vergilerinden muaf olduklarını gösteriyor. Vesikanın en önemli kısmı, Yunus Emre'nin de İsmail Hacı neslinden, onun cemaatinden olduğunu söyleyen satırlarıdır. Dil Bayramı münasebetiyle Karaman'a gelen, yapılan neşriyatı izleyen selahiyetli kimseler, Yunus Emre'nin ve Aşıklar Öreni'ndeki dedesi İsmail Hacı'nın türbelerini ziyaret ederlerken, Yunus Emre Karamanlıdır. Bu ilmi bir şekilde tescil edilmiştir. Türbesi de Karaman'dadır diyorlardı. Yunus Emre'nin Karamanlı olduğu hakkında otoriter ilim adamları tarafından sayılamayacak kadar çok yazı yazıldı, belgeler neşredildi, radyolarımızda konuşmalar yapıldı. 6 Haziran 1966 günü Karaman'da coşkun bir kalabalık önünde Karamanlı Mehmet Bey'in büstü yanında okunan şu manzume bu gerçekleri bir uçtan dile getiriyordu. Konuşulan dil var ya şimdi bütün ulusça, bir bakıma Mehmetçe, bir bakıma Yunusça. Bir başka kutsal hava çalarken Konya'da ney, Karaman'da kavalı özlüyordu Mehmet Bey. Bağrı yanık Türkçe'ye onunla düştü Cemre. Türk'ün eşsiz şairi, ermişi Yunus Emre. Selam 800 yıldır dili canlı Yunus'a. Selam, saygı, hayranlık Karamanlı Yunus'a. Aklımda kalan bu satırlar İbrahim Hakkı Konyalı'nın abideleri ve kitabeleriyle Karaman tarihi, Ermenek ve Mud abideleri adlı kitabından, Baha Matbaası'ndan.
2: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya. Ankara

Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Reklamlar. Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun.
2: Esas meselemiz oyun. Mekan, sahne. Zaman, ya matine ya suare. Her cuma bu saatte göze çarpan, fark edilen, deneyen, soran, bazen saçmalayan, hatta yanılan, çokça ışıldayan, anlatmadan duramayan sahne insanlarıyla. Senenin bu zamanı tiyatro ödülleri art arda sahiplerini buluyor. Yılın en çok beklenen ödüllerinden biri Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri geçen hafta gerçekleşti, tören gerçekleşti. Seyrettiğimiz, bazılarını burada konuştuğumuz, bazılarını bilmediğimiz, merak ettiğimiz oyunlar, oyuncular, yönetmenler, tasarımcılar sahneye çıktı. Tiyatronun kutlandığı, sevgili Haldun Dorme'nin ışığını yağmaya devam ettiği, kaybettiğimiz neşeyi ve oyunu hatırlatan bir gece oldu. Afife ödülleri dışında da çok ödül başlığı var tiyatroda. Hepsi oyunları, ekipleri fark etmemizi sağlıyor. Onları içinde bulundukları zor koşullarda bir nefes ve motivasyon oluyor. Bugün ödüllerin her iki tarafında da yer alan bir konuğumuz burada, stüdyoda. Ve de Matine Suari'de sesini duymaktan çok mutlu olacağımız bir usta da telefon attığımızda. Çünkü onlar bu sezon çok sarsıcı bir oyunla aynı sahnede. Günün repliği şüphe oyunundan. Kısa ama net bir soru. Gerçekten ne oldu? İnançla kuşku, vicdanla korku, doğrularla şüpheler birbirine dolanıyor. Fısıltılar büyüyor, sorular çoğalıyor, sınırlar bulanıklaşıyor. Gerçekten ne oldu? Şüphe, cevap vermekten çok hissettiren bir oyun diyorlar. Tiyatro Oyun Kutusu. Tiyatro Oyun Kutusu'nun oyunu Şüphe'yi konuşacağız bugün. Nuri Karadeniz oyuncularından biri ve ödül alan oyuncularından biri bu oyundaki rolüyle. Ve de bir usta telefon attığımızda Rüçhan Çalışkur. Rüçhan Hanım merhaba, hoş geldiniz Matine Suare'ye.
3: Merhaba.
2: Sesinizi kolay duymak... Gel-

0: Valla ne kadar güzel. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim canım.
0: Öncelikle sizi sahnede seyretmekten çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Ustaları ne zaman sahnede seyretme şansım olsa koşarak gidiyorum çünkü.
1: Teşekkür ederim İlgin'e canım.
0: Dört kişilik bir oyun şüphe bir tiyatro oyunu olarak yazılmış. Daha önce Beyaz Perde'de de gördüğümüz, o zaman da bize çok etkileyen bir oyun. Tiyatro Oyun Kutusu'nun oyunu. Önce Rüçhan Çalışkur'a sormak istiyorum. Tiyatro Oyun Kutusu ne zamandır var? Siz ne zamandır bu ekibin içindesiniz?
1: Ya ben Ölü Kadınlar Diyarı oyunuyla birlikte ekibin içine girdim. Ama çok önceden tanışıklığım var zaten. Son Zenni oyununu seyretmiştim Serdar Saatman'ın ve çok beğenmiştim. O günden sonra Ölü Kadınlar konusunda beni aradığı zaman, Ölü Kadınlar Diyarı konusunda beni aradığı zaman seve seve yer alacağımı, beraber olmak istediğimi söyledim. O da çok mutlu oldu ve o günden beri yolumuz devam ediyor. Ama tarih olarak şu anda anımsayamıyorum tarihleri.
0: Yani dört çok iyi oyuncu seyrediyoruz sahnede. Çok sağlam bir metin. Çok iyi o sahneye uyarlanmış ve uymuş bir metin o sahnenin atmosferine. Biraz da zor bir konusu olan, hakikaten ağır bir konusu olan, ağır bir meselesi olan bir metin. Şimdi Nuri Karadeniz'e dönmek istiyorum. Senle daha önce bu stüdyoda konuştuk. Sen zaten evet. Bu stüdyolara alışıksın.
2: Evet. Rüçhan, öpüyorum seni, merhaba.
1: Canım, ben de seni öpüyorum.
2: Canım bir tane.
0: İnanılmaz güzel bir uyumunuz var sahnede. Hem ustaları hem genç oyuncuları bir arada sahnede seyretmek ve herkesin oyunculuğunun gerçekten çok birbiriyle iletişiminin ve akıcılığının müthiş olduğu bir şey seyretmek çok güzeldi. Bu metni seçerken neyi düşündünüz? Bu metinle neden uğraştınız diye soracağım.
2: Şöyle, bu stüdyonun ve senin şöyle bir şeyi var, anımız var. Biliyorsun, aylar önce geldiğimde
0: geçen
2: buraya,
0: yıldı.
2: Geçen yıl değil mi? Serdar bana teklif etmişti bu oyunu, bu rolü. Ben de hani okuduktan sonra acaba olsa mı dedikten sonra oldu ve ben buraya geldim. Gene bir konumuz vardı bizim. Ve o gün Serdar'ı aradım. Bak Serdar, radyoya geliyorum, tiyatroya, TRT'ye. Söyleyeyim mi artık, paylaşayım mı, yapıyor muyuz dedim ve ilk bu programda söylemiştim, hatırlıyor musun?
0: Daha
2: net bir şey bile yoktu ortada. İlk burada ve şimdi de işte son oyun günü buradayım. Akşam oyunumuz var. Bizi dinleyen seyircilerimiz, İstanbul'da dinleyenler varsa oyunumuza bekliyoruz Tiyatro Oyun Kutusu'nda. Soru neydi?
0: bu metinle neden uğraştınız? Neden? Meseleniz neydi bu metinle?
2: Serdar bunu çok yapmak istiyormuş. Yıllardır düşünüyormuş yapmayı. Tabii ki Rüçhan belli. O kadar da güzel oynuyor ki. Rahibi de düşünürlerken, biz Rüçhan'la bu oyunda tanıştık mesela. Düşünürlerken biz Afife jüri üyeliğinden tanışıyoruz Serdar'la. Beni düşünmüş ve o kadar da güzel heyecanlandım ki, 2 yıl prova yapmadıktan sonra, 2 yıl ara vermiştim emekli olduktan sonra, artık prova yapmak istiyordum. Müthiş bir şey oldu. Bilmiyorum Rüço, ben Rüço diyorum Rüçhan'a. Yani ne diyorsun? Bir buluşmamız yani, iyi oldu bence.
1: Yani ben çok memnunum ve çok mutluyum. İyi ki sen diyorum Serdar.
2: Canım, evet.
1: İyi ki sen diyorum.
2: Evet Serdar.
1: Yani bunu herkes için söyleyemem. Çok mutluyum o yüzden. Açıkçası biz ikimiz de aynı filmi seyrettik Serdar'la. Ve ikimiz de birbirimizle mesajlaştık. Bu filmi gerçek aslında tiyatro olduğunu ve bunu yapalım mı yapmayalım diye sordu bana. Dedim ki yapalım dedim. Yapalım ve bu işe girelim. Ondan sonra da çalışmalarımız başladı Serdar'la.
0: Kısaca biraz konusundan bahsedelim. Filmi de seyreden dinleyicimiz çoktur muhtemelen. Bir Katolik okulu ve okulun müdüresi bir rahibe. Biraz da okulu ve durumu değiştirmeye çalışan daha yenilikçi bir rahip, peder.

0: Harpil'in ve bir öğrenciyle kurduğu bir yakınlık. Hı-hı. Ama işte bunun ne olduğunu biz hiçbir zaman anlayamıyoruz, bilemiyoruz ama bu olay çerçevesinde aslında pek çok şey tartışılıyor.
1: Çok, evet.
0: Baskı, muhafazakarlık, yenilik, özgürlük.
1: 1960'larda geçiyor, 64'te zannediyorum ve o dönem işte beyazlar ve zenciler şeklinde de bir durum var o dönem.
2: Yani aslında tartıştığı çok konu var.
1: Çok
2: yani
0: konu var,
2: din,
0: evet.
2: Din üzerine tartışma yapıyor. Artı pedofili üzerine tartışma yapıyor. Artı ki şüpheler ne kadar doğrudur? Ya da nereye kadar doğrudur? İşte bütün bunların şeyini, tartışmasını yapıyor oyun.
1: Ötekileri tartışıyor,
2: ötekileri
1: olmayı,
2: tartışıyor,
1: tabii.
2: Öteki olmak ne demek?
0: Aileyi tartışıyor, anne baba olmayı tartışıyor bir taraftan.
2: Tabii.
0: Çocuk yetiştirme meselesini tartışıyor.
2: O düzeni tartışıyor. Yani tamamıyla birçok şeyi kapsayan bir oyun olduğu için zaten bu kadar çok isteyerek girdik.
1: Ve oyunu izleyenlerden duyduğum şey şu, ya metin o kadar güçlü bir metin ki ve Serdar da bu işin dramaturjisini de yaparken, yönetirken de metni kısaltırken de o kadar incelikli düşünüp o kadar incelikli bir şey yaptı ki, strih yaptı ki.
0: Onu söyleyecektim, çok iyi bir kısaltma olmuş, çok, yani çok tadında.
1: Çok tadında, şüpheyi asla geri plana atmayan, tam aksine oyunculara çok fazla alan açan, minimal oyunculuk diyeyim onu, değil mi Rüçhan? Yani
2: evet, minimal
1: o kadar
2: oyunculuk.
1: O kadar anda oynuyoruz ki metin o kadar destekçi ki bize, ve hani ne dekoru ne ambiyansı o kadar sade yaptı ki Serdar. Oyunculuk ön planda ve işte o zaman acaba bu olay oldu mu olmadı mı, rahibe mi haklı, rahip mi haklı, ortada bir gerçekten bir suç var mı, seyirci gerçekten şey diye çıkıyor. Bu sadeliğin verdiği o rahatlıkla
0: meseleye
1: nedir?
0: Odaklanarak çıkabiliyor seyirci.
1: Olay nedir? Bir,
2: evet.
1: Gerçekten arada kalıp çıkıyor seyirci.
0: Ya bu yani, buyurun.
2: Metin çok önemli. Metni ortaya çıkarmak çok önemli. Reji olarak Serdar bu yolu seçti.
0: Bu işte çocuk istismarı, pedofili vesaire, bu meselede o kadar çok gri alan var ki, her tür istismar ve taciz meselesinde. Zaten o noktada takılıyoruz, duvara çarpıyoruz. O gri alanlar, o şüpheler ve belirsizlikler. Burada
2: maalesef
0: gerçekten o gri alanın nasıl oluştuğunu, nasıl oluşabildiğini ve nasıl çaresiz kaldığımızı da aslında bir taraftan görüyoruz. Gerçek hayatta karşılaştığımızda da.
1: Yani gerçekten elinde kanıtı olan, elimizde kanıt olan durumlar da var. Hani gerek Türkiye'de gerek dünyada. Bu kanıtlanmış, belgeli bir şekilde bu durumlar var. Fakat bizim oyunda rahibe Agnes elinde kanıt olmadan şüpheye düşüp
0: suçlama yapıyor
1: ve peder Filini, o yenilikçi pederi okuldan bir şekilde uzaklaştırmaya çalışıyor ki başarıyor da, ama kanıt olmadan da şüphe olabiliyor mu? O şüpheyi büyütebiliyor muyuz ve onun peşinden gidip de rahibe Agnes gibi başardı mı başarmadı mı bilmiyorum Rüço. Yani beni gönderiyorsun
2: yani,
1: ama söylemeyeyim
2: şey,
1: oyunu, ben oyunu anlatmayayım.
2: Şöyle bir şey var yani, finalde rahibe Agnes'in söylediği laflar var. Bazı şüphelerim var, öyle büyük şüphelerim var ki diyor. Bu şüphelerinin nereden kaynaklandığını çok düşündüm. Çok çok düşündüm. Ve neticede şuna vardım. Dedim ki rahibe olmasını sorguluyor. Dini sorguluyor. Kimi insanın işte onlar birbirini tutar diyor.
1: Evet, rahipler için öyle soruyor.
2: Rahipler için öyle söylüyor.
0: Aslında bir
2: yani,
0: yandan kadın ve erkek tartışması da var içinde.
2: Tabii. İşte onu
1: ayrıca erkek tartışması, belki de oraya Agnes girmek istiyor. Yani rahibe oturmak
2: erkek
1: istiyor.
2: Erkek egemen. Erkek egemen bir toplumda kadın kendini ancak bu şekilde sorgulayabiliyor.
0: Hı hı hı.
2: Bazı şüphelerim var diyor.
0: Hı hı.
2: Yani o şüpheler nereden kaynaklanıyor? Demek ki erk bir toplum var ortada.
0: Evet, tabii şeyi de bilmiyoruz yani geçmişte yaşadıkları başka yöneticilerle ve rahiplerle yaşadıklarını da bilmiyoruz. Yani aslında bir şey de var yani sonuç olarak.
1: Gizem var,
0: bir
1: gizem.
0: Gizem var.
1: Yaptı mı yapmadı mı?
2: Gizem,
1: öbür,
2: evet.
1: Öbür kiliselerden de 5 tane kiliseden çıkıyor, ayrılıyor. O kiliselerden niye ayrılıyor? Sürekli yenilikçi olduğu için ve yani kilisenin o baskıcı tutumunu değiştirmek için hep karşısına bir şeyler mi çıkıyor ve gerçekten yaptım işte bunları sorguluyor oyun. Ama ya yani öyle bir sorguluyor ki hep açıkta bırakıyor. Yok canım yapmış olamaz böyle iyi bir peder. Yok canım yapmıştır herhalde. Baksana rahibe de bunu söylüyor. Tabii replikleri şimdi söylemeyeceğim. Buyurun gelin oyunumuza. Oradan dinlersin.
0: Bu akşam sezonun son oyunu.
1: Son oyunu.
0: Son
1: evet.
0: Oyunu.
2: Sezonun son oyunu evet.
0: Ama gelecek sezon devam edecek.
1: O başlayacak. Eylül sonu Ekim gibi yine başlayacağız.
0: İstanbul'da Fulya'da çok tatlı, çok sevimli bir sahne tiyatro oyun kutusunun evet. Sahnesi. Kutu gibi bir sahne
1: evet,
0: diyebiliriz.
1: Evet. Çok da güzel işler yapıyorlar. Ayrıca şüphenin dışında oyunlar da var.
2: Çok ayrıca güzel oyunlar.
1: Serdar zannediyorum 6. yılı İstanbul'da. Önceden İzmir'de başlamış.
2: 6.
1: Değil mi? Geçen bir kutlama yapmıştık.
2: 6 yıl ya.
1: Farklı özel tiyatrolar o kadar zor durumda ki Türkiye'de ve İstanbul'da her
2: maalesef.
1: Şeyin zor durumda olduğumuz
0: çok.
1: Gibi tiyatrolar yaşamaya nefes almaya çalışıyorlar. Serdar da kendi standardında o bir şeyler yapmaya çalışan gençlere, insanlara kucak açıyor neredeyse.
0: Sahnesini açıyor.
1: Sahneyi açıyor, onlara bir prodüksiyon sağlıyor. Belirli bir anlaşmalarla oyununa bağlı, kişilere bağlı tabii bunun bir şeyleri var. Ama bu bile çok değerli ve orada zannediyorum şu anda 5 farklı grup orada oyun oynuyor. Sahneye çıkıyor bu insanlar ve seyirci bir tane oyun özellikle o kadar sold out oynuyor ki her oyun sold out yani çok da tatlı güzel bir oyun. İşte Serdar'ın yaptığı çok kıymetli bir şey.
0: Çok önemli. Dayanışma
2: çok
0: olmadan
2: gurur duyduğum bir olay.
0: Dayanışma olmadan tiyatrolar arasında ayakta kalmak mümkün değil. O
1: kesinlikle.
0: Halde bile çok zor.
1: Kesinlikle.
0: Yani. Siz de başka sahnelerde oynuyor musunuz?
1: Şüpheyi mi? Biz İzmit'e gittik. İzmit'e turne yaptık. Karşıda bir oyunumuz oldu Caddebostan Kültür Merkezi'nde. Şimdilik bu yeni duyuluyor. Fısıltı gazetesiyle de epey duyuldu değil mi Rüço?
2: Bayağı
1: insanlar paylaşıyorlar. Paylaşımlardan oyuna gelenler oluyor. Şimdi zannediyorum önümüzdeki sezon birkaç yere gideceğiz. İzmir, Bursa olabilir. Şimdi böyle bir ön görüşmeler var.
0: Turne yaparsa çok güzel olur. Turne yapabilecek de bir oyun.
1: Evet.
0: Kadrosu
1: evet,
0: ve dekoruyla.
1: Evet.
0: Kadrodan hemen bahsederim. Lüçen Çalışkuru ve Nuri Karadeniz dışında Sevcan Yaman oynuyor ve Eylem Kaçel'in oynuyor ki Eylem Kaçel'in Aşife Tiyatro Ödülleri'nde en iyi yardımcı kadın oyuncu adayı.
1: Genç kuşak kadın.
0: Özür diliyorum. Evet. Genç kuşak oyuncu adaylarından biriydi.
1: Sevcancığım da şey aldı. Ekin Yazın Dostları'ndan Küçük Salon en iyi kadın aldı. 1 Haziran'da onun ödülünü alacak.
2: Evet. Ne haber güzellik oyunu.
1: Evet.
0: Ve de Nuri Karadeniz'de Ekin Yazın Dostları Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın erkek oyuncusu ödülünü aldı.
1: Evet verdiler. Jüri üyelerine çok teşekkür ederim.
0: Hem jüri üyesi olarak bu yıl tiyatro dünyasındaydın. Evet. Tiyatronun içindeydin. Evet. Hem de oyun oynayarak bir ödül alarak. Ne tatlı ne güzel.
1: Çok tatlı. Çok güzel. Yani çok oyun izledim Afife tiyatro jüri üyesi olarak. Artık bitirdim. 3. sezonumdu bu. Bugün bu sene 75 oyun izledim. Geçen sene 90 oyun izlemişliğim var. İlk yılın heyecanıyla daha fazlaydı falan. Bazı konuşmalar oluyor işte çok az oyun izliyorlar gitmiyorlar gibi. Onlara hiç kulak asmamak lazım.
0: Yo, çok işin oyun izlediğinizi
1: içinde,
0: biliyorum
1: işin
0: ben.
1: İşin içinde olarak söylüyorum ki gerçekten jüri üyeleri zamanında Rüçhan Çalışkur da yaptı. Çok oyun izleniyor ve inceleyip sık dokunuluyor. Bundan sonraki arkadaşlara başarılar diliyorum ve orada oyun oynarken de oyun izlemek tamam bir kenara, oyun da oynuyoruz. Oyunda da görünür olmak da çok tatlı, çok hoşuma gitti yani. Çok güzel bir yıldı benim için.
0: Yani çok iyi bir motivasyon tabii fark edilmek.
1: Çok.

0: Yok, bir de en güzel şey Rüçhan Çalışkur'u tanımak ve onunla oynamak. Ben yıllar önce canım bir tanem Cüneyt Çalışkur'la radyo tiyatrosu yaptık. Harbiye'deydi o zaman radyo. İnci Aral Mor yapmıştık. Arkası Yarın'dı. Onunla çalışmıştım. Sonra Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda Tımarhane oyunuyla Cüneyt Hoca ile çalışmıştım. Onun hem oyuncusuydum hem yönetmen yardımcısıydım. Ben Çalışkur ailesinin üyesiyim galiba artık.
1: Evet, kesinlikle öylesin.
2: Sesinizi duymak hakikaten çok güzel Rüçhan'ın. Çok özel bir sessiniz çünkü. Ve şunu söylemeden geçemeyeceğim. Dört oyuncu da birbiriyle çok uyumlu ve hakikaten çok yüksektiler seyrettiğim oyunda.
1: Gerçekten öyle. Her biri, her yani bütün oyuncular, Eylem olsun, Sencan olsun, Nuri olsun, korkunç güzel bir uyum sağladık sahnede.
2: Ama
1: Bunun da
2: sizin...
1: tabii Serdar'a da borçluyuz.
2: Tabii ki, tabii ki. Serdar
1: Yani
2: Saatman, yönetmen. Ama sizi seyrederken hakikaten bir ustanın hani o zamanlamayı nasıl ayarladığını, duygudan duyguya nasıl geçtiğini ve bunu sanki hiçbir şey yapmıyormuş, hiçbir çaba harcamıyormuş gibi nasıl yaptığını seyretmek, hakikaten bazen bazı oyuncuları seyretmek bir oyunculuk dersi gibi geliyor
1: çok
2: insana.
1: teşekkür ederim.
2: İltifat etmiyorum,
1: Gerçekten.
2: gerçekten
1: Bunu
2: öyle. Oyundan çıkar çıkmaz hissettim.
1: görmüş olman beni çok mutlu etti. Çünkü herkes göremiyor senin gibi.
2: Yani o ince oyunculuk, incelikli oyunculuk, hem dediğiniz gibi çok ekonomik de bir oyunculuk var sahnede. O incelikli oyunculuğu seyretmek müthiş bir keyif seyirci için gerçekten. Her zaman çok denk gelemiyor. Ama şüphe oyununda seyirci olarak hani o tatminle, o zevkle çıkıyoruz.
0: Tam bir
2: Ve
0: tiyatro
2: sorularla.
0: izledik diye çıkan seyircilerimiz var. Finalde konuşuyoruz. Finalde bir de oy veriliyor. Kim haklı diye. O oy verilirken konuşuyoruz. Herkes bir zaten biz giyinip çıktıktan sonra tartışma devam ediyor fuayede. İnsanlar birbiriyle konuşuyor değil mi?
1: Tabii hala konuşuyorlar. Yani hala konuşanlar da var. Daha doğrusu öyle söyleyeyim, bana soru soranlar var. Yani demek ki öylesine bir etkilemişiz ki bu soruyu sorabiliyorlar, kim haklıydı diye.
0: Ne güzel.
2: Zaten soru sordurduğu zaman seyrettiğimiz şey çıkınca üstüne konuşma ihtiyacı duyduğumuz zaman bir etkisi oluyor ve o zaman daha
0: Kesinlikle.
2: çok zevk alıyoruz seyrettiğimiz
1: Kesinlikle.
2: şeyden. Süremiz yavaş yavaş bitiyor. Çok teşekkür ediyorum size Rüçhan Çalışkur. Sizi bir gün
1: Ben de
2: stüdyoda
1: teşekkür
2: da konuk
1: ederim.
2: etmeyi çok isterim. Yani
1: Kesinlikle sevgiyle.
2: oyunculuktan, tiyatrodan, her şeyden konuşabiliriz. Bir gün buraya da konuk etmeyi çok isterim mutlaka.
1: Tabii, ne zaman isterseniz.
2: Akşamki oyunda çok kolaylıklar
0: Çok
2: ve
0: teşekkür
2: çok
0: ederiz.
2: alkışlar, bol
1: Çok
2: alkışlar
1: teşekkürler.
2: diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Nuri'cim sana da çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Gelecek sezon yeni oyunlardaki bir şeyler olacak sanki. Bir
0: Olacak
2: oyun
0: gibi.
2: olacak gibi.
0: Olacak gibi. Hani o da şey değil, belli. Belki yurt dışında bir şeyler olacak. Böyle bir akışa bıraktım. Çok güzel bir dönemdeyim. Rüçhan'la
2: Radyo
0: çok
2: tiyatrosu da devam ediyor
0: devam
2: Halk
0: ediyor. Evet
2: Evi'nde.
0: evet. Kocaeli Şehir Tiyatroları'nda, aman çok pardon, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Eğitim
2: Halk
0: Merkezi
2: Evi'nde.
0: Gençlik Biriminde, Gençlik Merkezi'nde orada eğitim veriyorum. Bir de orada radyo tiyatrosu benim için çok değerli, biliyorsun sen de
2: Biliyorum,
0: yıllar
2: biliyorum.
0: öncesinden. Onun devam etmesini istiyorum.
2: Harika.
0: Şimdi Tolstoy'un İnsan Neyle Yaşar, onu sahneye yapacağız. Bakalım. Bakalım.
2: Harika. Yeniden mutlaka burada görüşürüz.
0: Görüşürüz.
2: Rüçhan Çalışkır ve Nuri Karadeniz, çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.
0: Teşekkür
1: Biz
0: ederiz.
1: teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın.
1: İyi günler canım.
2: Sahne üstünde iyi işler yapanları aramak bulmak boynumuzun borcu. Bir biçimde sesle, sözle, hareketle, müzikle ve dahi sessizlikle bize dünyanın hallerini anlatanlar burada olacaklar. Bugün dünyada bir yerlerde alkış duyulacak, selam verilecek, perde kapanacak. Yarın tekrar açılmak üzere. Bizler İbrahim Türksoy, Zeynep Matur, Aybeniz Ece Uçan. Sahnenin Sesi bu sezon her cuma bu saatte mikrofonda, radyoda.
3: Anlatmak, sormak, denemek, aramak, yanılmak, anlamak için oyun. Matine Suare.

0: merkezci yapısı içerisinde bazen sıradan bir alışkanlık gibi algılanabiliyor. Oysa gerçek bir teşekkür, seni ve emeğini fark ettim, varlığın hayatıma çok güzel bir değer kattı demenin en zarif yollarındandır. Minnettarlık sadece büyük iyiliklere verilen bir karşılık değil elbette. Bir sabah içilen sıcak çaydan, kapıyı bize açan bir ele, bir gülümsemeden, bir fikre kadar hayatın tüm ince detaylarına karşı takınılan bir ruh halidir aslında. Zarafet sahibi bir kimse kendisine sunulan hiçbir şeyi zaten olması gereken bir hak olarak görmez. Aksine her şeyi bir lütuf olarak karşılar. Ünlü filozof Cicero, minnettarlık sadece erdemlerin en büyüğü değil, aynı zamanda diğer tüm erdemlerin de anasıdır diyor. Gerçekten de teşekkür etmeyi bilmeyen bir kalpte adaletin, merhametin veya sadakatin yeşermesi çok güçtür. Bunlar birbirinin çeyizi kelimelerdir. Ünlü bir sosyolog minnettarlığı toplumun hafızası olarak tanımlamıştır. Ona göre teşekkür etmek, geçmişte yapılan bir iyiliği şimdiki zamana taşımak ve insanlar arasındaki o görünmez bağı güçlendirmek demektir. Birine teşekkür ettiğimizde aslında toplumsal barışın o en ince dokusunu onarmış oluruz. Martin Buber, varoluşun ancak karşılıklılık ilkesiyle anlam kazandığını vurgular. Teşekkür etmek o karşılıklılığı tescil etmektir. Günümüzde her şeyin satın alınabileceğini sanan tüketim insanı, parayla ödediği bir hizmet için teşekkür etmeyi lüzumsuz görebilir. Oysa nezaket, paranın satın alamayacağı o insan emeğini görmeyi gerektirir. Bir garsona, bir şoföre ya da bir meslektaşımıza edilen içten bir teşekkür, o anı sıradan bir işlemden çıkarıp iki insan ruhunun asil bir buluşma anına dönüştürür. Pozitif psikolojinin öncülerinden Martin Seligman, minnettarlığın insanın iyi oluş hali üzerindeki o sarsıcı etkisinden bahseder. Şükran duyabilen bir zihin, eksik olana değil var olana odaklanır. Bu da nezaketi mekanik bir davranış olmaktan çıkarıp içsel bir ışığa dönüştürür. Immanuel Levinas'ın felsefesinde ötekine duyulan borç hiç bitmez. İşte teşekkür o sonsuz borcun en zarif taksididir. Kelimelerinizin içine bir parça samimiyet, bir tutam farkındalık kattığımızda o basit teşekkür ederim cümlesi bir şifaya dönüşür. Eski bilgelerin dediği gibi şükür nimeti arttırır, teşekkürse sevgiyi çoğaltır. Hayatın bize sunduğu her güzelliği fark edelim ve bunu dile getirmekten çekinmeyelim. Bugün, bugünden sonra uzun zamandır yanımızda olan ama belki de teşekkür etmeyi unuttuğumuz birine gidelim ve ona minnettarlığımızı fısıldayalım. Göreceğiz ki verdiği tepki, o teşekkür huzuru zarafet olarak zaten bize geri dönecektir. Rumi'nin o derin hatırlatmasıyla bitirelim. Şükretmek bizi nimetin sahibine götürür. Nezaket ise o yolda yürüdüğümüz en güzel kıyafettir. Yapımda Aziz Zegür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize minnettarlığın kalbinizi genişlettiği, teşekkürün dilinizden eksik olmadığı, zarafet dolu ömürler diliyoruz. Şükranla ve nezaketle kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: Saat 15.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'daki temasları sürüyor. Başkent Astana'nın ardından Türkistan kentine geçen Erdoğan, burada Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: Zirve öncesinde Türkistan'da bulunan liderlerle ikili görüşmeler de gerçekleştiriyor. Erdoğan bu çerçevede Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. Mart ayında ücretli çalışan sayısı arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı 16 milyona yaklaştı. Ücretli çalışan sayısında en fazla artış inşaat sektöründe kaydedildi. İnşaat sektöründe ücretli çalışan kişilerin sayısı %6,4 arttı. Ticaret ve hizmet sektöründeki artış da %3,5'a ulaştı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyada yayımladığı mesajda 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü kutladı. Ailenin güçlü toplumun temeli olduğunu belirten Duran, aile kurumunun güçlendirilmesi için önemli çalışmalar hayata geçirildiğine dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak 6 ayrı ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde İstanbul, Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'yla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerin incelemeye alındığı bildirildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davanın görülmesine devam ediliyor. İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verildi. Mahkeme ayrıca Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yeniden birleştirme talebine ilişkin muvafakat gönderilmesini kararlaştırdı. Davanın bir sonraki duruşması 10 Temmuz Cuma günü ertelendi. Etkin pişmanlıktan faydalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden ifade vermek istediğini bildirdi. Özkan Yalım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e ödediğini öne sürdüğü para miktarı ile ilgili yeni bilgiler vermek isteğiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçti. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tutuklu olarak yargılandığı ikinci kooperatif soruşturmasında 4 kişi daha gözaltına alındı. Bu kişilerin kooperatifteki denetim görevini ihmal, zimmete yardım ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındığı bildirildi. Denizli'de Merkez Efendi Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında aralarında belediye başkan yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin belediye ihalelerinde rüşvet aldığı iddia ediliyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan belirsizlik konusunda açıklamalarda bulundu. Amerikalılara hiç güvenimiz yok diyen Arakçı, mevcut müzakerelerinde bu durumdan etkilendiğini söyledi. İki günlük Çin ziyaretini tamamlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Tayvan politikamızda değişiklik yok dedi. Uçakta açıklamalarda bulunan Trump, Tayvan'a silah satışını henüz onaylamadığını kaydetti. Yapabilirim de, yapmayabilirim de ifadesini kullandı. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Kayseri Pınarbaşı yolunun 24 ile 28. kilometreler arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Fethiye Seydikemer Kaş yolunun 30 ile 37. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kazman Tuzluca yolunun 19 ile 20. kilometreler arasında yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
5: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353'ü arayın ya da Birevim şubelerini ziyaret edin.

0: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklamlar.

Aylardan Mayıs günlerden Cuma bir araya geldik genç yaşamda sevgili dostlar. Selam olsun tüm dinleyicilerimize Trabzon'dan. Bir saat boyunca birlikteyiz genç yaşamda. Her gün olduğu gibi bugün de mikrofonu gençlere, gençlerle çalışanlara, öğretmenlere, akademisyenlere çeviriyoruz ve onlardan alıyoruz bilgileri. İlham alıyoruz, ilham.

veriyoruz. Dolu dolu bir program yine her gün olduğu gibi siz sevgili dinleyicilerimizi bekliyor. Zeynep Ülkü Yıldırım hazırladı bugünkü programı. Ebru Kılıç teknik yönetmenimiz. Mikrofon başında ben Tutuş Fidan programı sunuyorum. Güzel şarkılarımız var. Sizler için özenle seçtik, hazırladık efendim. Onlardan ilkini dinlettik. Bir ikincisi yolda. Derya Ulu, Yabani diyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Genç Yaşam programında Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden edebiyat öğretmeni Nuran Yanık, müzik öğretmeni Gülçe Eyüpoğlu ile söyleşeceğiz. Söyleşimizin ilk bölümünde Yaşayan Kitaplar Projesi'ni konuşacağız kendileriyle. Sonrasında projenin içerisinde yer alan öğrenci arkadaşlar stüdyo konuklarımız olacak. Nisanur Baycan, Elif Yavuz, Muhammed Zahit Parlak ve Sümeyye Bayraktar'la konuşacağız. Kendilerinden alacağız projeye ilişkin bilgilerini ve tabii ki kendilerini de tanıyacağız sevgili dinleyicilerimiz. Bugünkü program içeriğimiz hakkında da bilgileri aktardık. Bir başka müzik eseriyle devam ediyoruz. Hakan Aydın, sahne adıyla bilinen ismiyle Blok 3 sırayı alan sanatçı. Ne yapıyorsun mesela diyor.

0: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bu dakikalarda stüdyomuzda konuklarımız bizlerle birlikte. Dursun Ali Kurt, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinden edebiyat öğretmeni Nuran Yanık. Sayın Yanık, hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Nasılsınız efendim?
3: Teşekkür ederim, siz iyisiniz inşallah.
2: Biz de iyiyiz, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
3: Biz de teşekkür ederiz.
2: Müzik öğretmeni Gülçe Eyüpoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
4: Merhabalar, sağ olun, hoş bulduk.
2: Sayın Eyüpoğlu. Ve öğrenci arkadaşlarımızdan...
5: Sümeyye Bayraktar.
2: Sümeyye Bayraktar arkadaşımız bizlerle birlikte. Hoş geldin tekrar Sümeyye. Bugün Yaşayan Kitaplar Projesi'ni konuşacağız. Bilgiler alacağız sizden demiştik programımızın başında. O dakikalara geldik. Sayın Eyüpoğlu, siz de iyisiniz inşallah. Bir yaramazlık yok.
4: Sağ olun, iyiyiz. Çok teşekkür ederiz.
2: Yaşayan Kitaplar Projesi içerisinde destek veriyorsunuz öğretmenler olarak, değil mi?
4: Evet.
2: Nasıl başladı efendim proje?
4: Proje aslında Nuran hocamızın bir projesi. Projenin yürütücüsü kendisi. Ben daha çok projenin akademik olan kısmıyla ilgilendim. Yazım işleri, projenin bir hale, yani bir çerçeveye getirilmesi ve diğer arka plandaki destek işlerini yürüttüm. Ama projeye aslında Nuran hocamızın fikri...
2: Nuran hocamızın bir fikriydi bu.
4: Evet.
2: Yaşayan Kitaplar ismi nereden geldi peki?
3: Bizim amacımız kitaplardaki karakterleri ortaya çıkarmak, onları canlı olarak öğrencilerimizle beraber canlandırarak dünyaya katmak. Çünkü kitaplar dediğimiz, biz kütüphanecilik kulübü rehber öğretmeniyim. Kütüphaneyi sessiz ortamdan yaşayan ortama dönüştürme amacım olduğu için bu
2: hep
3: sene...
2: Hep öyle bilinir ama, değil mi? Evet. Öyle söyleriz.
3: Hatta
2: kütüphaneler sessiz ortamdır.
3: Evet. Maalesef
2: yani
3: öyle.
2: Çıkmaz. Ama aklımızda çok kalmıyor galiba eskisi gibi kitaplar.
3: Evet, yani günümüzde...
2: Bunun da etkisi var mıdır bu projede?
3: Tabii ki etkisi var. Çünkü kitapların insanların hayatında kalabilmesi için onunla ilgili anılarının olması gerekiyor.
2: Evet.
3: Çünkü çok şey öğreniyoruz ama öğrendiklerimiz eğer hayatımızın bir yerinde varsa, onunla ilgili bir deneyimimiz, bir anımız varsa o zaman unutmuyoruz.
2: Unutmuyoruz ama diğer türlü
3: bilgi olarak kalıyor.
2: Bilgi olarak. Hatta sonra da onu unutuyoruz. Yani ben son dönemde, hocalarım da bilirler, belki yaşamışlardır, öğrenci arkadaşımız da burada. Son dönemde

0: Kitabı okumuştum ama konusu neydi? Onu inan ki hatırlamıyorum
1: Evet.
0: gibi cümleleri çok
1: Hı-hı.
0: duydum.
1: Kesinlikle.
0: Siz de yaşar mısınız hocam
1: Ben
0: böyle
1: her
0: olaylar?
1: zaman yaşıyorum,
0: Evet.
1: hatta
0: Kesinlikle
1: okuduğum
0: bunu
1: filmlerde
0: yaşıyor.
1: bile öyleyim.
0: İzlediğiniz
1: Bence bu
0: filmlerde de
1: hayatın
0: bahsediyor.
1: biraz yoğunluğuyla alakalı. İş hayatının yoğunluğu ve kafamızdaki
0: Evet.
1: çok yoğun fikirlerden dolayı unutuluyor, doğru.
0: Evet, unutuluyor.
1: Yani
0: Biraz
1: aynı
0: bunun önüne geçmek için
1: şey.
0: yani
1: Evet,
0: anladığımız
1: yani
0: kadarıyla.
1: bunu
0: Evet.
1: değiştirmek de istedik. Öğrencilerimizdeki potansiyeli ortaya çıkarmak istedik. Hitabet gücünü geliştirmek istedik. Hem akademik çalışmalarla, biz bir proje okuluyuz. Amacımız her zaman üniversite kazandırmak diye böyle bir şemsiyemiz var. Ama bu şemsiyenin altında istiyoruz ki kendisini ifade eden, sorgulayan, işte Türkiye Yüzyılı Marif modeli de istenen değerlerine sahip ve yani seçimlerini kendisi
0: Evet.
1: yapabilen bir genç oluşturmak istiyoruz. Yani biraz bu da alt amaçlarımızdan birisiydi yani.
0: Amaçlar bunlar. Peki adımlar nasıl atıldı? Bu amaçların içi nasıl dolduruldu efendim? Neler söylersiniz bununla ilgili?
1: Öncelikle tabii ki duyurumuzu yaptık. Konuyla ilgili afişler hazırladık. Öğrencilerimizden 9, 10, 11 ve 11. sınıf öğrencilerimize bu konuyla ilgili bir alt zemin oluşturabilmek için, düşüncelerini sormak için bir form hazırladık. Böyle bir
0: Evet.
1: çalışma yapacağız. Katılmak ister
0: İster
1: misiniz?
0: misiniz diye. O formlardan birisi de Sümeyye'ye ulaştı. Değil mi?
1: Evet.
0: Sümeyye, neler vardı o formda?
1: Yani kitap okumak ister misiniz? Kitap anlatmak ister misiniz? Ya da işte anlattığınız, okuduğunuz kitabı karşı tarafa aktarabilir misiniz? Tarzında sorular vardı.
0: Peki sen ne gibi cevaplar verdin?
1: Ya ben kitap okumayı çok seviyorum. Yani kitap okuduğum zaman kendimi o dünyaya ait hissetmeyi, orada yer almak hoşuma gidiyor ve bunu birilerine aktarmak, karşı tarafa farklı bir bakış açısı sunmak istediğim için projeye
0: Sen
1: katılmak
0: lise
1: istedim.
0: 1 öğrencisisin,
1: Lise 1,
0: 9.
1: evet.
0: sınıf.
1: Evet.
0: Şimdi tabii 9. sınıf öğrencileri genelde biraz katılmakta böyle uygulamalara, değil mi? Maalesef
1: Çekingen
0: çekingen davranıyorlar
1: davranıyorlar.
0: hocam.
1: Evet, biraz
0: Ama
1: özgüven eksiği
0: Sümeyye
1: olabiliyor.
0: arkadaşımız öyle yapmamış. Sümeyye sen 9. sınıf başladığın gibi projeye dahil oldun.
1: Evet, biraz öyle oldu. Yani akademik açıda düşündüğümüz için 9-10'da ne kadar aktif olabilirsek bizim için kârdır. Onun için sosyal faaliyetlere katılmak öncelikli yani
0: Evet.
1: 9-10
0: Peki
1: için.
0: sevdiğin kitaplar neler? Bu proje içerisinde var mı onlar?
1: Bu projede ben Çalıkuşu kitabını anlattım. Çalıkuşu kitabında Feride'nin Anadolu'daki güçlü duruşu, orada hiçbir şey yenilmemesi, o kadar kayıplar yaşamasına rağmen dimdik duruşu beni etkilediği için hani onları o kitabı anlatmak
0: O
1: istedim.
0: kitabı anlatmak istedim. Peki devamında neler oldu hocam? Formlar dağıtıldı. Sümeyye de aldı o formları doldurdu. Bu formlar herkes için miydi? Herkese dağıtıldı
1: 9,
0: mı?
1: 10, 11. sınıfın tamamına dağıtıldı.
0: Evet. Sorular nelerdi? Tekrar onları rica edelim hatırlatmak
1: Ya
0: açısından.
1: kitap okumayı sever misiniz? Okuduğunuz kitabı anlatmayı sever
0: Evet.
1: misiniz? Ya da kitabı nasıl anlatabilirsiniz tarzında.
0: Birden 10'a kadar sayılar mı vardı hocam? Yoksa evet hayır
1: Seçenekler
0: şeklinde. Evet.
1: belirlemiştik. Yani dinleyici olarak katılmak istiyorum. Anlatıcı olarak katılmak istiyorum.
0: Sümeyye.
1: Sümeyye anlatıcı olarak
0: Anlatıcı olarak
1: katılmış
0: katıldı.
1: oldu. Dinleyici olarak katılmak isteyenler sadece anlatanları yani dinlemek
0: Ama bir süre
1: istiyorlar
0: sonra
1: şeklinde.
0: yani belki dinleyenler
1: Evet.
0: anlatıcıya
1: Anlatıcıya
0: dönüşebilir mi? Öne açık mı?
1: sonraki dönemde dönüşecek tabii
0: Evet,
1: ki. Yani
0: evet.
1: şu anda özellikle sergiden sonra ben de katılmak istiyorum. Sonrasında ben de anlatacağım diyen öğrenci sayısı çoğaldı. Biz ilk etapta 30 kişi istedik. Liste
0: Evet.
1: olarak düşündük. 30 kitap üzerinden konuşuyorduk. O yüzden bu anlatıcılardan 30 kişi seçtik. Bu formumuzda anlatmak isterseniz hangi kitabı anlatmak istersiniz şeklinde bir 3 seçenek sunduk. Çocuklar da okudukları kitaplardan 3 kitap ismi verdiler. Onların içinden birini seçtik. Çocukların gönüllü olarak istedikleri kitaplar olsun. Böylece hem çeşitlilik
0: Evet.
1: olur hem de çocuk istediği kitabı anlatırsa daha zevkli bir şekilde anlatır diye
0: Yani
1: düşündük.
0: belirli aralıklarla kitaplar anlatılıyor.
1: Anlatıldı. Evet,
0: Evet, anlatıldı
1: kütüphanemizde.
0: bugüne
1: Evet.
0: kadar. Kütüphane içerisinde
1: Kütüphane
0: anlatıldı.
1: içerisinde
0: Evet.
1: anlatıldı.
0: Yani o
1: Ha,
0: sessiz
1: orada böyle bir
0: ortamı
1: ortam. Evet,
0: biraz
1: orayı bir
0: değiştirmiş
1: canlı
0: olduk,
1: hale getirmiş olduk.
0: canlandırmış olduk. Peki
1: Evet.
0: müzik bunun içerisinde var mı?
1: Hayır, bu projede müzik yok. Ben
0: Sayın Eyüpoğlu.
1: akademik olarak da çalışan birisiyim. Hani makalelerim ya da bu tarz işlerim de var uluslararası boyutta. O yüzden projede hem Nuran hocamıza yardımcı olmak hem projenin daha etkili bir hale dönüşebilmesi adına projeyi daha
0: Destek
1: çok
0: verdiniz.
1: çerçeveledim. Yani
0: Evet.
1: öyle söylenilebilir ama proje

0: Türkiye'deki büyük işi aslında hem Nurhan hocamız hem de öğrencilerimiz yaptılar. Ben genelde arka planda, hatta belki bazı öğrenciler projede benim aktif olduğumu bilmiyorlar bile
1: Ama o da
0: olabilirler.
1: önemli değil mi?
0: Yani
1: Görünmeyen
0: şöyle, evet,
1: ama
0: arkadan
1: kilit
0: kahramanız
1: hareketler, evet,
0: kesinlikle, çünkü
1: kilit yerlerde bulunan
0: biliyorsunuz proje
1: ekip
0: fikriniz
1: üyesi.
0: çok güzel olabilir ama bunu nasıl yazıya döktünüz, nasıl işlediğiniz çok önemlidir. Hocam bu konuda tecrübesi var. Çok fazla proje yazdı. O yüzden benim eksiklerimi
1: Evet.
0: o
1: Peki
0: tamamladı
1: bir
0: yani.
1: araya nasıl geldiniz hocam bu proje
0: Benim
1: için?
0: öyle bir fikrim olduğunu
1: Siz
0: söyledim.
1: söylediniz,
0: Hatta
1: öğretmenler
0: bunu
1: odasında konuşuldu
0: yapabilir
1: mu?
0: miyim diye
1: Evet.
0: düşündüm. Hocam dedi ki ben sana destek olurum. Beni böyle bir itekledi bu konuda
1: Ben yazarım
0: açıkçası. Çünkü yazmak
1: dedim. Yeter
0: konusunda
1: ki yap.
0: ben kendimi biraz
1: Projeyi
0: eksik
1: yazmak
0: görüyordum ya.
1: konusunda.
0: Evet, projeyi
1: Evet.
0: yazmak konusunda.
1: Her
0: Ya
1: okulun bir
0: çünkü
1: projesi olsun diye
0: biliyorsun,
1: bir
0: evet, Hopo
1: projemiz de var değil mi
0: Argen'in
1: ya?
0: hazırladığı
1: Çatı
0: bir proje
1: proje.
0: var.
1: Evet.
0: Evet, böyle bir projesi var. Yani biz edebiyat öğretmeni olarak çok fazla zaten sorumluluğumuz var. Dilimizin Zenginlikleri projesi var. Suya Yazanlar şeklinde bir yazma
1: Evet.
0: grubumuz var. Dolayısıyla bunlarla ilgilendiğimiz için münazara yarışmaları var. Burada yetiştiremeyeceğim korkusu vardı. Çok şükür bir başvuru süresini bir uzattılar. O uzatma sürecinde hocam bana el attı sağ olsun.
1: Evet
0: Ve
1: ya. Bana
0: birlikte o süreçte orayı çok güzel
1: tamamlamış
0: kapattık
1: oldunuz.
0: ve projemiz sağlaya kaldı.
1: Yani tabii mütevazı davrandı hocamız ama o da çok büyük bir
0: Kesinlikle.
1: destek vermiş. O
0: Kesinlikle.
1: destek
0: Evet.
1: sayesinde zaten
0: Evet,
1: proje
0: kesinlikle.
1: ilerleyebildi.
0: Kesinlikle. Yani 190'ın üzerinde proje
1: Evet.
0: başvurusu oldu. 6 alanda biz kültür sanat alanında başvurumuzu yaptık ve sahaya kalan 15 proje var. Diğer alanlarda 10 ama kültür sanatta başvuru daha fazla olduğu için orada 15 tanesi sahaya kaldı. 20 Mayıs'ta Millet Bahçesi'nde yaptığımız çalışmaların
1: Sunumu mu
0: aşamalarıyla beraber
1: yapılacak?
0: sunumu
1: Evet.
0: yapılacak ve
1: Peki
0: orada
1: birinci olursa?
0: 1, 2, 3'üncüler belirlenecek. Okul beratıyla ödüllendirileceğiz. Ama burada
1: Öğrenciler içerisinde yer var.
0: öğrencilerimiz
1: Onlar da yine aynı
0: tabii ki,
1: şekilde.
0: onlar
1: Evet.
0: ödüllendirecek, hem okulumuz hem de öğrencilerimiz 1, 2 ve 3 şeklinde bir ödüllendirme yapılacak. Ama bizim amacımız tabii ki bu ödüllendirmenin dışında öğrencilerimizin bu deneyime katılmış olmasını arzuluyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Yani,
1: Sümeyye de onlardan birisiydi
0: evet.
1: tabii o öğrenci arkadaşlarımızdan katılım gösteren projeye. Ve Çalıkuşu kitabından bahsettin.
2: Evet.
1: Herkesin bir kitap seçme hakkı vardı dedi. Değil mi? Nuran öğretmenimiz. Sen de o kitabı seçtin ama form içerisinde başka kitaplar da vardı galiba. Var mıydı?
2: Evet, vardı. Yani
1: Evet.
2: Çalıkuşu vardı. Beraberinde Sefiller vardı.
1: Evet, Sefiller, Jean Valjean, değil
2: Evet.
1: mi? Unutulmaz kitaplardan. Peki orada kitabı anlattın mı? Sıra sana geldi mi? Projemiz ne durumda? Sümeyye, bir de senden dinleyelim.
2: Evet, kitabımızı anlattık. Yani 30 kişinin 30'da sunumumuzu yaptı.
1: Sunumlar bitti artık.
2: Evet.
1: Peki sunumları nasıl yaptınız orada?
2: Ya,
1: Yani bir bilgisayar kullandınız mı? Slayt gösterisi şeklinde mi yaptınız? Yoksa sadece bir böyle ateş başında hikayeler anlatılır ya. Öyle bir ortam mı vardı, böyle gizemli bir ses tonuyla?
2: kütüphanemizde akıl tahtamız vardı. Kendimiz hazırladığımız slaytlar şeklinde kitabı anlattık. Kitaplarla ilgili objeler getirdik. Anlatımımızı o şekilde yaptık. Sergimizde kostümlerimiz, yani her kitaptan bir karakteri canlandırarak sergimizi gerçekleştirdik.
1: Çok güzel.
0: Evet, 12 Mayıs'ta da okulumuzun zemin katında 30 öğrencimiz
1: Bir de sergi
0: sunumlarını
1: var. Evet. Evet.
0: gerçekleştirdi. Evet, bir ayak
1: Bir de
0: olarak.
1: sergi kısmı var. Onu da
0: Evet.
1: dinleyeceğiz tabii ki. İşin sergi boyutunu. Tabii çok aslında temelden başlayan bir proje. Yani bir
0: Evet.
1: hikaye anlatıcılığı, bir kitap anlatma durumu var. Ama oradan büyümüş, palazlanmış ve sergi kısmına bile gelmiş durumda şu anda değil mi proje
0: Evet.
1: içerisinde? Peki Sümeyye, sen okuduğun kitapları unutur musun? Genelde, yoksa aklında tutabilir misin o bilgileri?
2: Ya, unuttuklarım elbette
1: Olur
2: oluyordur
1: değil mi
2: yani
1: zaman zaman?
2: önceki süreç
1: Evet.
2: dahilinde, ama şimdi
1: Ama
2: daha,
1: Çalıkuşu'nu unutmazsın diye
2: ya
1: düşünüyoruz.
2: evet,
1: Onunla ilgili biraz da
2: anısı var.
1: deneyimlerini, evet, anısı var şimdi oluştu bu
2: Evet,
1: şekilde. Ne
2: anısı
1: zaman
2: var.
1: okumuştun Çalıkuşu'nu?
2: Çalıkuşu'nu ikinci dönem başında okudum, yani yaklaşık 3-4 ay önce
1: Aa, çok
2: okudum.
1: kısa bir
2: Taze okudum yani.
1: süre önce. Bu proje içerisinde mi okudun? Ama gerçi en başta
2: Yok.
1: formu doldururken zaten doldurmanın.
2: Okumuştum.
1: İyi ki de okumuşsun o halde, iyi
2: Evet.
1: denk gelmiş. Peki artık Çalıkuşu sende ne gibi hisler uyandırıyor? Bu anlatımlardan sonra kitabın sendeki anlam ve önemi değişti mi,
2: Ya
1: gelişti mi, neler söylersin
2: şöyle
1: bunlarla
2: oldu. Hani ben kitapların içine girmeye, o dünyaya

0: ait hissetmeyi seviyordum. Ama proje sayesinde yani tamamen bir Feride'nin o yaşadığı, o zorlukları hepsini anlamış durumdayım yani.
1: Artık daha iyi anladın.
0: Evet.
1: Peki o anlatımdan sonra sorular geldi mi sana?
0: Elbette geldi yani
1: Yani
0: kitabın içeriğiyle
1: kitabın
0: ilgili.
1: içeriğiyle ilgili. Peki spoiler dediğimiz o tat kaçıran bilgiler vardır ya filmlerle, kitaplarla ilgili. Yani kitabın sonuyla filmin sonu yine aynı şekilde olabilir. Böyle bilgiler var mıydı bu anlatımın içerisinde? Tamamen
0: Ya
1: kitabın
0: tamamen
1: hepsini
0: kitabı
1: anlattın mı?
0: anlatmadık. Karşı
1: Hı-hı.
0: tarafta merak uyandıracak şekilde anlatım
1: Evet.
0: yaptık.
1: Sonrasında kitabı okuma işini de onlara bıraktınız.
0: Evet.
1: Ve böylelikle yeni kitap severler topluma kazandırılmış oldu. Zaten projenin amaçlarından birisi buydu, değil mi?
2: Kesinlikle. Yani hem kitap anlatmayla
1: Hı-hı.
2: beraber hitabetimizi geliştirdik. Çünkü aynı kitabı öğrenci hem kütüphanede anlattı hem sergide. Sergide bir öğrenciyi en az 10
1: Evet.
2: kişi ziyaret etse tam 10 kere aynı kitabı anlatmış oluyor. Böyle düşünürseniz öğrencinin anlatım kabiliyetinin ne kadar geliştiğini daha çok fark etmiş
1: Artık
2: olursunuz.
1: konuşmaya da yansıyor hocam.
2: Evet,
1: Yani
2: kesinlikle.
1: kitapları anlatmak,
2: Evet.
1: cümleleri kurmak peş peşe, o da geliştiriyor bir yandan
0: Evet.
1: konuşmayı. Sen peki neler düşünüyorsun bu gelişiminle ilgili olarak? Kendinde neler gözlemledin? Bir
0: Ya.
1: kere anlattın ama sonuçta diğerlerinde dinleyici olarak da bulundun.
0: Evet.
1: Orada da kazanımlar elde etmişsindir. Neler söylersin Sümeyye?
0: Ya bu süreç başta hani çekingendim, anlatabilir miyim,
1: Hı.
0: yapabilir miyim şeklindeydi.
1: Heyecan vardı en başta.
0: Elbette ama anlattıktan sonra işin içine girdikten sonra yani sahneye çıkınca yani kütüphane içinde anlatmaya başlayınca zaten Feride oluyorsun yani anlatıyorsun
1: Artık Feride'ye
0: akıyor.
1: dönüştüm diyorsun.
0: Evet.
1: Anlatırken kıyafetler yoktu
2: Evet.
1: değil mi? Var mıydı?
2: Vardı vardı.
1: Bazılarında vardı.
2: Birçok
1: Yani
2: öğrencimiz
1: orada
2: kostümle
1: tiyatral
2: odaya
1: bir
2: geldi.
1: performans mı
2: Evet.
1: izledi
2: Bazı
1: öğrenciler?
2: kitapları
1: Hı-hı.
2: grupça anlattılar. Böylece bir kitapta 3-4 karakter, bazen 2 karakter de oluşmuş oldu. Birbirleriyle görev paylaşımları yaptılar ve anlatımı işte bazen kitapları da ki karakterleri yapay zeka üzerinden sunumlarda görselleştirdiler. Bu da işte çocuğun gözünde o karakter
1: Evet.
2: ne giymiş olabilir, yüzü nasıldır, saçının rengi nasıldır, bunu hayal etmiş öğrenci ve onu da gördüler. Çocukların bu da çok hoşuna
1: Ben böyle
2: gitti.
1: hayal
2: Ha,
1: etmemiştim. Belki okuyanlar vardı onların
2: evet ben bu
1: içinde.
2: kitaptaki karakterin
1: Evet.
2: tipi bu muydu acaba? Yani böyle bir sonuç mu çıktı diye. Yani bu da çok etkileyici oldu. Çocukların hoşuna gitti.
1: Herkesin hayal gücünü de beslemiş oldu.
2: Kesinlikle evet.
1: Peki bir de boş vakit kısmı var. Şimdi onu da konuşmak lazım galiba. Orada bir sunum yapılıyor. Bunun için sizin dersleriniz mi seçildi hocam özellikle? Çünkü tüm sınıflara dağıttık demiştiniz.
2: Evet.
1: Onlar buluşuyor o kadar öğrenci değil mi kütüphane içerisinde?
2: Kesinlikle.
1: Şimdi dolayısıyla derslerden de herhalde çıkması gerekiyor öğrencilerin. O noktada nasıl ayarlamalar yaptınız? Sayın Eyüpoğlu sanırım siz destek verdiniz o kısımlarda.
2: Şöyle tabii
1: Hı.
2: benim kendi öğrencilerimden de vardı bu grubun içerisinde. Şöyle aslında şuradaki bilgiyi düzeltelim. İlk başta uygulamayı yaptığımız yani durum tespitini yapmak istediğimiz öğrenci sayısıyla buraya dahil olan öğrenci sayısı eşit değil. Buraya sadece 30 öğrenci dahil oldu. Dolayısıyla okuldaki bütün öğrencileri kütüphaneye
1: Değil
2: toplamadık.
1: ama farklı sınıflardan
2: Tabii
1: bir
2: ki farklı
1: öğrenci sayısı. Yani
2: sınıflardan
1: bir
2: 30
1: sınıf olsa
2: öğrenci.
1: o
2: Evet.
1: sınıfın
2: Evet,
1: belirli bir
2: uygun
1: dersinde
2: bulunan
1: yapılabilirdi.
2: zamanlarda
1: Evet.
2: işte öğle aralarında belki Boş teneffüslerde ya derslerimizi da boş dersler
1: kullandık.
2: olabiliyor
1: Aha.
2: bazen.
1: Evet.
2: Onlar değerlendirildi aslında. Yani çok fazla çünkü akademikte çalışan bir okul olduğumuz için çocukların akademik başarısı bizim gibi
1: O da
2: okullarda
1: son derece
2: üst
1: önemli. Yani
2: düzeyde ve
1: derslerden de
2: önemli.
1: alıkoymadan o
2: Aynen
1: vakitleri
2: öyle. Yani bir
1: değerlendirebilmek.
2: şekilde
1: Evet.
2: öğretmenlerimizle
1: Evet.
2: danıştık mesela bugün yapacağı işleme göre alabilir miyiz
1: Hı.
2: diye. İdarecilerle bu konuda iletişim kurduk. Ama tabii ki bazen de kaçamaklar oldu diyebiliriz. Yani O bazı derslerde
1: mecburen
2: işte
1: oluyor.
2: hocam alalım sıra Sümeyye'ye
1: Hı
2: geldi.
1: hı.
2: Sıralamada o var.
1: Emrivaki.
2: O
1: Evet.
2: yüzden bugün o anlatacak
1: Ama
2: şeklinde
1: şimdi buradaki
2: böyle bir
1: kazanım
2: çalışmalar
1: devasa değil mi? Yani
2: kesinlikle
1: orada bir
2: yani. Orada
1: sunum
2: kazanılan değerler
1: tabii
2: çok
1: ki.
2: yüksek.

0: şekilde dolduracağını
1: Derslerin
0: biliyoruz
1: hepsine de
0: yani.
1: yansır hocam.
0: Kesinlikle
1: Yani
0: okuduğumuzu
1: orada matematik
0: anladığımızda
1: dersinde bile bu var sonuçta. Bir gün belki anlatım yapması gerekecek sınıf içerisinde, sunumlar
0: kesinlikle.
1: olacak. Yani sayılarla kelimeler arasındaki
0: Yeni nesil sorularda
1: tabii ilişki
0: biliyorsunuz
1: çok büyük aslında.
0: artık sözele dönüştü sayısal sorularla.
1: Evet.
0: Yani yarım sayfalık bir metin veriyorlar size, bir hikaye veriyorlar ve bu hikayenin sonunda sayısal bir sorusu çözüyorsunuz. O zaman sizin o hikayeden bir çıkarımda bulunmanız lazım ki bu ilişkiyi kurmanız lazım ki soruyu cevaplayabilirsiniz.
1: Cevaplayabilelim. Bu kadar önemli işte
0: O
1: aslında.
0: nedenle çok önemli.
1: Şimdi yaşayan kitaplar içerisinde, bu proje içerisinde yer alan başka öğrenci arkadaşlarımız da var ve onlar da bugün radyomuza geldiler. Söyleşimizin ikinci bölümünde onlardan alacağız bilgileri de. İlk bölümümüzün sonuna
0: Evet.
1: geldik artık. Değerli hocalarımı ve öğrenci arkadaşımıza çok teşekkür
0: Bizi
1: ediyoruz.
0: ağırladığınız
1: Ne
0: için biz
1: demek efendim?
0: teşekkür
1: Sayın Yanık,
0: ediyoruz.
1: ağzınıza yüreğinize sağlık efendim.
0: İnşallah,
1: Projenin mimarısınız.
0: evet, inşallah devam edeceğiz. Belediyelerle ve bu tarihi yerlerle iletişim kurup projemizin ikinci ayağı olarak önümüzdeki yıl farklı ortamlarda kitap anlatımları yapmayı planlıyoruz. İnşallah o aşamalarda da sizinle görüşmek
1: İnşallah.
0: isteriz.
1: Tabii ki her zaman hocam. Güzel projeler varsa biz oradayız. İnşallah seneye de görüşeceğiz diyelim.
0: Çok teşekkür
1: Bir virgül
0: ediyoruz.
1: koyuyoruz şimdiki
0: Evet.
1: sohbetimize. Sayın
0: Evet,
1: Eyüpoğlu, çok
0: teşekkür.
1: teşekkür ediyoruz. Projenin gizli kahramanı
0: Öyle
1: diyelim
0: oldu.
1: sizin
0: Ben
1: için.
0: teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık
0: Sağ olasın.
1: efendim.
0: Sağ olasın.
1: İnşallah seneye projenin
0: İnşallah.
1: devam aşamasında görüşmek dileğiyle.
0: İnşallah.
1: Sümeyye, çok teşekkür ediyoruz. İlk
0: Ben
1: bölümde
0: teşekkür ederim.
1: birlikteydik. Az sonra arkadaşlarınla da konuşacağız. Bakalım onlar hangi kitapları okudu. Merak ediyoruz. Keşke şöyle uzun uzun vaktimiz olsa da aslında kitapları da dinleyebilsek değil mi? Tek tek. O da güzel olurdu. İnşallah başka sefere. Ağzına sağlık
0: İnşallah.
1: Sümeyye. Çok
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkür
1: ediyoruz.
0: ediyoruz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, söyleşimizin ilk bölümünü tamamlıyoruz. 15:37 yapmışız saatleri. Bir müzik arası, ardından birlikteyiz.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Dursun Ali Kurt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle konuşacağız bu dakikalarda. Yaşayan Kitaplar Projesi hakkında söyleşimizin ilk bölümünde bilgiler almıştık. Öğretmenlerimiz ve bir öğrenci arkadaşımız bizimle birlikteydi. Şimdi söyleşimizin ikinci bölümünde Nisanur Baycan, Elif Yavuz ve Muhammed Zahit Parlak arkadaşlarımızla konuşacağız. Muhammed hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın, ne var ne yok?
1: Elhamdülillah, siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Çok teşekkür ederiz Muhammed. Sen de Yaşayan Kitaplar Projesi'nde yer alan öğrencilerdensin.
1: Evet.
0: Bir form doldurdunuz ve oraya kitaplar yazdınız.
1: Evet.
0: Senin kitabın?
1: Benim kitabım Nurullah Genci yazmış olduğu Yollar Dönüşe Gider kitabıydı.
0: Dönüşe gider. Anlattın sen de.
1: Evet, anlattım.
0: Zaten projede herkes sunumunu yaptı değil mi?
1: Evet.
0: Artık sonuna geldik projenin. Elif Yavuz.
2: Merhabalar.
0: Merhaba Elif, nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. Teşekkür
1: Davetiniz için
0: ederiz.
1: çok teşekkür
0: Ne demek?
1: ederiz.
0: Elif, sen de projede yer alıyorsun. 10. sınıf
1: Evet,
0: öğrencisisin
1: evet.
0: şu anda. Senin kitabın?
2: Benim kitabım Benim Gönlüm Bir Kuştur. Hoca Ahmet Yesevi, Hoca Ahmet Yesevi romanı yani. Ona biraz onun maneviyatına değinmek için bu kitabı seçtim.
0: Kitabı seçmiştir ama
2: Evet.
0: başka yazdığın kitaplar da vardı
2: Evet,
0: orada.
2: vardı. Onları da
0: Eleyerek
2: okumuştum.
0: onları da okumuştun ve bu kitabı tercih ettin.
2: Evet.
0: Aslında insan biraz da özümsediği ve o sevdiği kitaptaki bilgileri vermek için mi çabalıyor değil mi? Biraz da öyle bir durum var galiba. Yani ben bu kitabı okudum, çok güzeldi. Şimdi birileri de bilsin bunu istiyoruz. Bunun için de bir fırsattı diyebilir miyiz
2: Evet,
0: arkadaşlar?
2: çok büyük bir
1: Ya bir
2: fırsattı.
1: olayı anlatmaktan ziyade sanki bu oradaki mesajı vermek istemek vardı
0: Evet.
1: anlatma amacımız olarak.
0: Kesinlikle. Yani tabii özünü verdiniz siz kitabın sonunu vermeden. Artık bu da şey gibi oldu. Bir film vardı, Inception değil mi? Onun sonunu siz belirliyordunuz. Artık
2: Evet.
0: okuyanlar bilecek sonunda ne olup olmadığını. Ama tabii sonu belli kitapların.
1: Evet.
0: Orası ayrı konu. Sıradan devam ediyoruz. Nisanur Baycan. Nisanur da 11. sınıf öğrencisi. Hoş geldin Nisanur.
3: Hoş bulduk.
0: Nasılsın Nisanur?
3: İyiyim. Siz
0: Bizler de
3: nasılsınız?
0: iyiyiz. Teşekkür ederiz. Nisanur, Yaşayan Kitaplar projesi için herkesin bir kitabı vardı. Senin kitabının ismi neydi?
3: Ben Leyk Bardugo'nun Kargalar Meclisi kitabını anlatmıştım. Aslında arkadaşımla beraber anlattık. Rümeysa Balçın'la beraber.
0: Arkadaşın da okumuştu
3: Evet,
0: kitabı.
3: ikimiz beraber okuyup
0: Şimdi
3: anlattık.
0: tabii bir moda var. Kitaplar alınıyor. İki kitap alınıyor ve arkadaşla birlikte okunuyor o kitap. Sonra kitap yorumlanıyor değil mi? Eleştiriliyor yeri geldiğinde. Böyle bir durumda söz konusu. Sen arkadaşınla aynı tarihte mi okumuştun kitabı?
3: Yok, şu şekilde. Arkadaşım bu kitabı öncesini okuyup çok sevmişti.
0: Sana söylemişti. Yani siz
3: Evet.
0: aranızda bir yaşayan kitaplar yapmıştınız
3: Evet,
0: zaten.
3: çoktan yapmıştık, konuşmuştuk bana. Hatta kendisi bana ödünç vermişti. Ve ben de çok sevmiştim kitabı. Nurhan Hoca bu formu verdiğinde de bize aklıma hemen o geldi ve ona gittim. Hani böyle böyle bir şey var. Hani karakterleri de canlandıracağız. Kesinlikle bunu yapmalıyız çünkü çok güzel bir evren olan, çok güzel fantastik bir kitap. Çok eğleneceğimizi
0: Bir
3: düşündüm.
0: fantastik
3: Evet,
0: kitaptı.
3: genç yetişkin kitabı.
0: Evet, okuduğunuz kitap. Bu proje içerisinde yer almadan önce peki arkadaşlar bol bol kitap okur muydunuz? Yoksa arada sırada?
1: Yok, kitap okuyan bir insanım
0: Evet.
1: elhamdülillah.
0: Okuyordun
1: Kitap
0: zaten.
1: okuyordum zaten.
0: Bu projede vesile
1: Evet.
0: oldu. Daha fazla kitap okumana belki. Çünkü orada başka başka hikayeler de vardı anlatılan. Hiç oradaki hikayesi anlatılan kitaplardan birini okumaya başlayan var mı aranızda?
2: Ya ben
0: İyi.
2: muhakkak bunu okuyacağım dedim ama
0: Dediniz
2: daha
0: mi?
2: başlayamadım
0: Henüz
2: tabii.
0: başlayamadınız ama
1: Evet.
0: belki de sırada kitaplar vardır.
1: Evet, yani belirlediğim kitaplardan oldu. Bir tane arkadaş mesela Mustafa Kutlu'nun Yoksulluk İçimizde kitabını anlatmıştı. Çok hoşuma giden bir kitaptı. Okumayı düşünüyorum önümdeki
0: Evet.
1: günlerde.
0: Peki o kitapta seni çeken şey neydi?
1: Ya aslında şuydu, kitapta biraz daha kişinin imanının kendisini götürdüğü bir sonuç vardı. İmanının yani kendisini tercihe götürdüğü yerler vardı. Sevginin önüne imanın getirmesi vardı kitapta birazcık. Beni etkilemişti yani dini bir bakışla dünyaya bakıyor olması. Beni etkilemişti
0: Evet.
1: kitabında.
0: O zaman listeye yazdım bu kitabı.
1: Evet.
0: Okuyacaksın belki de. Elif arkadaşımızın da
2: Evet, ben de gene Yoksulluk
0: var.
2: İçimizdeydi
0: Değil mi?
2: de
0: Sizi hep
2: beğendim.
0: etkilemiş yoksa
2: Evet.
0: Nisanur seni de mi etkiledi?
3: Beni de etkiledi ama ben daha çok bir arkadaşım.

0: arkadaşımız Küçük Kadınlar kitabını anlatmıştı. Zaten biliyordum kitabın var olduğunu, bir filmi olduğunu da biliyordum. Ama o kadar güzel anlattı ki ve çok güzel hani dekorlarla da gelmişti sergiye.
1: Evet.
0: Onu kesinlikle okumaya karar verdim şu an okuduğum kitabı bitirince.
1: Güzel. Yani vesile oldu.
0: Evet.
1: Yeni kitaplar okuyacaksınız.
2: Evet.
1: Şimdi belki de ön yargılarımız oluyor değil mi ister istemez? Bazı kitaplara karşı, çevreden duyduklarımızla birlikte. Yani yalan yok, bende de var bazı kitaplara karşı. Yani belirli bir külliyata karşı da olabilir yine aynı şekilde. Ama birisi hayır bak öyle dedin ama o kitapta böyle değil durum dediği zaman düşüncelerimiz değişebiliyor.
2: Herkes o kitaptan farklı mesaj alıyor
1: Evet,
2: sonuçta.
1: kesinlikle. Yani ön yargılarımızı da kırabilir mi? Ön yargılarınız da kırıldı mı bu proje içerisinde? Böyle durumlar yaşadığınızda oldu mu? Ben bunu okumam. Yani hikayesi bana göre değil ama güzel bir anlatım vardı. Ben böyle düşünmemiştim dediğiniz durumlar yaşadınız mı
2: Tabii ki de
1: arkadaşlar?
2: yaşadık. Mesela ben daha çok böyle tarihi ciddi kitaplar okumayı seven birisiyim ama bazı arkadaşlar mesela fantastik, macera tarzı kitaplar anlattılar. Çok benim tarzım olan kitaplar değil ama hem anlatırkenki heyecanları beni birazcık daha o kitaba çekti. Anlatım şekilleri beni biraz kitabın içine soktu. Yani zevk aldım mı dinlerken onları.
1: Yani farklı farklı,
2: Farklı bir hayal aleminin içine
1: evet,
2: girmiş gibi
1: dünyaların
2: hissettim yani
1: içine
2: kendimi, evet.
1: girmiş gibi oldun. Bu da güzel aslında. Yani kitapta biraz ön yargılarımızı kırmak için, dünyaya farklı bir bakış açısı getirmemiz için var.
0: Benim de aslında benim gönlüm bir kuştur kitabına karşı biraz ön
1: Öyle
0: yargım
1: mi?
0: vardı.
1: Evet.
0: Evet. Ama sonrasında o kadar güzel anlattı ki arkadaşım. Sen daha önce hani Ahmet Yesevi ile alakalı bir kitap okumuştum ama o kitabın böyle dili birazcık böyle ne bileyim ağırdı. Biraz yani
1: Yani
0: sıkıcı bir
1: Elif'in
0: kitaptı.
1: anlattığı
0: Yani
1: kitap.
0: Elif'in anlattığı kitap,
1: Evet. Elif,
0: evet.
1: etkilemişsin insanları.
2: Evet.
1: Ön yargıları
2: Teşekkür
1: kırmışsın
2: ederim.
1: yani. Güzel gerçekten. Peki anlatımda nelere dikkat etmiştin?
2: Ben de mesela o kitabı şöyle bunu bu projeden sonra da fark ettim. Ben şimdi o kitabı okudum. Çok iyi bir şekilde anladım. Hatta özetlerini araştırdım. Ama karşımda anlatacağım kişi belki de bunu hiç okumadı ve hiçbir bilgisi yok.
1: Evet.
2: O yüzden onun seviyesine inerek ona karşı anlatmam gerekiyor. Yani ortada bir atıyorum hikayenin ortasından vermek istediğim mesajı versem belki de anlaşılmayacaktı. O yüzden baştan sona bir şeyi kurduktan sonra,
1: Evet.
2: özetini kurduktan sonra oradan çıkardığım mesajları, vermek istediğim mesajların.
1: Yani arka planla ilgili
2: Evet.
1: kitabın belki bilgiler. Zaten kitapların içinde mesela fantastik kitaplarda bu çok olur. Bir harita olur orada. Değil mi? Mesela üçüncü kitabıdır kitabın. Ve ilk kitaptaki olaylar belki bazen anlatılır o harita üzerinde. Veya tarih kitaplarında bir arka planı bilmek lazım. Sen de önce bunu verdin aslında.
2: Evet. Bir şeyi
1: Oradaki
2: kurduktan
1: dinleyicilere.
2: sonra
1: Evet.
2: ondan sonra işte soru cevap da yaparak ilerledik. Yani
1: Evet.
2: güzeldi.
1: Sorular peki şaşırttı mı seni? Yani bunu ben de düşünmemiştim dediğin sorular çıktı mı
2: Mesela
1: kitapla ilgili?
2: bana benim gönlüm bir kuştur neden ismi böyle diye bir soru gelmişti. Bizim okulumuza da bunun yazarı Aydın Hız, o da geldi. Onun da bir sunumu oldu. Kitapta da turna kuşundan bu motife değiniyor, yani ara ara değiniyor. Nasıl desem, benim düşüncem şu şekilde, kitabın biraz içeriğiyle gireceğim. Gireyim mi?
1: Tabii ki lütfen. Yani bu reklam sayılmaz kitap sonuçta. Buyur
2: Evet.
1: lütfen. Yani reklamın iyisi bu. Öyle diyelim. Evet.
2: Şimdi bizim baş karakterimiz Aras, normalde Müslüman değil ama dergaha girdikten sonra onun değişimini ve kendini sorgulamasını, dönüşümünü işliyoruz burada. Ve insanın hani bir kuş gibi aslında fikirlerinin değişebileceği ve manevi olarak çok büyük motifler vardı kitabın içinde. Ben o dergahın içindeki şeylerden de çok etkilendim. Çünkü Aras oraya sadece saklanmak için geliyor ilk başta ama gördüklerinden de çok etkilenerek kendindeki o değişimi fark ediyor. Ve en sonunda gerçekten
1: Günümüzde mi geçiyor
2: değişmiş
1: kitap
2: oluyor.
1: yoksa
2: Yok, 1160'lı yıllarda.
1: 1160'lı
2: Evet.
1: yıllarda geçen aynı zamanda bir tarih kitabı.
2: Evet, yani
1: Yani
2: tarihi motifler de çok vardı.
1: kurgu
2: Evet.
1: ama tarihi motifler olduğu için
2: Kurgu mu bilmiyorum ama hoca yani tam o.
1: o belli değil diyorsun. Şimdi özellikle tarih kitaplarına
2: Evet.
1: ilgisi var Muhammed arkadaşımızın. Dolayısıyla ilgisini çekmiştir bence.
2: Ben zaten okudum o kitabı.
1: Sen
2: Evet,
1: okumuştun. Çok
2: okumuştum
1: güzel.
2: ben de o kitabı.
1: Yani ortak kitaplarınız da var değil mi böyle orada ortaya çıkan?
2: Evet. Benim okumuş olduğum, lakin başka bir
1: Orada
2: arkadaş
1: anlatılan.
2: anlatmış olduğu
1: Şimdi
2: kitaplar olmuş.
1: tabii senin okuduğun bir kitap orada anlatılınca ister istemez sen belki daha fazla soru sordun o kişiye.
2: Evet.
1: Yani
2: Diyebilirim.
1: belki de sorularla terletti Elif'i.
2: Ya bu kitap üzerinden zaten
1: Yoksa o soru senden mi gelmişti?
3: Yok, ben bir soru sormamıştım. Evet. O gün başka bir yerdeydim yanlış hatırlamıyorsam da. Olsaydım soruda da sorardım muhtemelen.
1: Ama öyle denk gelişlerde sorular muhtemelen artacaktır.
3: Evet.
1: Yani illa o kitapları okumamıza gerek yok. Yani okumasak bile daha doğrusu önümüzde tabii orada bir tartışma olacak ister istemez ve kafamızda kitaplara ilişkin belirli bir takım bilgiler oluşacak. Sizler için de böyle oldu bu tartışmalardan sonra, hikayelerden sonra. Şimdi peki bir de sergi kısmı var.
3: Evet.
1: İşin proje aslında devam
2: evet,
1: ediyor.
2: En eğlenceli yeri gibi olabilir aslında.
1: Evet, o kısmı da sizden dinleyelim. Az önce hocalarımızla konuyu açmıştık. Tamamlama işi de size kaldı. Neler evet. söylersiniz?
3: Bir kere bu sergi sürecinde, bu sergiyi hazırlama esnasında olsun, arkadaşlarla bir kaynaşma ortamımız oldu. Bir kaynaştık, beraber bir yardımlaşma evet. sürecimiz oldu, masaları kurduk falan gibisinden. Bir de farklı farklı kitapların anlatıldığı bir ortamda bulunduk. Gelen arkadaşlar anlattı, gelen misafirlere bu kitabı anlattık. Bu sergiyi yapacağımız ortamda bu kitaptaki figürleri işte masamıza koyduk. Kılık kıyafetlerini giyindik. Ya bildiğin o kitapların yaşandığı bir ortam yarattık yani orada. Birbirimize kaynaşmamıza vesile oldu. Başka arkadaşlara hem görsel olarak hem de anlatımımızla beraber faydalı olmaya çalıştık.
1: Senin bulunduğun yerde peki
3: evet.
1: kitapla ilgili olarak neler vardı? Kıyafetler giydin mi özel yoksa başka şeyler mi vardı?
3: Şöyle benim kitabımda için? Zaten bir tane Erzurum'da yaşayan bir köylü vardı. Hı hı. Bir köylü bir çocuk vardı. Sonra da yaşamış olduğu esaret hayatı falan anlatılıyordu
1: evet.
3: kitapta. Ben onun köylü haline girdim. Yani bir
1: hı hı.
3: Osmanlı köylüsü gibi bir kıyafet giyindim.
1: Evet. Peki görenler sordu mu bu hangi kitap diye?
3: Evet. Soranlar çok oldu.
1: Yani o 30 kişinin dışında
3: evet.
1: o sergiyi tüm okul gördü değil
3: evet,
1: mi?
3: Evet tüm okul gördü. Yan okuldan hı hı. gelenler oldu.
1: Oldu.
3: Evet.
1: Peki o kıyafetler içerisinde nasıl hissettin?
3: Ya benim zaten
1: yani
3: çok tercih ettiğim bir kıyafet şekli.
1: Evet. Normalde de giyer misin öyle kıyafetler?
3: Ya köylü gibi giymem de böyle
1: hı-hı.
3: şalvar üstüne gömlek tarzı
1: hı-hı.
3: giymeyi seven birisiyim. Ya okulda da böyle
1: rahat hissettim.
3: Evet rahattım yani güzeldi.
1: Evet. Yani o karakter gibi hissettin mi?
3: O karakter
1: o
3: gibi
1: birlikte.
3: Hissetmeye çalıştım.
1: Hı-hı.
3: Ve anlattıkça zaten bir zamandan sonra karakter gibiydim yani kendimi. Bir zamandan sonra karakter
1: aman
3: gibi
1: kimliğini
3: hissediyorum.
1: Kaybetme ha o iyice kaptırma kendini. Muhammed. Sıradan devam edelim. Elif, sen de sergideydin.
2: Evet.
1: Okuduğun kitapla ilgili olarak o sergi içerisinde tabii belki bir takım eşyalar getirdin veya kıyafetini
2: evet,
1: giydin.
2: Evet.
1: Neler yaptın?
2: Ben kitabımda tarihsel motifler de var demiştik 1160'lı yıllarda olduğu için. Tarihsel motiflere biraz değinmek için mesela
1: Evet.
2: kılıç getirdim. Bu şekilde masamı süsledim.
1: Hı-hı.
2: Kendim de
1: kılıcı
2: yok yani. Maket
1: bir
2: maket.
1: şekilde yaptın
2: evet.
1: herhalde değil mi? Yani orayı da bilelim.
2: Maket hocam.
1: Maket kılıç getirdin. Peki kılıcı kendin mi yaptın yoksa bir yerden satın mı
2: Şöyle
1: almıştın?
2: hocam,
1: Nasıl yaptın?
2: arkadaşımın da bahsettiği
1: Hı-hı.
2: için çok büyük etkileşimler oldu o sergiden önce. İşte bu eşya mesela bende yok,
1: Evet.
2: sende var mı gibi. Hatta benimkini de arkadaşım getirmişti.
1: Öyle mi? Çok güzel. Yani birlikte de aslında bu sergide
2: Evet.
1: bulunduğunuz
2: Evet.
1: için birbirinize yardımcı oldunuz. Öyle de ifade edilebilir. Tabii aslında teknoloji tasarım derslerinde böyle kılıçlar işte değil mi maket ya da başka ürünler çok yapılırdı. Yani biraz da el becerisi isteyen bir aşamaya gelmişsiniz belki de bu proje içerisinde.
2: Şöyle bahsedeyim. Ben aslında projenin editörü olarak
1: Hı
2: da
1: hı.
2: geçiyorum. Projede yani bilgisayardan mesela her kitabımızın ayrı broşürü var. O broşürü açtığında işte ilk önce kitabın
1: Evet.
2: kapağını, özetini falan görüyorsun. Ve bu 30 tane var. Ben de Canva'dan yani Canva'yı kullanaraktan bütün arkadaşlarıma hani nasıl yapmaları gerektiğini falan
1: Hı.
2: o
1: Bir taslak
2: bilgisayar
1: gösterdi.
2: evet
1: Evet.
2: bilgisayar işleri biraz da bendeydi. Orada da kendime bilgisayardan geliştirdim. Çünkü zaten çağımız yapay zeka çağı bu şekilde de
1: Evet.
2: bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Sadece kitap olarak değil farklı yönlerden de kendimizi çok geliştirdik.
1: Evet. Yani orada senin kullandığın program içerisinde tasarladığın görseller vardı.
2: Evet.
1: Değil mi? Herkes kendi görselini aynı uygulama
2: Evet.
1: içerisinden yaptı.
2: Benim gönderdiğim taslağı uyarlayarak.
1: Taslağı uyarlayarak yaptılar. Ve memnun da kalmıştır arkadaşlar
2: Evet.
1: bundan dolayı tabii ki. Sıradan devam edelim. Nisa Nur'dan dinleyelim bir de sergideki durumunu. Nisa Nur,
0: Şöyle ben
1: bir
0: öncelikle
1: arkadaşın daha vardı bu arada. Sergiye
0: evet.
1: katıldın mı bilmiyoruz. Evet.
0: Katıldı ama ya şu an
1: Hı
0: burada
1: hı.
0: olamıyor maalesef. Ben 11. sınıf öğrencisiyim ve yani yılın başından beri bu kadar eğlendiğimi hatırlamıyorum. Çünkü yani sürekli ders ders ders
1: Evet.
0: ders. Ama bu sergi zamanlarını yaparken öncelikle hem dedikleri gibi arkadaşlarımla çok sosyalleştik. Yani ben 9'larla 10'larla hiç yani mesela bu arkadaşlarımın ikisini de tanımıyordum normalde. Farklı farklı kitaplarla alakası olan kişilerle kaynaşmış olduk. Bunun dışında az önce de bahsettiğimiz gibi el işi kısmı çok eğlenceliydi. Ben yaptığım karakteri oynarken şimdi dediğim gibi fantastik bir kitaptı benim okuduğum ve yani farklı farklı tabii eşyalar vardı, hançerler vardı. Oynadığım karakterin bastonunda bir karga başı vardı. Bunları yapabilmek için aslında birazcık kil kullanmayı öğrenmeye çalıştım ve

0: insanım. Ama o karakteri oynarken böyle yani kendim gerçekten böyle çok daha böyle hani daha
1: Özgüvenli
0: iyi
1: hissettin.
0: özgüvenli
1: Evet.
0: hissettim. Bunun dışında dediğim gibi diğer arkadaşlarımın şeylerini sergilerini gezmek ayrı bir zevkti. Hepsi çok güzel giyinmişti. Arkada müzik vardı o sergi günü. Her yerde kostümlü insanlar dolaşıyordu. Harika bir ortamda. Yani çok eğlenceliydi kısaca. Çok
1: Evet.
0: bu şekilde.
1: Nostaljik bir an
0: Aynen.
1: yaşadık yani. Güzelmiş gerçekten. Peki fotoğraflar çektirdiniz mi?
2: Tabii ki.
0: Tabii ki.
1: Var.
0: Evet.
2: Fazlasıyla.
0: Dergi hazırladık. İşte dergimizde de var.
1: Dergi
0: İnşallah size de
1: hazırladınız. İnşallah
0: hazırlayınca
1: bekliyoruz o
0: gönderelim.
1: dergiyi de. Harikasınız. Ekipteki herkese selamlar. Seneye olursa bu proje herhalde sayı çok artacak. Bilmiyorum nereye
0: Evet.
1: sığarsınız. Çünkü
0: Bu
1: o
0: devam edecek yani bir
1: sergiden
0: dahaki
1: sonra da
0: yıllarda.
1: iyice
0: Evet.
1: dikkat çekmiştir. Arkadaşlar çok teşekkür
2: Biz
1: ederiz.
2: teşekkür
1: Biz teşekkür
2: ederiz.
0: ederiz
1: Bugünkü
0: davetiniz için.
1: yolculuğumuzun sonuna geldik. Ne demek her zaman bekliyoruz. Dediğimiz gibi bir virgül koyduk.
0: Evet.
1: İnşallah projenin bir sonraki aşamasında da görüşeceğiz. Muhammed ağzına sağlık. Çok teşekkür
2: Ben
1: ederiz.
2: teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için.
1: Ne demek her zaman. Elif çok teşekkür
0: Ben çok
1: ederiz.
0: teşekkür ederim.
1: Nisanur ağzına sağlık. Yine
0: Teşekkürler.
1: bekliyoruz. Evet sevgili dinleyicilerimiz Yaşayan Kitaplar projesiyle ilgili bilgiler aldık bugün. Bugünkü konuklarımız Edebiyat Öğretmeni Nuran Yanık, Müzik Öğretmeni Gülçe Eyüpoğlu ve öğrenci arkadaşlar Nisanur Baycan, Muhammed Zahit Parlak, Elif Yavuz, Sümeyye Bayraktar bizlerle birlikteydi. Bugünkü yolculuğumuzda da artık noktayı koyuyoruz. Zeynep Ülkü Yıldırım hazırladı bugünkü programı. Sesimizi soluğumuzu ulaştırdı Ebru Kılıç. Ben Tutuş Fidan programı sundum. Son bir şarkımız var. Nazan Öncel, Manuş Baba birlikte söylüyorlar. Onların sesiyle noktayı koyuyoruz. Oldu bir şeyler. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siber güvenlik konusunun kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, dijital dönüşümde geri kalmanın bağımsızlığı tehdit edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasını bu alanda işbirliğine davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen zirve öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasında savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere her alandaki işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri

0: Teşkilatı zirvesiyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31'e de davet etti. Mart ayında ücretli çalışan sayısı arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı 16 milyona yaklaştı. Ücretli çalışan sayısında en fazla artış inşaat sektöründe oldu. İnşaat sektöründe ücretli çalışan kişilerin sayısı %6,4 arttı. Ticaret ve hizmet sektöründeki artış da %3,5'a ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 6 ayrı ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde İstanbul, Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı'yla Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerin incelemeye alındığı bildirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinliklerini organize eden Anset adlı şirkete yönelik soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla gözaltına alınan 25 kişiden 9'u serbest bırakıldı, 16 kişi ise adliye makamlarına sevk edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını araştırıyor. Akademisyenler Adli Tıp Kurumu bünyesindeki araştırmalarla uluslararası verilerin ayrıntılarını okul saldırılarını araştırma komisyonu toplantısında anlattı. Buna göre 18 yaş altındaki her 3 suçludan birinin okul hayatı yok. Suça karışmadan önce olumsuz deneyim yaşamış olma ihtimali ise %90'ları buluyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyada yayımladığı mesajla 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü kutladı. Ailenin güçlü toplumun temeli olduğunu belirten Duran, aile kurumunun güçlendirilmesi için önemli çalışmalar hayata geçirildiğine dikkat çekti. Filistin'de İsrail zulmü bundan tam 78 yıl önce başladı. Filistinlilerin hafızasından silinmeyen Nekbe, yani Büyük Felaket adı verilen katliamın Gazze'de bugün çok daha ağır ve kanlı tekrarı yaşanıyor. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de 72 binden fazla Filistinliyi katletti. Soykırımcı İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği provokatif eylemler son bulmuyor. Katliamcı İsrail güçleri Nekbe'nin yıl dönümünde cuma namazı öncesinde Mescid-i Aksa'nın bazı girişlerini kapattı. İsrailli işgalciler de kışkırtıcı eylemlerini sürdürüyor. İsrailli işgalciler dün de bayrak yürüyüşü adı altında Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in yeni başkanı belli oldu. Donald Trump'ın aday gösterdiği Kevin Warsh, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda yapılan oylamada 45'e karşı 54 oyla onaylandı. Warsh'un Trump yönetimiyle uyumlu bir yaklaşım sergileyebileceği beklentisi öne çıkıyor. Kevin Warsh görevini bugün Jerome Powell'dan koltuğu devralacak. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
3: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
4: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Evinizi yenilemek sizden.

0: 25'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Reklamlar.

0: tüketici gündü.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Tüketici Günlüğü programına hoş geldiniz. Programı Ayla Sert hazırladı, teknik yönetmenimiz Sinan Kılıç ve mikrofonda ben İmren Olgun. Saatler 16.30'u gösterene dek sizlerle birlikteyiz. Bugün konut ve gayrimenkul piyasasında öne çıkan 3 önemli başlığa değineceğiz sevgili dinleyenler. Güvenli ödeme sistemi, fahiş oranda aidat artışları ve depozito düzenlemeleri. İlk olarak 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek olan güvenli ödeme sistemini konuşacağız. Bu sistemle artık tapu işlemlerinde elden ödeme dönemi resmen sona eriyor. Peki hem alıcı hem de satıcı açısından bu sistemin faydaları neler olacak? Hemen ardından son dönemde sıkça konuşulan bir diğer konu fahiş oranda artan aidatlar. Özellikle yüksek enflasyon ve artan maliyetlerle birlikte site ve apartman aidatlarında ciddi yükselişler görülüyor. Bu durum pek çok vatandaş için kira kadar önemli bir gider kalemi haline gelmiş durumda. Peki yeni düzenlemenin içeriği neler olacak diyeceğiz ve son olarak depozito uygulamalarını konuşacağız. Kiralama süreçlerinde yaşanan anlaşmazlıkların önüne geçmek amacıyla depozitoların daha güvenli yöntemlerle saklanması ve iade süreçlerinin belirli kurallara bağlanması gündemde. Bu uygulamada nelere dikkat etmemiz gerekiyor? İşte hepsini program konuğumuz Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkanı Hacı Ali Taylan hem alım satımda hem de kiralama süreçlerinde izlenmesi gereken noktalarla birlikte bizlere anlatacak. Sayın Taylan, hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok naziksiniz. Şimdi başlayalım o zaman. 3 önemli konu dedik, özetledik. İlk olarak 1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek olan güvenli ödeme sistemi alım ve satımlarda. Nedir bu güvenli ödeme sistemi?
2: Şimdi güvenli ödeme sistemi aslında çok uzun yıllar önce kurulmuş olan bir Takas Bank diye bir resmi kurumumuz vardı. Fakat bir türlü bu hayata geçirilemedi. Ama biliyorsunuz son birkaç yıldır otomotivde özellikle otomobil alım satımlarında tamamen güvenli ödeme sistemiyle işlem yapılıyor. Güvenli ödeme sistemi basitçe şöyle bir şey. Örneğin bir gayrimenkul alacağınız zaman şimdi diyelim ki 10 milyonluk bir gayrimenkul tapuda işleme başladınız. Bu parayı banka hesabından alıcı satıcının hesabına işlem bitmeden veya bittikten sonra artık orada karşılıklı güvene dayalı zaman zaman da sıkıntılar yaşanabilen bir durum söz konusu. Güvenli ödeme sistemi bunu ortadan kaldırıyor. Sattığınız gayrimenkulü hangi fiyattan sattıysanız, tabii ki orada başka sakıncalar var, biraz sonra değineceğim. Ama resmi gösterilmesi gereken rakamı bir bankada bloke ediyorsunuz, onu satıcı adına. Daha sonra tapudaki web tapu sistemi onu görüyor zaten. İşlem bittikten sonra otomatikman o bloke çözülerek satıcının mal sahibine o miktar para hesabına geçiyor. Şimdi doğru bir sistem mi? Tabii ki çok doğru ve olması gereken bir sistem. Tam işleyebilir mi? Bana göre tam işleyemez.
1: Neden?
2: Otomobilde tam işliyor. Neden? Otomobilde tam işliyor. Çünkü otomobilde düşük değer diye bir şey söz konusu değil. Arabaların kasko değerleri belli. Noterlerde zaten fiyatları belli. Ve hepsi gerçek değer üzerinden yapılıyor. Türkiye'de gayrimenkul satışları maalesef gerçek değer üzerinden yapılamıyor. Yani 10 milyonluk bir gayrimenkul almaya ya da 20 milyonluk bir gayrimenkul almaya kalktığınızda tapu değerlerini çok düşük gösteriyorsunuz. Yani 3 milyon, 5 milyon, belki 1 milyon gibi rakamlar tapuda resmi rakamlar olarak gözüküyor. Dolayısıyla bu ne demek? Siz bu resmi olan parayı güvenli ödeme sistemi üzerinden yatırmak durumundasınız. Gayrimenkulü 10 milyona sattınız, tapuda 3 milyon gösterdiniz. Geriye kaldı 7 milyon. 3 milyonu güvenli ödeme sistemi üzerinden bloke edip daha sonra satıcının hesabına geçeceksiniz. Fakat 7 milyonu yine

0: elden döviz olarak, altın olarak ya da işte açıktan valizlerle, şu an tapularda olduğu gibi büyük valizlerle para taşıyarak
1: Bunun da
0: yapacaksınız.
1: önüne geçiliyordu aslında. Bununla ilgili de çalışmalar yapılıyordu hatta.
0: Maalesef bununla ilgili çalışma şöyle efendim, vatandaşın üzerine biraz külfet. Bununla ilgili yapılması gereken çalışma, yıllardır söylüyoruz Maliye Bakanlığımızda, yapılması gereken şu: vatandaşımızın bu gerçek değerden satmayışının sebebini bir, tapu harçlarının çok yüksek olması.
1: Evet.
0: %4 gibi bir tapu harcı var. İki, değer artış vergisi var. Değer artış vergisi şu: 2 yıl önce aldığınız bir gayrimenkulü eğer bugün 2 milyona gösterdiniz, 2 yıl önce aldınız, bugün eğer 10 milyona gösterirseniz
1: 8 milyonun
0: size
1: vergisi
0: 8
1: çıkıyor.
0: milyon üzerinden gelir vergisi çıkıyor ve büyük bir para. Yani çok
1: Tabii.
0: ciddi, %40'lara, %45'lere varan bir. Dolayısıyla vatandaşı da böyle üzmek, vatandaşı da yanlış yollara sevk etmemek için yapılması gereken temel bir şey var. Bir, tapu harçlarını düşüreceksiniz. İki, değer artış vergisini bir sefere mahsus tüm gayrimenkullerde bir muafiyet getireceksiniz. Ondan sonra zaten güvenli ödeme sistemi de, elektronik doğrulama sistemi de, her şey tıkır tıkır tıkır işlemeye devam eder diye düşünüyorum. Ama bu şekliyle güvenli ödeme sisteminin olması gerektiğini söylüyorum. Böyle bir sisteme ihtiyaç var. Doğru bir sistem, ama bunun tam işleyebilmesi için de yapılması gerekenler var.
1: Evet, yani evin gerçek değerden satılırsa eğer bu sistem güvenli bir şekilde işler diyorsunuz.
0: Tabii ki,
1: Gerçek değere
0: tabii ki.
1: ulaşmak için de çok güzel söylediniz aslında. Değer artış vergisiyle ilgili bir düzenlemeye gidilebilir bir defaya mahsus. Böyle olduğu takdirde nasıl olsa vergi çıkmayacak bizden deyip insanlar evlerini gerçek değerden göstermekten de kaçınmazlar herhalde, değil mi? Yani başka
0: Tabii ki.
1: bir şeyi
0: Hayır,
1: olmayacak
0: asla.
1: bunun.
0: İnanın, şu an %4 gibi görünen tapu harcı, yüksek gibi görünen tapu harcı,
1: Evet.
0: gayrimenkul eğer tapu harçları %1'e düşürse, biz de bunun matematiksel hesabını yaptık. Şu anki toplanan harcın 3 katı daha fazlasını topluyoruz eğer gayrimenkul gerçek değerden satışa konulduğunda. Dolayısıyla bunu çok anlattık Maliye Bakanımıza, Maliye Bakan yardımcılarımıza. Ama tabii şu ara şu çalışma yapılıyor. Özellikle vatandaşa bu da büyük bir külfet oluyor. Maliye çok farklı sistemler kurdu. İşte MEVA diye bir sistem kurdu. Mekansal veri analizi. Web topu ile entegre etti. Vatandaş gayrimenkulünü sattığında hemen onun ilandaki fiyatıyla satış fiyatını kıyaslıyor ve vatandaşa ciddi anlamda bir ceza çıkarıyor. Bence bunlara gerek yok. Yapılması gerekli olan basit, vatandaşı da üzmeden, devletin de gelirlerini arttırarak yapılması gereken çok basit bir işlem var. Yıllardır herkesin dilinde tüy bitti. Lütfen tapu harçlarını düşürelim. Bir sefere mahsus insanlara, bir sefer, her
1: Değer artış
0: zaman değil,
1: vergisini
0: bir
1: almayalım.
0: sefere mahsus bir değer artış vergisi muafiyeti getirelim. Ondan sonra kim kaçırıyorsa da canını okuyalım, en büyük cezaları yapalım ki böyle bir şey olmaz zaten o günden sonra mümkün değil.
1: Evet, doğru söylüyorsunuz. İnşallah bunlar sisteme girer en kısa sürede, en
0: Evet.
1: güvenli şekilde diyelim.
0: Bu girmezse zaten bu güvenli ödeme sisteminin ben çok başarıyla yürüyeceğini, dediğim gibi yürür. Orada da yine bir maliyet getiriyorlar. İnşallah o maliyet de yine satıcıdan alınacak gibi görünüyor. Yasada
1: Aa,
0: öyle
1: şey mi?
0: görünüyor ama.
1: Güvenli ödeme sisteminin mi maliyeti
0: Evet.
1: olacak?
0: Tabii.
1: Neden?
0: Orada da bir ödeme var. Şimdi aracılık eden banka oluyor ya, onun bir para kazanması lazım.
1: Yani
0: Ama rakamı bilmiyoruz. 300 lira mı olur, 500 lira mı olur, 5000 lira mı olur? O
1: ya
0: rakamı bilmiyoruz.
1: Sayın
0: Tabii
1: Taylan,
0: bu
1: bunlar küçük başlıyor ama daha sonra da
0: daha
1: işte.
0: sonra yükseliyor efendim. Maalesef korkumuz odur. Bir de bu şöyle, sanki satıcına giden paradan kesilecek gibi görünüyor ama aslında gerçekte her şeyi alıcı öder. O alıcı için bir gizli ödemedir. Her şey alıcının üstüne yüklenir. Ben hani onu da çok doğru bulmam ama küçük bir rakamsa, 300-500 liraysa çok problem değil, ama ciddi bir rakam olduğunda yine alıcıya da bir külfet olacaktır. Her ne kadar yasa bunun satıcının hesabından kesilir dese de,
1: Arka planda başka türlü anlaşılıyor zaten.
0: tabii ki
1: Emlakçılarla da öyle görüşülüyor.
0: yani vatandaş bunu genelde bizim alıcılarımız ödüyor. Onun için de onlara bir külfet oluyor efendim.
1: Evet. Şimdi biraz da aidatlara gelelim. Yine yüksek enflasyon ortamında belki de çok daha fazlasıyla yükselmiş olan aidatlar var. Neredeyse bir kira kadar aidat ödeyen siteler var.

0: Özellikle büyük sitelerde havuzu olan, işte
1: Evet.
0: peyzaj alanları olan, çok fazla güvenliği olan, 7/24 çalışan personeli olan sitelerde bu durum çok daha fazla artmış durumda. Bunlarla ilgili var mı bir düzenleme, neler olacak, neler
1: Şimdi
0: yapılabilir?
1: bu hafta zannediyorum birkaç kanun maddesi yasallaştı. Şimdi aidatlar artık eskisi gibi. Eskiden de aslında böyleydi de ben de çok anlamadım orayı. Eskiden de yine yönetim kafasına göre belirlemiyordu. Yönetim bir rakam belirliyordu ama genel kurulun onayına sunuyordu. Şimdi yasada katma aidatları kurulu, yani genel kurulun onayına sunulmadan ve kabul edilmeden hiçbir şey fahiş artışlar yapılmayacak. Yine artışlara yıllık hükümetimizin, devletimizin belirlemiş olduğu yeniden değerleme oranları var. Onun üstüne çıkılamayacak deniyor. Fakat orada yine katma aidatları eğer oy bir çokluğuyla karar verirlerse orada da gene o
0: Kabul
1: rakamı da
0: edilecek mi?
1: aşma, kabul edilme gibi bir şansı var. Şimdi bu tabii şey oldu. Şimdi çok büyük siteler yapılıyor. 1.000 daireli, 2.000 daireli. Hatta Ankara'da öyle projeler var ki 35 bin konutun yapıldığı projeler var. Bu bina, bunların yönetim plan şeyleri, topladıkları paralar neredeyse bir holdingin bütçesine eş, onlardan daha çok para girdileri olan kurumlara dönmeye
0: Genelde zaten
1: başladı.
0: söylediğiniz siteleri yapan inşaat firmaları
1: Evet.
0: yönetime talip oluyorlar. Belli bir süre boyunca yöneticiliğini de kendileri yapıyorlar.
1: Aynen öyle. Şimdi zannediyorum bununla ilgili birkaç düzenleme daha yapacaklar. Orada da yine biraz vatandaşı rahatlatacaklar ama sonuçta tabii sitelerin elektrik giderleri, havuz giderleri, personel giderleri, doğalgaz giderleri, bunları da koyduğunuzda artık çok hakikaten ucuza gelmiyor. Yine burada da en büyük külfet ve bu toplantılarda kiracıların söz hakkı yok ve yine çoğunluk da bu aidatları kiracılar maalesef ödüyorlar.
0: Şimdi şöyle, mesela kiracılar kirayı ödemediği takdirde ihtarname çekiliyor ve boşaltma
1: Evet.
0: talebinde bulunuyor. Aidatla ilgili bir durum var mı? Ödemediği
1: Aidatta da
0: takdirde.
1: aynı efendim. Onu ödemediği takdirde de ama artık tabii öyle ihtarname çekmeyle kira ödemediği ihtarname çektiğiniz çık gibi yok. Bugün bir mahkeme en az 1,5-2 sene sürüyor. Dolayısıyla artık eskisi kadar kolay değil kiracının evden çıkarılması. Eğer çok haklı bir sebep, kendiniz oturmayacaksanız, oğlunuz kızınız oturmayacaksa kiracıyı çıkarmak artık çok kolay olmuyor. İki haklı ihtarla çıkarıyorsunuz ama dediğim mahkeme süreci 1,5-2 yıl sürüyor. Hepsi kağıt üstünde çok güzel. Bunların hepsi kağıt üstünde çok güzel duruyor. Biz de anlatıyoruz ama uygulamada gerçekte böyle olmuyor.
0: Peki kiracının ödemediği aidattan kiracı mı sorumlu olacak, yoksa
1: Kiracı sorumlu.
0: hiçbir şekilde ev
1: Kiracı sorumlu.
0: sahibine gelmeyecek değil mi? Yani kirayı
1: Sonuçta
0: ödüyor ama aidatı
1: tabii
0: ödemiyor diyelim.
1: ola ki kaçtı gitti. Mal sahibi tabii ki bunu ödüyor ama o ondan rücu edecek yani. Sonuçta yine kiracının sorumluluğunda.
0: Ama rücu
1: Çünkü
0: ederken
1: konsantre.
0: de eğer mahkeme kanalıyla olacaksa yine belli bir
1: Tabii
0: süre
1: ki.
0: geçecek.
1: Tabii ki çünkü kira kontratı yaparken örneğin işte apartman giderlerinin, aidat giderlerinin kiracıya ait olduğunu yazıyor. Ticari ise işyeri stopajının yine kiracıya ait olduğunu, giderlerin kiracıya ait olduğunu yazıyor. Dolayısıyla hepsinin bir yasal dayanağı orada var.
0: Aslında şöyle de düşününce, ben kiracıyım, oturuyorum ama ödediğim aidatta söz hakkım yok. Yani en azından itiraz edebilseydim ya da bir sö
1: Maalesef.
0: evet o da.
1: Şöyle, orada mal sahibi sizi yetkilendirirse çok basit, hani noterden değil. Onlar katma aidatları toplantılarında bir kağıt olur. İşte beni yöneticiye veririz biz genelde. Bizi temsil etsin, gitmeyeceksek oyumuzu o kullanır. Eğer mal sahipleri o yetkiyi kiracılarına verirlerse kiracılar o söz söyleme hakkına sahip oluyorlar ve onun temsil ettikleri için de oy kullanabiliyorlar.
0: Noterde ekstra bir şey rücu etmeden bir
1: Yok,
0: mali.
1: noterde evet.
0: Tamam, o da güzelmiş o zaman, onu da öğrenmiş olduk. Şimdi de
1: Ama
0: gelelim.
1: tabii bunlar çok uygulanabilen şeyler değil. Kimse uygulanmıyor.
0: Ya evet, her şey onu.
1: Toplantıya da gitmiyor.
0: Evet, ilk bir toplantı zaten gösteriş için yapılan bir toplantı. Çünkü çoğunluğun sağlanamayacağı aşikar, biliniyor.
1: Evet.
0: Ondan sonra hadi ikinci toplanalım. İkinciye toplandığında da özellikle küçük sitelerde de bu oluyor. Yakın çevresini, yakın komşusunu, arkadaşını yanına alıp, işte denetçi mi oluyordu? Denetimden
1: Evet.
0: sorumlu kişi yapıyor onu da. Ve
1: Doğru.
0: birlikte oy çokluğuyla karar veriyorlar. Geri
1: Doğru.
0: kalan kişiye de artık
1: Genelde yönetimin dedikleri
0: uymak
1: her zaman
0: düşüyor.
1: oluyor efendim.
0: Evet. Peki depozitoya gelelim bir de. Yine büyük anlaşmazlık, özellikle pandemi döneminde kira fiyatları çok arttı. 1500 liraya girilen evlerde birdenbire 25 bin, 30 bin birkaç

0: sene içerisinde bu fiyatları konuşmaya başladık. Şimdi çıkarken de yine ilk ödediği 1500 lira depozitoyu vermek de hani bir abest iştikal oldu aslında. Çok hiç ödemese daha iyiye geldi. Çünkü 20 bin 25 bin ödüyor insanlar. İlk girerken 5 sene önce girmiş 1500 liraya depozitoya anlaşmış. Ama anlaşmada, sözleşmede kira bedeli diye değil, orada 1500 lira diye yazılmış mesela. O yüzden onu vermek zorundaydı. Şimdi bu tarz mağduriyetlerin yaşanmaması açısından son ödediği kira bedeli üzerinden depozito ödensin diye bir şey duyuldu.
1: Doğru,
0: Bu
1: doğru. Tabii
0: uygulamaya
1: uygulama öyle
0: geçildi mi?
1: zaten. Tabii ki uygulama öyle. Siz girdiğiniz gün bir kira bedeli 1000 lira, örneğin 2000 lira ödediğiniz depozitoyu bugün çıkarken kiranız 30 bin liraysa 30 bin lira olarak alıyorsunuz. Bunun yasal düzenleme olarak da hakkınız var. Dolayısıyla depozitolarda artık çok büyük sorun çıkmıyor. Öyle çok büyük depozitolar istenmiyor artık. Hani yeni bir aylık kira bedeli gibi rakamlar isteniyor. Dolayısıyla da kiracı ödediği bugün de ödese çıkarken aynı depozitosunu geri alıyor. Çünkü depozitoyu siz başka işlerde kullanamıyorsunuz. Yani yok şurayı kırdı burayı döktü gibi yerlerde kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla kiracı depozitosunu orada rahatlıkla alıyor. Kiralarda artık çok sorun yaşanmıyor. Hatta şöyle diyeyim. Bugün eski kiracılar ev sahipleri evleri boşaltmasın diye gözlerinin içine bakıyor. Çünkü onların kiraları biliyorsunuz
0: düşük
1: pandemide bir
0: kaldı.
1: sınırlama getirilmişti kira artışlarına, ama buna rağmen ondan sonra çok yüksek artınca bugün eski kiracılar çıksa aynı rakama veremiyor olabiliyorsunuz evleri. Dolayısıyla kiracı ile ev sahibi arasında çok sorun yaşanmıyor. Sorun şurada yaşanıyor. Satmak istediğinde mal sahibi, kiracıyı çıkarmak çok kolay değil. Dolayısıyla kiracı evlerin talimi biraz daha az oluyor. Satış süreçleri biraz daha uzun oluyor. Ve fiyatları diğer eşdeğer gayrimenkullere göre biraz daha düşük oluyor.
0: Şöyle mesela kiraya verecek olan ya da oturacak için de geçerli aslında, bir ev satın almak istiyoruz ve içinde kiracılı olan bir evi neden almıyoruz? Biz aldığımız takdirde o evi o kişiye artık tapunun da yeni sahibi benim boşaltın diye bir süreyle birlikte verilmiyor mu, böyle bir şey yok mu, bir ihtar
1: Yok,
0: çekilmiyor
1: tabii
0: mu?
1: ki ihtar çekiyoruz ama yine dediğim gibi bir mahkeme süreci. Aslında
0: Gene mi
1: bunlar
0: mahkemeye veriliyor?
1: tabii ki bunların bir avukatın cevaplaması çok daha doğru olur. Çünkü onların alanına girer, ama biz hani bildiğimiz kadar bu da yine bir mahkeme için söz konusu. Yine orada bir haklı sebep göstereceksiniz ve yine o mahkeme 1,5-2 seneden aşağı sürmüyor. Dolayısıyla siz evi alırken hemen ihtiyacınız var, evleneceksiniz çünkü içini yaptıracaksınız filan. Dolayısıyla o sürece kimse girmek istemiyor. Kiracıyla böyle bir sürtüşmenin içinde mahkemede sürünmek istemiyor. Dolayısıyla kiracılı evlerin talebi çok az oluyor.
0: Ben şimdi direkt şey diye düşünmüştüm. Artık yeni ev sahibiniz
1: Yok
0: benim.
1: yok.
0: Boşaltın, ben geleceğim.
1: Yok yok öyle bir şey.
0: Keşke
1: Evet.
0: hayat düşündüklerimiz kadar kolaylıkta
1: Maalesef.
0: gerçekleşse, yaşasak değil mi? Şimdi aslında hem alım satımlar...
1: Kiracılar da tabii haklı. Sırf alıcı olarak, yani gayrimenkul alanı düşünmeyelim. Kiracılar da çok haklı. Her 2 yılda bir, her yıl ya da 3 yılda bir ev değiştirmek, çocuğun okulu, eşinin işi, kendi işi, taşınma masrafı, işte ne bileyim bir sürü masraflar, evin için bakımı falan derken kiracılık çok zor şey.
0: Gerçekten öyle, evet. Burada da biraz daha böyle pederşahi işte devlet anlayışı, daha böyle babacan devlet anlayışıyla birlikte, hani sosyal
1: Şimdi
0: devlet
1: şeye başladık
0: biraz
1: işte,
0: daha
1: sosyal
0: herkese
1: devlet olarak
0: aynen uygun
1: İstanbul'da
0: fiyata evler.
1: biliyorsunuz toplu konut olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sadece kiraya verilmek amaçlı evler yapacak. Ve kısa zamanda inşallah bunları da bitirirse piyasada bir dengelenme olur diye düşünüyoruz.
0: Diğer illerde de başlayacak herhalde, değil mi? Bu hemen peşi
1: Tabii
0: sıra.
1: bütün diğer illerde de başlayacak ama büyük yoğunluk sayısal olarak İstanbul'da.
0: Evet, orada işte arz talep meselesi tabii haliyle.
1: Ne kadar yetecek yetmeyecek ama yine bir damla da olsa bir faydası olacağını düşünüyorum.
0: Öyle o şartlarda peki nasıl olacak? Yani kiralayacak kişinin işte belli bir maaş bordrosu mu istenecek, belli bir maaş
1: Tabii ki
0: gelirinin
1: evinin
0: üstünde
1: olmaması istenecek.
0: kiralayamayacak.
1: Orada tabii 3 yıl gibi bir sınır var. Daha hani konuşuldu bunlar ama daha net hani bir binalar ortaya çıkıp gerçek anlamda kiralamalar başlandığında biz gerçek yüzünü işin daha o zaman net göreceğiz.

0: Daha bir süreç var bununla ilgili zannediyorum. 1,5-2 yıl gibi. Onun için şimdiden şöyle olacak, bu olacak demek çok doğru değil. Bu arada tabii çok proje yapıyorlar. Özellikle özel sektörde de alt gelir grubuna yönelik çok büyük projeler yapılıyor. İşte 2,5 milyondan başlayan, 3 milyondan başlayan, 4 milyondan başlayan mesela özellikle Ankara'da devasa projeler yapıyorlar. Ve bu yapılan projelerin büyük bir bölümü de eskiden sadece üst gelir grubuna çok lüks konutlar yapılırdı. Şimdi aynı müteahhitler o üst gelir grubuna yaparken başka bölgelerde de çok uygun fiyata alt gelir ve orta gelir grubuna konut yapıyorlar ve çok ciddi rakamlar var. Zannediyorum 3-4 yıl içerisinde ben bu konut sorunu ile ilgili sıkıntının çözülebileceğini düşünüyorum.
1: Çok güzel bir haber verdiniz. Bir de
0: İnşallah
1: ilk evin
0: diyelim.
1: projesiyle ilgili de vardı aslında çalışmalar, faiz oranlarının düşürülmesi yönünde
0: Evet.
1: kolaylaştırmak adına. Onunla ilgili süreç ne durumda, neredeyiz şu an, hangi
0: Yani
1: aşamadayız?
0: şimdi tabii bununla ilgili bu da hani de bizim desteklediğimiz olması gereken konulardan bir tanesi ama tabii hepsinde kendine göre kendi içinde ağır şartları var. O şartları karşılayabilen insanlar tabii ki buna gülüyor ama bunların hiçbiri bugün hemen birkaç ay, birkaç günde ya da birkaç ay içerisinde sizin ihtiyacınızı karşılayacak durumda değil. Bir sürece bağlı bunlar. Ama bunlar dediğim gibi işte bir taraftan kiracı için yapılan kiralama konutları, bir taraftan ilk evin, bir taraftan TOKİ'nin yaptığı toplu konut projeleri. Yine özel sektörün bu toplu konuta yakın, benzer projelere girmesi ve yoğun bir şekilde çalışması ben birkaç yıl içerisinde bir rahatlama nefes aldıracağını düşünüyorum efendim.
1: Evet, güzel haberler verdiniz bize. Çok teşekkür ediyoruz. Var mı eklemek
0: Rica ederim efendim.
1: istedikleriniz Sayın
0: Sağ
1: Tanım?
0: olun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Başarılar diliyorum efendim.
1: Sevgili dinleyenler, bugün Tüketici Günlüğü'nde Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Genel Başkanı Hacı Ali Taylan bizlerle birlikteydi. Önce alım satımlarda 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan güvenli ödeme sistemini konuştuk. Daha sonrasında özellikle sitelerde, apartmanlarda çok fazla artan aidatlarda yaşanan sorunlar ve çözüm yollarına değindik. Son olarak da depozito uygulamasındaki düzenlemeleri konuşmuş olduk. Bu haftalık bizden bu kadar sevgili dinleyenler. Haftaya aynı gün ve saatte görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Aslı senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele Kılçuk hocam. Albayrak Finans.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5

0: 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
1: Reklamlar.
2: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: Eğitim Koçu.
3: Merhaba, ben Hakan Çidan. Eğitim Koçu programıyla her cuma saat 16.32'de TRT Radyo 1'de sizlerle beraberiz. Başlıyoruz. Evet, odaklanma sorunu son dönemde çocuklar için, veliler için, öğrenciler için, aslında herkes için en önemli noktalardan bir tanesi. Odaklanma sorunu nedir? Nasıl aşarız? Merak ediyorsanız bizi dinlemeye devam edin. Evet, gerçekten de son dönemde en büyük problemlerden bir tanesi odaklanma sorunu. Gerçekten dikkat eksikliği, özellikle bunun yanında farklı etmenler odaklanma yeteneğini etkileyen en önemli noktalardan bir tanesi. Odaklanma sorunu gerçekten odaklanma olarak karşımıza gelmiyor. Maalesef çocukların akademik başarısını, sosyal ilişkilere kadar birçok noktada olumsuz etkileyen bir durum olarak karşımıza geliyor ki en önemli noktalardan bir tanesi aslında akademik başarı. Ya da öğrenci bir şeyi öğrenmek isterken maalesef odağının bozuk olması, bunu doğru bir şekilde toplayamıyor olması birçok noktada maalesef derslerinde iyi gitmemesine neden oluyor. Dolayısıyla bununla ilgili mutlaka çözüm ve buna benzer ne şekilde ilerlememiz gerektiğini biliyor olması gerekiyor ki özellikle velilerin, özellikle son dönemde tabii ki öğrencilerin teknoloji anlamında birçok onları etkileyen etmenlerin bulunduğu şu durumda. Öğrenciyi sadece odak ya da işte dikkat anlamıyla değil, birçok noktayla aslında bu olumsuzluklardan kurtarılması gerektiğini biliyoruz. İşte bu anlamda bugün neler yapılması gerektiği ile ilgili bilgiler vereceğiz ama tabii şunu unutmamak lazım. Özellikle ebeveynlerin bu noktada kendini geliştiriyor olmaları gerekiyor. Bu noktada bilgi sahibi ve bununla ilgili ne şekilde adım attığını biliyor olmaları gerekiyor. Yine bunun yanında öğrencinin dikkat eksikliği var mı? Bunlarla ilgili bilgi sahibi olması gerekiyor. Sadece odakla yetmiyor. Dikkat eksikliği, bunun yanında işte hiperaktivite, bunun yanında birçok aslında etmen var. Kesinlikle ebeveynlerin bu noktada öğrencileri küçüklükten başlayan bir süreçte ne şekilde neler yaptığını biliyor olması ki aslında hem biz bu programda TRT Radyo 1'in arşivinden dolaşabilirsiniz. Neyin ne şekilde karşılığının olduğunu söyledik, belirttik. Tabii ki sosyal medyadan ya da işte internet üzerinden ya da işte rehber öğretmenlerden birçok noktadan bilgi alıp aslında öğrencinin ne şekilde ne sorunla karşılaştığını da görüyor olmaları gerekiyor. Bu anlamda kesinlikle velilerin bu konuda biraz daha duyarlı, tabii ki öğrencisini takip eder bir noktada olması gerekiyor. Tabii ki özellikle şunu da söylemek gerekiyor. Odak noktasının artması, dikkatinin artması ile ilgili gerçekten belirleyici, besleyici bir nokta. Eğer öğrenci odağını kaybederse dikkat süresini de bu şekilde kaybetmiş oluyor. Yani aslında odak dikkat süresini arttıran en önemli noktalardan bir tanesi. Son dönemde tabii ki dikkatle ilgili birçok etkinlikler yapıldığını görebiliyoruz. Dikkatle ilgili aslında birçok tanı koyulduğunu görebiliyoruz. Dikkatle ilgili tabii ki alanında uzman kişiler tarafından ilaçlar verildiğini görüyoruz ama bu noktada tabii ki odak noktasının artması öğrencinin dikkat noktasının artmasını sağlayacağı için bu anlamda bu programı çok dikkatli dinlemeleri gerekiyor velilerimizin. Çünkü odağını arttırdığınız zaman dikkatini de arttırmış olacaksınız. Belki de öğrenci ilaç almadan da belli bir noktaya gelerek en azından hayatını sürdürebilir noktaya gelecek. Çünkü odağının bozuk olması belki de dikkat noktasında daha aşağılarda olmasına sebep oluyor. Böylelikle odağını halleden bir çocuğun dikkat problemi yaşamadığını görüyoruz. Tabii şunu söylemek gerekiyor. Odak ve dikkat noktasında biraz önce de belirttim.

0: Ama yine de aynı noktaya gelip velilerin bu konuda biraz daha hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Öğrencilerin bu noktada biraz daha ekran sürelerinin azaltması gerekiyor ki veliler bu noktada örnek olması gerekiyor. Çünkü inanılmaz bir teknolojik alet yoğunluğu var. Tabii şunu da parantez içerisinde söyleyelim. Senelerin getirdiği bir yanlış beslenme, doğal beslenme noktalarının biraz daha azaldığını görüyoruz. İşte yapay yiyecekler, bunun yanında zararlı yiyecekler, doğal olmayan, işte bu noktadaki aslında öğrencinin birçok olumsuzlukların üst üste gelmesi ister istemez odağında dikkatine problemler oluşmasına sebep oluyor. İşte bu noktada ilk önce teknolojik olarak öğrencilerin biraz daha sınırlandırılması daha aslında olumluya gittiğini görecekler.
1: Siz geleceğiniz için sağlam temeller atarken eğitim koçunuz yanı başınızda.
0: Tabii ki burada bence en önemli noktalardan bir tanesi öğrenci çalışırken dikkatini, odağını maalesef kaybedebiliyor. Özellikle tabii ki bazı öğrenciler yüz yüze ders alabiliyor, bazıları da online ders alabiliyor. Bu anlamda çalışma masasının dikkat dağıtıcı etmenlerle dolu olmaması gerekiyor. Şimdi buradaki en önemli noktalardan bir tanesi çalışma ortamı. Öğrencinin odağını toplayamama noktalarından bir tanesi tabii ki çalışma masasının dikkat dağıtıcı etmenlerin olmamasının yanında çalışma ortamının da gerçekten de doğru bir şekilde aydınlatılmış olduğu, normal oda sıcaklığında olması, hatta bakın net bir şey söyleyeyim, doğru bir şekilde havalandırılmış da olması gerekiyor. Maalesef bununla ilgili birçok araştırma yapılıyor ama biz bu noktada biraz daha geri kalarak öğrencimizi bu noktasını pas geçebiliyoruz. İşte bizim bu noktada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İyi aydınlanmış, gerçekten de masasında onun dikkatini dağıtmayacak etmenler oldu ki bakın burada parantez açalım. Biraz önce aslında giriş noktasında söylemeye çalıştık. Ne var? Tabii ki teknolojik aletler onun dikkatini çok dağıtacağı için özellikle masada işte dikkatini dağıtıcı etmenlerin bulunmaması noktasındaki birinci madde bence telefon ya da buna benzer bir aslında teknolojik aletlerin olması kesinlikle dikkatini dağıtacaktır. Bunları mutlaka ders çalışacaksa çalıştığı ortamdan çıkarılması. Çünkü şunu da yapabiliyor öğrenci ya, tamam ben etkilenmiyorum, telefonla oynamıyorum ya da telefon benim dikkatimi dağıtmıyor dese de ekran öğrenciye doğru bir şekilde durduğu anda o ekrana yansıyan mesaj ya da bildirimler öğrencinin dikkatini dağıtması ve odağının bozulması için aslında çok da hani uzağa gitmeden onu etkileyen etmenlerin başında geliyor. Tabii ki odanın biraz önce de söyledik aydınlatılması gerekiyor. Çünkü eğer çok karanlık bir ortamda bu sefer öğrenci göremeyecek ya da gözle ilgili problemler yaşayacak. Yine biraz önce de söylemeye çalıştık. Normal oda sıcaklığının olması gerekiyor. Ne çok sıcak olması ne de çok soğuk olması gerekiyor. Özellikle bunun doğru dengelenmesi gerekiyor. Bunu yaparken tabii ki havalandırmak da çok önemli. Çünkü belli bir oksijen yine buna benzer etmenlerin olması gerekiyor ki öğrencinin bu noktada daha işte nefes alabilir, daha sağlıklı bir ortamda aslında ders çalışması ya da bu noktada kendini geliştirmesi gerekiyor. Tabii ki dikkati dağıtacak farklı materyallerin masanın üzerinde olması. Son dönemde maalesef şunu görebiliyoruz. Yani böyle küçük küçük oyunların satıldığı ya da işte stresle ilgili işte bunu etkiliyor dedikleri ki ben özellikle bu noktada birilerinin dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sürekli bu stresi dağıtan ya da işte güncel maalesef oyuncak dediğimiz ki bakın şunu da söylemiş olalım sadece çocuklarda değil veliler dahil birçok yerde bazen böyle popüler noktayla biliyorsunuz reklamı yapıldıktan sonra sosyal medyada birçok şeyde ne yapılıyor? Öğrenciler buna ulaşıyorlar. Her yerde satılıyor. Tabii sosyal medyanın da desteği ve reklamların desteğiyle bunun gerçekten çok doğru ve ya da olması gerektiğini düşünüyor öğrenci. Sürekli elinde bununla oynadığı zaman odağının ve dikkatini bozulduğunu göreceksiniz. İşte özellikle dersin dışında farklı materyallerle bu eğer masanın üzerindeyse ister istemez bu onun dikkatini dağıtacaktır. Ve böylelikle öğrencinin hani odaklanma noktasının bırakın hani ne kadar süre olacağını sürekli elindeki örnek vermek için söylüyorum noktada böyle çıt çıt basarak ya da buna benzer birçok aslında etkinliklerin öğrencinin oradan alıp zihin dünyasını başka yere götürme gibi maalesef böyle bir boyutu oluşuyor. İşte biz bu noktada öğrencinin bunlarla ilişkisini kesmemiz lazım. Var ne olacak bir şey.

0: olmaz demeyin. Ya da öğrenci şunu da bazen yapamıyor. Lütfen biz veli olarak ya da büyük olarak şunu söyleyeceğiz. Ya işte benim dikkatim dağılmıyor. Hayır, bakın bunlar ister istemez telefon olsun, işte bu dediğimiz materyaller olsun, ister istemez öğrencinin ara ara gözünün oraya kaymasına sebep olacak. Ya da orayla vakit geçirme noktasını göremeyecek. Telefonu eline bir alacak. Dakikalar, saatler bir bakacak. Zaman kalmamış. Tabii bunu size söylemeye belki çekinecek. İşte biz bu noktada önlemimizi almamız gerekiyor. Kesinlikle onlara bu noktada izin vermememiz gerekiyor. Sadece bakın telefon değil, farklı materyaller de eğer onların dikkatini dağıtacaksa onları da o ortamdan alıp o ortamın dışına çıkartmak ve mümkün olduğunca odaklanma noktasında bunlara izin vermemek gerekir.
1: Eğitim alanındaki rehber programınız Eğitim Koçu devam ediyor.
0: Bence en büyük problemlerden bir tanesi de şu. Masa başında atıştırmalık bir şeyle çocuğun ders çalışma alışkanlığını kazandırma gibi bence yanlış bir noktayı görebiliyoruz. Hocam neden yanlış? Hemen söyleyelim. Çünkü çocuk bir şeyler atıştırmaya başladığı zaman yani yiyeceğe mi odaklanacak, derse mi odaklanacak? Bu dersin verimliliğini düşürüyor, odaklanmayı zorlaştırıyor. Bakın özellikle birçok ders çalışma sisteminde öğrencinin yiyecek noktasını alışkanlık haline getiriyor. Tabi burada şunu da söylemiş olalım, parantez açalım. Obezite gibi birçok aslında noktaları da beraberinde getiren bir olumsuzluk bu. Ama biz şu an tabi oda konuştuğumuz için o noktaya girmeyeceğim. Ama birçok olumsuzlukla aslında karşımıza geliyor. Çünkü öğrenci yemek noktasındaki çıkardığı sesler olabilir. İşte bu açlık duygusunun, dürtüsünün sürekli devam etmesi olabilir. Ya da doyma noktasının nereye geldiğini bilmiyor olabilir. Bu bir alışkanlık oluyor. Aslında şöyle bakabilirsiniz. Yemek yemek için işte ne olabilir? Mutfak olabilir, bir yemek masası olabilir. Ama bu ders çalışma masası olamaz. Kesinlikle bu noktada öğrencinin bunu alışkanlık haline getirmesi gerekiyor. Tabii burada şunu söyleyebiliriz. Yiyecek içecekleri böyle dışarı çıkarıp orada yedirmiyor olabiliriz ama kesinlikle su tüketimini %100 öneriyoruz. Bu özellikle odaklanmayı arttırıyor, beynin hızlı çalışmasını sağlıyor. Ben özellikle öğrencinin su tüketimiyle ilgili teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü su tüketmek sadece tabii ki burada bakıldığı zaman vücuda katkı sağlaması değil, zihinsel olarak onları da çok daha farklı bir yere getiriyor. Tabii ki şunu da söylemiş olalım. Özellikle su içme alışkanlığı çocuklarda çok zor kazanılan bir alışkanlık aslında. Bu anlamda işte ders çalışma noktasını kullanarak bunlarla öğrencinin daha doğru bir yere gelmesini sağlayalım. Tabii ki şunu da söylemiş olalım. Öğrencinin günlük içmesi gereken su miktarını belli yerlerde içmesi gerekiyor ama yapamıyor. İşte bunu ders çalışırken yapabilir. Hem böylelikle bir nefes alır, nefes arası olabilir. Ama tabii hocam niye yemekte olmuyor? Yemek çok farklı bir aslında baktığınız zaman ayrı bir yere geliyor. İşte bu yemekten ziyade aynı noktaları su içme alışkanlığıyla desteklersek öğrencinin daha doğru bir yere geldiğini görürüz. Bu anlamda lütfen özellikle evet ders çalışma noktasında ne yapacağız? Oradaki yiyecek içecekleri alacağız. Hatta şunu da söylemiş olalım. Buraya hani parantez açalım. Lütfen yiyecek içecek noktasını öğrencimiz ders çalıştı tamam ara verdi. Molada da orada yaptırmayalım. Yani mutlaka çalışma ortamının dışında yemek yeme alanının farklı bir şey olduğunu ya da öğrenci oyunlar oynuyor. Tamam işte dersin çalıştı oyun oynamaya vakti var. Bu sefer oraya yemekleri götürüp o yemekleri yiye yiye bir demek ki o masada ben bir şeyler yaparak yemek yiyebilirim algısı oturuyor. Bunu da yaptırmayın. Yani sadece ders çalışırken değil bunu tabii ki oyun oynarken de ya da buna benzer etkinlikler yaparken de kesinlikle bunun doğru olmadığını söylememiz gerekiyor ki öğrenci bu sefer alışkanlık yapıyor. Bizim evde olmadığımız dönemlerde yiyebiliyor. Şimdi öğrencinin bunun yanlış olduğunu, bunu nasıl ne şekilde devam ettirmesi gerektiğini biliyor olması lazım. Maalesef bunu yapmadığı sürece bu sefer farklı şeyler yani olmasını istemediğimiz şeylerin alışkanlık haline geldiğini görüyoruz. İşte ne yapıyor? Yemeğini orada yiyor. Bu sefer kötü atıştırmalıkları yemeye başlıyor vücuduna zararlı olan. Bakın bu kötü dediğimiz aslında doymamış yağ oranlarının yüksek olduğu ya da sürekli böyle işte vücuda zararlı olan yiyeceklerin sürekli girmesi bu sefer dikkat ve bunun yanında odağın bozulmasına sebep oluyor. Yani bu sadece biraz önce söylemeye çalıştık araya sıkıştırdık ama obezite sorunu değil. Maalesef dikkat ve odaklanma problemi gibi birçok aslında sorunları da beraberinde getiren bir algı. Lütfen öğrencimize

0: bunun böyle olmaması gerektiğini öğretelim. Öğrencimiz bunu beynine öğretsin. Aslında masasında sürekli su içen su içme alışkanlığını kazandırıyor. Orada yemek yememesi gerektiğini bilen işte bu alışkanlığı yaşayarak ve sonrasında yemek yeme yerinin neresi olduğunu biliyor ve sürekli yemek yeme dürtüsü de ortaya çıkmıyor. İşte bu noktada bizim bunları alışkanlık haline getirtmemiz ve bunu doğru yerlerde doğru şekilde yaptırmasını gerektiğini düşünüyorum. Bakın eğer bunu eğer müdahale etmezseniz bu sefer çocuk yatakta otururken telefonla oynarken de yemek yemeye başlıyor. Yani burada bizim belli alanların olduğunu ve bu alanların ona doğru bir şekilde kullanılması gerektiğini öğretmemiz hem dikkat hem algı anlamıyla çok daha doğru bir yere getireceğini düşünüyorum.
1: Başarıya ulaşmak için ihtiyacın olan tek şey sensin. Kendine her zaman güven. Yapabilirsin.
0: Yine bence yapılan en büyük hatalardan bir tanesi çocukların özellikle bu çalışırken ara verdikleri dönemlerdeki hataları bu arayı doğru kullanamamak. Mesela biz daha önceki programlarda da söyledik ama odaklanma noktasında olduğu için burada böyle üstüne basa basa söylememiz gerekiyor. Aralarda 10 dakika bir işte nefes alma molası var. Öğrenci gidiyor telefonlarına hemen alıyor. Televizyon izliyor ya da buna benzer aslında dikkat ve odağını bozacak. Hatta öğrendiği bazı noktaların geçici hafızadan kalıcı hafızaya geçirme noktasında engelle karşılaştığını görüyoruz. İşte bu anlamda kesinlikle ne yapacağız? Öğrencinin bu noktada öğrencinin biraz daha hareketli geçirebileceği bir ara zaman. İşte ip atlayabilir, yürüyebilir, evde yürüyebilir. Yani burada şu yanlış anlamasın. Hocam biz evde ip mi atlatacağız? Atlatma ama bir yürüyüş yapsın. Şöyle bir nefes alsın. Balkona çıksın. Bir oksijen ya da işte buna benzer bir görsel anlamında zihninin temizlendiğini görsün. Ama öğrenci ara veriyor. Tamam ben ara verdim. Çalıştım. İşte ne yapmalıyım? İşte telefonu hak ettim. Hayır lütfen o aralarda o 10 dakikalık aralarda ya da 15 dakikalık aralarda öğrencinin daha çok böyle nefes alabileceği, zihinsel ya da işte fiziksel anlamda kendini boşaltabileceği mutlaka alanlar oluşturulması gerekiyor. İşte bu alanları da bizim tabii ki öğrenciyi doğru yönlendirerek, onları takip ederek. Lütfen bakın bu ne olursa olsun biz bir hamur gibi öğrenci şekillendiriyoruz. Buna müdahale etmemiz gerekiyor. Bu bazen işimize gelebilir, bazen işimize gelmeyebilir ama her zaman evlat bizim evladımız, bizim şekillendireceğimiz her nokta geleceğe ışık olacak. Aynı şekilde size onur olacak, aynı şekilde sizi mutlu edebilecek bir esin kaynağı olacak. İşte bu anlamda bizim geleceği düşünerek onları doğru hamur işte dediğimiz gibi şekillendirmemiz gerekiyor. İşte bunu bu şekilde yaparsak onun hem zihin dünyasını hem de alışkanlıklarını belirlemiş oluyoruz. Ama ne yapıyor bazı veliler? Yine tenzih ederek söylüyorum. Lütfen yanlış anlamayın. İşte başından savabilmek için veriyor işte telefonu ya da hiç karışmıyor. Bu aslında doğru yönlendirmemeler maalesef öğrencinin farklı bir yerlerde farklı işte olumsuz alışkanlık etmesine sebep oluyor. İşte biz bu noktada lütfen onları destekleyeceğiz. Hatta özellikle şunu da söylemiş olalım. Düzenli bir şekilde zeka noktasını zihinsel egzersizlerle geliştirmeye çalışalım. Ne yapalım mesela? Birlikte zeka oyunları oynayın. Beraber gerçekten de işte kelime bulma oyunu oynayabilirsiniz. Bulmaca çözmek olabilir ya da yapboz olabilir, satranç olabilir. Gerçekten de yani öğrencinin zihin dünyasını geliştirebilecek her noktada, onu geliştirebilecek her noktada gerçekten de ona yardımcı olmaya çalışın. Bakın bu açtığımız kapının şöyle bir avantaj ve dezavantajı var. Avantajı şu, öğrencimizi geliştiriyoruz. Dezavantajı şu, bize yük düşüyor. Bize yük düşecek tabii ki. Bizim böyle bir evladımız varsa, biraz önce de söyledik, belli bir sorumluluk ve sorumluluklarımız da var. Yani sadece sorumluluğumuz değil, birçok sorumluluklarımız var. Bu noktada bir şeyleri feda edebilmek lazım. Onlarla vakit geçirebilmek. Aslında şunu da söylemiş olalım. Tabii ki ister istemez burada baktığımız zaman, onlarla vakit geçirdiğimiz zaman kesinlikle onları sosyallik anlamında da hayata hazırlıyoruz. Bakın sadece bunu odak olarak düşünmeyin. Yani sizde sosyalleşen bir birey dışarıda da sosyalleşiyor. Sevgiyi gören bir birey dışarıda da sevgiyi görebiliyor. Yani bunu sadece bakın yine söylüyorum. Hani tabii kutu oyunları var, işte birçok şey var. Bunları paylaşmak değil. Bunları paylaştıkça öğrencinin aslında zihin dünyasını güzelliklerle nakış takış işliyorsunuz. İşte bu işlediğiniz nakışlar yarın öbür gün böyle geriye doğru döndüğünüzde kocaman bir tablo çıkarıyor ortaya. Güzel bir tablo ortaya çıkarıyor. İşte ama bizim bunu da yapabilmek için nasıl bir iğne oyasını saatlerce, günlerce, haftalarca işte göz nuru, el emeği göz nuru diyoruz, işliyoruz. İşte bizim çocuklarımızla işlememiz gerekiyor. İşte bunları beraber zeka oyunları oynayarak, işte o aralarda beraber geçerek, gerekirse beraber yürüyerek öğrencinin gerçekten zihin dünyasını boşaltmasını sağlayıp daha iyi odaklanmasına gerçekten de sağlayacak bu nokta hem derslerdeki akademik anlamdaki başarısını, sosyal anlamdaki girişkenliğini her noktada kesinlikle olumlu etkileyecek. Dikkat eksikliğini belki de çok daha böyle aşağıya düşürüp çok daha iyi bir noktada dikkatini toparlamış bir birey olarak karşımıza gelecek. Yeter ki biz bunları görelim. Bu dediğimiz noktalarla ilerleyelim ki öğrenci bu noktalarda hata yapmasın. Hem motivasyonunu hem de odak noktasını bir üst noktaya geçirmiş olsun.
1: Eğitimde bir koça ihtiyacın varsa bu programa kulak vermelisin. Sen çok kıymetlisin.

Tabii bunu anlatırken velilere mutlaka iş düşüyor. İşte veliler şunu yapacak, bunu yapacak derken ama ben burada şunu da söylemiş olalım. Ne olursa olsun çocukların doğru kahvaltıyla ilk başta böyle bir adım atması hayata ya da işte güne çok daha değerli olduğunu düşünüyorum. Yani bence en büyük problemlerden bir tanesi sağlıklı ve doğru bir kahvaltı yapmayan bireyler tabii ki odak problemi yaşıyor. Yine sağlıklı ve doğru bir kahvaltıya, bakın doğru bir kahvaltı, sadece kahvaltı demiyorum. Kalktı öğrenci, sağlıksız bir kahvaltı, tabii ki doğru bir kahvaltının yanında doğru işte yiyecek içeceklerle de devam etmesi lazım hayatına. Eğer bunları yapmazsa tabii ki tam da bu noktada yine odaklanma ile ilgili yine sağlık problemleri yetişecek. Ve bu noktada olumsuzluklar arka arkaya gelecek. Tabii ki şunu da söylemiş olalım. Kim ne derse desin uyku düzeninin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani burada sadece ve sadece hani kahvaltıya değil doğru bir uyku özellikle belli bir yaş grubunun belli yaş aralığının doğru saatler aralığında uyuması ve belli saatlere kadar uyuması değerli. Neden? Belli bir yaş grubu örnek vermek istiyorum. 6 saat uyuması gerekiyorsa belli bir yaş grubu 8 saat ya da 10 saat uyuması gerekiyor. Özellikle uzun süreli uyku bozukluklarının kesinlikle bilişsel işlevlilikte, dikkat, öğrenme ve hafıza gibi birçok sorunlara yol açabildiği aşikar. Yani birçok noksa gerçekten de önemli. Tabii şunu söylemiş olalım. Benim çocuğum uyuyamıyor ama veli gidiyor ne yapıyor? Evde sonuna kadar sesi açtığı bir televizyon. Onu engelleyecek yüksek sesle konuşmalar ya da buna benzer noktalar. Özellikle hafta içi öğrencinin derslerinin olduğu ya da sınav grubundaki öğrencinin bu noktada buna maruz kalması eşittir. Zaten öğrencinin uyku düzeni bozuk olmasına sebep oluyor. Yani başka bir şey gerek yok. Aslında biz öğrencimize zarar veriyoruz fakat bunu göremiyoruz. Maalesef bunu da doğru bir şekilde özellikle uyku planlamasının doğru yapılması ve uyku anlamıyla da öğrencinin düşünülmesi gerekiyor. Tabii ki şunu da söylemiş olalım. Kim ne derse desin odaklanma ile ilgili özellikle belli bir yaş grubundan başlayarak çocuklarla birlikte çalışma düzeni oluşturup belli bir plan oluşturup bunun gerçekten de takip edilip hatta her yaptığı hareketin takdir edilmesi gerçekten onların olumlu davranış yapma sıklığını arttıracaktır. Ve inanın burada baktığınız zaman gerçekten de hani olumlu konuşmak onları çok daha farklı bir yere ama olumsuz konuşmak da onları çok daha olumsuz bir yere götürebilir. Ya çok dikkatsizsin ya şunu yapmıyorsun önüne bakmıyorsun 40 kere söyledim dediğiniz anda o sefer öğrencide beceriksizlik duygusu dikkatsizlik duygusu ortaya çıkacak. Ve kesinlikle şunu söyleyelim öğrencinin bu noktadaki sosyalliğini de desteklememiz gerekiyor odaklanma noktasının artması için. Belli yaş arkadaşlarının olması gerekiyor. Hatta bakın şunu da söylemiş olayım. Son dönemde online işte bu oyunlarla beraber hem sınıf arkadaşları hem dışarıdan arkadaşlarıyla beraber tabi bunu takip ederek doğru bir şekilde onun altını çizerek söylüyorum. Online şekilde de öğrencilerin orada sosyalleşmesine izin verin. Çünkü hayat devam ediyor. Bazı şeyler var tabii ki doğru. Gerçekten onların yaşına uygun. Özellikle bilişsel, zihinsel süreçlerine zarar vermeyecek noktalarda onların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü online oyunlarla beraber onlar orada sosyalleşiyorlar, konuşuyorlar, birbirini destekliyorlar. Nasıl ilerlemesi, nasıl işte bu noktada belli kurgular oluşturması gerektiğini söylüyorlar. Bence bunun da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı noktalar evet sokaktan dijital platformlara taşındı. Ama yine söylüyorum onların tabii ki zihinsel, fiziksel

0: Obezite tedavisinde hangi yöntemler kullanılır? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Uzman Hekim Yasin Kocaman cevaplıyor.
1: Obezite tedavisinde kullanılan yöntemleri 5 grupta toplayabiliriz. Tıbbi beslenme yani diyet tedavisi, egzersiz tedavisi, davranış değişikliği, ilaç tedavisi ve uygun olan olgularda cerrahi tedavi. Diyet ve egzersiz tedavilerine rağmen kalıcı kilo kaybı sağlanamayan ve obezite ile ilişkili ek hastalıkların olduğu obez bireylerde cerrahi tedaviler giderek artan oranlarda uygulanmaktadır. Obezitede cerrahi yaklaşım temelde ikiye ayrılır. Besinlerle alınan enerjinin azaltılmasına yönelik bariyatrik cerrahi de hedef, besinlerin gastrointestinal sistemde emilimlerini azaltmaktır. Bu amaçla gastrik bypass, gastroplasti, gastrik bantlama gibi yöntemler kullanılır ve bu tedaviler kurumumuzca karşılanmaktadır. Rekonstrüktif cerrahide ise amaç, vücudun çeşitli bölgelerinde lokalize olmuş mevcut yağ dokularının uzaklaştırılmasıdır. Bu tedavi estetik ağırlıklıdır ve eğer hasta obezite tedavisinin gereklerini yerine getirmezse yağ birikimi tekrar oluşabilmektedir.
2: Bir soru, bir cevap.

0: Mesafeler dert değil. Yeter ki gönüller bir olsun. Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye. Detaylar için Kızılay.org.tr.
1: Saat 17.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siber güvenlik konusunun kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, dijital dönüşümde geri kalmanın bağımsızlığı tehdit edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasını bu alanda işbirliğine davet ederek, yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen zirve öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'le bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasında savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere her alandaki işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31'e de davet etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bütçe disiplinini korumaya devam edeceklerini ifade eden Şimşek, 4 aylık verilere göre bütçe hedefleri ulaşılabilir seviyede dedi. Mehmet Şimşek, yeni bir vergi artışı çalışması

0: Erdoğan'ın gündemde olmadığını da vurguladı. Pırlanta kaçakçılarına yönelik olarak İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 81 kişi gözaltına alındı, 350 milyon lira değerinde pırlanta ele geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in yeni başkanı belli oldu. Donald Trump'ın aday gösterdiği Kevin Warsh, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda yapılan oylamada 45'e karşı 54 oyla onaylandı. Warsh'un Trump yönetimiyle uyumlu bir yaklaşım sergileyebileceği beklentisi öne çıkıyor. Kevin Warsh görevini bugün Jerome Powell'dan devralacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2 günlük Çin ziyareti tamamlandı. Trump dönüş yoluna çıkmadan önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir kez daha bir araya geldi. Xi Jinping, Trump'ın ziyaretinin ikili ilişkiler için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da çok sayıda konuda anlaşma sağladıklarını söyledi. Dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Tayvan politikamızda değişiklik yok," dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizlik konusunda açıklamalarda bulundu. Amerikalılara hiç güvenimiz yok diyen Arakçı, mevcut müzakerelerin de bu durumdan etkilendiğini söyledi. Şiddetli yağış yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Kuvvetli yağış Sivas, Yozgat, Osmaniye, Amasya ve Kahramanmaraş'ta sele neden oldu. Sel nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Bitlis ve Amasya ile Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de kuvvetli dolu yağışı nedeniyle her yer beyaza büründü. Bayram tatili trafiği yurt genelindeki karayollarında akıllı ulaşım sistemleriyle anlık olarak takip edilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ekiplerin 7/24 esasına göre aralıksız şekilde sahada olacağını ve denetimlere devam edeceğini söyledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte beslenme alışkanlıkları da değişti. Türkiye'de e-ticaretin görünümü raporu 2025 verilerine göre dijital yemek siparişlerinde hamburger ilk sırada yer alıyor. Uzmanlar hazır yemek tüketiminin diyabet ve kalp damar hastalıkları riskini artırdığını vurguluyor. Spor. Trendyol Süper Lig'de sezonun 34. ve son haftası bu akşam tek maçla başlıyor. Çaykur Rizespor ve Beşiktaş sezonu Karadeniz'de noktalayacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Tarsus Adana Gaziantep otoyolu Mersin Adana istikametindeki serbest bölge ve Tarsus organize sanayi bölgesi kavşakları arasında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten ve iki yönlü olarak düzenleniyor. Tokat Sivas yolunun 19'da 22. kilometreler arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Sıcaklar gelmeden serinliği garantileyin. Arçelik klima.
4: Reklamlar.
5: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.000

0: başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr. Fiat Garaj
1: Oto Ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
4: lazım. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Reklamlar.

0: İyilik, sağlık. İyilik Sağlık programından herkese iyilik, sağlık, güzellik dolu günler, haftalar diliyoruz efendim. Mikrofon başında ben Fatma Demir Turgut. Programımızı yapımda Nazlı Güven, teknik yapımda Mahmut Dağstan'la birlikte hazırlıyoruz. Efendim bilindiği üzere 10-16 Mayıs Engelliler Haftası. Biz de yayınlarımızla Engelliler Haftası'na ve engelli bireylerin yaşadığı zorluklara, neler yapılması gerektiğine dikkat çekmek istiyoruz. Değerli bir konuğumuz var. Fatih Sınav, kendisi Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı. Hoş geldiniz Fatih Bey programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Çok önemli bir derneğin başındasınız. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanısınız. Her şeyden önce şunu sormak istiyorum. Acaba Türkiye'de kaç kişi omurilik felçlisi olarak mücadele ediyor?
1: Öncelikle böylesine anlamlı bir haftada bizlere ses olma fırsatı sunduğun için ben sizlere teşekkür ediyorum. Sorunuza da şöyle cevap vereyim. Bu bilgi maalesef net bir istatistiksel veri olarak bizim elimizde yok. Ama 150 bin kişinin sadece omurilik yaralanmasıyla hayatına devam ettiğini biliyoruz. Bu da aslında bizim yaşamış olduğumuz çok ciddi bir sağlık problemi. Çünkü bizim engellilerimiz, trafik kazası olsun, sığ suya balıklama olsun, ateşli silah yaralanmaları olsun veya iş güvenlik kazaları olsun, bunlarla engel tanısını aldığı zaman maalesef bizim sistemimizde engellilerin işte omurilik felçlisidir, spina bifida'dır veya böyle spesifik olarak engel grubu yazılmadığı için, işte ortopedik engelli olarak girdiği için net olarak tam bir omurilik felçlisi ne kadar vatandaşımız var bunu bilemiyoruz. Ama en son elimizdeki olan veri 150 binin üzerinde omurilik felçlisi vatandaşımızın oldu.
0: Sizin de çok sayıda üyeniz var değil mi? Derneğinize. Kaç üyeden oluşuyor derneğiniz?
1: Şöyle, bizim derneğimizin şu anda 10 binin üzerinde üyesi var. Tabii bu gönüllülerle, bize ulaşanlarla, bizim yarattığımız etkiyle biz 81 ildeki tüm engellerimize bu noktada hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani toplam yaptığımız etkiyle beraber hemen hemen omurilik felçlisi arkadaşlarımızın birçoğuna ulaşmış, birçoğuna destek sağlamış ve belli fırsatları onlara yaratmış bir sivil toplum kuruluşuyuz.
0: Evet, pek çok etkinliğiniz var. Yine engelli bireyler için yaptığınız pek çok çalışma var. Bunları biliyoruz. Biz de haberler yapıyoruz zaman zaman. Gündeme getiriyoruz bu yaptığınız çalışmaları. Neler yapıyorsunuz? Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Omurilik Felçlileri Derneği üyelerine yönelik ne gibi çalışmalarınız var?

0: Tabii ki şöyle bahsedeyim. Biz öncelikle başta omurilik felçleri olmak üzere tüm ortopedik engel grubundaki engellerimizin ekonomik, sosyal, hukuki ve mesleki haklarının korunmasında veya bunlara erişimin ve ulaşımın sağlanmasında onlara destek sağlıyoruz. Yıl boyu süre gelen engellerimize medikal malzeme dağıtımı yapıyoruz. Bu noktada derneğimizin sosyal hizmet birimi bize ulaşan engelli bireylerimizin ihtiyaç sahibi olduğunu tespit ediyor ve biz bağışçılarımızla kendi ekibimizin geliştirmiş olduğu sosyal sorumluluk projeleriyle bu arkadaşlarımıza akülü tekerlekli sandalye, manuel tekerlekli sandalye, havalı minder gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yıl boyunda tabii ki en önemli şey eğitim. Engellerimizin eğitimden uzak kalmaması, eğitim faaliyetlerine devam ederek daha sonrasında istihdama katılması. Bununla ilgili yıl boyu içerisinde çeşitli eğitim programları düzenliyoruz. Kendilerine tekerlekli sandalyeyi aslında şöyle bir durumdan bahsetmek istiyorum. Biz bunun süre gelen bir sürekli ilgilendiğimiz ve sürekli bu noktada farkındalık yaratmaya çalıştığımız bir konu olduğu için biz engel tanısını alan bir engellimize bir bebek gözüyle bakıyoruz. Yani dünyaya yeniden başlıyor. Çünkü yeni bir hayata merhaba diyor. Bütün alışkanlıklarını yeniden öğrenmesi gerekiyor. Biz burada tecrübeli omurilik felci arkadaşlarımızla, bilim kurulumuzdaki profesör hocalarımızla onların tekerlekli sandalyeye oturmasından, tekerlekli sandalyeden yatağa geçmelerine, araç kullanmalarıyla ilgili eğitimlere kadar bununla ilgili onlara eğitimler veriyoruz. Bu farkındalık eğitimlerini sağlıyoruz. Moral motivasyonla ilgili çok sayıda da etkinlikler gerçekleştiriyoruz. İçerisinde engellerimize yönelik çeşitli atölyeler, çeşitli etkinlikler bunda dernek genel merkezimizde her yıl yapıyoruz.
1: Elinize sağlık, gerçekten çok önemli böyle sivil toplum kuruluşlarının olması, engelli bireylerin yanında yer alan böyle kuruluşların olması çok önemli. Peki efendim, Türkiye'de omurilik felçleri bireylerin en büyük sorunları neler?
0: Cümleme maalesef diyerek başlayacağım çünkü biz hala maalesef engelli vatandaşlarımızın en büyük sorunu olarak erişebilirliği konuşuyoruz. Yani engelli vatandaşlarımızın bağımsız hareket etme kabiliyetlerinin hala maalesef düşük olduğu noktasında bir istatistik var. Çünkü mimari fiziki engeller hala onlar için bir sorun. Bir yerden bir yere transfer, gerek toplu taşımayla olsun gerek farklı transfer seçenekleriyle olsun, kendileri için bir problem. Ve en önemlisi bununla ilgili ülkemizde engelli farkındalığın hala eksik olmuş olması.
1: Çok önemli bir konuya temas ettiniz gerçekten. Hala dediniz ki farkındalık çok düşük. Günlük yaşamında karşılaştığı erişebilirlik problemleri hangi noktada daha çok yoğunlaşıyor?
0: Bize ulaşan, derneğimize gelen bilgiler, engelli vatandaşlarımızın bize ulaşması genelde toplu taşımada çok ciddi problemi hala yaşamaktalar. Ama tabii ki artık biz bu toplu taşıma problemlerini, rampa problemlerini, kaldırımların yüksekliği problemlerini, asansörlerin derinlik ve genişlik problemlerini çoktan aşıyor olmamız gerekiyor. Karar vericiler, idareciler bu noktada çok ciddi, kapsamlı, devrim niteliğinde çalışmalar yapılması gerekiyor. Hiç yapılmıyor mu deyip haksızlık etmek istemiyoruz. Bununla ilgili devletimizin de yapmış olduğu çok ciddi çalışmalar var. Ama maalesef işte biraz önce konuştuğumuz gibi engelli farkındalığı eksik olduğu için bununla ilgili temel problemleri hala yaşıyoruz. 10-16 Mayıs Engeller Haftası da aslında sadece belli bir kesimin de değil, yani toplumun tamamının birlikte yaşama kültürünü yeniden düşünmesi gereken önemli bir farkındalık dönemi. Bu Engeller Haftası'nı da inşallah bu yeniden beraber yaşamayı yeniden düşünmek için güzel bir farkındalık yaratır toplum olarak hepimiz için.
1: İnşallah. Siz dediniz ki özellikle toplu taşımada problem yaşıyorlar. Peki başka kamu alanlarında hangi sıkıntılar ortaya çıkıyor? Kamu alanları yeterince erişilebilir mi?
0: Yeterince erişebilir olmayan belli kamu kurumlarımız hala var. Ama genel bir problem olarak bundan bahsedersek, hali hazırda engellerimizin eğitimden sağlık hizmetine kadar bununla ilgili yaşamış olduğu erişebilirlik problemleri var.
1: Bunların da inşallah en kısa zamanda giderilmesini diliyoruz. Siz aslında konuşmamızın başında da söylediniz. Omurilik felçlerinin en sık nedenleri trafik kazaları dediniz.
0: Evet.
1: Sığ denize balıklama atlamadan bahsettiniz. Bunları da konuşmak gerekiyor gerçekten.
0: Kesinlikle. Ben bunlarla ilgili şöyle söz almak isterim sizden. Ülkemizde omurilik felçlerinin büyük bir sebeplerinden çok büyük bir oran trafik kazalarında. Burada şunu söylemek istiyorum. Trafik kazalarında emniyet kemeri çok çok önemli.
1: Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Takalım.
0: Biz şunu söylüyoruz her zaman. Emniyet kemeri çok önemli. Yani emniyet kemeri gerçekten arabada bir araç gereçten ziyade hayatı önem taşıyan orada bir koruma yöntemi bizler için. Çünkü o kemeri takmadığımız zaman arkadaşlarımıza da biz bunu slogan olarak da söylüyoruz. O kemer takılmadığı zaman Allah korusun olacak, oluşabilecek trafik

0: trafik kazalarındaki bedeller çok daha yüksek oluyor. Bir koltuktan tekerlekli sandalyeye geçmenin sebebi emniyet kemeri olabiliyor. Bu noktada emniyet kemeri çok önemli.
1: Ve şunu da buradan hatırlatmak istiyorum yeri gelmişken. Arka koltuklarda kimse emniyet kemeri takmıyor. Ama arka koltuklarda da takmak gerektiğini buradan hatırlatmak istiyorum. Aslında evet, o da önemli. Zorunlu ama ülkemizde maalesef bununla ilgili çok fazla bilinmiyor bu durum, bu konu. Arka koltuklarda da emniyet kemerini lütfen ihmal etmeyin diyoruz buradan.
0: Arka koltuklarda, yani toplu taşımalarda, özellikle şehirler arası toplu taşımalarda emniyet kemerinin kullanılması çok önemli. Çünkü emniyet kemeri kullanıldığı zaman trafik kazalarında oluşabilecek hasarlar yani %70-%80 oranında azalıyor. Yani böyle bir oran varken, önümüzde böyle bir gerçeklik varken emniyet kemerini takmayı hiçbir zaman ihmal etmememiz gerekiyor. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Yani hayatımızda o aracı kullanırken aracın yanındaki bütün sevdiklerimizin güvenliği için o emniyet kemeri her zaman takılı olsun.
1: Peki efendim, geçen yıllara, zamanlara rağmen günümüzde biraz daha azaldı mı acaba bu omurilik felç olma durumu?
0: Şöyle, ilkokuldan üniversite seviyesine kadar özel kurumlarda, kamu kurumlarında biz engelli bireylerimizle beraber, omurilik felci arkadaşlarımızla beraber bu seminerleri gerçekleştiriyoruz. Bununla ilgili, çünkü bunun azaltılmasının en önemli, yani buna katkı sağlayacak faktör bu farkındalık etkinliklerinin düzenlenmesi. Çünkü hayatı normal akışında devam ederken, her şey yolunda giderken bir iş seyahatinde emniyet kemerinin takılmamasından dolayı telafi edilemeyecek omurgada hasarlar oluşup daha sonra hayatına tekerlekli sandalyeyle devam eden engellerimiz var.
1: Doğru. Şimdi bir de Kurban Bayramı öncesi, bunu hatırlatmakta gerçekten fayda var. İnsanlar seyahat edecekler çünkü. Lütfen emniyet kemerinizi takın ve bütün önlemlerinizi de alın kaza olmaması için.
0: Evet. O bayram kemerli olsun diyoruz biz.
1: Değil mi? Peki efendim, kaza meydana geldikten sonra erken rehabilitasyon süreci de çok önemli değil mi?
0: Şöyle, hemen oradan da şu şekilde söz alayım. Kaza meydana geldiği anda biz her zaman söylüyoruz, lütfen ilk yardım bilmiyorsan dokunma. Bu da çok önemli.
1: Tabii.
0: Çünkü bu tarz kazalarda ilk yardımı bilinçsince yapılması engel, o vatandaşın o kazayı geçirdikten sonra almış olduğu hasar oranını çok ciddi bir şekilde yükseltiyor. Aslında ilk kaza anında sağlık profesyonelleri müdahale ederse, yani bilinçli bir ilk yardım yapılırsa hasar minimum seviyede kalabiliyor. Ama bilinçsizce bir ilk yardım müdahalesi yapıldığı zaman maalesef hastanın az olan o şansı da orada elinden alınmış oluyor. Bu çok önemli. Bunu da söylüyoruz. Bu dernek olarak bizim sloganımız, ilk yardım bilmiyorsan dokunma.
1: Buradan yine yeri gelmişken şunu da hatırlatmak istiyorum. Lütfen ülkemizde ilk yardım bilmeyen kişi kalmasın. Gerçekten her yerde eğitim veriliyor ilk yardımla ilgili. Bu çok hayati. Sizin ve sevdiklerinizin başına bir durum geldiğinde, bir kaza olduğunda gerçekten hayat kurtarıcı. Örneğin son zamanlarda Hemlih manevrası ile ilgili çok sayıda haberler yapıyoruz. Ve ülkemizde bir şekilde öğrenildiğine tanık oluyoruz. Ve bu bizi çok mutlu ediyor. Çünkü hayatlar kurtuluyor. Çocukların hayatı kurtuluyor. Erişkinlerin hayatı kurtuluyor. Lütfen öğrenin diyoruz. İlk yardım kursları her yerde düzenleniyor ve çoğu yerde de ücretsiz veriliyor bunlar.
0: Çoğu yerde, her yerde bunu ücretsiz olarak düzenliyor. Bunu şu an AFAD düzenliyor. Bunu şu an ilçe belediyeleri, yerel yönetimler bunu çok güzel bir şekilde yapıyor. Ücretsiz olarak biz geçtiğimiz hafta burada hem engellerimize, hem engellerimizin ailesine, hem de derneğimizin diğer üyelerine AFAD ve Bakırköy Belediyesi işbirliğiyle temel ilk yardım eğitimi verdik. Çünkü çok önemli. Gerçekten öğrenilmesi, bilinmesi gereken bir şey. Nerede, ne zaman, neye ihtiyaç olduğu ve olunacağı gerçekten bilinmiyor. Bu tarz çok basit temel ilk yardım eğitimlerinin bilinmesi hayati açıdan çok önemli.
1: Gerçekten hayat kurtarıcı. Hem kendimizin hayatının kurtulmasına, hem başkalarının hayatının kurtulmasına vesile olacak çok önemli bir durum. Lütfen ilk yardım eğitimi alın diyoruz. Peki efendim, teknolojideki gelişmeler omurilik felçli bireylerin yaşamını nasıl etkiliyor? Olumlu etkilediğine de şahit oluyoruz.
0: Tabii ki şöyle, yani hayata katılımla ilgili, aktif hayatın içerisinde olmakla ilgili teknolojinin çok fazla katkısı var. Yani bir akülü sandalyenin kullanımındaki oradaki fonksiyonları dahi engelli bireyin bağımsız hareket etmesinde çok ciddi faydalar sağlıyor.
1: Örneğin yapay zeka destekli teknolojiler olabiliyor, robotik rehabilitasyon sistemleri, akıllı cihazlar omurilik felçli bireylerin yaşamını değiştirebiliyor tedavi
0: onların,
1: anlamında.
0: Hem tabii ki şu çok önemli, hem onların hem de bakım verenlerin hayatını çok ciddi bir şekilde kolaylaştırabiliyor. Burada bu engeller haftası vesilesiyle de biz bütün engellerimizin bakım verenlerine, annesine, babasına,

0: ablasına, ailesinden kimse, her birinde burada çok büyük yürekten de bir teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten onların buradaki katkısı çok çok muazzam.
1: Akıllı ev sistemleri de çok önemli değil mi? Özellikle günlük işlerin kolaylaşması açısından evin ona göre dizayn edilmesi.
0: Kesinlikle çok önemli bir yere vurgu yaptınız. Evin ona göre dizayn edilmesi çok önemli. Çünkü tekerlekli sandalyeye geçtikten sonra artık kendi evinin içerisinde bir yabancı oluyor. Burada bu akıllı ev sistemleriyle, akıllı mutfak sistemleriyle çok muazzam bir şekilde orada gerçekten kolaylaştırıcı etkenler sağlanabiliyor.
1: Çünkü o engelli bireye bakan kişiler için de çok zor hayat. Onlar da bir şekilde eve bağımlı kalabiliyorlar. Eğer o kişi bağımsız hareket edemiyorsa, sizin dediğiniz gibi. Örneğin gidip mutfaktan bir su alamıyorsa ya da kendi işini yapamıyorsa çok ciddi sıkıntılar meydana geliyor diğer ev halkı içinde. O nedenle önemli bu akıllı ev sistemleri ve o kişinin bir şekilde bağımsız, yani engelli bireyin bağımsız hareket edebilmesi evin içerisinde çok önemli.
0: Çok çok önemli. Hem engellimiz için çok önemli, hem bakım vereni için çok önemli.
1: Peki efendim, istihdam konusunda neler söylemek istersiniz? Engelli bireylerin istihdamı. Kamu kuruluşlarında belli bir kontenjan ayrıldığını biliyoruz. Özel sektörde destekliyor mu acaba?
0: Tabii kamu kuruluşlarındaki kontenjanla ilgili, özel sektörde de bununla ilgili bir %3 kontenjanı var. 50 ve üzeri personel çalıştıran özel şirketlerin de %3 olarak engelli çalıştırma yükümlülüğü var. Bununla ilgili tabii ki bunu çok ciddiye alıp gerçekten buraya destek verip engelliyi istihdam etmek, onu hayata katmak çok önemli. Buradaki durum da aslında firmaların bakış açısı biraz önemli. Bunun da biraz değişmesi gerekiyor. Yani bunu buradan üzülerek söylüyorum ama bilinmesi, bunun sesinin duyurulması için söylüyorum. Bazı firmalarımız engelli istihdam ederken ben yürüyebilen bir engelli istiyorum diyor. Bu nasıl oluyor? Ben yani istihdam edeceğim ama yürüyebilen, ya bu engellinin yürüyeni yürüyemeni yok, işte bu arkadaşımız engelli, bunun raporu var, bunu istihdam edelim. Çünkü şöyle, şimdi bizim ülkemizdeki engellilerimizin maalesef çok büyük bir bölümü sosyal yardım alıyor. Bu gerek engelli maaşı olsun, gerek bakım maaşı olsun, bunlarla devam etmek zorunda kalıyorlar. Ama biz engellilerimizi istihdama yönlendirirsek ve istihdamı için gerekli kolaylıkları sağlarsak, bakın ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben burada hem gönüllü hem profesyonel olarak buradaki işimizin gereği, ben binlerce engelliyle temas etmiş, konuşmuş, bir şekilde naçizane böyle vatandaşlarımızın desteğiyle hayatlarına katkı sunmaya çalışabilen bir ekibin başındayım. Biz burada engellilerimize medikal cihaz veriyoruz. Biz burada engellilerimize gıda yardımında bulunuyoruz, giysi yardımında bulunuyoruz. Bunlar onların hayatına evet bir etki yapıyor. Ama bizim burada yüzlerce engelliyi istihdam ettiğimiz için, belli firmalarda da bunlara aracılık ettiğimiz için, ben bir engellinin istihdamı başladı, ayını doldurdu, ücretini aldı. Onun gözündeki değişim, ondan sonra onun hayata o bakışı, hayata yeniden o tutunuşu, kendini değerli hissedişi, ailesinin ihtiyaçlarını kendi kazandığı ücretle karşılayabilmesi, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, o aydan sonra o engellimiz inanın bambaşka bir insan oluyor.
1: Değil mi? Ne kadar önemli
0: ya,
1: bir şey söylediniz.
0: İstihdam bu kadar önemli, bu kadar değerli. Çünkü diyorum ya size, oradaki değişimi ben şu anda sizlere yani böyle kelimeyle anlatamam veya cümleler kurup da şöyle şöyle değişmiştir diyemem. Bambaşka bir ışık gözünde parlıyor, yüzünde bir değişim oluyor. Yani çok muazzam gelişme gösteriyor vatandaşımız ondan sonra.
1: Peki bir şekilde iş hayatı olup böyle bir kazayla karşılaştıktan sonra engelli hale gelen kişiler tekrar o eski işlerine dönemiyorlar değil mi bir daha? Yani
0: maalesef.
1: Tabii ki ne iş yaptığına da bağlı olarak değişir ama.
0: Tabii ki o çalıştığı iş koluna bağlı olarak, ama biz bununla ilgili yani en azından yakın dönem verisi olarak bizim 2021 yılında bir trafik kazası sonrası omurilik felci olan bir arkadaşımız var. Kendisi lahmacun pide ustası ve mesleğini çok severek yapan bir arkadaşımız. Ama işte bu kazadan sonra tekerlekli sandalyeyle hayatına devam etme durumunu yaşadıktan sonra o mesleğine devam edemedi.
1: Tamamen hayatı başka bir yönde ilerlemek
0: evet.
1: Zorunda kalıyor tabii ki böyle bir durumda. İstihdamın ne kadar önemli olduğunu buradan tekrar gerçekten vurgulamak istiyoruz. Peki toplumun engelli bireylere yaklaşımında en çok hangi yanlışlarla karşılaşıyorsunuz? Size en çok hangi geri bildirimler oluyor bu konuyla ilgili?
0: Ben bunu da şöyle cevaplayayım. Biz Türkiye Omurilik Felçliği Derneği olarak 2025 yılında bir proje hazırladık. Projemizin ismi de şu: Son Engelli Birey Sokağa Çıkana Kadar. Biz burada pilot bölge olarak da Bahçelievler ilçemizi seçtik. Biz her haftanın iki günü Bahçelievler'in çeşitli mahallelerinde sokağa çıktık ve 10 engellimizle beraber çıktık. İnanın sokakta 10 engelliyi bir arada gören vatandaşın böyle bakışları, yani bunlar kim, bizim toplumumuzda böyle insanlar var mı diye bakışlar gördük.
1: Değil mi?
0: Bazı vatandaşlar işte bizi yolda gördüğü zaman ya yolu kapatıyorsunuz çıkın diye karşılık verdi. Kimileri bizi yolda görünce gelip para teklif etti. Çünkü engelli tırnak içerisinde vatandaş sokakta gördüğü zaman yardıma muhtaç kişi olarak maalesef tanımlıyor. Bakış açısı tamamen bu. Bu yardım için sokağa çıkmıştır diyor.
1: Çok üzücü.
0: Çok üzücü. Biz işte Türkiye Omuz Felçliği Derneği olarak bakkalları ziyaret ettik. Kozmetik firmalarını ziyaret ettik. Kafeleri ziyaret ettik. Kamu kurumlarını ziyaret ettik. Erişebilirlikle ilgili sıkıntısı olan bir kafe orayı görünce ya çok büyük benim bu eksikliğimmiş, gerçekten bizim toplumumuzda engelli vatandaşlarımız da varmış, demek ki ben bu kaldırıma, bu rampayı yapmadığım için engelli benim kafeme gelemiyormuş deyip bize bunun sözünü verip ben bunu gerçekleştireceğim, engellerimize de bunu duyuralım dedi. Bazı başka bir yere gittiğimiz zaman buraya da gelmesinler ne olur kardeşim, bizi içeri dahi almadılar. Böyle şeylerle de karşılaştık ama işte konuşmamızın başında aslında söylediğimiz gibi toplum olarak eksiğimiz farkındalık, farkındalığın eksikliği. Bu farkındalığı hep beraber ne kadar yükseltebilirsek. Çünkü burada bizim yani erişebilirlik, yani engellinin sokağa çıkması, sosyal hayata katılması sadece engellilerin konusu değil ki. Yaşlılarımızın konusu, çocuklu ailelerimizin konusu, geçici sağlık sorunu yaşayan bireylerimizin sorunu. Yani biz hep beraber yaşayacaksak herkesin hep beraber yaşayacağı alanlar inşa etmek zorundayız. Bunları halledersek, bunları yaparsak vatandaş da sokakta engelliyi yardım alan, sosyal yardım alan bir birey olarak, muhtaç bir birey olarak görmeyecek. Çünkü engelli vatandaşımız da kalkacak, sağlığa rahat bir şekilde erişecek, eğitime rahat bir şekilde erişecek, istihdama rahat bir şekilde erişecek ve orada toplumun üreten bir bireyi haline gelecek. Ve biz de toplumda dışarı çıktığımız zaman bu engelleri göreceğiz. Çünkü biz bugün ülkemizde 9.4 milyon son güncel rakamlarla beraber daha da artmıştır. Böyle bir sayıda engellinin olduğu bir ülkedeyiz. Sadece anne baba olarak hesaplarsak doğrudan 30 milyonu ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz esasen. Ama sokağa çıktığımız zaman bu istatistikler verinin karşılığını sokakta göremiyoruz. İşte göremememizin sebebi maalesef bu farkındalık eksikliği ve yaşamış olduğumuz temel erişebilirlik problemleridir.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim size katıldığınız için ve hatırlattığınız için ve aynı zamanda yaptığınız çalışmalar için, engellilerin yanında yer aldığınız için çok teşekkür ediyoruz size.
0: Ben sizlere çok teşekkür ederim. Kapanışa gelmeden şunu çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Kapsayıcılığı biz bir sosyal sorumluluk değil, temel bir insan hakkı olarak görmemiz gerekiyor. Engeller Haftası'nın da böyle bir hafta boyunca konuşulan bir gündem olmaktan çıkmasını, yılın her günü sürdürülebilir politikaların, erişebilir şehirlerin ve eşit yaşam anlayışının güçlendiği bir dönüşme vesile olmasını diliyorum. Toplum olarak da biz birbirimizi böyle değiştirmeye değil de birbirimizle yaşamaya, öğrenmeye ihtiyacımız var. Çünkü biz bir toplumuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün fertleri birbiriyle yaşamayı bilmeli, öğrenmeli. Bütün yaşam alanlarımızı buna göre dizayn etmeliyiz. Bu vesileyle tüm dinleyicilere ben sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sizlere de tekrardan bu ses olma fırsatını bizlere verdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Teşekkürler Fatih Sınav. Kendisi Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkanı. Bizi bilgilendirdi. Hem Engelliler Haftası kapsamında neler yaptıklarını belirtti. Ve aynı zamanda yaptıkları çalışmalara da değindi. Bilindiği üzere 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve engelleri aşmanın yolu empatiden geçiyor diyoruz. Lütfen unutmayalım. Dediğimiz gibi konuşmamızın belli bölümlerinde herkes bunu yaşayabilir. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Umarız engellilerle ilgili tüm engeller aşılır. Bu bilgilerle programımızı sonlandırıyoruz. Gelecek hafta İyilik Sağlık programında görüşünceye dek iyilikle ve sağlıkla kalın. Hoşça kalın.

0: Reklamlar. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayı

0: Ukrayna özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.

0: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de.
1: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
2: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
1: Bir Evim, Bir Evim, sizi düşünen Bir Evim.
3: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayram özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
4: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Sinan Kılıç, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Birazdan Doktor Köksal Holoğlu'yla Orta Doğu'daki gerilimden oldukça etkilenen bir sektörü, sağlık turizmini konuşacağız. Ardından gazeteci Mehmet Kaya ile haftanın hem öne çıkan hem gözden kaçan gündem maddelerine bakacağız ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Ergin. Sizin de belirttiğiniz gibi haftanın son işlem günü kapanışa doğru. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.312 puan seviyesinde %2,27'lik düşüş var. Amerikan doları serbest piyasada 45 lira 55 kuruş, avro 53 lira 10 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %42,37 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altının onsu 4.559 dolar. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 43.317 lira, çeyrek altın 10.862 lira, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 6.644 lira. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Az önce de söyledim, Orta Doğu'da yaşanan gerilim birçok sektörü dolaylı ya da doğrudan etkiledi. Onlardan biri de sağlık turizmi. Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi İcra Kurulu Başkanı Doktor Köksal Holoğlu'yla konuşacağız.

0: Köksal Bey merhaba.
1: Teşekkür ediyorum Zafer Bey. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Nasıl etkiledi bölgedeki kriz Türkiye'deki sağlık turizmini?
1: Evet, 28 Şubat'ta başlayan İran, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri savaşı tabii ki olumsuz, ne yazık ki sağlık turizminin gelişimini olumsuz etkiledi. Yaklaşık olarak %20'lik bir azalma görüyoruz hasta sayısında ve cirolarda. İlk çeyrek rakamlarını Sağlık Bakanlığı USAŞ Genel Müdürlüğü yayınladı. İlk çeyrekte 302.487 kişi Türkiye'yi ziyaret etti sağlık turisti olarak ve 761.523 Amerika Birleşik Devletleri doları gelir elde edildi. Tabii bu geçen seneki rakamlara göre %20 aşağıda, hem hasta sayısı ve hem de Türkiye'nin döviz geliri olarak söylüyorum. Dolayısıyla tabii savaş hepimizin bildiği gibi sadece insanların canına kastetmiyor. Aynı zamanda bölgenin bütün ekonomik hareketlerini de olumsuz etkiliyor. Sağlık turizminde çok dramatik bir düşüş yaşadık ne yazık ki. Biz %20'lik bir büyüme trendini beklerken bu savaşla sağlık turizmi rakamlarında büyük bir gerileme görüyoruz. Tabii bu ilk çeyrek rakamları, ikinci çeyrek rakamları henüz çıkmadı. Bunlar da Mayıs sonunda yayınlanacak ama zannediyoruz ikinci çeyrekte etkilenme %20'nin de biraz üzerine çıkacak. Üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrekte olumlu beklentilerimiz var. Çünkü Türkiye biliyorsunuz hem sağlığa erişim, hem fiyat, hem kalite anlamında sağlık turizminde dünyanın lider ilk 5 ülkesinden birisi. Yani ilk 5 ülkenin olduğu bir ligde sıralamamız zaman zaman değişse de biz her zaman en üstte oynuyoruz ve hakikaten de şu anda dünyadaki sağlık turizmi trendlerinde Türkiye'nin engellenemez bir yükselişi var. İşte biraz önce bahsettiğim bu 3 parametre çok kıymetli. Bunlar sağlığa erişim hızı, fiyat ve kalite. Bu üçünde ve son 20 yıldır da biliyorsunuz Türkiye'de sağlıkta dönüşüm adı altında başlayan ve Türkiye'deki hem kamu sağlık tesislerinin hem de özel sağlık tesislerinin yüksek kaliteli sayısının artmış olması dünyaya da tabii dikkatini çekiyor. Ayrıca Türkiye'nin bu üç parametre dışında bulunduğu konum olarak, hani jeopolitik konum olarak da çok kıymetli bir pozisyonu var. 4 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 4 milyara yakın insan yaşıyor ve bu 4 saatlik uçuş mesafesinde dünyanın en kaliteli sağlık hizmetini sunuyoruz. Bu dünyanın en kaliteli sağlık hizmetini ve dünyanın en rekabetçi fiyatlarıyla sunuyoruz. Türk Hekimi diye dünyada artık neredeyse ülkemizin adının önüne giden bir markamız oluştu. Türk Hekimi markası bütün dünyada artık adından söz ettiriyor. Dünyanın her tarafına, sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafına yayılan Türk hekimleri sağlığın estetikten tutun en sofistike cerrahi işlemlerine kadar, onkolojiye kadar çok başarılı işler yapıyorlar. Dünyada artık insanlar bir sağlık problemi olduğu zaman Türk hekimi arar, duruma geldiler Zafer Bey.
0: Hazır estetik demişken onu soracağım. Bir ara sağlık turizmi deyince estetik operasyon anlaşılıyordu. Hatta biraz daha daraltalım, saç ekimi anlaşılıyordu. Ama bu algı yıkıldı, kırıldı değil mi artık?
1: Şöyle, aslında sağlık turizmini başlatan estetik ve saç ekimi değil. Sağlık turizminde Türkiye ön plana çıktıkça, Türkiye'deki nitelikli, kaliteli tesis sayısı arttıkça ve fiyat avantajları oluştukça estetik ve saç ekimi de öne çıkan ve dünyada talebin çok olduğu bir alandı. Ve dünyadaki bütün bu alandaki talebi Türkiye kendisine çekmiş oldu aslında, mıknatıs gibi. Ama sağlık turizminin geçmişine baktığınız zaman çıkışımız sadece saç ekimi ve estetikle değil. Dünyada da şu anda bu aslında bizim bir lokomotif ürünümüz oldu, saç ekimi ve estetik. Ama onun dışında tabii şimdi sizin de söylediğiniz gibi, artık biraz önce dediğim gibi cerrahinin en filozofik taraflarına da varız. En kolay sağlık operasyonlarına da varız. Ortopedik cerrahiden kardiyovasküler cerrahiye,

0: tedaviden onkolojiye kadar her alanda Türkiye artık adından söz ettiren ve dünyada biraz önce söylediğim gibi birincilikte salaması zaman zaman değişen ama hep liderliği oynayan, liderliği aday bir ülke konumunda.
1: Şimdi az önce rekabet unsurları olarak fiyat, sağlık hizmetlerine erişim ve kalite demiştiniz. Kayıt dışılığın önleniyor olması da bir diğer rekabet avantajı olabilir mi? Çünkü bu önemli bir sorun. Özellikle işte haberlere konu olduğu zaman infial de yaratabilen bir sorundu. Sanıyorum yönetmelikteki işte o akreditasyon denetimi meselesiyle tam olarak çözülemese bile azaldı galiba, değil mi?
0: Son yıllarda Sağlık Bakanlığımız merdiven altı sağlık işletmeleri konusunda çok ciddi işler yapıyor. Bunlardan en önemlisi sert regülasyonlar. Yani siz sadece bir sağlık işletmesi kurmakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın çok uluslararası standartlardaki akreditasyon kriterlerine de uymak zorundasınız. Yani bir sağlık işletmesi kurarken ruhsat alıyorsunuz ama aynı zamanda sağlık turizmi yapabilme yetki belgesi alıyorsunuz. Ayrıca da bunun sürdürülebilir olması için, yani siz bunu sürdürülebilir bir şekilde yapmanız için de akredite olmanız gerekiyor. Yani 3 aşamadan geçiyor sistem ve bu gerçekten dünya standartlarının üzerinde, dünyanın çok kabul ettiği uluslararası standartlar var, işte GSI gibi, TEMOS gibi, ama Sağlık Bakanlığımızın denetimleri ve oluşturduğu bu akreditasyon standartları, biz bu TEMOS ve GSI'yi de çok iyi biliyoruz. Bunların çok üzerinde ve tabii bunlar geliştikçe de yabancı aslında ciddi bir güven oluşmaya başladı. Elbette ki merdiven altı işletmeler dünyanın her yerinde var. Özellikle estetikte ve fizik tedavide. Bu iki branş bu merdiven altı işletmelerde öne çıkıyor. Bunlara da mücadele ciddi şekilde sağlık müdürlükleri, ilçe sağlık müdürlüklerinin etkin denetimleriyle sürdürülüyor ve inanıyorum ki bir iki yıl içerisinde Türkiye bu konuda çok büyük işler başarmış olacak.
1: Peki yani söylediklerinizden anladığım, zaten bir marka Türkiye sağlık turizminde, ama bu markayı perçinlemek için ya da bu markayı hani reklamcıların tabiriyle iyice parlatmak için ne yapmak gerekir?
0: Şöyle aslında bu konuda tabii işbirliği içerisinde olmalıyız. Sağlık Bakanlığımız, kamu hastaneleri, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversitelere çok önemli işler düşüyor. Üniversiteler niye bu işin içinde olmalı diye soracak olursanız, sağlık turizmi yaparken ciddi ara eleman sorunları yaşıyoruz. İşte tercüman sorunları yaşıyoruz. Sağlık turizmi konusunda deneyimli personel sorunu yaşıyoruz. Üniversitelerimiz bu konuda bu ara eleman konusunda bence işte sağlık turizmiyle ilgili yüksek lisans ya da yüksekokul seviyesinde formal eğitimlere başlamalı. Sivil toplum kuruluşları kendi üyelerini denetleyebilmeli. Tabii sadece kamunun denetimi bazen gözden kaçıyor. Avrupa'da biliyorsunuz bu denetimler ve şikayetler çok önemli. Biz kendi içimizde bunu biraz daha işletebilmeliyiz. STK'ların dışında özel sağlık kuruluşları, elbette onların da sorunları var. Onlar da zaman zaman işte bürokrasiden yakınıyorlar. Bu konuda da Sağlık Bakanlığımız her zaman proaktif davranıyor. USAŞ diye çok önemli bir birimi var Sağlık Bakanlığımızın. Biraz daha sektörü toplayıp think tank yapma ve istişare etme kültürünü geliştirebilirsek önümüzdeki 5 yıl içerisinde zaten biraz öncesinde dediğiniz gibi bir marka haline gelmiş Türk sağlık sektörü, Türk hekimi, Türkiye'de sağlık hizmetleri önümüzdeki 5 yıl içerisinde artık engellenemez liderliğini ilan edecek. Biz ona inanıyoruz. Bu konuda biraz önce söylediğim gibi üniversite, Sağlık Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları, bunlar işbirliği içerisinde hareket etmeli yani.
1: Evet. Köksal Oğluoğlu, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağolunuz. Kısa bir ara rica edelim. Konuk değişimi için Mehmet Kaya ile devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Gazeteci Mehmet Kaya ile birlikteyiz. Hoş geldin Mehmet.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Şimdi bu son günlerde TÜİK aile istatistiklerini açıkladıktan sonra çok yerde konuşulduğunu duydum bunun. Her 5 haneden biri artık tek kişilik. Yani o geniş aileyi falan unutuyoruz galiba.
1: Ticari olarak da görebilirsiniz bunu. Satılan evlerin metrekaresine bakarak da aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Aslında yakın zamanda bürokrasi deneyimi de olan, yani üst düzey bürokrasi deneyimi de olan bir kişiyle sohbet ediyorduk. Demografi artık bir silah dedi. Şey için, yani sohbet ederken, bu konuları, benzer konuları konuşurken, sohbet ederken hakikaten bakıyorsunuz, bu bölge dahil, yani şu anda devam eden çatışmalar dahil, demografi gerçekten silah olarak kullanılıyor. Ülkelerin ekonomik gelişiminde de demografinin etkisi çok büyümeye başladı. Japonya'nın başına gelen mesela, diğer bütün şeyler, unsurlar saklı kalmak kaydıyla Japonya'nın yaşlılık sorunu var. Avrupa'nın bazı ülkelerinin gerçekten yaşlılık sorunu var. Ama şaşırtıcı biçimde Avrupa'da demografi biraz düzelmeye başladı. Daha doğrusu kötüye gidiş hızı çok düştü. Bakarsınız 2 gün sonra bu sefer düzelmeye de başlar yani şeyden. Avrupa'da doğurganlık hızı bizden daha yüksek olan ülkeler var yani.
0: Ama şöyle bir de, hani Avrupa ve Japonya dedin. Her ikisi de, yani Avrupa'nın belki her ülkesi değil ama Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğu ve Japonya... o gençlik avantajını, genç nüfus avantajını zenginleşmeyle tamamlamış ülkeler. Biz zenginleşemeden avantajımızı yitiriyoruz.
1: Evet, ve yakın zamanda 2030'lu yıllardan 2030. İtibaren bizim fırsat penceremiz kapanmaya başlıyor. Avrupa'nın şu anda yaşadığı mesela çok yönlü bir şey yapı var. Japonya'nın da aynı. Yaratıcılık sorunu mesela. Şeyde, bunu dışarıdan beyin göçüyle belirli bir oranda toparlayabiliyorsunuz, belirli bir oranda şey yapabiliyorsunuz, sağlayabiliyorsunuz, ama kendi yarattığınız ekonomi, kendi dönem içerisinde ya da kendi kültürüyle yarattığı ekonomi, eğer onu besleyecek gerçekten yaratıcı genç nesiller gelmeyince zorlanmaya başlıyor. Acaba, bunu tam bilerek söylemiyorum, acaba Avrupa'nın bugün teknolojide zayıflamasının, teknolojideki, daha düne kadar şeydi, teknolojinin merkeziydi yani. Teknolojide zayıflamasının, sayısal dönüşüme yeterince hızlı uyum sağlayamaması da bir etken mi bu? Avrupa Birliği'nin bürokratik bir oligarşiye dönüşmüş olması, birliği kastediyorum, ülkeleri değil. Avrupa Birliği'nin bürokratik bir oligarşiye üstün üstlük şey, hani oldukça tutucu, yer yer ırkçı bürokrasiye şey yapması, kapılması mesela bundan mı? Bir önceki kuşağın şeylerinden mi? Yani orada yeni dünyanın şey yaptığı, yeni nesillerin mesela rahatlığı yok hiçbir şekilde. Yaratıcılığı yok. Niye bütün ülkeler şey yapıyor da herkes kendine bir Silikon Vadisi yaratmaya çalışıyor da Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversite öğrencilerinin, hatta bir üniversitenin, Stanford'un şeyiyle, motivasyonuyla kendiliğinden bir Silikon Vadisi oluştu. Yani bütün ülkeler bunu suni olarak Silikon Vadisi yapmaya çalışıyor ama orada doğal şeyi hala gelişiyor ve orada da gençler var, yani hep garaj şirketleri falan deniliyor da başka unsurlar da var ama gençlerin şey yap. Yani demografi gerçekten silah haline geldi. Bizim bölgemizde de çatışmalar ekserinde. Bunun çok yönlü etkileri var gerçekten. Hanelerin küçülmesinin, nesillerin sağlığına bile, ruh sağlığına bile etkisi var. Hakikaten biraz şey, kültür yönüyle de kendimizi yenilememiz gerekiyor gibi. Ve burada hani bu vesileyle şunu söyleyeyim. Bu bizim televizyonlarımızda herkesin birbirine bağırdığı, herkesin birbirinin altını oydu. Hatta şu anda çok popüler olan bir dizgide bütün ana karakterler katil. Gerçekten yani ya cinayet işlediler ya da cinayete tam teşebbüsü şey yaptılar, suç işlediler. Yani birbirlerine bağırıyorlar, herkes katil, ya ne oluyoruz diye soruyor. Umuyoruz bu gelecekte bu haneler biraz daha düzelir ama dediğiniz gibi ciddi bir sorun Türkiye için.
0: Gençlerin yaratıcılığından ya da işte yaratıcı düşünce gerektiren işlerde çalışmalarından bahsetmişken, işte artık bizde hala avantaj genç

0: nüfusumuz. Hala yitirmedik onu ama işte o gençler de şöyle bir durumda. Dört gençten biri neni. Yani evet, ne eğitimde ne istihdamda.
1: Bir buradan insanlar istatistiklere bakarak bunu şey yapabilirler de, bugün biraz da sevimsiz bir gündem konusu da olduğu için söylemekte fayda var. Kadınlarda daha yüksek. Burada siz defalarca vurguladınız, birçok uzman insan vurguluyor. Bir bacağınız topalsa hızlı koşamazsınız. Yani. Ve kadınlar şeyde, Türkiye'de şeye katılamıyor bir türlü. Hem toplumsal yaşama hem istihdama katılamıyor. Kadınlarda da, genç kadınlarda daha yüksek neni. Yani ne eğitimde ne istihdamda olanlar. Genel oranı da yukarıya çeken o %30'ların üzerinde ve %30'ların altına hiç düşmedi. Yani nedir? Türkiye'de her 3 kadından biri neredeyse ne eğitime katılıyor ne şeye katılıyor.
0: Çalışma
1: hayatına katılıyor. Ne yapıyor bu insanlar? Şu ev genci diyoruz ya. O ev gençlerinin büyük bir kısmı 18-24 yaş arasında hayatının baharında, yaratıcılık ve bedensel gücünün zirvesinde olan insanlar ve ne yazık ki bir şekilde katılamıyor. Bu genç nüfus oranı da düşüyor. Biraz önce konuştuğumuz konuyla son derece bağlantılı. Biraz şeyin, gençlerin yakasından düşmemiz gerekiyor herhalde.
0: Galiba. Şimdi Ankara'da bir ekonomi zirvesi vardı. Ne çıktı zirveden? Öne çıkan başlıklar neler?
1: Önemli vurgulamak gerekir. Hani bugünlerde insanlar günlük haberler, yani anlık haberlere çok şeyler, duyarlı durumdalar. Şu savaştan dolayı, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a saldırısıyla başlayan savaştan sonra. Bugün de gene çelişkili açıklamalar geldiği için ve haberler yayınlandığı için öyle dalgalanıyor. İnsanlar oraya çok odaklandı ama biraz orta perspektiften bakınca Burcu Ünvar'ın tespiti bu da, ekonomist Burcu Ünvar'ın. Önümüzdeki dönem bütün dünyada enflasyonist bir dönem olacak. Bizdeki kadar yüksek değil, onlarda hani %4 %5'lerden söz ediyoruz ama bütün dünyanın enflasyonist bir dönemi geliyor ve gerçekten istikrarsız bir dönemi geliyor bütün dünyanın. Öne çıkan başlıklardan birisi buydu ve cari açık açısından, bizim cari işlemler açığımız açısından kısa vadedeki etkiden söz ediyoruz. Bu Hürmüz krizi bizi tedarik yönünden çok fazla etkilemedi ama cari açığımızı zorlamaya başladı. Olumsuz senaryoda yıllık 70 milyar dolara kadar çıkabilecek bir maliyet söz konusu. Eğer biz bu şeye, yüksek fiyatlar var şu anda, oradan enerji ithal ediyoruz, o fiyatlardan enerji ithal ediyoruz ama başka ülkelerle yeni anlaşmalarla bu maliyeti aşağıya çekmeyi başaramazsak, imzalanmış kontratlar var Türkiye'nin hem şeyde gazda hem petrolde
0: ve uzun vadeli,
1: yani tedarik sıkıntısı olmayacak. Bir de buna fiyat avantajı sağlanabilirse, başka şeyle, kanallarla, yani siz bir taviz verirsiniz, karşı taraf başka bir şeyden, fiyattan taviz verir. Çok fazla zor iştir yani, şey evet, değil. Bunu hani kolayca olabilecek bir şey gibi söylemiyorum.
0: Kurban
1: ama,
0: pazarlığı gibi değil. Değil. Yani.
1: Ama şeyde, böyle dönemlerde de yaratıcı çözümler bulunabilir.
0: Evet. Şimdi biz her hafta değilse de Barış'la da sıkça konuşuyoruz, Barış Sağlam'la enerji konuşurken. Şu offshore rüzgar santralleri, nedir offshore? Deniz üstü, kıyıdan uzakta, rüzgarı çok daha iyi alan yerler. Verimlilik açısından da karadaki rüzgar santralinden çok daha verimli olduğu hep
1: çok daha
0: söyleniyor. İşte ne zamandır o plandaydı, artık yerler de belli olmuş galiba, yatırımlar başlayacak değil mi?
1: Evet, yerler belli oldu, yatırıma biraz daha zaman gidecek çünkü çok teknik bir iş. Hı. Zor bir iş yani. Şimdi oradaki şeyin karar verilen yerler Saros Körfezi, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit açıkları.
0: Rüzgar cenneti.
1: Rüzgar cenneti yerler. Neden mesela yer seçimi çok önemli? İşte madem deniz üstü her yere kuralım. Görece sığ olan ve şeye, karaya yakın yerler seçiliyor. Hmm. Bu bir. İkincisi, bizim ülke olarak Yunanistan'da yetki alanları şeyimiz var, sıkıntımız var. O tarafta da bir sorun istemiyoruz. Şimdiye kadar niye yapılmadı bu şeyler? Yani dünyada çok eski

0: gitmesini sağlayabilecek karadaki yerler. İkincisi teknoloji biraz daha olgunlaştı. Denizlerde yapılabilecek şey. Üçüncüsü bu teknolojiyi kazanmanız gerekiyor artık yani. O işi yapmanız gerekiyor. Orada bir deneyim sahibi olmanız gerekiyor. Bu nedenle hızla başlandı. Önce yer seçimi tamamlandı. Belirli bir oranda zaten özel sektör o bölge kıyılarını yapılabilecek yerleri araştırmıştı. Onun üzerine şimdi ilave şeyler, araştırmalar yapılacak. Daha sonra da teknoloji seçimi gerçekleştirilecek. Ve bir YEKA anlaşmasıyla yapılacak bu. YEKA dediğimiz ne? Belli bir süre alım garantisi veriyorsunuz yatırımcıya. Bu finansmanı da kolaylaştıran bir şey yapı. Ama ana unsur şu anda Türkiye'nin artık bu teknolojiyi kazanması ve bu alanda da deneyim sahibi olması. Ama özel sektör eliyle gidecek. Yine kamu şirketi olmayacak. Onu söylemekte fayda var.
1: Evet. Son başlığımıza çok az zamanımız kaldı. TÜBİTAK ve Milli Savunma Bakanlığı'nın ARGE'si, ki bu ARGE başkanlığı diye geçiyordu evet. Herhalde değil mi? Özel sektörle yarışa girdi. Evet. Bu şöyle iyi bir haber. Hani o hantal bürokrasi, devlet dairesi hantallığı denir ya, işte artık onları atmaya başladığını gösteriyor.
0: Kesinlikle. Şimdi çok az veriye sahibiz ama gösterilen ürünler öyle böyle değil. Yani 6000 kilometre kıtalar arası füzeyi yapıyoruz. İşte bu da birebir maketi diye bir birim ortaya çıkıyorsa bunun anlamı vardır. İşte bu da uçak motorumuz 42 bin libre, yani çekiş gücü nedir? Kaan'ın kullanacağı motorun her biri 32 bin. 30 bin civarı, yani daha doğrusu 30 ile 35 bin arasında. 42 bin kıtalar arası neredeyse 14 saat 15 saat uçacak ve içinde 100 tonu taşıyabilecek nakliye uçaklarının kullandığı motor. Yani bu iddiada iki projeyle ortaya çıktı. Şimdi Savunma Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakıflı şirketlerinin çok güçlü bir ARGE yapısı var. Ankara merkezli çok güçlü bir teknokentlerde ARGE yapısı var. Ankara'da şimdi buna eklendi, kamu eklendi. Özellikle bir de TÜBİTAK SAGE'yi de unutmayalım. TÜBİTAK SAGE var, yarı kamu yarı özel, çağrılarla çalışan sistem. Ama onların da çok ciddi ürünleri var. Bugün kullandığımız mühimmatların, yani fark yaratan mühimmatların çok büyük bir kısmı TÜBİTAK SAGE'den çıkmıştır. Ondan etmekte fayda var. TÜBİTAK SAGE artı Milli Savunma Bakanlığı şu anda özel sektörün bir tık önüne geçmiş gibi kritik ürünlerde.
1: İşte ama dediğim gibi sevindirici bir şey bu. Mehmet Kaya, çok teşekkür ederim.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Hem programı hem haftayı pazartesi 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Aslı senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele kılçık hocam. Albayrak Finans,
5: yarını güvenle planlar. Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon

0: TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Bayram şıklığı Kiğlı'ya yakışır. Klasikten spora her an uyum sağlayan seçenekler ve gün boyu konfor Kiğlı'da buluşur. Bayramı özel seçili ikinci ürüne %50 indirim fırsatıyla tarzını tamamla. Bayram boyunca iyi görün, rahat hisset. Kiğlı'dasın, rahatsın.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros Yemek'te. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle, sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Reklamlar.
9: Gün ötesi.
10: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 15 Mayıs 2026 günlerden Cuma. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahbeyker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, haftanın son iş gününü de akşam saatlerine kavuşturduk. 9 günlük bayram tatili içinde artık son haftaya gireceğiz. Haftaya bu saatlerde tatilin ilk saatleri başlamış olacak. Hemen hatırlatalım, bu uzun bayram tatilinde de biz hep yaptığımız gibi yanı başınızda olmaya devam edeceğiz. Evet, hatırlatmamızın ardından günün öne çıkan gelişmelerini başlıklar halinde paylaşalım ve yol almayı sürdürelim.
9: Gün ötesinde son 24 saat.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının teknoloji ve dijitalleşme alanındaki işbirliğine vurgu yaparak, İsmail Gaspralı'nın tarihi şiarına atıfta bulunarak dijital vizyonda birlik çağrısı yaptı. Türkiye'nin gururu Hürjet hedeflerini büyütüyor. Milli Jet'in deniz platformlarına inip kalkabilen özel bir versiyonu için çalışmalar resmen başladı. Mavi Vatan'da görev yapmaya hazırlanan Hürjet, deniz ortamının zorlu şartlarına uygun olarak geliştirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, insanı merkeze alan bir kamu hizmeti sunumu anlayışıyla kamu denetim sisteminin etkinliğini artırarak vatandaşlarımızın yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi devlet ziyareti tamamlandı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le yeniden bir araya gelen Trump'ın temaslarında ekonomik işbirliği ve bölgesel güvenlik krizleri ön plana çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda tarihimize dair kavramları milli hafızamıza uygun şekilde güncelledi. Orta Asya yerine Türkistan, Ege yerine Adalar Denizi, Haçlı Seferleri yerine Haçlı Saldırıları ve sözde Ermeni meselesi yerine asılsız Ermeni iddiaları kavramları kullanılacak. Vatan

0: mavi, gök ve yeşil vurgusuyla sınıflarda işlenecek. Jandarma Genel Komutanlığı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 61 şüpheliden 58'inin tutuklandığını bildirdi.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Şimdi Ankara'ya uzanıyoruz. Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Emin Kuvat bizlere aktaracak. Emin Kuvat, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Mahfey Hüseyin Aksu.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan sabah saatlerinde Türk Devletleri Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Türkistan'a geçmişti. Önemli temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı etkinliklere ilişkin elinize ulaşan son bilgileri paylaşabilir misiniz?
2: Sizin de belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi'ne katılmak üzere Astana'dan Türkistan'a geçmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu seyahatinde eşi Emine Erdoğan eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Hazreti Sultan Uluslararası Havalimanı'nda Kazakistan Devleti Danışmanı Yerlar Karin, Türkistan Eyalet Valisi Nurhan Kuserov, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Almatı Temsilcisi karşıladı. Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev'de diğer yetkililerle birlikte karşılayanlar arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'in davetine icabetle gitmişti Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi'ne. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Çaparov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman da katıldı. Tufan Erhurman da katıldı. İlk toplantıydı Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında, bunu ifade edebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmelerde liderler Türkiye-Özbekistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye ile Özbekistan arasında savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere her alanda işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini de ifade etti. Tabii ki önemli bir zirveydi. Türk Devletleri Teşkilatı'nda verdiği mesajlar da önemliydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kapsamda sizin de yayının başında belirttiğiniz gibi Gertrural'ın dilde fikirde işte birlik şiarının 115 yıl sonra şimdi bizlerin dijital vizyonda birlik ifadesini eklememiz zamanı gelmiştir ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı. Bu vizyon nitelikli insan kaynağı, güçlü dijital altyapılar ve veri temelli kamu idaresi anlayışı üzerinde inşa edilmeli dedi. Aramızdaki dijital bağlantısallık kuvvetlendirilmelidir ifadelerini kullandı. Ülkemiz arasında ortak teknoloji projelerinin geliştirmesi hiç şüphesiz bu vizyonu destekleyecektir ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı toplantıyı bitirdi. Tabii ki bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da artık temaslarını tamamlayarak yurda döndüğünde ifade etmekte fayda var.
0: Emin Kuvat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kamu kurumları denetim faaliyetleri değerlendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Öne çıkan başlıklar neler oldu?
2: Tabii ki bu toplantı da gayet önemliydi. Kamu denetim sisteminin güçlendirilmesine yönelik konuların görüşüldüğünü ifade edebiliriz. Denetim faaliyetleri değerlendirme raporunun da ele alındı. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkurdu, bakanlıkların teftiş ve denetim kurulları ile kamu kurumlarının denetimle görevli birimlerinin başkanları katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Cevdet Yılmaz yaptığı konuşmada insanı merkeze alan vatandaş odaklı bir kamu hizmeti sunumu anlayışıyla kamu denetim sisteminin etkinliğini artırarak vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini artırması yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi ve yapay zekaya dikkat çekti. Denetim süreçlerinde yapay zeka destekli düzenli ve etkin denetim sistemiyle vatandaşlarımızdaki denetim algısını iyileştirmeyi hedefliyoruz ifadesini kullandı.
0: Son olarak Şanlıurfa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunun ayrıntılarını paylaşabilir misiniz?
2: Tabii Şanlıurfa'da jandarma ekiplerince zehir tacirlerine yönelik düzenlenen geniş kapsamlı operasyonda gözaltına alınan 95 şüpheliden 88'i tutuklandı. Açıklama İçişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Belirlenen adreste düzenlenen operasyonlarda 85 asayiş timi ve 32 komando timinden oluşan toplam 850 jandarma personeli ile 8 özel eğitimli narkotik arama köpeğinin operasyonlara katıldığı ifade edildi. Operasyonlar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla 95 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bu 95 şüpheliden yayının başında da belirttiğim gibi 88'i yakalanarak, tutuklanarak cezaevlerine gönderildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişlerdi. Tabii ki gözaltındaki diğer 7 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiğini ifade edebiliriz. İçişlerinden yapılan açıklamada uyuşturucuyla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
0: Çok teşekkür ediyoruz Emin Kuvat. Kolaylıklar diliyoruz.
2: Sağolun, iyi akşamlar.
0: Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Emin Kuvat bizlere aktardı.
1: Gün Ötesi devam ediyor.
0: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Telefon attığımızda gazeteci Salim Salimoğlu var. Salim Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar Mahpil Keraksu. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Salim Bey, bu hafta dünya diplomasi trafiği bir hayli hareketli geçti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın gerçekleştirdiği Çin seyahati dünya tarafından yakından takip edildi. Bugün de Türkistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi liderler zirvesini takip ettik. İçeride de yaklaşan iki ayrı bayramımızın hazırlıklarının heyecanını yaşadığımızı görüyoruz. Önce 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızı kutlayacağız. Sonrasında 9 günlük tatilin son 4 gününde Kurban Bayramımızın heyecanı ve coşkusu kaplayacak tüm yurdu. Haftanın son iş gününde mesaileri tamamlayıp akşam saatlerine ulaştığımız bu dakikalarda biz sözümüzü aralayalım ve anlatacaklarınıza kulak vermek üzere sözü size bırakalım.
3: O zaman ben de hızlıca dinleyicilerimizin bayramını kutlayarak başlayayım. Yani hem 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramını hem de Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik edeyim dinleyicilerimizin. Gerçi Kurban Bayramı'na kadar arada herhalde başka görüşme şansımız da olur ama evet. Ben yine de tebrik etmiş olayım. Gelelim bu sefer sondan başlayalım isterseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkistan ziyaretine ilişkin temasta genellikle ikili ilişkiler ve Türk dünyasına yönelik olarak yani oradan verilen mesajlar da hem Cumhurbaşkanı'nın hem diğer liderlerin vermiş olduğu mesajlar da hep Türk dünyasının önümüzdeki süreçte birlikte hareket etmesi, birleşmesi yönünde verilen mesajlardı. Önemli altını çizilecek noktalardan birisi belki hatta bütün dünya tarafından da ilgiyle takip edilen ve altı çizilen noktalardan bir tanesi Orta Koridor. Yani Hürmüz Boğazı, işte bu savaş krizi sonrasında yaşanan Hürmüz Boğazı'ndaki kriz. Tek bir yola bağımlı olmanın ne kadar zor olduğunu, ne kadar zaman içerisinde ülkeleri zor durumda bırakabildiğini göstermiş oldu herkese, malum enerji krizi nedeniyle. Dolayısıyla şimdi alternatif yollar zaten aranmaya başlamıştı. Yani bu Hürmüz'ün ilk kapandığı andan itibaren, bu kriz ilk yaşanmaya başladığı andan itibaren işte Kızıldeniz üzerinden mi ulaştırılabilir ya da Türkiye üzerinden nasıl ulaştırılabilir? Hani pek çok konu, sadece enerji anlamında değil bu ama enerji başta olmak üzere işte doğalgaz, petrol gibi, sıvılaştırılmış doğalgaz ve petrol gibi. Ama onun haricinde yani bu genel olarak bakıldığı zaman bir ticaret yolu, alternatif bir ticaret yolu arayışı aslında ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmış. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk dünyasıyla birlikte verdiği mesajda da altı çizilen nokta buydu. Orta koridor ne kadar önemli oldu. Yani işte Uzak Doğu'yu Asya üzerinden, Uzak Doğu ve Orta Asya'yı Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlamak. Oradan işte yani karayoluyla, tırlarla her türlü şey taşınabilir. Yani ticari emtia anlamında. Onun haricinde kurulacak boru hatlarıyla, ki var pek çok yerde de, yani Türkiye'den de geçen hatırlayalım, işte mavi akımından tutalım da, yani hem sıvılaştırılmış gaz taşıyabilen, LPG, likit gaz taşıyabilen, hem petrol taşıyabilen boru hatları zaten Türkiye'de var mevcutta. Bunların uzatılması gibi düşünülebilir. Ama yani Uzak Doğu'yu Avrupa'ya bağlayacak bir orta koridor, ki işte Türkiye Cumhuriyetlerden geçerek Türkiye Cumhuriyeti üzerinden Avrupa'ya bağlanması. Bu yani dünyanın da önümüzdeki süreçte belki daha sıklıkla konuşacağı bir konu. Onun haricinde dönecek olursam eğer ilk sorunuza, yani işte Çin'de Trump'la Xi'nin yapmış olduğu görüşmeye. Evet. O görüşmeden de İran savaşı özelinde, yani şu an ateşkes durumunda ama hani her an hepimiz diken üzerindeyiz. Tekrar savaş başlayacak gibi. Yani gerginlik devam ediyor çünkü. Trump'ın bir yaptığı açıklama ertesi gün, ne ertesi günü, belki birkaç saat sonrasında bambaşka bir açıklamaya dönüşüyor. Bir sabrımın artık sonuna geldim diyor. İran tarafı da buna yönelik olarak Amerika'ya güvenmediğini her defasında, ki bugün en son Arakçı'nın yapmış olduğu, İran Dışişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama yine aynen bu şekildeydi. Yani biz Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmiyoruz diye net bir şekilde ortaya koydu zaten. Dolayısıyla yani İran'ın İran'la Amerika Birleşik Devletleri bundan sonrasında bu ateşkesi devam ettirir mi? Çünkü bir taraftan da İsrail Amerika Birleşik Devletleri'ni savaşmaya zorluyor, savaşması için zorluyor. Öbür taraftan Hürmüz'deki gerilim devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz krizinde dolayısıyla doğal olarak zan altında kalan ülke konumunda. Yani durduk yerde Hürmüz açıkken, ortada hiçbir şey yokken gittiniz İran'a saldırdınız. Ne oldu şimdi? Hürmüz kapandı. İşte enerji piyasası alt üst oldu. Petrol fiyatları fırladı gitti. Ki belki de işte bir 200 dolara çıkacağı, 200 dolarları görebileceği konuşuluyor mesela. Yani böyle bir şey olması demek bütün dünya için çok ciddi bir kriz anlamına gelir. Ekonomik anlamda yani ciddi bir kriz anlamına gelir. Dolayısıyla Trump bu tarafta tedirgin. İran bunu kullanmaya çalışıyor. İsrail diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'ni gaza getirmeye çalışıyor. Çin'de yapılan görüşmede Çin Devlet Başkanı Xi ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın anlaştıkları konu, en azından basına karşı basının önünde verdikleri mesaj, İran'da savaşın bir an önce sona erdirilmesi, ateşkesi sağlaması, Hürmüz Boğazı'nın açıldıktan sonra bu krizin, artık Hürmüz krizinin tamamen sonlandırılması yönünde, iki ülkenin de aynı düşündüğü yönünde açıklamalar yapıldı. Ama orada şimdi mesela Trump diyor ki, Çin diyor bundan sonra diyor İran'a diyor silah göndermeyecek diyor. Yani İran'a silah gönderme, doğrudan silah gönderdiğini zaten çok fazla düşünen yoktur herhalde. Orada Çin İran'a daha ziyade silahın silah üretebilmesi için ham maddesini sağlıyor gibi genellikle konuşulan bu çünkü. Ama onun haricinde diyelim ki Çin İran'a ne kadar destek oldu bugüne kadar, o da ayrı bir tartışma konusu tabii ki de. İran'ın ne kadar arkasında durdu, ama hadi diyelim ki Trump'ın dediği gibi Çin bundan sonra tamamen kendini çekti ve tarafsız gibi durdu. İyi de bugüne kadar İran zaten Çin'den aldığı destekle işi buraya getirmedi ki, tamamen aslında belki %99 oranında diyelim biz buna, tamamen kendi başına hareket etti hep aslında. Arka planda Çin ne kadar destek verdi, verdi mi vermedi mi, Rusya ne kadar destek oldu, oldu mu olmadı mı, bunları bilmiyoruz çünkü. Dolayısıyla bilmediğimiz bir şey üzerinden de şimdi konuşmak çok doğru değil. Fakat Trump'la Xi'nin yaptığı görüşme daha ziyade aslına bakılırsa Çin'in kendi ekonomik çıkarları, Trump'ın yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi ekonomik çıkarları temelinde birleşen bir görüşme oldu. Yoksa İran savaşına yönelik olarak ya da ateşkesin devamlılığının sağlanmasına yönelik olarak böyle net, kesin ortaya konulmuş bir mesaj açıkçası yok. Yani orada işte Trump'ın İran'ın nükleeri olamaz, nükleer silah yapmak için geliştirdikleri, zenginleştirmiş uranyumu ya toprak altına gömelim ya da ben almaya talibim gibi açıklaması bile aslında Amerika'nın buradaki ekonomik amaçlarını net ortaya koyuyor. Yani sadece bununla ilgili değil, aynı zamanda petrolüne de, yani daha öncesinde de hatırlayalım, İran'ın petrolüne de talip olmuştu. Dolayısıyla yani bu ekonomik savaşlar dünyanın geneline çok ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Bu olumsuz etkilere Trump ne kadar daha göğüs gelebilir, ne kadar daha bu gerginlik böyle devam edebilir? İran çünkü geri adım atacak gibi durmuyor, Hürmüz konusunda özellikle. Bir anlaşma çıkar mı bunun devamında, ki şu yani geçtiğimiz hafta ne konuşuyorduk biz, belki 24 saat içinde, 48 saat içinde, çünkü heyetler görüşüyor, işte karşılıklı mektuplar geliyor gidiyor, belki ateşkesin artık tamamen bir barışa evrilmesi ihtimali var mı acaba diye düşünürken, geldiğimiz noktada bugün mesela ateşkes devam eder mi etmez mi diye bunu konuşuyoruz. ya da yeniden her an bombalar patlayabilir mi, bunu konuşuyoruz. Yani bir süre daha bunu konuşacağız gibi görünüyor.

0: dönüyor. Dilerim ve umalım ki hani çok uzun sürmesin. Bir an önce bu hem Hürmüz krizi sona ermiş olur, bütün dünya rahatlar ekonomik anlamda. Hem de yani onca can heba olmamış olur. Çünkü iki taraftan da fark etmez yani. Hani böyle savaş durumunda ölümler, hani o haklıydı bu haksızdı gibi düşünmekten ziyade giden giten canlara üzülmekten başka evet. elimizden gelen bir şey yok. O nedenle dileyelim ve umalım ki artık bir an önce sona ersin ve bu ateşkes barışa evrilsin diyelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık Salim Bey. İyi akşamlar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Salim Salimoğlu'yla değerlendirdik.
2: Reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
5: FETÖ deyince vatan. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
8: kazancım net, Sigortam Net.
9: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
10: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
11: Teknoloji sersin, vatanda bulursun. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Xiaomi 17, 12'ye 512 GB akıllı telefon tüm renkler 69.999 lira. Samsung 245 ekran, 4K Ultra HD Smart TV 104.999 lira. Üstelik bu televizyonu satın alanlara Samsung'dan S-Wallet'a tanımlı 8.000 lira hediye para vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com.
12: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
14: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250.000 TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Reklamlar.
15: Gün ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair gelişmeleri değerlendireceğiz. Konuğumuz Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Köni. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
16: İyi akşamlar efendim, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Hocam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Astana temaslarının ardından bugün Türkistan'a geçerek Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi liderler zirvesine katıldı. Son dönemde giderek önem kazanan bu coğrafyada Türkiye'nin yürüttüğü işbirliği süreçlerine ve Türk Devletleri coğrafyasının dünya üzerindeki önemine ilişkin değerlendirmelerinizi dinleyerek başlamak isteriz.
16: Efendim şimdi yeni gelişen uluslararası ortamda Güney Türe dediğimiz alan, yani Güneydoğu Asya ve Asya bölgesi hızla yukarı doğru çıkıyor. Biliyorsunuz 5 milyar bir nüfus var. Hatta acaba Avrupa ile mi daha çok

0: ilişkiler kuralım, bu bölgeyle mi daha çok ilişkiler kuralım derken dedim ki ya Asya kıtasında metrekareye 3 tane Türk düşüyor.
1: Evet.
0: Yani böyle bir ortamda Türkiye'nin politikası bu alana yönelmek. Zaten orada gelişen bir ülke de var, Çin. Çin üzerinde de bir etki oluşturarak yeni gelişen Güney Küre'de başat bir hale gelelim. Şimdi yavaş yavaş Batı Küresi bu dönemde gücünü kaybetmeye başladı. Yani 2008'lerde bunu görmeye başladık. Daha da ilerledi. Bu İran olayıyla bu açıkça ortaya çıktı. Şimdi Türkiye bir denge ülkesidir. Hem bu dengeyi koruyor hem de bizzat kendisine yakın bağ içinde olanların arasına gidiyor. Bu sadece Türk devletleri değil. Oradaki Pakistan da Türkiye'ye çok bağlı. Yani eskiden beri Kurtuluş Savaşı'nda yardım eden, Türk deyince gözleri şeyden. İran'a bakıyorsunuz, 35 milyon Türk de orada var. Yani yaşasın Türkiye'de her maçta bağıran bir traktör diye takım var orada. Cumhurbaşkanı'nın arasında da Türkçe bir takım laflar ediyor. Yani bizim etki yapacağımız, liderlik yapacağımız bir bölge olarak ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanı'nın bu görüşmelerde başarılı bir rol oynaması da çok önemli. Zaten Türkiye, dikkat ederseniz, Asya'dan gelen geçiş yolu, hem enerji hem de arz zincirlerinin geçiş yolu olmak üzere birkaç çözülmesi gereken mesele daha var. Bu avantajlı bir durumdur diye düşünüyorum.
1: Evet. Buyurun hocam. Duyabiliyor musunuz?
0: Duyuyorum, buyurun.
1: Tamam. Hocam, son dönemde sıkça dile getirilen yeni dünya düzeni arayışları açısından Türk devletlerinin konumunu nasıl yorumlamak mümkün?
0: Şimdi bu Türk devletleri biraz yoğun şekilde Çin'le alışveriş yapıyorlar. Yani Çin'in etkisi var. Sebebi teknoloji üretimine sahip. Ama yavaş yavaş Türkiye ile olan ilişkilerinde de bir kere müthiş bir göç etme duyguları var. Epeyce gelen giden oluyor. Bunun yanında bir ortak kültür boyutunun da hızla geliştiğini görüyoruz. Son gelişmesi gereken olay güvenlik konusunda işbirliğine geçilmesi. İşte o zaman gerçek bir bütünlük ortaya çıkar. Çok büyük güçler karşısında bir yumuşatıcı ve denge unsuru haline gelebilir diye biz aramızda konuşurken hesapladık. Yani böyle mi gidelim, şöyle mi politika yapalım gibi bir takım görüşmelerde. Bu zaman içinde oluşan bir boyut. Dikkat ederseniz Orta Doğu'da da Araplarla birlikte Pakistan'ın da bulunduğu bir başka denge daha kuruluyor. Yani Orta Doğu'dan başlayarak Güneydoğu Asya'ya kadar giden bir hat üzerinde Türkiye buranın ekonomisini, siyasetini, stratejisini dengeleme pozisyonuna doğru yavaş yavaş gidiyor. İnşallah bu şekilde bir gelişme devam eder diye düşünüyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Hocam, dünyanın merakla beklediği Amerika Birleşik Devletleri-Çin görüşmeleri tamamlandı ve bu sabah Trump geri dönüş yoluna çıktı. Trump-Xi Jinping buluşması 8,5 yıllık bir aranın ardından gerçekleşti. İki liderin gerçekleştirdiği bu buluşmayı yakından takip ettiğinizi öngörerek sormak isteriz. Bu buluşma ve yapılan görüşmeler size göre nasıl geçti? Lider görüşmelerinde pek sonuç alınamadığına ilişkin yorumlar işitiyoruz. Sizin izlenimleriniz neler olur?
0: Efendim, biz bu konuyu 3 bölümde özetledik. Bir, temelde stratejik rekabeti yönetme. Yani bir stratejik rekabet var aralarında değişik bölgelerde. İkincisi, çatışma tırmanmasının risklerini azaltma. Yani üçüncüsü, işbirliği bölgelerinde sınırları belirleme. Yapay zeka güvenliği, nükleer istikrar, enerji yollarının güvenliği. Yani bunu şeye dökersek, yani asıl ne oldu gibilerden, dikkat ederseniz Amerika'dan petrol ve gaz almaya karar verdiler. Dedi bir miktar. Tayvan konusunda Amerika hiç konuya girmedi. İran konusunda nükleer silah yapmaması konusunda anlaştılar. Nihayet Hürmüz Boğazı'nda ödeme yapılmaması konusunda da anlaştılar. İşte bu da işbirliği bölgelerinde sınırların belirlenmesi ve enerji güvenliği için olan bir boyut. Nihayet meraklı olduğu için 200 tane Boeing sattı, bir sene satmıştı. Ondan bir mutlu oldu. Ama uluslararası alanda bu uzun dönemde durumu değiştirecek bir boyut değil. Birisi hızla teknoloji açısından büyüyor. 1,5 milyar bir nüfusu var. 600 milyon kişi çalışma alanı, öbürünün nüfusu 350 milyon. Şimdi evet. Ne yapsanız ya o boyutu geçmeniz pek mümkün değil.
1: Evet hocam, bu görüşmenin devam etmekte olan Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran savaşı üzerinde bir etkisinin olabileceğini öngörür müsünüz? Ne olabilir?
0: Şöyle konuştuk. Yani arkadaşlarla, konuyu bilenlerle tartışıyoruz. Herhalde bundan sonra Trump ve İsrail bir saldırıda bulunmaz. Çünkü şunu da anlaştılar. Nükleer silah yapılmaması. Yani orta boy ülkelerin nükleer silah yapılmaması. Belki bundan sonra gene daha evvel yapıldığı gibi nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşması. Bu sefer Çin ve Rusya'nın da tekrar katılacağı. Zaten Rusya vardı olayın içinde. Bir boyuta gidebilir. Bu boyutta Hürmüz'ün de açık kalması ve buradan bir geçiş ücreti alınmaması konusunda anlaştılar. O halde Trump'ın dediği olmuş durumda. Bundan sonra saldırmaz diye düşünüyoruz. Enerji yollarının da güven altında olması konuşuldu. Petrol satmak istiyorsa petrolü de sattı. Bundan sonra saldırmaz. Ama bir çıkış yolu arıyor. Çünkü çok hırslı bir yönetici. Biraz da psikolojik sorunları olduğunu düşünüyoruz. O halde İran tarafından Çin'i ikna etmesiyle bir takım tavizler verilecek. Zaten işte nükleer silah yapmayacak dediği zaman diğer konularda biraz ümme olursa bu çatışmaların sona erdiğini düşünüyorum. Hani ambargo yapıyorum falan kendi kamuoyuna söyleyecek. Bir oyun daha yaptı dikkat ederseniz. Seçimden evvel, Kasım'daki seçimden evvel Xi Jinping'i şeye çağırdı. Amerika'ya çağırdı. Orada gösteri yapacak yani seçimden önce. Bu artık savaşa devam etmesine pek gerek kalmayacak. İşte gösterileri tamamlamış oluyor.
1: Evet. Hocam ziyaret sürecinde zaman zaman ev sahibi Çin Devlet Başkanı'nın Trump'a sert uyarılarda bulunduğunu da gördük. Tayvan'ın savaş nedeni olabileceğini söyledi. Buradan nasıl bir mesaj çıkar sizce?
0: Şimdi bunlar Tayvan'a silah yürüyorlar. Biliyorsunuz Tayvan bir ada. Şimdi bizim tuhafımıza giden şu. Tayvanlar Çinli. Aralarındaki çatışmalar daha sağ olan Çinliler Tayvan'a geçmişler. Chiang Kai-shek zamanında. Şimdi Amerika gibi bir devlet Çinlileri Çin'e karşı koruyor. Yani çok ilginç bir durum. Çinlileri Çin'e karşı koruyor Amerika. Niye? Bir baskı uydurmak için. Sonra başka bir konu da çok dikkatimizi çekti. Mesela Japonya'nın askerileştirmesini önleyin dediler. Xi Jinping'in önemli söylemlerinden biri dedi ki diğer barışsever devletler Japonya'nın askerleştirmesini önleyin. Peşinden roket denemeleri var Filipinler'de. Bu da bize karşı bir reaksiyondur dediler. Trump dikkat ederseniz hiç bahsetmedi. Tayvan'dan bahsetmedi. Güzel bir ülkedir dedi. Herhalde tembih ettiler kendisine. Bu olay çıkaracak bir boyut. Zaten yaptığımız pek normal bir şey değil. O yüzden orası sakin geçti diyebilirim. Zaten İran olayından sonra Çin'in de bu tür hareketlere pek girmeyeceğini tahmin ediyorum. Ama uzun dönemde bu gelişen ekonomik boyutlarla Tayvan'da yavaş yavaş kendisine ait olan ırka yaklaşacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet Hasan Hocam, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki bu yeni dönem rekabetini sadece askeri ve siyasi değil teknoloji ve küresel ticaret yolları açısından nasıl değerlendirirsiniz?
0: Vallahi ilk üniversitelere baktık. İlk 6 üniversite arasında Çinliler var. Şimdi tabii biz teknoloji ve diğer olayları takip etmek için hepimiz İngilizce öğrendik. Yani o olaylar üzerinden olayı takip ediyoruz. Ama bizden sonraki nesil tahmin ediyorum Çince öğrendi. Çünkü korkunç bir teknoloji gelişmesi yaptılar. Çok da ilginç bir şey var. Bu trafik yerlerine robot trafikleri koymuşlar. Hani trafikçi geldi gelmedi bakmıyorlar çok kalabalık yerine. 24 saat hizmet eden trafik robotları koymuşlar. Şimdi bu Amerika'nın iki ilerisi. Sonradan aralarında anlaştıkları yapay zeka güvenliği konusunda orada da çok ileriye doğru gidiyorlar. Bunlar ölümüne çalışıyorlar.
1: Evet.
0: Amerika'daki benim sınıf arkadaşım Çinliydi. adam oturuyordu elinde bir şeyle, tabak.

0: var. 10-12 saat üstünden kalkmıyordu. Hayalette bakıyordu nasıl adam diye. Şimdi aynı tempoyu böyle geliştirmişlerse Amerika'yı rahat geçecekler demek.
1: Evet. Hocam, Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından Rusya Devlet Başkanı Putin'in de Çin'e bir ziyarete bulunacağı yönünde haberler okuduk. Tam da Trump'tan Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sona eriyor açıklamasının geldiği günlerde bu diplomasi trafiğini nasıl yorumlamak mümkün?
0: Amerika ile konuştuktan sonra asıl birlikte olan stratejik güvenlik açısından Rusya ve Çin var. Şimdi bu Havelki Sincir döneminde şöyle bir durum olmuştu. Vietnam olayını çözebilmek için Kissinger Çin'i Rusya'dan ayırdı. Nasıl yaptılar? Dediler ki biz sizi tanıyacağız. 1971'e kadar Çin'i tanımamıştı Amerika. Ve bir pimpon diplomasiyle Çin'i tanıdı. Çin bırakınca Vietnam olayı yumuşadı ve barış yapabildiler. Yoksa Amerika büyük kayıplara uğruyordu. Biliyorsunuz ilk defa doların altına karşı olan değerini değiştirdi bu dönemde.
1: Evet.
0: Aynı durumu Çin'i yanına çekerek Rusya'yı Ukrayna'da yalnız bırakma boyutuna gidebilirler. Çünkü içindeki Avrupalılar hala savaşa devam etmek istiyor. Rusya bunu önlemek için Çin'e gidip ne konuşuldu, ne yapıldı, bizim birlikteliğimiz devam ediyor mu, stratejik ortaklığımız, bunu konuşacak. Belli bir tavır alacaklar. Zaten bir üçlü dörtlü durum var. Yani İran, Kuzey Kore, Rusya ve Çin bir müttefik boyutunu sergiliyorlar. Hatta Koreliler Ukrayna'da da savaştılar, yanına gelip o boyutu tutmak istiyor güvenliği sağlayıncaya kadar.
1: Evet hocam, son olarak sizinle konuşma şansı bulmuşken bölgemizdeki savaşın nereye evrildiği sorusuna da vereceğiniz yanıtları dinlemek isteriz.
0: İran savaşı.
1: Evet.
0: İran tahmin ediyorum bazı tavizler, yani anlaşmalar öyle olur. İki tarafta belli konularda geri adım atarlar. Şimdi iki tarafta en son isteklerini ileri sürdüler. Mesela İran'ın bir isteği var. Bu kabul edilemez. Vekalet güçlerinin de affedilmesi. Mesela Lübnan'ın da bu olayın içine. Şimdi kendi ülkesi konusunda konuşabilir bir ülke. Şöyle olacak, tazminat edeceksiniz. Şöyle yaptınız, bunu da ödeyin falan gibi. Ama başka bir taraftaki, Lübnan'daki olayı da çözün diyemez. Peşinden boğaz geçişlerine Çin de karşı çıktı. Çünkü bizim boğazlardan biz para alıyoruz geçerken. Niye? İki tarafı da Türk toprağı. Ama burada bir tarafta 4-5 tane Arap ülkesi var. Sen bir taraftasın. Nasıl geçiş alacaksın? Bunlarla anlaşırsanız şu şekilde olabilir, bizim Montreux Sözleşmesi gibi. Bu boğazdan yukarıya doğru ülkelerin bulunmadığı savaş gemileri geçmez. Yani bu tür çözümlemelerle, yumuşamalarla olay çözülebilir. Zaten ekonomik durumu çok iyi durumda değil. Sınırı geçip bizim Van'dan tonlarca yağ, tereyağı ve şu malzeme alıyorlar. Ama dayanıklı bir millettir. O yüzden şimdilik devam ediyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için hocam. İyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi akşamlar efendim. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, dünya gündemine dair gelişmeleri Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Köni hocamızla değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet

0: 900 TL.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11 bin lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat.

0: Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Teknoloji sersin, vatanda bulursun. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Xiaomi 17, 12'ye 512 GB akıllı telefon tüm renkler 69.999 lira. Samsung 245 ekran, 4K Ultra HD Smart TV 104.999 lira. Üstelik bu televizyonu satın alanlara Samsung'dan S-Wallet'a tanımlı 8.000 lira hediye para vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklamlar.
2: Şefkate açılan kapının adresi 130 yıldır değişmedi. Bu bayram siz de Darül Acize'ye yapacağınız kurban bağışlarınızla değişmeyen iyilik geleneğimize ortak olun. Darül Acize, 130 yıldır hepimizin evi, hepimizin sofrası. Bağışlarınız için 444-6080 ya da darulacize.gov.tr.
3: Gün ötesi yaşam.
4: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.44'ü gösteriyor. Bu bölümde Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Yeliz Yeşil konuğumuz. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
5: İyi akşamlar, teşekkür ederim.
4: Hocam bu hafta önemli bir haftaydı. Engelliler Haftası kapsamında birçok etkinlik takip ettik. Yine bugün 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü. Engelli kavramı soğuk bir kavram. Dilerseniz sohbetimize bu kavramın kapsam alanına giren durumda konuşarak başlayalım. Sizin aracılığınızla engelli kavramının ne olduğunu anlamaya çalışalım. Tabii engelli kavramının ne anlama geldiğini konuşurken hepimizin birer engelli sıfatı taşıma olasılığının da her an gerçekleşebileceğini de unutmayalım. Sizi dinliyoruz.
5: Teşekkür ediyorum. Adım Yeliz Yeşil, Trakya Üniversitesi Çalışma Ekonomisi'nde doçent doktor olarak görev alıyorum. Çalışmaların dezavantajlı gruplar. Tabii ki çok konuşulacak konu var fakat kısa bir süre sığdırmak istiyorum. Öncelikle engelli ifadesine baktığımız vakit fiziksel, zihinsel, ruhsal, duysal, sosyal yetilerindeki çeşitli kayıplar nedeniyle günlük yaşam aktivitelerine ve toplumsal yaşama tam olarak katılamayan bireyler, dezavantajlı bireyler olarak değerlendiriyoruz.
4: Evet hocam, ülkemizde engelli olarak tanımlanabilecek bireylerin sayılarına ilişkin elinizde hangi rakamlar var ve ne kadarlık bir kitleden söz ediyorsunuz?
5: Şimdi şöyle, 2026 yılı için Türkiye'de kesinleşmiş yeni resmi toplam engel nüfus verisi henüz tam olarak yayınlanmadı. Fakat Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ulusal Engelli Veri Sistemi son kayıtlarına göre Türkiye'de yaklaşık olarak 2,5 milyon kayıt engelli birey bulunduğu belirtilmektedir.
4: Evet hocam, hepimiz gibi kimi nedenlerle engelli grubuna dahil olan fakat bir ailenin üyesi olan bireylerden söz ediyoruz. Madem aile günündeyiz, engelli bireyler ve dahil oldukları aileler arasındaki iletişimlere ilişkin gözlemlerinizi de dinlemek istiyoruz.
5: Tabii direkt iletişimden alım olarak bahsedemeyeceğim fakat engellilerin istihdam edilmesinin özellikle ailedeki rolün etkisine kısaca değinmek istiyorum. Öncelikle tabii ki engelli bireylerin aktif olarak iş yaşamında yer alması, istihdam edilmesi yalnızca ekonomik açıdan değil, psikolojik, sosyal ve aile içi

0: kişiler bakımından da önem arz ediyor. Örneğin çalışma hayatına katılan engelli bireyler ekonomik bağımsızlıklarını kazanır ki aynı zamanda aile içinde daha aktif, üretken ve karar süreçlerine özellikle katılan bireyler haline gelebiliyorlar. Tabii bu da dolaylı olarak da iletişim tabii ki olumlu yönde etkiliyor. Hem bireyin özgüvenin artması hem de aile yapısının olumlu değişimine yol açabiliyor. Engelli bireylerin çalışmaya başlaması, istihdam edilmesine tabii aile gelene de katkısı olmakta. Özellikle düşük gelirli dezavantajlı kutu olan ailelerde bu katkı aile ekonomisini daha da güçlendiriyor. Aynı zamanda istihdam eden engelli bireylerde özgüven, aidiyet duygusu ve tabii ki yaşam memnuniyeti otomatik olarak artmakta. Çalışan engelli bireyi aile için yalnızca bakıma muhtaç, ihtiyaç duyan kişi olarak görülmemeye, bunun ya daha çok sorumlu kalması, üretime katılması ve karar süreçlerinde aktif bir rol alması şeklinde kimliği ön plana çıkıyor.
1: Evet, kuşkusuz tabii engelli ya da dezavantajlı grupları yaşama bağlayacak en önemli konu onları istihdama dahil edebilmektir. Evet, evet. Engelli istihdamı konusunda akademik çalışmalar yapıyorsunuz hocam. Bu konuyu açar mısınız biraz?
0: Tabii ki. Öncelikle Türkiye'de genel olarak engelli istihdam politikalarını değerlendirdiğimiz vakit şunu gözlemliyoruz. Öncelikle çeşitli uygulamalar var, politikalar ve uygulamalar söz konusu. Örneğin kota sistemi var öncelikle, onu belirtmek istiyorum. Kamu kurumlarında %4, özel sektörde %3 engelli çalışma zorunlu. Burada amaç engelli bir işe alınmasını artırmak, istihdamlarını artırmak. EKPSS uygulaması var, engelli kamu personeli seçme sınavı. Yine kamuda engelli memur alımını yönelik olarak korumalı iş yerleri. Yine engellilere özel düzenlenmiş çalışma ortamları burada esas alınıyor ve özellikle ağır engelli bireylerin istihdamı olabilir bu konuda. İşkur mesleki eğitimleri çok çok önemli. Meslek kursları ve işbaşı eğitim programları nitelikli iş gücüne katkı sağlamak amaçlı. Yine girişimcilik destekleri, engelli bireyin kendi işini kurmasına fırsat yaratmak burada amaçlanıyor. Ve tabii ki vergi ve prim teşvikleri de burada elzem konulardan, işverenler SGK prim desteğini vesaire sağlanması önemli. İşkur özellikle çok çok bu alanda fazla faaliyet gösteriyor. Ondan dolayı şuna değinirsem, İşkur engelli bir ücretsiz bilgisayar kursları, muhasebe, grafik tasarım, çağrı merkezi, esnaf yazılım eğitimleri vesaire olabilir. Aynı zamanda İşkur özel sektör ve kamu kurumu işbirliği yaparak engelli bireyin uygun işle yerleştirilmesine vesile oluyor. İş ve meslek danışmanlığı gibi. Aynı zamanda destek ve istihdam modeliyle de özellikle zihinsel ruhsal engelli bireyin için geliştirilen bir sistemdir. Bu sıra değinebiliriz.
1: Evet. Hocam peki engelli istihdamında öne çıkan en önemli sorunlar neler?
0: Tabii burada kısaca demiyoruz, bunu normalde bir dönemde işliyoruz dersi, çok kapsamlı ama kısa süreye sığdırmam gerekiyor. Şimdi öncelikle eğitim eksikliği, yani engelli bireyin meslek eğitim olanaklarına yeterince erişememesi. Tabii ki yapılan araştırmalara göre işveren ön yargıları, hani işverenlerin özellikle verimlilik kaygısıyla hareket etmeleri, yani engelli bir istihdamla mesafeli yaklaşabilmeleri, erişilebilirlik sorunları, ulaşım, bina, çalışma ortamı çoğu zaman uygun olmaması, yine kota sisteminin yetersizliği, çünkü birçok çalışmada bahsediliyor zaten. Yine sosyal dışlanma gibi durumlarla da ve kırsal bölge sorunlarıyla özellikle büyük işletmelerin şehirlerde yoğunlaşması kırsaldaki engelli iş bulmasını daha da zorlaştırabiliyor. Bu gibi sorunlarla da karşılaşılabiliyor.
1: Bu sorunların çözümleri konusunda peki sizin önerileriniz ne olur? Biraz değindiniz ama.
0: Tabii ki. Öncelikle meslek eğitimiyle çalışmanın arttırılması çok önemli. Tabii ki bunun sonucu itibariyle nitelikli engelli iş gücünün oluşmasına vesile olacaktır. Uzaktan çalışma modelleri olabilir. Teknoloji gelişti, daha da gelişti biliyorsunuz, dijitalleşmeyle birlikte. Özellikle hareket kısıtlı bireylerin istihdamını arttırabilir böyle bir çalışma. Erişilebilirlik iş yeri düzenlemeleri, yani işe devamlı güçlenmesi açısından yine önemli. Yine işveren teşviklerin arttırılması, yine bu özel kamu istihdamının arttırılması da vesile olabilir o istihdama katılımlar açısından. Özellikle bu da çok elzem bir konu. Toplumsal farkındalık çalışmaları yapılması yine ayrımcılığı azaltacaktır. Özellikle dijitalleşme, teknoloji gelişmesiyle birlikte dijital iş alanlarına erişimin arttırılması da önem arz etmektedir.
1: Evet hocam, peki dünyada engelli istihdamı konusunda başarıya ulaşmış, bizim de örnek alabileceğimiz en iyi modeller

0: hangileri? Dünyada buna ilişkin ne tür örnekler görülüyor?
1: Şimdi genel itibariyle şunu değinmek istiyorum. Hani başarılaşmış tam öte genel bazı sonuçlar içeren çalışmalardan bahsetmek istiyorum. O size daha kafanızı fikir oluşturacaktır. Örneğin İLO tarafından yapılan bir çalışmada engelli bireylerin Uluslararası Çalışma Örgütü biliyorsunuz iş gücüne daha düşük oranda katıldığı, daha yüksek işsizlik yaşa daha düşük ücret aldığı ve ayrımcılıkla karşılaştığı ve aynı zamanda araştırmada engel çalışanlar saatlik ücretinin ortalama %12 daha düşük olduğu belirtilmiş. Aynı zamanda yine iyileştirme çalışmaları var tabii ki bizdeki gibi. Yine OECD ülkelerin engelli bireyin istihdamını artırmak amacıyla kota sistemleri, vergi teşvikleri, yine mesleki eğitim programları, uzaktan çalışma modelleri ve dışta erişilebilirlik uygulamaları hakim. Yine Dünya Bankası ve ekonomik kalkınma yaklaşımından yola çıkarak yine eğitimin önemi vurgulanmış. Dijital beceri eğitimi, dijitalleşmeyle artmasıyla birlikte COBİ destekleri. Yine tabii ki teknoloji uzaktan çalışma etkisiyle son yıllarda özellikle bilgi teknoloji çağrı merkez hizmetleri ve çevrimiçi çalışma platformları ve engelli bireyler için fırsatlar sunuyor.
0: Evet.
1: Bunu yapıyoruz zaten.
0: Son olarak hocam, sosyal hayatta gerçek manada kapsayıcı ve eşit bir alan yaratmak için her bireye düşen temel görevler nelerdir?
1: Şu kısmı değinebilirim. Çünkü biliyoruz engelli olmayabiliriz ama günün birinde bizim de dezavantajlı grupları engelli bireylerde olmayacağımızı söyleyemeyiz. Ondan dolayı özellikle sosyal farkındalığın bilinç seviyesinin artırılması, onların da her alanda ekonomik alanda, sosyal alanda, her alanda topluma eşit düzeyde katılımların sağlanması ve buna yönelik çalışmaların artırılması ve uzun vadede özellikle istihdamda gereken artış sağlanarak onların da toplumsal ve ekonomik hayattaki rollerinin daha çeşitlendirip kendine özgüvenlerinin verilmesi sağlanması ve bizlerle eşit bireyler olduğunu mutlaka hatırlanması gerektiğini düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Önemli bilgilerdi bunlar. Kolaylıklar diliyoruz hocam size.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Sevgili dinleyiciler, Engelliler Haftası ve Aile Günü vesilesiyle Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yeliz Yeşilmen konuğumuzdu ve bugün de programı burada noktalıyoruz. Programın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpil ve Anıl Çıtak, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz İbrahim Türksoy ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpeyker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Pazartesi saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

0: Bunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça duyduğumuz ama çoğu zaman fark etmediğimiz ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Einstein alan denklemi. Modern fiziğin en önemli yapı taşlarından biridir ve evreni anlama biçimimizi kökten değiştirmiştir. Bu denklem, Albert Einstein'ın 1915 yılında ortaya koyduğu genel görelilik teorisinin kalbinde yer alır. Temel olarak bize şunu anlatır. Evren sadece boş bir sahne değildir. Madde ve enerji içinde bulunduğu uzay zamanı şekillendirir. Günlük hayatta yer çekiminin nesneleri yere çeken bir kuvvet olarak düşünürüz. Ancak Einstein'a göre yer çekimi aslında bir kuvvet değil, uzay zamanın eğriliğidir. Yani dünyanın güneş etrafında dönmesinin sebebi, güneşin bir çekim kuvveti uygulaması değil, güneşin uzay zamanı eğmesi ve dünyanın bu eğrilik içinde hareket etmesidir. Bunu daha iyi anlamak için basit bir benzetme yapabiliriz. Büyük bir lastik çarşaf düşünün. Bu çarşafın üzerine ağır bir top koyduğunuzda çarşaf aşağı doğru çöker. Eğer bu çarşafın üzerine daha küçük bir top bırakırsanız, küçük top büyük topun etrafında dönmeye başlar. İşte bu durum gezegenlerin yıldızlar etrafındaki hareketine benzer. Büyük top güneşi, küçük topsa dünyayı temsil eder. Einstein alan denklemi bu eğriliği matematiksel olarak ifade eder. Denklemin bir tarafı uzay zamanın nasıl eğrildiğini anlatırken, diğer tarafı bu eğriliğe neden olan madde ve enerjiyi temsil eder. Yani denklem neden ve sonuç.

sonuç arasındaki ilişkiyi kurar. Madde ve enerji varsa uzay zaman eğrilir, uzay zaman eğrildiyse cisimler bu eğriliğe göre hareket eder. Bu denklem sayesinde bilim insanları kara delikleri açıklayabilmiştir. Kara delikler uzay zamanın aşırı derecede eğrildiği, hatta

aşinalar oluşur. Sonuç olarak Einstein alan denklemi evrenin nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olan güçlü bir araçtır. Bize madde ve enerjinin sadece uzayda bulunmadığını, aynı zamanda uzayın kendisini şekillendirdiğini gösterir. Bu bakış açısı insanlığın evrene dair düşüncesinde büyük bir devrim yaratmıştır ve modern fiziğin temelini oluşturmaya devam etmektedir. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siber güvenlik konusunun kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentindeki temasları çerçevesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile de bir araya geldi. Mart ayında ücretli çalışan sayısı arttı. CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Trendyol Süper Lig'de sezonun 34. ve son haftası bu akşam tek maçla başlıyor. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siber güvenlik konusunun kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde konuşma yapan Erdoğan, dijital dönüşümde geri kalmanın bağımsızlığı tehdit edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasını da bu alanda işbirliğine davet ederek, yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur, dedi.
2: Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan dijital gelişmişlikte adalet vurgusu da yaptı.

0: Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın, bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız. Yapay zekanın bir tahakküm aracına dönüşmemesi için bu temayı doğru bir yaklaşımla, fırsat zaviyesinden ele almalıyız. Diğer tüm alanlarda olduğu üzere dijital gelişmişlikte de uluslararası adaletin sağlanması mühimdir. Gelişmiş ülkeler ile en az gelişmiş ülkeler arasındaki dijital uçurumun kapatılması bu bakışımızın esasını teşkil etmelidir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ndeki konuşmasında bölgede yaşanan krizler ve savaşların işbirliğini daha önemli hale getirdiğini de vurguladı.
0: Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizinde gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
1: Erdoğan, yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlenen zirvede Türkiye'nin Kasım ayında üstleneceği dönem başkanlığına da değindi.
0: Mütakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlik alanındaki eşgüdüm ve işbirliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Gebze'de bulunan Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası ile teşkilatımızın üye ve gözlemcilerinin işbirliğini önemsiyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen zirve öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerle bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasında savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere her alandaki işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı COP31'e de davet etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyadaki ekonomik sistemi bozan konulardan birinin de vahşi kapitalizm olduğunu söyledi. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada en zenginlerin dünyadaki servetin %50'sine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik dedi.
2: Dünyadaki ekonomik sistemi bozan ve çok konuşulmayan konulardan birisi de vahşi kapitalizmin, vampir kapitalizmin geldiği noktadır. Dünya nüfusunun %1'ini teşkil eden dünyanın en zenginleri, en zengin %1'i dünyadaki toplam servetin %50'sine sahiptir. Böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik. 8 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık %10'u da mutlak yoksulluk içerisindedir. Yani dünyadan hiçbir nasibi olmayan 800 milyon insanın var olduğu bir dünyada yaşıyoruz.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bütçe disiplinini korumaya devam edeceklerini ifade eden Şimşek, 4 aylık verilere göre bütçe hedefleri ulaşılabilir seviyede dedi. Mehmet Şimşek, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını da vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir özel televizyon kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Harcama disiplininin devam edeceğini belirten Mehmet Şimşek, bütçe hedeflerinde herhangi bir sapma görünmediğini belirtti. Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen yılın ilk 4 ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %54'ten fazla arttı. Yani enflasyonun çok üzerinde.

0: diye konuştu. Yıl sonu gelir hedefinin yaklaşık %32'sinin gerçekleştiğini vurgulayan Şimşek, buna göre bütçe hedefleri hala ulaşılabilir seviyede. Biz açığı %3,5 öngörmüştük, çabamız bu seviyelerde tutmak dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, elektrik, gaz, köprü ve otoyol fiyatlarının enflasyon hedefiyle uyumlu seyredeceğini de kaydetti. Mehmet Şimşek, jeopolitik risk ortamına rağmen dövize talep olmadığının da altını çizdi. Mart ayında ücretli çalışan sayısı arttı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı 16 milyona yaklaştı. Yılın 3. ayında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,8 artarak 15 milyon 601 bin 250'ye yükseldi. Ücretli çalışan sayısında en fazla artış inşaat sektöründe oldu. İnşaat sektöründe ücretli çalışan kişilerin sayısı %6,4 arttı. Ticaret ve hizmet sektöründeki artış da %3,5'a ulaştı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık hayvan arzında herhangi bir problem bulunmadığını söyledi. İbrahim Yumaklı, büyük şehirlere kurbanlık hayvan sevkiyatlarının devam ettiğini belirtti.
1: Herhangi bir şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok. Büyükbaş kurbanlıklarda 1 milyon 202 bin sayısındayız. Bu geçtiğimiz yıl sevk edilen hayvanların %45 üzerinde. Yine küçükbaş hayvan sayısı 3 milyon 761 bin. Bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların %51 üzerinde. Büyük şehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor. İstanbul'un Avrupa yakasına da bayram boyunca hatta devam edecek bu sevkiyatlar. Vatandaşlarımızın inşallah bu dini vecibelerini herhangi bir problem olmaksızın gece gündüz çalışıyoruz.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak 6 ayrı ihaleye fesat karıştırıldı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde İstanbul, Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerin incelemeye alındığı bildirildi. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Etkin pişmanlıktan faydalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden ifade vermek istediğini bildirdi. Özkan Yalım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e ödediğini öne sürdüğü para miktarı ile ilgili yeni bilgiler verme talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçti. Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, geçtiğimiz günlerde de ek ifade talebinde bulunmuş ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 5 saat süreyle ifade vermişti. Özkan Yalım, 2023 yılında Özgür Özel'e iki seferde toplam 1 milyon 200 bin lira nakit verdiğini ileri sürmüş, Özel'in kullanımındaki lüks aracın tasarım masrafının da Uşak Belediyesi tarafından ödendi iddiasını yinelemişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davanın görülmesine devam ediliyor. İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada davalı CHP avukatı dosyada yetkisizlik kararı verilmesiyle ilgili dilekçe sundu. Mahkeme, Gürsel Tekin ve heyetinin görevine devam etmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yeniden birleştirme talebine ilişkin muvaffakat gönderilmesini de kararlaştırdı. Davanın bir sonraki duruşması 10 Temmuz Cuma gününe ertelendi. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında karar açıklandı. Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Mahkeme, Niyazi Nefi Kara hakkında 2 milyon 500 bin lira adli para cezası uygulanmasına da hükmetti. Kara'nın Side'de bulunan villasının da müsaderesine karar verildi. Davada 21 sanık hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezalarına hükmedildi. Tutuklu sanıklardan Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül hakkında da 41 yıl 9 ay hapis cezasıyla 2 milyon lira adli para cezası verildi. Belediyedeki makam odasında rüşvet alırken suçüstü yapılan belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter de 40 yıl 20 ay hapis cezasına mahkum oldu. Davada yargılanan diğer 19 sanık hakkında da 2 yıldan 41 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezaları verildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleri ve suçlularla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Akın Gürlek, Kayseri Valiliğini ziyaretinde, suçlular her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır, dedi.
2: Suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Milletimizden aldığımız geri dönüşler de oldukça memnuniyet verici durumdadır. Yakın zamanda faili meşhur suçlara ilişkin bir büro kurduk. Özellikle aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Çin ziyareti dönüşünde uçakta açıklamalarda bulunan Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğu iddialarını reddederek %80'inin yok edildiğini savundu. İran'dan nükleer program konusunda gerçek taahhüt beklediğini belirten Trump şöyle dedi. Bizim yapacağımız herhangi bir anlaşma sadece birkaç yılı değil nesilleri kapsamalı. İran'ın nükleer emellerini sadece ertelemek değil kalıcı olarak bitirmek zorundayız. Eğer masaya oturacaklarsa bu 10 yıllarca sürecek ve tam denetim içeren bir taahhüt olmalı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçı, Hindistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Amerikalılara hiç güvenimiz yok dedi. Mevcut müzakerelerin de bu durumdan etkilendiğini kaydeden Arakçı, diplomasi masasını terk etmediklerinin altını çizerek askeri bir çözüm yolu yok ve ABD bu gerçeği anlamalı diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 2 günlük Çin ziyareti tamamlandı. Trump dönüş yoluna çıkmadan önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir kez daha bir araya geldi. Xi Jinping, Trump'ın ziyaretinin ikili ilişkiler için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da iki liderin bir dizi yeni mutabakata vardığı kaydedildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da çok sayıdaki konuda anlaşma sağladıklarını söyledi. Dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, "Tayvan politikamızda değişiklik yok," dedi. Donald Trump, "Tayvan'a silah satışı konusunda da henüz onaylamadım, yapabilirim de yapmayabilirim de," ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ablukaya aldığı Küba'da ham petrol tükendi. Adada zorunlu elektrik kesintilerine gidileceği açıklandı. Amerikan İstihbarat Teşkilatı CIA'nın direktörü John Ratcliffe, Havana yönetimiyle görüşmek üzere adaya gitti. Kübalı yetkililerle görüşen Ratcliffe'in, adada temel değişiklikler yapılırsa Washington'un Havana'yla ekonomi ve güvenlik konularında çalışacağını söylediği aktarıldı. Söz konusu temel değişikliklerin ne olduğuysa açıklanmadı. Küba'dan yapılan açıklamada da ülkenin Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliği için bir tehdit oluşturmadığının altı çizildi. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'daki eski bir araştırma reaktöründe kalan zenginleştirilmiş uranyuma da el koydu. Uranyum Amerika Birleşik Devletleri'ne nakledildi. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı taşıma işini İngiltere'nin üstlendiğini, uranyumun imha edileceğini açıkladı. şiddetli yağış yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Kuvvetli yağış Sivas, Yozgat, Osmaniye, Amasya ve Kahramanmaraş'ta sele neden oldu. Sel nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sivas'ın Suşehri ilçesinde su seviyesi yükselen Kılıçkaya Barajı'nın kapakları kontrollü olarak açıldı. Bitlis ve Amasya'yla Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de kuvvetli dolu yağışı nedeniyle her yer beyaza büründü. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de rüzgarla birlikte çıkan hortum endişeye yol açtı. Büyüyen hortum bir süre sonra etkisini kaybederek yok oldu. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siber güvenlik konusunun kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentindeki temasları çerçevesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le de bir araya geldi. Mart ayında ücretli çalışan sayısı arttı. CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Spor. Trendyol Süper Lig'de sezonun 34. ve son haftası bu akşam tek maçla başlıyor. Çaykur Rizespor ve Beşiktaş sezonu Karadeniz'de noktalayacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşma TRT Radyo 1'den naklen yayımlanacak. Trendyol 1. Lig'de playoff 2. turu rövanş maçı bu akşam oynanacak. İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Sipahi Bodrum Futbol Kulübü Arca Çorum Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Saat 20'de başlayacak karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından canlı yayında izleyebilirsiniz. Voleybol Erkekler Sev Şampiyonlar Ligi'nde gözler yarı final mücadelesine çevrildi. Temsilcimiz Ziraat Bankart, Polonya ekibi Warta Zawiercie ile tarihinde ilk kez Avrupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Yarın saat 21.30'da başlayacak maç TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
3: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısıyla Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Sirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Erzincan ve Van 7, İstanbul, Aydın, Osmaniye ve Şanlıurfa 14, İzmir, Adana ve Hatay 15, Edirne, Çanakkale, Denizli, Giresun, Trabzon, Rize, Mardin ve Kilis 13, Bursa, Sinop, Samsun ve Adıyaman 11, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Gaziantep 12, Muğla, Konya, Tunceli ve Elazığ 9, Antalya 16, Eskişehir ve Malatya 8, Nevşehir ve Tokat 6, Kırşehir 4, Bolu, Kastamonu, Kars ve Erzurum 5 ve Diyarbakır 10 derece.
3: Yol durumu.
0: Of, Çaykara, Bayburt yolu Soğanlı geçidinin ilk 9 kilometresiyle 49 ila 69. kilometreleri kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı. Antalya-Isparta yolunun ilk 3 kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla Er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde

0: silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü, yedek subay, as subay adaylarıyla er, birinci grup. Sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü, er, ikinci grup. Sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü, er, üçüncü grup. Sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk belgesini birinci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, ikinci ve üçüncü grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
3: Donuyoruz Yüksel abi.
2: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
2: Benim adım Çekici Yükselse ben de...

0: derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Uçal abi, üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerimizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış Mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
10: Canım karım.
9: Ula senin ne işin var burada?
10: Ula Asu senin ne işin var burada?
9: Araba almaya geldim.
10: Ben de.
11: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
10: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
9: Ne acele Kılçık hocam.
7: Albayrak Finans, yarını güvenle planlar.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: ekmek yediğin an gelsin Sütaş ayran.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar. Soralım bakalım.

0: Beslenme trendleri ve sosyal medya sağlığımızı etkiliyor mu? Diyetisyen Neslihan Aktepe'ye sorduk.
1: Beslenme trendleri ve sosyal medya hayatımızın tam ortasında maalesef diyorum. Çünkü eskiden moda haftaları, moda trendler vardı. Renkleri belirlerlerdi. İşte hangisi moda olacak, saçlar nasıl yapılacak filan şeklinde. Şimdi bakıyoruz ki şu besin hayatımızda geldi. İşte yurt dışından bu geldi. Yurt içinde bunlar üretildi. Ananas yiyeceğiz, avokado tüketeceğiz, kara buğdayı hayatımıza alacağız. Yurdumuzun ürünlerini kullanmak gerekli. Artık bunlar trendi beslenme diyorlar. Trendi beslenme olduktan sonra kendi ülkemizde de üretiliyor zaten. Hani bu açıdan güzel ama sadece trend beslenme adı altında bunları hayatımıza almamak gerekli. Hani bir bakalım, araştıralım. Bizim bedenimiz için uygun mu değil mi? Sevdik mi, sevmedik mi? Çünkü sevmiyorsak kortizol salgısı insülini de artırıyor. Kan şekeri dengede bir türlü kalmıyor. Siz kendi bedeniniz için en uygun beslenme modelini çıkarmanız gerekli. Çünkü psikolojiniz ve fizyolojiniz bizim açımızdan çok çok önemli. Ama sosyal medyada inanılmaz bir bilgi kirliliği var. Herkesi sanki klinik çalışmaya almış, her anlatan doktor, her anlatan diyetisyenmiş gibi davranıyor. Oysa ki araştırdığınızda hiçbirisi doktor değil, diyetisyen değil. Bu konuda çok özenli seçmek gerekir. Sağlıkla ilgili bilgiler sosyal medyadan öğrenilmez. Bu net. Araştırma, arama motorlarından da değil. Biz bir konuda bilgi araştırıyoruz.

0: araştırıyorsak daha ciddi mecralardan bakarız. Sosyal medyada gerçekten çok yanlış bilgiler dolaşıyor. Doğru bilginin en az 10 katı kadar yanlış bilgi var. Bu bilgi kirliliği insanları çok yanlış noktalara, sağlık açısından baktığınızda sağlıksız olmaya doğru götürebilir. Mesela son dönemde duyduğumuz bir vakada zencefil, zerdeçal, omega 3 gruplarını kullanıp sosyal medyadan duyduğu için kanama zamanıyla ilgili sorun yaşayıp beyninde pıhtı atan, yani beyin kanaması geçiren bir hasta da mevcut. O yüzden sağlıktan öteye hiçbir şey yok. Biz sosyal medyadan öğrendiklerimiz değil, hekime gidip muayene olup daha sonra diyetisyenden öğrendiğimiz bilgilerle hayatımıza devam etmemiz gerekli.
1: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: Spor Servisi'nden herkese iyi akşamlar efendim. Kısa bir spor servisi programıyla karşınızdayız. Az dakikamız var geçmiş programlara göre. Yine çok değerli sporun çok değerli isimlerini ağırlayacağız efendim bu kısa zaman dilimimizde. Hemen konuğumuza iyi akşamlar dileyelim. Çünkü hakikaten çok önemli bir etkinlik ve çok değerli bir isim var. Telefon hattının diğer ucunda İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu. Şu an telefon hattının diğer ucunda. Ekrem Bey iyi akşamlar, programımıza hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum Tolga Bey. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Sizler de iyisinizdir inşallah.
2: Biraz heyecanlıyız. Biraz
1: estağfurullah. Yolculuk. Estağfurullah hocam. Yani heyecanlı olmak da aynı zamanda Ekrem Bey o yaptığınız güzel işin de sesinize yansıması olarak kabul ediyorum ben bunu. Çok önemli bir etkinlik. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın 7.'si düzenleniyor. 2. etap olan Kurtuluş Kapısı Yarışları 17 ve 19 Mayıs günlerinde İstanbul'da yapılacak. Yarış programından bahsetmenizi sizden rica edeceğim. Etkinliğin isterseniz 10 dakikamız var çünkü kısa bir zaman diliminde sizlerle beraberiz. İnşallah ilerleyen zaman dilimlerinde stüdyomuzda da sizleri görmek bizleri mutlu edecektir, onur verecektir bize. Buyurun efendim, isterseniz bu etkinliğin tüm detaylarını ben sizden dinleyeyim. Buyurun.
2: Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları bu yıl 7.'sini gerçekleştirecek.
1: Evet.
2: Aslında gerçekleştirmeye başladı demek daha doğru olur. 23 Nisan'da çocuklara atfettiğimiz, geleceğimizin umutlarına atfettiğimiz bir etkinlik düzenlendi. Hem İstanbul'da hem Çanakkale'de.
1: Evet.
2: Hatta Çanakkale'de 57. Alay Yürüyüşü'nde de yer aldı sporcularımız. Evet. Ve orayı tamamladık.
1: Evet.
2: 19 ve 17 Mayıs tarihlerinde iki büyük yarış düzenlenecek. Sanırım şu anda benim önüme gelen listeleri takip ediyorum. Her an değişiyor tabii ama
1: evet,
2: tarihte yapılmış en güçlü yat yarışı olacak gibi duruyor. Katılımcı sayısı ve ülke anlamında.
1: Evet.
2: 70'in üzerinde ekibin, profesyonel ekibin İstanbul Boğazı'nda olacağını planlıyoruz. Bu demek ki 700'ün üzerinde sporcu yarışacak.
1: Evet.
2: Çok kısaca Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın neden var olduğunu anlatayım.
1: Buyurun efendim. Buyurun efendim.
2: Her şeyden önce denizde yapılan bir etkinlik, bir spor biraz farklı şeylerle de ifade ediyor. Ülkemizin, bu cennet vatanımızın en nadide, en güzel yerlerinde düzenlenen bu organizasyonda uluslararası anlamda çok ciddi bir tanıtım faaliyeti gerçekleştirmiş oluyoruz.
1: Evet.
2: Takdir edersiniz, bu yelkenliler aslında çok romantik, çok heybetli görünen, hepimizi böyle o beyaz yelkenleriyle suyun üstünde mest eden görseller çıkartıyor. Buna bir de İstanbul ve Çanakkale gibi, Kıbrıs gibi, Muğla gibi bölgelerimizi eklediğimizde inanılmaz güzel görseller elde ediyoruz. Hikayeler ortaya çıkıyor. Bu da uluslararası anlamda tanıtımımıza eminim çok büyük katkılar sağlıyor. 2025 yılı için bahsedersek, evet, 600 milyon kişiye ulaşmış yurt dışında bu etkinliğin görselleri, evet, videoları, bilgi.

0: yaptı.
1: Sanki büyük bir spor organizasyonu, yani futbol organizasyonuymuş gibi. Hani
0: çok futbol... doğru. Çünkü,
1: evet, evet.
0: Çok doğru, çünkü yelken sporu aslında ülkemizde gidilmesi gereken yolu olmasına rağmen dünyada çok ciddi ilgiyle takip edilen, hatta bir hayat tarzı birçok ülke için.
1: Tabii özellikle İskandinavlar için, öyle değil mi Ekrem Bey?
0: Çok doğru. Evet. İngilizler, Amerikalılar, ada ülkeleri, özellikle Yeni Zelanda vesaire, hayatlarının bir parçası bu deniz ulaşımı. Dolayısıyla orada çok ciddi ses getiriyor.
1: Evet.
0: İkinci bir nokta, bu en büyük hedefimiz, Sayın Spor Bakanımız Osman Aşkınbat Beyefendinin de bizlere bir talimatı gibi aldık biz bu konuyu. Yelken Federasyonu Başkanımızla birlikte henüz bir olimpiyat madalyası gelmedi tarihe kadar.
1: Evet.
0: Biz bu organizasyonla gençleri teşvik etmek, onlara doğru rol modeller, ki hele bu dijital kirlilik çağında spora gençlerin çok büyük ihtiyacı var. Onlara bir nefes alacak, ruhlarına, karakterlerine katkı sağlayacak bir etkinlik olmasını sportif anlamda hedefledik. Çok fazla sayıda genç kardeşimiz bizlerle birlikte oluyor. Üniversite takımları, hatta lise takımlarına kadar bir teveccüh gösteriyorlar, yarışlarımıza katılıyorlar.
1: Evet.
0: Bu da sportif anlamda. Ve son bir şey kaldı, etki alanı.
1: Evet.
0: Bu da diplomasi. Yani belki spordan bir parça uzaklaşıyormuşuz gibi düşünseniz, az spor asla spor tek başına değil, bir diplomasi, bir ifade alanı. Dünyanın içinden geçtiği bu kaotik dönemde biz denizlerimizde Hürce bayrağımızı dalgalandırıyoruz, şanlı bayrağımızı.
1: Evet.
0: Ve bu geçmişimizle, ülkemizin o şanlı geçmişiyle, ödenmiş çok büyük bedellerle bugün bunu biz, bu hürriyeti yaşıyoruz. Tabii bunu da yad etmek, rahmetle anmak, başta Mustafa Kemal Atatürk, bütün şehitlerimizi, bu ruhu da genç nesile aktarmak en büyük hedeflerimizdendi. Çok şükür bugüne kadar da utandıracak bir duruma düşmedik. Büyüyerek devam ediyor etkinlik.
1: Harika. Ne güzel anlattınız Ekrem Bey. Hiç araya da girmedim çünkü o kadar güzel de cümleleri, kelimeleri arka arkaya bağlıyorsunuz ve hikayelendiriyorsunuz ki hakikaten. Sizi dinlerken acaba biz de bir yat alıp Ekrem Bey'in peşine düşsek mi diye insanlar düşünmüştür diye düşünüyorum.
0: Hiç yat almasınlar. Böyle bir şart yok. Bize ulaştığı takdirde izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz,
1: evet,
0: biz onları misafir etmesini seve seve koordinasyonunu yaparız.
1: Harika.
0: Bunu deneyimlemek isterlerse bize ulaşmaları sosyal medyadan da.
1: Seve seve gelirim. Geliriz hatta program ekibi olarak Ekrem Bey.
0: Müthiş olur. Gerçekten
1: çok seviniriz.
0: Göründüğü gibi kolay bir spor değildir.
1: Değil. Evet.
0: Romantik değildir böyle. Yani ben 30 yıldır yarışıyorum. Hı-hı. Geçen hafta bir arkadaşım bir etkinliğe davet etti. Bu İstanbul Boğazı'ndaki tur teknelerinden birine bindik.
1: Evet.
0: Ben böyle 1,5 saat, ah bu yalı ne kadar güzelmiş,
1: evet,
0: buradaki orman ne kadar güzelmiş.
1: Evet.
0: Bana
1: evet
0: dediler ki sen 30 yıldır burada yarışıyorsun. Ama dedim hani kafamı kaldırdım, oraya bakma fırsatım olmadı hiç.
1: Evet, evet.
0: Hani çok fiziksel olarak çok güç gerektiren bir ve konsantrasyon gerektiren bir spor. Hı-hı. Ama emin olun çok keyif alırsınız. Şeref duyarız sizi misafir etmekten.
1: Çok mutlu olurum ben de. Çok teşekkür ediyorum hakikaten. Beraber de olmak isterim ve sizi de birebir tanımak isterim ekibimle beraber. Efendim yarış programından da bahsettiniz. Uluslararası arenada geldiği nokta. Şimdi uluslararası yarışmalarda derece istiyoruz. Artık bizim amacımız, bizim isteğimiz bu şekilde değil mi Ekrem Bey?
0: Çok doğru.
1: Evet.
0: Çok doğru.
1: Evet.
0: Şöyle bir şey. Bu spora, herhangi bir spora rol modelleriniz olmazsa,
1: evet,
0: bir hikayeniz olmazsa başarı çok zor. Futbol örneğinden gidelim. Nasıl hı-hı Arda hepimizin gururu,
1: evet, evet,
0: göğsümüzü kabartıyor.
1: Evet.
0: Tabii ismini zikretmediğim tüm diğer sporcular. Nasıl bizi bir heyecana, gurura sevk ediyorlarsa, denizlerde de böyle kahramanlarımız var.
1: Evet.
0: Bunları sadece öne çıkarmak lazım. Bu noktada da işte tam yine tekrar bağlayayım konuyu.
1: Buyurun, buyurun efendim, buyurun.
0: Sizlere o kadar minnettarız ki milyonlara bizim sesimizi ulaştırıyorsunuz. 7 yıldır TRT bizleri en büyük destekleyen kurum. Gerçekten tüm denizcilerimiz adına, tüm yelkencilerimiz adına size şükranlarımızı sunmak isterim.
1: Estağfurullah efendim. Çünkü çok güzel işler yapıyorsunuz. Biz de bu güzel işlere kayıtsız kalamıyoruz TRT ailesi olarak. Ülkemizin, güzel ülkemizin her bir tarafında bu yaptığınız güzel etkinlikleri haberdar etmek istiyoruz herkese. Çünkü çok önemli, çok değer veriyorsunuz, çok emek veriyorsunuz. Çok güzel insanlarla beraber çalışıyorsunuz. Sosyal medyadaki gönderilerinize de bakıyorum. Ekrem Bey, hakikaten tüm medya kuruluşlarına da olabildiğince, görebildiğim kadarıyla olabildiğince bilgilendirmeye, onlarla beraber programlara katılmaya da ehemmiyet gösteriyorsunuz. Bu da tüm medya mensupları için çok güzel bir şey. Onlar adına da bir kez daha teşekkür ediyorum efendim sizlere.
0: Biz de teşekkür ederiz. Tabii sorumluluğumuz çok ağır bir makama, Cumhurbaşkanlığı, ülkenin en üst makamı.
1: Evet, evet.
0: Binlerce yıllık tarihi olan bir devletin en üst makamı. Hı-hı, dolayısıyla burada bizim gerçekten üstümüzde hissettiğimiz sorumluluk çok büyük. Evet. Ama gurur da çok büyük tabii. Elimizden gelen en iyisini, hatta yani bir ekip olarak sözümüz var birbirimize 7 yıldır. Her bir aşamada daha iyisine ulaşmak, her bir seferde hiç yapılmamışları, örneğin Samsun'a yarış yaptık, Çanakkale'ye, Kıbrıs'a, bunlar tarihte hiç olmamış işlerdi.
1: Evet.
0: Aynı bu şekilde, aynı bu vizyonla devam edeceğiz. Umarım uluslararası, Türkiye'de başlayıp belki başka ülkelere devam edecek bir yarışa da evrilebilir süreçte. Bir markamız oldu. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bizden sonraki gençler eminim çok daha ileri taşırlar. Denizcilikte de, mavi vatanda da o şanlı bayrağımız hürce, özgürce dalgalanacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmaz.
1: Ne güzel konuştunuz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Tüm detaylarıyla anlattınız. O heyecanı zaten sesinizden hissetmemek mümkün değil. Kolaylıklar diliyorum sizlere. En kısa sürede de stüdyomuzda sizleri ağırlamaktan onur duyacağız. Çok müteşekkir olacağız efendim. Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyorum. O şeref bize ait.
1: Çok teşekkürler.
0: Hoşçakalın.
1: Teşekkürler efendim. İyi akşamlar diliyorum. Efendim, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ile beraberdik. Çok önemli bir organizasyonu, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışlarının 7.sini konuştuk. Geldik sona. Pazartesi günü yine burada olacağız. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Spor servisi.

0: 24 yıllık hasret bitti. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabi platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: Sayın dinleyiciler, burası Radyo 1, Türkiye Radyoları 1. programı ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: TRT Haber Merkezi sunar. Futbol Saati.
1: Şimdi Çaykur Rizespor Beşiktaş arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşmasının naklen yayınına başlayacağız.
2: Reklam.
3: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
4: Ya.
3: Evet ya. Türkiye'nin

0: en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
1: Reklam.
0: TRT Radyo 1.
1: Reklamlar.

0: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
1: aşkına. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
3: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
4: Yoksa sorun değil.
3: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
8: Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
9: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
10: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
11: Sağlamsa Lassa.
12: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
13: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
14: sizin. Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
16: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
17: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
18: Aşkını mum

0: ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan

0: kötü günde deyince aklına nikah masası değil takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
1: aşkına. Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankara

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
4: aşkına. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Reklamlar.
7: TRT Radyo 1.
6: Reklam.

0: Reklam.
1: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı başlıyor.
2: Çaykur Didi Stadyumu'ndan ben Murat Çimen. Herkese mutlu akşamlar diyorum sevgili dinleyenler. Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta mücadelesinde 40 puanla 8. sırada bulunan Çaykur Rizespor 59 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş'ı konuk ediyor. Çaykur Rizespor'un hedefi ligi ilk 8'de bitirmek. Beşiktaş ise zaten dördüncülüğü garantiledi. Mücadeleyi Asen Albayrak yönetecek. Tarihi bir hakem hatırlayacaksınız. Yıllar sonra Göztepe maçını yönetmişti ve İzmir'de yönettiği o maçta tarihi adını yazdırmıştı. Bugün yine maçı yönetecek.

0: 9 numarayla Ola Voyen ve 14 numarayla Taylan'ı izleyeceğiz. Kanatlarda 17 numara Mebude ve 7 numarayla Mihayla. Forvet arkasında 20 numarayla Kazım Laçi ve ileride gol arayacak isim 9 numarayla Ali Sow. Ve Beşiktaş kalede 30 numarayla Ersin oynayacak. 58 Yasin, 53 Emirhan, 12 Agbadu ve 62 Amir Murillo savunma dörtlüsünü oluşturuyor. Dörtlünün önünde 23 Aslani ve 4 numarayla Ndidi'yi izleyeceğiz. Kanatlarda 11 numara Cengiz Ünder, 19 numara Bilal Ture. Forvet arkasında 10 numarayla Orkun ve ileride 91 numarayla Mustafa gol arayacak isim olacak. Evet, yanımızda sevgili Erhan Seven de var. TRT Spor Haberleri Müdürü. Yayınımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkürler sevgili Murat. İyi yayınlar diliyorum. Seninle güzel, keyifli bir maç aktarımını inşallah izleyenlerimize, dinleyenlerimize aktarırız diye ümit ediyorum.
0: Evet, artık tabii sezonun son haftası. Son haftanın açılış maçı. Bir tarafta Beşiktaş, bir diğer tarafta Çaykur Rizespor. Beşiktaş aslında ilk dördün içerisinde yer aldı. Sezonun şampiyonluk parolasıyla başlamıştı. Ama sonrasında hem kupada hem ligde pek de istediklerini aldıkları söylenemez. Artık son hazırlıklar yapılıyor sevgili dinleyenler. Hasan Albayrak şu anda hazırlıklarını yapıyor. Ekrandan izlediğinizi düşünürseniz sol taraftaki kaleyi Beşiktaş file bekçisi Ersin koruyacak. Ve Beşiktaş beyaz forma, beyaz şort ve beyaz çoraplarla sahadaki yerini almış durumda. Sağ tarafta, ekranın sağ tarafındaysa Fofana'yı izleyeceksiniz. Ekrandan izlediğinizi düşünürseniz tabii. Ve maçın hakemi İlk düdüğünü çaldı. Rize'de zorlu mücadele başladı. Mavi yeşilli çubuklu forma var. Rize ekibinde mavi çorap ve mavi şortla sahadaki yerini almış durumda. Beşiktaş takımı oyuna başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Kaleci Ersin'e doğru gönderilen bir pas. Ersin sol tarafına doğru gönderdi Emirhan'a. Emirhan öne doğru oynadı Aslani'ye. Aslani'den Orkun'a. Orkun çizgiye doğru gönderdi Bilal Ture'ye. Sol kanatta kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor siyah beyazlar. Sağ tarafa doğru gönderilen bir pas. Amir Murillo topu aldıktan sonra geriye doğru bıraktı. Savunmanın en gerisinde Agbadu önüne doğru oynadı. Ndidi sekti, top sağ kanada doğru geldi. Sağ kanatta bir kez daha Murillo ceza sahası içerisine doğru gönderdi. Topu o noktada Beşiktaş kontrol etti. Son çizgiye doğru taşıyor ama orada bir müdahale, top dışarıda. Taş atışıyla siyah beyazlar oyunu bir kez daha başlatacak. Cengiz Ünder taş atışını kullandı. Geriye doğru Amir Murillo'ya doğru gönderiyor. O rakiplerin üzerine doğru gitti. İki oyuncu birden vardı bir kez daha Cengiz Ünder'e. Cengiz Ünder paralel bir pas verdi ortaya varlığa doğru. Şimdi ceza sahası. Gol pozisyonu. Beşiktaş gole gidiyor ama kaleci Fofana. Amir Murillo'nun önüne doğru gönderilen bir pas ve top kaleci Fofana'da kalıyor. Erhan Seven, hızlı başladı Beşiktaş.
1: Evet sevgili Murat, Murillo devre arasını transfer edildikten sonra hatırlanacağı üzere 2 hafta üst üste bu sağ kanattan bindirme yaparak goller atmıştı. Şimdi de o taktik yine uygulandı. Sızma yaptı sağ kanattan, sağ bekten Murillo. Önüne de güzel düştü. Pozisyonu offside diye Rizeli oyuncular bekledi ama değildi. Vuruşunda da kaleci Fofana başarılıydı. Çok net bir pozisyon. Senin de bahsettiğin gibi 70. saniyede henüz Beşiktaş net bir pozisyon yakaladı ama kaleci Fofana başarılıydı.
0: Çaykur Rizespor kendi yarı sahasından çıkacak. Sanyan topu aldı, sağ tarafındaki Moçi'ye verdi. Kendi yarı sahasında pas yapıyor. Şimdi Çaykur Rizespor sağ kanada doğru gönderilen uzun bir pas. Mitat topu aldı ama daha öncesinde maçın hakemi oyunu durduruyor. Ve top Beşiktaş'ta sevgili dinleyenler. 0-0'lık beraberlik var. Savunmanın arkasına çok iyi sızdı. Adeta bir sağ bek değil, sağ açık gibi oradan bindirmeyi yaptı Murillo. Karşı karşıya kaldı ama biraz ayağından da açmıştı ve kaleci Fofana gole izin vermedi. Çaykur Rizespor şimdi rakip yarı sahada etkili olmaya çalışıyor. Sağ kanatta ikili mücadele yerde kaldı Rizesporlu oyuncu ama maçın hakemi oyunu devam ettirdi. Sağ kanatta şimdi Cengiz Ünder var. Cengiz ceza sahasına doğru sokuluyor. Cengiz sağ kanattan ceza sahasına girdi. Son çizgiye indi. Yaptı ortasını. Arka direğe doğru bir orta yaptı. Orada hiç kimse dokunamadı. Top doğrudan doğruya dışarı çıktı ve taç oldu. Sağ kanattan köşe gönderene yakın bir yerden şimdi Çaykur Rizespor takımı taç atışıyla oyunu bir kez daha hareketlendirecek sevgili dinleyenler. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Ve şimdi sağ kanattan taç atışını Mitat'la kullandı Çaykur Rizespor takımı. Mochy topu ileriye doğru gönderiyor. Orada topu Ola Voyin aldı. Geriye doğru oynadı. Sanyan'a onun pası sol tarafa doğru Hoyer'e. Hoyer daha da geriye doğru oynuyor şimdi. Çaykur Rizespor kendi sahasında pas yapıyor. Bir kez daha sola doğru Mihayla. Mihayla'nın pası orta alanda siyah beyazlarda kaldı. Beşiktaş topu kazanıyor ve şimdi

0: Geriye doğru bir pas. Topla buluşan futbolcu Ndidi. Geriye doğru oynadı Aslani. Onun pası Agbadu'ya. Agbadu topu aldı. Savunmanın arkasına doğru uzun bir şekilde gönderdi. Murillo yine bindirme yaptı. Ceza sahasına sağ çizgiden girdi ama bu kez kritik bir müdahale geldi. Şimdi topu alan Orkun bir duvar pası yaptı. Orkun topu önüne almak istedi ama o duvar pasını iyi alamadı diyelim. Topu kaybetti. Top şimdi Çaykur Rizespor'lu oyuncularda kaldı ama o noktada yerde kalan Ali Sovdu maçın hakemi bir kez daha devam dedi. Ve topu alan Aslani. Orta yuvardan rakip yanına bakan diliminde Ndidi'ye. Ndidi topu aldı. Kendi ikisinin etrafında döndü. Karşısında 3 oyuncu birden var. Bir kez daha geriye doğru oynuyor. Ve topu Emirhan'a kazandırdı. Emirhan daha da geriye doğru oynadı. Kaleci Ersin'e. Ersin kendi yarı sahasının ortalarına kadar geldi. Sağ tarafındaki Agbadu'ya. O uzun bir top Ture'ye doğru. Göğsüyle önüne doğru indirmek istedi. Başarılı olamadı. Şimdi yerden bir pas ceza sahasının dışına doğru gitmişti top. Orada ceza sahası ön çizgisiyle yan çizginin kesiştiği hizaya yakın bir yerden vuruşunu yaptı ve Orkun'un vuruşunda top kaleci Fofana'da kaldı.
1: Sevgili Murat, 5 dakika geçti. Oyun Rizespor yarı sahasında geçiyor. Senin de o keyifli aktarımınla da zaten dinleyenlerimiz fark ediyordur. 2 de pozisyon var. Bu da güzel bir şuttu. Fofana soluna yatarak aldı. Rizespor yarı sahasına çıkmasını engellemek için ön bölgede pres yapıyor.
0: Şu an şimdi Çaykur Rizespor sağ kanattan gelecek Mitat ama
1: bir de Asen Hoca'ya bir cümle sarf edeyim. Bahsettin sen de yayının başında. Temaslı oyuna çok izin veriyor. Fark ettiğin üzere bir iki kez hem Rize ile hem Beşiktaşlı oyuncular belki faul beklediler. Ama Asen Hoca temaslı oyuna çabuk oyuncuların kendilerini bırakmalarına fırsat vermeden temaslı oyuna izin vererek de farklı bir bakış açısı. Türkiye Ligi'nde bu tür hocalara da bu tür kararlara da ihtiyaç var. Asen Hoca da şu anki yönetim için de tebrik ediyorum.
0: İlk yönettiği Süper Lig maçında da VAR'dan uyarıya rağmen pozisyonu kararını sağlayacak kadar kendinden emin bir hakem. Evet. Sonrasında görüşme de yaptık kendisiyle. Ben tebrik ettim. Bugün de gerçekten mükemmel bir maç yönetiyor. Bunun altını çizelim. Köşe vuruşu kullanıldı. Şimdi geriye doğru düştü. Bir vuruş. Top direğe çarptı. Dışarı gitti. Gole çok yaklaştı. Çaykur Rizespor Hoyer ceza sahasının içerisine doğru topu önünde buldu. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafayla savunma çıkarttı. Ceza yayının 1 metre kadar gerisinden vurdu. Top direğe çarptı ve dışarı gitti. Bu pozisyon maçın başından bu yana yaşanan en net gol pozisyonu olarak notlarımız arasındaki yerini alıyor sevgili dinleyenler. Top direğe de çarptı ve dışarı gitti. Top bir kez daha Çaykur Rizespor takımında. Ola Voyin top alacaktı. Kaydı düştü. Ardından savunmanın arkasına doğru gönderilen bir top ama kaleci Fofana topu ceza sahasının dışına kadar çıktı ve bir kaleciden diğerine kadar geldi. Hani İngiltere Ligi'ne hep örnek gösteririz ya, kolay kolay fauller verilmez evet diye. Bugün iki pozisyonda, hatta üç pozisyonda net bir şekilde gördük ki Asen Hoca gerçekten de Süper Lig'in bence en iyi hakemlerinden biri olmaya aday. Evet. Pozisyonları oynatması, avantaja bırakması, hakimiyeti, yakınlığı, oyuncularla diyaloğu gerçekten çok iyi.
1: Evet, şimdi
0: örnek olacak bir hakem.
1: Kadın hakem erkek hakem olarak ayrılmasından da yana değil. Sen de biliyorsunuz sohbetlerinde var. Hakem diyelim ama yine de ben bir ayrım yapayım. Ya birçok erkek hakemden hani dokundu mu hemen faul çalan, oyunu oynatmaktan ziyade durdurarak belki kendi yorgunluğunu da dinlenerek de geçirmeye çalışan hakem profili var Türkiye'de maalesef. Oynatmamak üzere kodlar kendilerini hakemlik görevini yerine getiriyor. Asen Hoca kondisyonu da çok iyi. Belki daha erken 6. 7. dakika ama oyunun topun olduğu yerde yakın olmaya çalışıyor. Oyunu takip ediyor ve durdurmadan o koşusunu mücadelesine devam ediyor. Bu anlamda ben de hocayı tebrik ediyorum.
0: Kesinlikle ilk maçı da ben çok beğenmiştim. Burada da çok iyi. Maşallah diyelim.
1: Maşallah,
0: söyleyelim.
1: Evet,
0: İnşallah
1: evet
0: böyle
1: devam eder.
0: 90 dakikanın sonuna kadar devam eder. Şimdi Cengiz Ünder topu aldı. Sağ kanattan ceza sahasına doğru girecekti ama topu kaybetti. Sanyan araya girdi. Topu kazandırdı arkadaşlarına ve şimdi Mihaila topu aldıktan sonra sol kanattan sağ kanada doğru uzun bir top gönderdi ve atak yönünü sağ kanada çevirdi. Mebude topu alan isim son çizgiye doğru indi. Yerden bir pas. Kaleci Ersin kale alanı içerisinde topu kolay bir şekilde kontrol etti. Hemen eliyle pası verdi Aslani'ye. Aslani de atak yönünü sağ kanada doğru çeviriyor sevgili dinleyenler. Agbadu topu aldı. Sağ kanatta arkadaşlarının dağılımına doğru baktıktan sonra Amir Murillo'ya, o biraz daha geriye doğru da döndü. Yeniden Agbadu'ya. Agbadu şimdi arkadaşlarının sağ içindeki dağılımına bakıyor. Kendi yarı sahasının ortalarında Orkun topu aldı. Orkun yavaş adımlarla gidiyor. Şimdi orta yuvarlan kendi yana bakan diliminde sol tarafa doğru gönderdi. Orada Yasin var. Yasin'den bir kez daha Orkun'a. Orkun şimdi kendi yarı sahasına döndü. Siyah beyazlar 10 noktada kaleci Ersin çıktı. Topu kontrol etti. Kendi yarı sahasının ortalarında. Sağ taraftaki arkadaşı Agbadio verdi. Agbadio'ya doğru sokulan Poğucu Endidi vardı. Ona kazandırıyor. Endidi sol kanatta orta yuvarlan rakip yanına bakan diliminde topu Orkun'a kazandırdı. Orkun'un pası Bilal Ture'ye. Bilal Ture'den Yasin'e. Yasin'den bir kez daha Bilal Ture'ye. Rakip yarı sahanın ortalarında siyah beyazlar. Bilal Ture çok enteresan. Sağ ayağıyla vurmak isterken kaydı. Sol ayağına da çarptı. Ve top Rize Sporlar'da kaldı ama Rize Sporlar'da atağa yönünü çevirmek isterken topu kaybettiler. Top da Beşiktaş takımında kaldı. Siyah beyazlar atağa çıkarken bir oyuncu yerde. Oyun bir kez daha devam ediyor. Sol kanada gönderilen bir pas Mihayla. Ceza sahasına doğru sokuldu. Mihayla yerden pasını verdi. Ceza sahasının dışı bir vuruş savunmadan döndü. Atak devam edecek şimdi. Topu kontrol eden futbolcu o noktada Mitat'tı. Top yere doğru iniyor. Sekiyor ve bir kez daha Çaykur Rizespor'larda kalıyor. Ceza sahasına doğru Alisson girdi. Vurdu karşı karşıya, topu dışarı gönderdi. İnanılmaz bir pozisyon, inanılmaz. Çaykur Rizespor gole çok yaklaşıyor. Alisson karşı karşıya kaldı sevgili dinleyenler. Yayın hemen üzerinden top bir anda sektöründe kaldı. Sağ ayağının içiyle bir plase. Kaleci kale karşısında ama zor olanı yaptı diyebiliriz Erhan Sever.
1: Evet, doğru söylüyorsun sevgili Murat. Şimdi top o kadar karambolde kaldı ki gitti geldi gitti geldi. Mitat dedin, evet, Agbadu orada, Alisov derken en son Alisov'un önünde kaldı. Yay civarında çok güzel, herkes aslında Rizespor taraftardı, gol diye ayağa kalkmıştı. Beşiktaş defansı da biraz üzgün bir şekilde duruyordu. Neden? O topun gol olma ihtimali yüksekti. Rizeli oyuncuların bir ikisi kollarını kaldırır gibi oldu. Ama direğin hemen yanından, senin de o aktarımında olduğu gibi, top yandan out'a gitti. Çok net pozisyon. Biz Rize ilk 5 dakika kendi yarı sahasında kaldık dedik ama 6'da o yerin vuruşu yan direkten out'a gitti. Sen de bahsettiğin gibi 10. dakikada da Ali Sov'un şutu yandan gitti. Her ne kadar 2. dakikada Murillo'nun pozisyonunda da Fofana golü kurtarmıştı. Baktığımızda genel itibariyle ilk 5 dakikada Beşiktaş'ın o daha atak, daha dinamik özelliği şu anda biraz daha dengelenir hale geldiğini söyleyebiliriz oyun anlamında, topa sahip olma anlamında. Çünkü ilk 5 dakikada böyle %70-75'lik bir sahip olma vardı. Şimdi biraz daha dengelendiğini düşünüyorum. Rize'de Beşiktaş'ın o fırtınasını dindirdi. Ama pozisyon bazında da iki net pozisyon Rize Spor tarafından yaşandığını söyleyebiliriz.
0: Mücadelede 11. dakika 0-0'lık beraberlik devam ederken bir başka Çaykur Rizespor hata sağ kanata Mitat pasını verdi. O noktada hareketlenen Mihailaydı, top ona gelmedi ve top Beşiktaşlar'da kaldı sevgili dinleyenler. Bilal Ture. Bilal Ture'nin pası Endidi'ye. Endidi köşe gönderdiklerinde ileri doğru taşımak istiyor, topu kaybetti. İçeriye doğru bir orta, ceza sahası bir başka gol pozisyonu olabilir ama topun kontrolünü sağlayamadı Mebude ve top şimdi Beşiktaş'ta kalıyor. Siyah beyazlar sağ kanattan gelecek. Orkun topu aldı. Sağ çizgiye doğru oynadı bir kez daha Aslani'ye. Aslani ileriye doğru göndermek istiyor. Araya Taylan girdi. Topu kazandı. Yerden pasını da verdi. Top Çaykur Rizespor takımında kaldı sevgili dinleyenler. Topla buluşan futbolcu Kazım Laçi bir pas gönderdi Mihayla. İki kişinin arasına girdi. Çıkamadı. Top da Beşiktaş'ta kaldı. Mücadelede 12. dakika. Radyolarını yeni açanlar için skoru sık sık tekrarlamaya çalışıyorum. Anlık skoru 0-0'lık beraberlik devam ediyor sevgili dinleyenler. Trendyol Süper Lig'de artık iki takım da böylelikle sezonu tamamlamış olacaklar. Beşiktaş dördüncülüğü garantiledi. Çaykur Rizespor'sa 8. sırada girdiği bu haftayı sezon sonunda da 8. olarak tamamlamanın hesapları içerisinde. Beşiktaş hata sol tarafa doğru gönderilen bir pas hatalı, top dışarı çıktı, taç oldu. Çaykur Rizespor takımı sağ kanattan kendi yarı sahasının ilk metrelerinden taç atışıyla oyunu hareketlendirecek. Çaykur Rizespor'da 0-0'lık beraberlik var. Taç atışı kullanılacak ve şimdi kullanıldı. 13. dakikadayız. Golsüz eşitlik devam ederken Recep Uçar da kenarda oyuncularına sürekli direktiflerde bulunuyor. Beşiktaş sol kanattan bir kez daha bastırdı. Topu kazandı. İki oyuncunun arasına girdi. Endidi o kalabalıktan çıkarttı. Pasını da kazandırdı Orkun'a. Orkun içeriye doğru sokuluyor. Orkun son çizgi. Top hala Orkun'da. Orkun döndü, baktı arkadaşlarının dağılımına. Top hala Orkun'da. Şimdi geriye doğru oynuyor Yasin'e. Yasin içeriye doğru bir pas verdi şimdi. Emirhan topu aldı. O ortalıyor ceza sahasına doğru. Kafayla karşılıyor topu. O noktada Sanyan ve Çaykur Rizespor takımı şimdi etkili çıkıyor. Sağ kanatta hareketlenen Alisov yerde kaldı. Maçın hakemi bu kez serbest vuruşu belirliyor.
1: Alisov aslında Agbadu'yu ekarte etmek üzereydi. Geçtiği takdirde de iyi bir pozisyon olabilirdi. Her ne kadar Emirhan da onun açısını kapatmak için de kademeye girmişti ama Akbadu'nun bu kez net bir faaliydi. Asen Hoca da bunu gördü. Sağ ayağına rakibinin bastı ayağına, yere bastı ayağına temas edince dengesini bozdu.
0: Emirhan Beşiktaş biraz daha geride olsa kart bile çıkartabilirdi.
1: Çıkabilir, doğru söylüyorsun, evet. Ama...

0: Emre'nin orada
1: çıkarttı zaten şimdi.
0: Şöyle bir şey var. Biraz da olayın da şiddeti var. Sağ ayağıyla rakibinin de ayağına temas etti. Sarı kart gördü Akbadu dediğin gibi. Ama orada kademeye girmesi de Emirhan'ın en azından bu ikili için, ikili adına da doğru bir hareketti diyebiliriz. Akbadu ağırda kaldığı zamanlar oluyor sevgili Murat. Seninle yaptığımız programlarda da zaman zaman bunu dile getirmiştik. Burada da ağır kalma durumunda olunca kartlık bir faul yapmak durumunda kaldığını da söyleyebiliriz. Rize Spor takımı da şimdi duran toptan bir pozisyon arayacak.
1: Sevgili dinleyenler, yaya yaklaşık 12-13 metre sağ kanat orta ceza sahasına doğru geldi ve kaleci Ersin kolay bir şekilde topu kontrol ettikten sonra arkadaşlarının saha içerisindeki dağılımına baktı. Ardından eliyle hemen pasını verdi. Emirhan topu aldıktan sonra Yasin'e, siyah beyazlar kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Radyolarını yeni açanlara hatırlatalım. Skor kaç kaç diyorsanız şu anki durumu 0-0'lık beraberlik var ve 15. dakikadayız sevgili dinleyenler. Şimdi yerden bir pas, Akbadu topu bir kez daha aldı. Karşısında onun durumunu bozmak isteyen oyuncu Kazım Lacci vardı. Kalecisine döndü Ersin'e. Ersin sol tarafa doğru bıraktı. Yasin'e. Yasin topun üzerine bastı, bekledi. Yeniden topu Ersin'e gönderdi. Çaykur Rizesporlu oyuncuların çok fazla rahatsız etmediğini görüyoruz Ersin'i. Ersin'in pası Emirhan'a. Emirhan topla buluştu. Ardından ileriye doğru uzun bir şekilde gönderdi. Kafayla Endidi indiriyor. Endidi'nin indirdiği top yükseklik kazandı ve top Çaykur Rizespor takımında kaldı. Taylan yerden pasını verdi. Çaykur Rizespor sağ kanattan geliyor. Olavay'ın pasını verdi sağ kanada doğru. Orada topla buluştu. Şimdi bir kez daha Taylan sol tarafa doğru gönderdi. Bir vuruş gelişine vurmak istedi sevgili dinleyenler. Sol çaprazı düşünün. Kaleye doğru, gelişine doğru vurmak istedi. Mihayla vuruşunu yaptı. Top dışarı çıktı. Orada bir de müdahale var. Ve öncesinde

0: Seken topta aynı zamanda.
1: Aslında kaleye doğru yönlenmişti sevgili Murat, Mihail'in vuruşu. Orada Murillo araya girdi. Temasıyla da top kornere gitti. Ersin de kontrol alanında olabilecek bir şuttu ama yine sen de bahsettiğin gibi sol çaprazdan etkili geldi ve şutla da atağı sonlandırmaya çalıştı Rizespor.
0: Köşe vuruşu sağ kanattan kullanılıyor. Kazım Lacci köşe vuruşunu kullandı. Yüksek bir top kafayla indirdiler. Şimdi Holye top aldı, sol tarafına doğru gönderdi. Orta ceza sahasına doğru. Savunmadan dönüyor, bir kez daha topu aldı şimdi Hoyer. Onun ortası ceza sahasına doğru. Kafayla karşılıyor siyah beyazlar. Ve topu en geriye kalecisi Fofana'ya kadar gönderiyor sevgili dinleyenler. O noktada Mebude ve kaleci Fofana da topu aldı, ayaklarıyla kontrol etti. Ceza sahasının dışında arkadaşlarının dağılımına baktı. Sağ tarafındaki arkadaşı Mochi'ye doğru verdi. Mochi topu aldıktan sonra şimdi topun üzerine bastı ve bekledi. Şimdi sol tarafına doğru gönderiyor. Orada Sanyan var. Sanyan'dan kaleci Fofana'ya. Fofana topu ileriye doğru gönderiyor. Sağ kanat orta sahaya taç çizgisinin tam kesiştiği yerde. Mebude topu aldı, rakibinden ilk hamlede sıyrıldı. Ardından Beşiktaşların baskısı var. Taç top dışarıda. Taç atışı Yasin'den top dışarı çıktı diyor yardımcı hakem. Çaykur Rizespor rakip yarı sahanın ilk metrelerinden kullandı. Geriye doğru bir pas şimdi. Mochi topu aldıktan sonra öne doğru oynadı Taylan'a. Taylan topu aldı. Kendi kalesine doğru hareketleniyor. Beşiktaş'ta oyuncuların baskısı var. Ve sol tarafa doğru gönderilen pas Hoyer'e. Hoyer topun üzerine bastı. Bekledi. Ardından savunmanın arkasına doğru bir pas gönderdi ama kaleci Ersin'e doğru gitti top. Beşiktaş çok hızlı başlamıştı ama ardından Çaykur Rizespor dengeyi kurdu. Şu anda da tempo düştü.
1: Evet, biraz daha düştü. Dediğim gibi yağmurun da gün içerisinde yağması sağ zemini de bazen oyuncular adına zorlaştırıyor. Bazı kaymalar da oldu değil mi? Onu da birkaç kez fark ettik. Zemin ağırlığı, her ne kadar zemin görüntü olarak iyi ama oyuncuların zaman zaman ayakta kalmakta zorlandık.
0: Bu arada Çaykur Rizespor takımında Alisov topu aldı. Ceza sahasında Alisov ve gol! Alisov! Çaykur Rizespor 18. dakikada Beşiktaş karşısında 1-0'ını geçiyor. Gol Alisov. Çaykur Rizespor 1, Beşiktaş 0. Baskısı vardı sevgili dinleyenler. O baskı sonuç verdi. O noktada topu önünde buldu. Alisov karşı karşıya kaldı. Beşiktaş çıkarken kendi yarı sahasında çok önemli bir hata yaptı. Akbadu topu kafayla ileriye doğru göndermek istedi. Ama bir top kaybı. Sonrasında top Olavoyin'de kaldı. Onun pası ve topu firelere gönderen ceza sahasının içinde önce topu önünde buldu. Sanya'nın pasıyla Alisov kale alanı ön çizgisinin 1 metre kadar gerisi. Kaleyi hafif sol çaprazdan gören bir yer. Gözünüzde iyi canlanması açısından anlatıyorum. Ve o noktadan son derece düzgün vurdu. Alisov'un attığı bu gol Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında 1-0 önde.
1: Sevgili Murat, aslında topu defanstan çıkartmaya çalışırken Beşiktaş zorlandı. Ön bölgede Rizespor'un presi etkili oldu. Emirhan'ın vuruşu rakibi kafasına çarptı. O top yine Beşiktaş'ta kaldı. Akbadu o topu senin de bahsettiğin gibi kafayla ileri uzaklaştırmaya çalışırken de rakibe gitti ve Akbadu yerini kaybetti. Onun yerine Endidi doldurmaya çalıştı. Yasin kademeye girmeye çalıştı ama gerçek stoper orada olmayınca da golcü isim, takımın şu ana kadar 6 golü vardı. En fazla gol atan ismi de Alisov. 7 oldu bu golü de. Affetmedi. Çok net bir vuruşla da Ersin yanında topu ağlar gönderdi ama Beşiktaş defansının arka arkaya ısrarla yaptığı hatalarda Rizespor'un bu hatanın geliştirmesinde ve golle sonuçlandırmasında büyük katkı yaptığını söyleyebiliriz.
0: Bir şimdi Beşiktaş hata, geriye doğru bir pas, sert bir şut izledik. Orkun'dan savunmadan sekti ve dışarı gitti.
1: Evet, Rizespor takımı aslında hani ilk 5 dakikadaki ağırlığını, Beşiktaş'ın o etkili oyununu gördükten sonra acaba demiştik ama sonra toparlandı. Atakları da vardı, pozisyonları da vardı. Biraz rölantiye girer gibi olduğunu seninle beraber hemfikir olduğumuz anlarda da Alisov güzel vuruşla da takımını öne geçirdi. Böylece de yani sezon son maçı ama sonuç itibariyle galibiyet de değerlidir.
0: Köşe vuruşu kullanıldı, ceza sahası kaleye doğru gönderdi Fofana. Orkun'un vardır böyle golleri. Bir anda doğrudan doğruya kaleye doğru gönderdi. Sol kanattan kullanan köşe vuruşunda kaleci Fofana tam ön çizgide ve ön direğe doğru hareketlendi. Topu uzaklaştırmayı başardı. Şimdi ceza sahasına doğru gönderilen bir top Beşiktaş ata. Topu Beşiktaş kazandı. Orada bir elle oynama beklentisi vardı. Devam dedi maçın hakemi ve şimdi Çaykur Rizespor çıkıyor sevgili dinleyenler. Sol kanat.

0: Ali Sov'un pası geçmiyor. Kritik bir müdahale geldi siyah beyazlardan, Amir Murillo'dan sevgili dinleyenler. 21. dakika, 18'de Ali Sov'un attığı gol. Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında 1-0 önde. Sol kanada doğru gönderilen bir pas şimdi. Sol kanatta siyah beyazlar geliyorlar. Geriye doğru bir pas izledik. Endidi topu aldı. Rakip yarı sahanın ortalarında. Orta yuvarlan, rakip yarı alana bakan dilimine doğru bir pas. Orada Agbadu topu aldı. Rakip yarı sahanın ilk metrene kadar topu sürdü. Ardından yardan bir pas. Yine hareketlenen Amir Murillo'ydu ama top ona gelmedi. Ve topu alan Taylan. Taylan'ın pası o noktada Mihail'a sağ tarafına doğru gönderdi. Sağ kanattan etkili geliyor şimdi Çaykur Rizespor. Ceza sahasında hareketlenen oyuncular var. Arkaya doğru sekti. Gol pozisyonu. Bir çalım. Vuruş. Top savunmadan sekiyor. Ardından dışarıya doğru hareketleniyor ve taç oluyor. Bir kez daha gole yaklaştı Mihail'a Çaykur Rizespor.
1: Sevgili Murat, çok temel defansif hatalar yapıyor Beşiktaş. Hem yerleşme anlamında, yerleştikten sonra da oyuncuların topa teması, müdahalesi anlamında sıkıntılar var. Burada da Emirhan ve işte Agbadu ikilisi topu kapatır gibi oldu ama bir ıska arka direkte Mihail'a topla buluştu. İyi de aslında vurdu, önünde açtı ama son anda yapılan müdahaleyle top dışarı çıktı. Yani Beşiktaş'ta bir konsantrasyon eksikliğini son 7-8 dakikadır çok net bir şekilde görüyoruz. Zaten biri de ataklardan, Rize'nin ataklarından biri de golle sonuçlandığını söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın biraz maça konsantrasyonu, ilk 5 dakikada konsantrasyonu tekrar yaşaması gerektiğini düşünüyorum.
0: Fofana topu aldı. Mochi kazandırdı. Mochi sağ kanala doğru gönderiyor. Rakip yarı sahanın ilk metrelerinde Çaykur Rizespor takımı pas yapıyor sevgili futbol severler. Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Şimdi sola doğru gönderilen bir pas. Orada Hoyer topu aldı. Çizgiye doğru oynadı Mihailo'ya. Mihail'a bir kez daha Hoyer ceza sahasında yerden çıkarttı. Topu son anda savunma karşıladı. Ardından Endidi aldıktan sonra ileriye doğru gönderiyor. Beşiktaş sağ kanattan gelecek şimdi. Hareketlenen Mustafa. Mustafa ile o noktada ikili mücadeleyi kazanıyor. Sanyan kalecisine gönderiyor Fofana'ya. 24. dakikadayız. 18'de Ali Sov'un attığı gol. Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında 1-0 önde. Endidi topu aldı. Orta yuvarlan rakip alanına bakan diliminde bir pas göndermek istiyor ama yine çok basit bir top kaybı daha. Çaykur Rizespor geliyor. Sol tarafta hareketlenen Mihail'a ceza sahasına sol yan çizgiden girmek istedi. Son çizgiye doğru taşıdı. Top dışarı çıkıyor. Karar out. Rakibini bir de ikili mücadele vardı. Faul evet. Beklentisi de vardı.
1: Bir beklenti vardı. Biraz şarj, biraz da tatlı sert bir temas ama Mia ile orada topu çok iyi kontrol edemediği için de o temasın ardından kendini yere bıraktığını söylüyor. Biraz önce zaten yayının başında ilk 10 dakikada da dile getirmiştik. Bu tür temaslı oyunlara da fırsat veren, izin veren bir hoca yapısı var. Yani bu tür pozisyonlara bu futbolcular hem Rize hem Beşiktaş futbolcuları faul beklemesinler. Bu bir gerçek. Asen Hoca oyunu oynatıyor. Temaslı oyunu seven bir hoca profilini şu ana kadar çizdi.
0: 24. dakikadayız. Bu arada Beşiktaş kendi yarı sahasından çıkmak isterken çok basit top kayıpları yaptı. Konsantrasyon tamamen golden sonra Beşiktaş'ta düştü. Bunu söyleyelim. Oyundan düşmüş durumda siyah beyazlar. Agbadu şimdi topu aldı. Agbadu hemen arkasında Ali Sov var. İkili mücadele. Ali Sov dokundu. Top dışarıda. Taç oluyor. Köşe gönderdiklerinden siyah beyazlar taç atışıyla oyunu bir kez daha hareketlendirecek. Sevgili dinleyenler. Amir Murillo kullanacak. Çaykur Rizespor'ların rakip yarı sahada baskısı var. Dolayısıyla siyah beyazlar bu taç atışını kolay kullanamıyor. Murillo şimdi kullandı. Uzun bir şekilde gönderdi. Kafa vuruşu top dışarıda. Mustafa kafayı vurdu. Top dışarı çıktı. Bu kez Çaykur Rizespor kullanacak. Nereden kullanacak? Ceza sahası ön çizgisiyle yan çizgisinin kesiştiği hizayı düşünün. Tam o hizadan ve sol kanattan Hoyer'le kullanıyorlar taç atışını. 25. dakika Hoyer taç atışını kullandı. Geriye doğru şimdi o noktada Mochi topu ceza sahasına doğru bir kez daha doldurdu. Seken topu alan Mihail'a. Mihail'a Agbadu mücadelesinde top Agbadu'da kaldı. Agbadu ortaya doğru topu uzaklaştırmak isterken top bir kez daha Çaykur Rizespor takımından Mitat'ta. Mitat bir bacak arası yaptı, sağ tarafa doğru taşıdı. Şimdi ortasını yapıyor. Seken top dışarıda, korner. Sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak Çaykur Rizespor. Tribünlerden alkış var Mitat'a. Bugün maça ilgi de vardı. Tribünlerin büyük bir kısmının dolu olduğunu söyleyelim.
1: Mithat da bu bindirmeleri iyi yapıyor sevgili Murat.
0: Bu arada orta geldi. Ceza sahasına doğru kafayla karşılıyor o noktada Agbadu. Dönen topta Çaykur Rizespor takımında.
1: Evet, Mithat da bu atakları sağdan bindirmeleri iyi yapıyor. Ön bölgedeki takım arkadaşı da destek de oluyor Mebuda'ya. O açıdan da değerli. Bir sağ bekin zaten modern futbolda sadece sağ bek olarak kanat defansif anlamda kanat bekin görevin dışında hücuma da katılıp atakları force etmesi, katkı yapması gerekiyor. Şu ana kadar da tecrübeli oyuncunun başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Onu sağ bekte gördük, sol bekte gördük, ön libero'da gördük. Değişik mevkilerde oynayarak da neredeyse kaleci dışında, kalecilik dışında her yerde de oynadığını söyleyebiliriz. Biraz Yasin Özcan'a da bakıyorum, dikkat ediyorum. O çünkü Aston Villa'dan kiralık geldi, eski Kasım başarılı oyuncu. Rıdvan'ın yerine bugün forma da giyiyor. Uyum sağlama aşamasında gibi görülüyor. Ama işi zor çünkü bugün konsantre olarak takımın bir bütününe baktığımızda Yasin de o anlamda baktığımızda konsantrasyon eksikliğini yaşayan bir isim. Cengiz de belki son maçı Beşiktaş'ta neden? Kiralıktı Fenerbahçe'den. Bu maçın sonunda da tekrar Fenerbahçe'ye dönebilir. Onu da ayrı bir gözle seyrediyorum ama etkinliğini çok fazla göremedim sağ kanatta.
0: Takım olarak Beşiktaş'ta bugün böyle bir durum var. Mihail'e topu aldı şimdi sol kanata, ceza sahasında Çaykur Rizespor etkili geldi, yine yerden pas. Bir vuruş dışarıda. Ali Sow ceza sahası içerisine girdi. Girer girmez vuruşunu yaptı. Top üst direği yaladı, dışarı çıktı. Çaykur Rizespor takımı bir kez daha gole yaklaşıyor. Siyah beyazlar bir türlü toparlanamıyor. Pozisyon üstüne pozisyon veriyor Rize'de. Çaykur Didi Stadyumunda sevgili dinleyenler. Şimdi Ersin topu ileriye doğru gönderdi. Kafalardan sekti top. Top alan topçu Bilal Ture. Ortaya varan rakip yanına bakan diliminde. Karşısındaki oyuncu vardı, onları gördü. Geriye doğru bıraktı Astani'ye. Astani'den Endidi'ye. Endidi topu aldı, sol tarafına doğru verdi. Beşiktaş sol kanattan Mustafa ile geliyor. Mustafa ceza sahasına sol çizgiden girdi. Ayağından açtı. Çok basit bir şekilde bir top kaybı ve ardından da rakibine faul yapıyor.
1: Evet, Mustafa'yı da tabii, genç oyuncular bizim için ayrı değer. Türk oyuncular, genç oyuncular. Mustafa da bugün forvette 9 numara pozisyonda oynuyor. O da yerle zeminle zaman zaman boğuştu. Ayağından topları kaptırdı. Top aldıktan sonra da yaptığı hamleler hani tam bir 9 numara havasında mı değil. Genç oyuncu daha iyi olacak. Bu yıl çok büyük bir sakatlık geçirdi. Hatırlanacağı üzere 3-4 ay sahalardan uzak kaldı. Geri dönüşler kolay olmuyor. Ama fırsatlar verildikçe bu genç oyuncuların da bu fırsatları hem iyi değerlendirmesi gerekiyor, hem de ben değerlendirme umudumu taşıdığımı söylemek isterim. Mustafa Erhan Hekimoğlu da Türk futbolunda önemli bir değer olarak da inşallah yerini alacak diye de düşünüyorum. Ama senin de bahsettiğin gibi genel bir Beşiktaş konsantrasyon eksikliği içerisinde o da istenilen sonuçları şu ana kadar Mustafa Erhan Hekimoğlu da skor bazında alamadı, pozisyon bazında alamadı diyebiliriz.
0: 29. dakika, Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü var. 18. dakikada Ali Sow'un attığı tek gol var sevgili dinleyenler. Başka da gol olmadı. Taylan topu aldı sağ kanata, rakip yarı sahanın ortalarında. İçeriye doğru bir pas verdi. Ola Voyin geriye doğru bıraktı. Topu alan futbolcu o noktada Kazım Lacci. Yerden pasını verdi. Çaykur Rizespor rakip yarı sahanın ortalarında pas yapıyor. Hoyer topu aldı. Pasını verdi Mihayla'ya. Mihayla arkadaşlarının dağılımına baktı. İleriye doğru, içeriye doğru kat etmek isterken ona yapılan hareket faul. Amir Murillo'nun yaptığı hareket faul. Ve serbest vuruş kullanacak şimdi Çaykur Rizespor sevgili dinleyenler. Teknik direktör Recep Uçar sürekli ayakta oyuncularını uyarıyor ama Sergen Yalçın yedek kulübesinden hiç çıkmadı şu ana kadar. Bu da vücut dilinde de çok sakin, çok heyecansız bir şekilde oturuyor. Acaba maçtan sonra demiş, daha önce demişti iki maç kaldı, belki bırakıp iki maçtan sonra bırakırız demişti.
1: İki hafta önce istifa sesleri gelince ev sahibi oynadığı maçta Trabzon maçında demişti. Evet, oradaki istifa sesleri üzerine biraz gönül kırıklığı da oluşmuştu Sergen Hoca'da.
0: Sol kanatta şimdi Hoyer köşe vuruşunu, serbest vuruşu kullandı. Ceza sahasına doğru geldi top. Herkesi açtı, diğer kanada doğru gitti. Orada top bir kez daha Mebude ile Çaykur Rizespor takımında. O geriye doğru şimdi bir pas yapıyor. Çaykur Rizespor rakip yaralanda şu anda pas yapmaya devam ediyor. Geriye doğru şimdi kaleci Fofana'ya kadar geldi. Fofana topu önce kontrol etti. Ardından kendi yarı sahasının ortalarına kadar taşıdı. Sonrasında uzun bir top gönderdi. O topu kazanan futbolcu Emirhan oldu. Emirhan'dan Endidi'ye. Endidi orta yuvarlan kendi yarı alana bakan dilimine doğru gönderdi. Şimdi bir tek pas Cengiz Ünder'e. Cengiz Ünder topu aldıktan sonra iki oyuncunun arasından bir pas. Bir kez daha Cengiz Ünder, Orkun'la pas.

0: saçtı. İyi geldi Beşiktaş bu kez. Yerde kaldı Cengiz. Maçın hakemi devam dedi. Tepkisi var Beşiktaşlıların. Oyun devam ediyor. Sağ kanala doğru bir pas şimdi. Ola Voyin topu aldı. Sağ kanattan geliyor Çaykur Rizespor. Orta içeriye Alisov 2-0. Alisov kafayı vuruyor. Çaykur Rizespor 2-0 öne geçiyor Beşiktaş karşısında. Mücadelede 31. dakika. Alisov ikinci golünü atıyor. Ve durum 2-0 oluyor. 18-31 Alisov'un attığı goller. Çaykur Rizespor 2, Beşiktaş 0. Siyah beyazların itirazı var. Bu gol öncesinde bir faul olduğu yönünde. Evet. Ve bakalım VAR'da incelenebilir. Çünkü Cengiz Ünder, maçın hakemi çok yakındı bu pozisyona. Evet. Cengiz Ünder rakibinden sıyrılmak isterken omzundan bir tutma var mı yok mu? O omzundan tutup çekip düşürüldü mü düşürülmedi mi? Bu pozisyonun devamında gol oldu. Bakalım incelenecek mi pozisyon? Gide. Sağ kanattan yapılan ortada. Kale alanı ön çizgisinde Alisov. Kafayı vurdu Olavay'ın ortasında. Golü attı. Top direğe çarptı. Filelerle buluştu. Şu anda Çaykur Rizespor 2-0 önde. Erhan Seven'e soralım. VAR'da incelenir mi bu pozisyon?
1: Evet sevgili Murat, senin söylediğin gibi bir üstten de bir temas var. Bir de aşağıda dizler temas ediyor. Cengiz'in de zaten beklentisi o dizden temastan sonra böyle yarım dönerek de yere düştü. Tatlı bir yuvarlanma oldu. Faul de bekledi. Atilla Muçi de o temas içerisinde olan isimdi. O nedenle bir faul beklentisi oluştu. Ondan dolayı da konsantrasyon diyoruz ya, biraz da koptular. Ve hızlı bir atak oldu. Ve Rizespor hızlı atakta da devamında da orta geldi ve arka direkte
0: gol,
1: vurdu.
0: Gol geçerli
1: vardı. Hakem de golü verdi. Vardı uyarısı dedik, kontrol mutlaka var.
0: O Cengiz Ünder itirazlarını etti. Sarı kartta gördü bu arada. Evet,
1: gol de geçerli sayıldı. O temas var ama o teması bir faul için yeterli görmedi. Yayının başında dedik, ilk 10-15 dakika dedik. Bu temaslarla faul beklemeyin Rizeli ve Beşiktaşlı futbolcu kardeşlerimiz dedik. Çünkü Hasan Hoca bu temasları faul için çok yeterli görmüyor. Orta sahada yaşanan bu olaydan sonra Beşiktaş takımı rakibine bu fırsatı verdi. Rize Spor da iyi değerlendirdi. Golcü Alisov da gol sayısını 8'e çıkartmış oldu. Arka direkte vurduğu güzel kafa vuruşuyla birlikte.
0: 8. golünü attı Alisov ve Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında 2-0 önde sevgili dinleyenler. Cengiz hala itiraz ediyordu golden sonra. Golün ardından maçın hakemine sarı kartı gördü. Kenara geldi, 4. hakemle de bir şeyler konuştu Cengiz Ünder. Evet, 34. dakikadayız. Taylan bu arada yerde kaldı ve dizini tutuyor. Maçın hakemi döndü baktı ama oyunun devam etmesini istedi. Henüz durdurmadı oyunu. Beşiktaşlar topu dışarı göndermedi. Şimdi savunmanın arkasına doğru. Sağ kanat Murillo. Murillo kaleye doğru gönderiyor top. Açıldı. Gol pozisyonu, bir kafa vuruşu daha. Bilal Ture'den top dışarı çıktı. Out kararı var. Beşiktaş gole yaklaşıyor. Aslında siyah beyazların geliştirdiği ataklara baktığımız zaman birbirine benzer pozisyonlar izliyoruz. Sağ kanattan savunmanın arkasına Sarkan Murillo ve başka da bir organizasyon göremedik Beşiktaş'tan.
1: Bravo, doğru bir tespit sevgili Murat. Başka bir hücum organizasyonu, hücum prensibi göremedik. Arka direğe doğru, arkaya doğru, işte Hoyer'in arkasına doğru. Orada Hoyer de biraz zaman zaman kaçırıyor. Ona destek olarak da Mia'yla gelmeye çalışıyor ama istediğin seviyede olamadı şu ana kadar. Murillo'nun bu üçüncü pozisyonu, bir tanesi birinci dakikada çok netti. Bunlar da tehlike arz eden pozisyonlar. Ama senin de söylediğin gibi Beşiktaş'ın bu hücum çeşitliliğini artırması gerekiyor. Sağ kanattan Murillo'ya atılan toplarla gol bulma noktasında onun dışında bir çabası yok. Orkun'un bir şutu var. Kaleci Fofana çıkarttı. Ama Beşiktaş'ın hücum çeşitliliğini artırması gerektiğini ben de senin söylediğin gibi katılıyorum.
0: 35. dakika. Çaykur Rizespor 2-0 önde ve şimdi Mustafa topu aldı. Cengiz Ünder'e doğru gönderdi. Cengiz Ünder sağ kanattan ceza sahasına girmek istiyor. Çok kalabalık bir savunma var. Ona rağmen bir kez daha Mustafa topu aldı. Mustafa yerde. Maçın hakemi yine çok yakın ve devam dedi Asen Hoca. Ardından Beşiktaş savunmasında, hatta kaleci Ersin kendi yarı sahasının ortalarına kadar geldi. Topu Emirhan'a kazandırdı. Emirhan'dan top alan futbolcu şimdi Bilal Ture. Sol kanatta rakip yarı sahanın ilk metrelerinde baskıyı gördü. Geriye doğru döndü. Topu alan futbolcu o noktada şimdi Emirhan. Yerden pası Endidi'ye. Endidi sağ tarafına doğru döndü Agbadu'ya. Agbadu sağ kanatta rakip yarı sahanın ilk metrelerinde. Bir kez daha Endidi. Sol kanala doğru uzun bir top gidiyor. Kafayla o noktada Moçi karşıladı. Sonrasında sağ kanata boşluk var. O boşluktan geliyor Çaykur Rizespor takımı. 36. dakika. Şimdi Alisov top önüne almak istedi. Ayağından açtı. Endidi dikkatliydi. Tek pas yaptı.

0: Beşiktaş geliyor şimdi. Yine savunmanın arkasına doğru bir pas denemesi. Mustafa. Mustafa'nın pası Cengiz'e. Cengiz sol tarafına doğru gönderdi. Sol tarafta Orkun topu aldı. Bir kez daha şimdi Cengiz'e. Cengiz'in vuruşu, hani derler ya sevgili dinleyenler, dağlara taşlara diye. Aynen o şekilde tribünlere doğru giden çok etkisiz bir vuruş oldu.
1: Sevgili Murat, Cengiz hala o ikinci Rizespor golündeki kendisine müdahalenin faul olduğu ile ilgili kafası orada, vücut dili orada, bedeni orada.
0: Cengiz Ünder gibi Cengiz, çok evet, deneyimli, tecrübeli, profesyonel bir ismin, evet, takılmaması gerekiyor.
1: Oyuna dönmesi lazım dediğin gibi. Şu vuruşu da ona yakışmadı. Yani hakikaten tabirine ben de katılıyorum. Dağlara taşlara dediğimiz şut kalenin üzerine yaklaşık 8-10 metre yukarıdan avuta gitti ki hem denemesine ne kadar gerek vardı tartışılır, hem de vuruş bu kadar kalitesiz olmaması lazım. Cengiz'in bir an önce 4-5 dakika önceki pozisyondan oyuna dönmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Bu arada bir sarı kart daha var Beşiktaşlı oyunculara. Bu arada Beşiktaş'ta da yedek oyuncuların da ısınmaya başladığı bir dönem oldu. Çerni'yi gördüm. Hareketlendi yani yedek kulübesi. Evet. Sanırım acaba Endidi sarı kartı gördü bu arada.
1: Skor dezavantajı olduğu için bence tabii nasıl biter bilmiyoruz ilk yarının. Onu hep beraber göreceğiz ama skor dezavantajı olduğu için en az bir belki iki oyuncuyu da değiştirerek başlayabilir. Kim dersen sevgili Murat, yani kim çıkarsa şaşırmam. Çünkü Beşiktaş takımında çok ayakta kalan futbolcu yok maalesef Beşiktaş adına.
0: Bence Cengiz Ünder oyundan alabilir. Hani sarı kartı da
1: kartı
0: var.
1: Da var diyorsun. Öncelikle
0: Orkun topu aldı şimdi. Evet. Orkun bir topuk pası vermek istedi. O noktada hani frenler tutmadı diyebiliriz. Evet, durmak istedi, kaydı. O noktada Bilal Ture.
1: Yerin ıslaklığı da zaman zaman etkiliyor.
0: Sağ kanala doğru bir pas şimdi. Sağ kanatta Mithat topu aldı. Ceza sahasına doğru hareketlendi. Ceza sahası sağ yan çizgisinde. Bir çalım daha orta ceza sahasına. Top yükseklik kazandı. Kaleci çıktı. Aldı. El avantajları tabii önemli. Çıktı ve topu kontrol etmeyi başardı. 38. dakikadayız. Rize'de Çaykur Rizespor'un Beşiktaş karşısında 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor sevgili dinleyenler. Şimdi siyah beyazlar kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Endidi topu aldı. Kendi yarı sahasının ortalarında yerden bir pas verdi şimdi. Tam başlama noktası. Savunmanın arkasına doğru hareketlenen futbolcu Cengiz Ünder'di ama top ona gelmedi. Hareketlenen futbolcu şimdi Mihayla. Bir topuk pası daha yaptı Mihayla. Ve ardından topu önüne almayı başardı. Sol kanatta büyük bir boşluk var. Beşiktaş savunması orada büyük bir boşluk verdi. Ama Mihayla ileriye doğru değil geriye doğru oynadı. Ve şimdi Kazım Laçi topu aldıktan sonra öne doğru bir pas veriyor. 39. dakikadayız sevgili dinleyenler. Çaykur Rizespor 2-0 önde. Ali Sow bugün 2 gol attı. 18 ve 31. dakikalarda. Mithat topu aldı sağ kanata, rakip yarı sahanın ilk metrelerinde. Arkadaşlarının dağılımına baktı. İleride kimseyi göremeyince geriye doğru bir pas gönderdi. Topu alan futbolcu şimdi Mochi. Mochi'den Sanyan'a. Sanyan topu aldıktan sonra Hoyer'e. Hoyer kendi yarı sahasının en gerisinde şu anda. Cengiz Ünder'in baskısını görünce kaleci Fofana'ya gönderdi. Fofana tam yayın üzerinde topu ileriye doğru uzun bir şekilde gönderdi. Orta yuvarlığa doğru geldi. Ali Sow geriye doğru yaslandı. Bir faul almak istedi ama Asen Hoca bu tip pozisyonlarda gerçekten çok dikkatli. Devam dedi. Şimdi Orkun topu aldı. Orkun'un ara pası. Ceza sahasında kaleci Hoyer bir geri pas yapmak istedi. Kaleci öndeydi. Kaleye doğru da yönelebilirdi top ama direğin yanından dışarı çıktı korner. Evet. Biraz riskli evet, bir pastı. Bu arada Asen Hoca bu kez kenara doğru geldi. Bir sarı kart çıkarttı.
1: Rizespor yedek kulübesinde bir sarı kart var. Çünkü biraz önceki pozisyonda Ali Sova
0: Recep faul Uçar da önde olabilir. Ona da gösterdi
1: Ali Sova faul olduğu ile ilgili itirazları vardı. Yani bahsettik, hoca bu tür temasları faul çalmıyor. Devam kararı çıkınca Rize yedek kulübesinden sert bir tepki oldu. Dördüncü hakem uyardı.
0: Köşe vuruşu kullanıldı. Ceza sahasına doğru top yükseklik kazandı. Kafalardan sekiyor. Ardından bir kafa vuruşu. Ve top dışarı gidiyor.
1: Demek ki Beşiktaş'ın hatalarını şöyle ufak bir analiz yapalım. Sen de aktardın. Hoyer topu kontrol alanında ve topu kalecisine böyle yavaş bir tık dokunuşta verecek. Orada hem Hoyer orada hem Attila Mochi orada. Fofana da o bölgeye gitti. Çok gereksiz bir şekilde. Hoyer hemen kaleciye pası bırakıp atağı rahatlatacaktı. Takımı rahatlatacaktı. Ama Fofana da öne çıkınca o top tıngır mıngır gitti. Herkes merakla bekledi. Direğin dibinden kornere gitti. O yüzden kaleciyle stoperlerin, defans oyuncularının, sol beklerinin neyse kanat beklerinin uyumlu olması, zaman zaman konuşması gerekiyor. Hatta Fofana da o bölgeye doğru çıkmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü top Hoyer'in kontrol alanındaydı.
0: Sol kanattan şimdi taç atışı kullanılacak sevgili dinleyenler. Yasin taç atışını kullandı. Kafalardan sekti top ve ardından Çaykur Rizespor takımında kaldı. Olavoy'un topu kontrol etti. Orta yuvarlan rakip yarı alana bakan diliminde Olavoy'un geriye doğru bir pas yapıyor. Ve Hoyer topu aldıktan sonra pasını gönderdi Mihayla'ya. Mihayla topu kaybetti. Topu alan Akbadu hareketlenen Murillo'ya doğru. Murillo'nun pası şimdi hareketlendi. Topu aldı. Gerilerden bir şut. Savunmadan sekti. Kalecide kaldı. Orkun bir anda hareketlendi. Topu önünde
1: aslında
0: buldu.
1: Pas opsiyonu da var değil mi? Hem sağda hem solda vurmayı tercih etti. Ama öndeki defans oyuncusuna çarptı. Bazen öyle kaleye görünce vuruyorsunuz ama sevgili Orkun çok da başarılı bir isim. Ayrıca sevdiğimiz bir isim. Sağda solda hem Bilal Turen'de Cengiz alternatifleri vardı. Onları değerlendirmek yerine şutla sonuçlandırmak istedi. Bazen dediğim gibi o kaleye gördüğünüzde sevgili Murat, o çerçeveye o topu sokmaya çalışıyorsunuz. Alternatifleri değerlendirme noktasında olmadı kaptan. Kaptan da zaten takımın en çok gol atan ismi. 8 golle Beşiktaş'ta şu anda en çok gol atan isim olduğunu söyleyebiliriz.
0: Fena da vurmadı belki aslında ama önündeki iki oyuncuya da çarpan top bir anda Fofana'ya doğru gitmiş oldu. Maçta 42. dakika, Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğü var. Beşiktaş çıktı yine yarı sahaya doğru. Pas Agbadu'dan ama o kadar kötü ki bu pas doğrudan doğruya Fofana'ya geldi. Fofana eliyle hemen pasını verdi Mochi'ye. Mochi arkadaşlarının dağılımına baktı Mitat'a. Mitat topu aldıktan sonra arkadaşlarının o da dağılımına bakıyor. Yeniden Mochi'ye doğru gönderdi. Mochi sağ kanatta kendi yarı sahasının ortalarında şimdi bir pas gönderdi. Göğsüyle topu önüne doğru aldı. Ali Sol bugünün en başarılı ismi diyebiliriz sevgili dinleyenler. Attığı iki golle de öne çıktı zaten. Hoyer topu aldı. Şimdi sol kanatta büyük bir boşluk var. Pası Mihayla'ya. Mihayla'ya gelmiyor sevgili dinleyenler. Ve top Beşiktaş takımında kaldı. Beşiktaş sağ kanattan çıkıyor şimdi kendi yarı sahasından sevgili futbol severler. Savunmanın arkasına doğru hareketlenen Mustafa'ydı ama genç Mustafa top da hızlı. O da istediği gibi hareketlenemedi. Top da kaleci Fofana'da kaldı.
1: Karşı tribünlerde başkan, Rize Spor Başkanı'na hakkımız sana helaldir büyük başkan diye bir yazı var. İbrahim Turgut'a yönelik bir yazı. 4 yıllık başkanlık süresi bitiyor ve kendi isteğiyle aday olmadı İbrahim Başkan. 4-5 Haziran tarihlerinde Rize Spor yeni başkanını seçecek. Rize Spor tribünlerinde de İbrahim Başkan'a yönelik böyle bir pankart açılmış. Güzel bir diyalog diye düşünüyorum. Neden diyalog diyorum? Hani başkanlık süresini belli bir süre yapma düşüncesi vardı İbrahim Başkan'ın. O sürenin dolduğunu kendi düşündü ve aday olmayacak olan kongrede ve sonrasında da yeni bir başkan olacak. Tribünlerle de bu anlamda güzel bir alveri olduğunu düşünüyorum bu pankartla birlikte.
0: Ne güzel bir başkan görev süresi tamamlanıyor ve yeniden düşünmüyor.
1: Belli hedefleri var. Belli dönemler içerisinde hedefleri var. Tabii bu kişilerin ticareti var, işi var, gücü var. Onlara da yönelmek istiyorlar sevgili Murat. Belli dönemde Rize Spor'una katkı yaptıktan sonra İbrahim Başkan bir başka kişiye o görevi, o bayrağı devredecek. Biz de 4-5 Haziran'daki kongrenin sonuçlarına göre yeni başkan ve yönetimi göreceğiz.
0: Taraftarlar da sevmişti. Güzel bir şekilde.
1: Diyalogları çok güzel. Doğru söylüyorsun.
0: Güzel bir şekilde de ayrılık oluyor. Ne kadar güzel. Örnek tüm kulüpler aslında.
1: Evet, evet.
0: Kavgalarla, gürültülerle değil de böyle güzelce
1: o sert zaman birbirine giren kongre adaylar bazen yumruklar rahatsız edici oluyor zaman zaman görüyoruz. Ama Rize Spor güzel bir süreç yaşadığını söyleyebiliriz.
0: İbrahim Turgut da zaten yeni gelecek yönetime destek istedi tüm taraftarlardan. Evet. Güzel de bir açıklama oldu. Ne kadar güzel Rize'deki bütünleşmeyi gösterdi. Evet, yeniden dönelim oyuna. 44. dakikanın son saniyeleri. Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğü var. Aslani topu aldı. Orta yuvarlağın rakip yana bakan dilimine doğru gönderdi Orkun'a. Orkun 3 oyuncunun arasında kötü bir pas yaptı. Çaykur Rizespor takımı şimdi 5 oyuncuyla birden geliyor sevgili dinleyenler. Topu bir içeriye doğru bir ara pası düşündü Kazım Laçi ama istediği yere gönderemedi. Kaleci Ersin topu rahat bir şekilde kontrol etti. Şimdi orta yuvarlakta top alan futbolcu Cengiz Ünder oldu. Cengiz Ünder önünde boş bir alan var. Sağ tarafta Amir Murillo hareketlendi. Murillo top hala onda. Murillo ceza sahasında. Murillo geriye doğru bıraktı. Bir şut kaleci. Ardından bir müdahale daha var. Top yükseklik kazandı. Dışarı gitmiyor. Top yere düştükten sonra falso aldı. Kornere de çıkabilirdi.
1: Evet. Herkes top dışarı çıkacak diye bekledi ama çıkmadı top. Evet. İlginç
0: şimdi
1: falso.
0: Kazım Laçi topu aldı. Kazım Laçi sol tarafına doğru gönderdi Mihayla'ya. Mihayla'dan tek pas. Ve top dışarı gidiyor. Üçüncü gole. Hat-trick'e çok yaklaşmıştı Ali Sol. Onun vuruşu top dışarı çıktı. Biraz önce de Beşiktaş gole yaklaştı. Vuruş sonuç gelmedi. O noktada Murillo'nun pasında Bilal Ture'nin vuruşu. Bilal Ture penaltı noktasına yakın bir yerden vurdu ama biraz kalecinin üzerine doğru gitti. Onu da söyleyelim. Ve Beşiktaş farkı 1'e indirme şansını değerlendiremedi. 1 dakikalık ekstra süre, 45+1'deyiz. Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğü var. Amin Murillo topu aldı. Ardından sol tarafına doğru bir pas gönderiyor. Sol tarafta Yasin topu aldı, arkadaşlarının dağılımına doğru baktı. Beşiktaş rakip yarı alanda şu anda sevgili dinleyenler. Ve bir pas Endidi'ye, onun pası Orkun'a, Orkun'dan sol tarafa doğru Yasin'e, Yasin bir çalım son çizgiye doğru indi, yaptı ortasını, kaleci tek yumruk topu uzaklaştırıyor, ardından Çaykur Rizespor takımında kalıyor top. Hoyer, Hoyer'in pası, orada hareketlenen futbolcu şimdi Kazım Laçi, Laçi geriye doğru dönüyor, topu Hoyer aldı bir kez daha. Rakip yarı sahaya doğru göndermek istedi. Orta yuvarlağın kendine bakan diliminde topu alan futbolcu şimdi Ola Boyin sağ tarafına doğru gönderdi. Sağ kanattan geliyor şimdi Çaykur Rizespor. 45+1 tamamlandı. 45+2'deyiz. Ceza sahasına doğru bir orta ve topu Agbadu uzaklaştırdı. Sonrasında Orkun topu aldı ve maçın hakemi ilk 45 dakikanın son düdüğünü çaldı. 18 Alisov, 31 Alisov Rize'de. Çaykur Rizespor 2, Beşiktaş 0. İkinci yarıda yeniden birlikte olacağız.
1: Sevgili Murat, ilk 5 dakikada Beşiktaş'ın atakları vardı. Geriye kalan 41 dakikada oyunun genel kontrolü Rize Spor'daydı. İki de gol buldu. Kontratak kelimesinin, geçiş oyunu kelimesinin tam karşısını veren pozisyonlar da var. Rize Spor'un bu oyunu tebrik etmek lazım. Beşiktaş sanki sezonu bitirmiş gibi bir havada oynuyor. Onlar adına da üzüntü verici bir durum diyebiliriz.
0: Hani bizse de gitsek derler ya.
1: O havada oynuyorlar. Evet.
0: Evet, sesimizi size Sinan Kılıç ulaştırıyor sevgili dinleyenler. Sevgili Erhan Seven'in yorumlarıyla. İkinci 45 dakikada yeniden birlikte olacağız. Çaykur Rize Spor 2, Beşiktaş 0. İlk 45 dakikanın sonucu.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam edecek.
3: Reklamlar.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Aşkını mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
8: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.

0: yaşınız sizin.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
0: Bize huzur lazım.
2: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, Sigortam.net.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda.
8: Trendyol Süper Lig.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
13: Reklamlar. Sayın dinleyiciler, Türk pop müziği dinleyeceksiniz.

0: başkanın mum ışığında, sessiz bir masada değil. Binlerce kişiyle omuz omuza yaşayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol
1: aşkına. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Kazancım net, Sigortam.net.
8: Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla... Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün...

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Skudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa...
7: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
10: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
11: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
13: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
14: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
15: Reklamlar.
16: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı devam ediyor.
17: Çaykur Didi Stadyumunda yeniden birlikteyiz sevgili futbol severler. Çaykur Rizespor Beşiktaş mücadelesi Trendyol Süper Lig'de artık sezonun son haftası ve son haftanın açılış mücadelesinde ilk yarıyı Çaykur Rizespor 2-0 önde tamamlamıştı. Ve sevgili Erhan Seven'le şöyle ilk yarıyı bir değerlendirelim. İkinci yarıda bakıyorum Beşiktaş'ta değişiklik hazırlığı var. Daha önce de söylemiştim, hemen İkinci golden sonra Beşiktaş tribünlerinde yedek kulübesinde Çerni'yi görmüştüm. Şu anda kenarda hazırlığını Çerni'nin yapıyor.
18: Çerni'nin oynadığı mevki, Cengiz'in oynadığı mevki. Sen de oyunun ilk yarısının son bölümünde hem sarı kart olması, hem de istenilen verimi gösterememesi, hem de ısınan oyuncular arasında Çerni'yi de görünce bu değişiklikten de bahsetmiştin. Şu anda biz de o tabelanın kalkmasını bekliyoruz. Çerni kenarda ama dediğimiz gibi mevki itibariyle Cengiz'de değişme ihtimali var. Ama Beşiktaş oyunun özellikle ilk 5-10 dakikasından sonra kontrolü kaybettikten sonra rakibine karşı oyun üstünlüğünü verdikten sonra hani iyi oynayan oyuncuyu bulmak çok zordu. Sayı azdı. Defansta kademeler birbirini artık yapmak isterken karışıklıkta olmaya başladı. Ayaklardan toplar çok rahat kaptırılmaya başlandı. Araya atılan paslarda Ersin'le karşı karşıya gelinen pozisyonlar oldu. Hepsine baktığımızda Beşiktaş takımı 7 gollerden sonra oyun disiplini ve kontrolünü yeterli seviyede sağlayamadığını söyleyebiliriz. Tam aksine Recep Hoca'nın takımı da hem girilen pozisyonlar hem atılan erken diyebiliriz 18 dakika atılan gol, ki ikinci gol de 31'de geldi. Baktığımızda özgüven daha da arttı. Atak

0: daha olgun, daha istekli. Kanatlar özellikle kullanılarak da başarılı oldu. Soldan Mia ile atak etti Rize'de. Sağdan Mebu'da, ama Mebu'da'ya da Mitat ve Mihaila'ya da Hoyer. İki kanat beki, sağ bek ve sol bekte katkı yaptı. Kanat beklerinin modern futboldaki önemine vurgu yapmak anlamında Rizespor bugün çok etkili oldu diyebiliriz. Net bir şekilde bunu gördük, gözlemledik. Özgüven artan Rizespor'da yaptığı ortalarla, kaleciyle stoperin arasında attığı ortalarla, etkili ortalarla da pozisyonlar bulmaya başladı ve karşısında iki gollü aldı. Alisov, sen de yayında belirttin, maçın yıldızı, 6 golle başlamıştı oyuncu. Ali şu anda 8 gole ulaştı. Neden? 2 gol attı. Beşiktaş filelerine attığı 2 golde de onun imzası var. Biri
1: çok rahat hat-trick de yapmış olabilirdi aslında yani. Evet. Kaçırdığı
0: zaten bir pozisyonda, Beşiktaş'ın kaçırdığı pozisyon hemen ardından sen de yayında aktarırken de kontratak bir 15 saniye sonra da Beşiktaş'ın atağı oldu ve o pozisyonda da Alisov 3. golü rahatlıkla atabilirdi ama istenilen vuruşu da tam anlamıyla yapamadığından dolayı da top filelerle buluşmadı. Ama bu defans hattındaki iyi olmama durumu devam ettiği takdirde de bu şekilde devam ederse de Beşiktaş pozisyonlar verir gibi görülüyor. Maçın ikinci yarısı nasıl başladığını hep beraber göreceğiz. Sonuç itibariyle
1: Olaytan da bu arada oyunda.
0: Evet. Olaytan da Endidir'in yerine oyuna girdiğini görüyoruz. İkinci yarıya en az iki oyuncu değişti yapar düşüncemiz vardı 2-0'lık skor çerçevesinde. Bu skorda iyi skorda gelince, iyi oyunda olmayınca Sergen Hoca müdahaleyi yaptı. İki oyuncu değişikliği. Endidir yerine Olaytan, Cengiz yerine de Çerni gelerek de ikinci yarıya daha farklı bir giriş yapma beklentisi içerisinde. Evet. Ama skor avantajı da şu anda Rizespor'dan 2-0 olarak da yana diyebiliriz.
1: İkinci 45 dakika için her şey hazır. Maçın hakemi son hazırlıklarını yaptı ve Asen Albayrak ikinci 45 dakikanın ilk düdüğünü çalıyor. İki takıma bir kez daha başarılar diyelim. İlk yarıda iki gol vardı. Çaykur Rizespor Sov'un attığı iki golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Şimdi sağ kanada doğru bir pas. Mitat hızlı geldi. Çaykur Rizespor takımı son çizgi. Mitat topu kontrol etmeyi başardı. Mitat yerden bıraktı. Bir vuruş dışarıda. Taylan çaprazdan bir vuruş. Kale alanı ön çizgisinin yaklaşık 2-3 metre kadar gerisi. Topun gelişine sağ ayağıyla çaprazdan vuruşunu yaptı. Ama top dışarı çıktı ve Beşiktaş kale vuruşuyla oyunu bir kez daha hareketlendirdi.
0: Avut çizgisinde ortaya yapan kim sevgili Murat? Mitat yine. Biraz önce bahsettiğimiz gibi sağ bek bir sağ açık gibi son çizgide avut çizgisi üzerinden topu çok başarılı çevirdi ve Mitat biraz topun altında fazla girdi. Üstten avuta gitti ama pozisyon olarak iyi çalışılmış güzel pozisyon olması anlamında Rize'yi tebrik etmek lazım.
1: Evet. Taylan topun altına fazla vurdu. Topu dışarı gönderdi. Şunu da söyleyelim. Beşiktaş'ta sağ bek Amir Murillo sürekli olarak bindirme yapıp bir sağ açık gibi oynarken diğer tarafta Rize'de de Mitat sağ bek olmasına öyle rağmen bindirme yapıyor.
0: Birbirlerinden en uzak iki oyuncu benzer bir şekilde görevlerini yerine getiriyorlar. Evet,
1: bindirmeler yapıyorlar. Ve mücadelede 47. dakika. Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Taylan topu aldı, şimdi sol tarafına doğru gönderdi. Sol kanatta Hoyer var çizginin hemen üzerinde. Rakip yarı sahanın ortalarında içeriye doğru bir pas denemesi. Kazım Laçi şimdi savunmanın arkasına doğru top sekti ama Ola Voyin beklemiyordu. Ve top da kaleci Ersin'e kadar geldi. Ersin Emirhan'a doğru gönderiyor. Emirhan'ın pası Agbadu'ya. Agbadu savunmanın arkasına doğru. Çerni hareketli sağ kanatta. Çerni topu aldı. Önündeki alanı değerlendirdi. Çerni ceza sahasında. Çerni düzeltti. Çerni vurdu. Top o noktada kendi arkadaşına çarptı. Ture'ye, ama Ture çıkmadan gitti, yakaladı. Bir kez daha Çerni'ye verdi. Çerni'nin pası Orkun'a. Orkun bir kez daha şimdi Ture'ye bırakıyor. Ture topu aldı. Sağ kanatta oynuyor. Onun pası şimdi atak yönünü sol kanada çevirdiler Yasin'e. Yasin baktı içeriye, sol ayağıyla yaptı ortasını. Kafayla karşılıyor savunma. Ardından da top Çaykur Rizespor'da kaldı sevgili dinleyenler. Ola Voyin yerden pasını verdi Mochi'ye. Mochi'nin pası sağ kanada doğru Mitat'a. Mitat sağ kanatta, önünde boş bir alan var. Top hala Mitat'ta. Mitat topu kaybetti. Topu alan futbolcu şimdi Yasin. Yasin'in pası Aslani'ye. Aslani sağ tarafında Çerni var. Orta varan rakip Yalaba kandiliminde. Şimdi Orkun topu aldı. Ondan Ture'ye. Ture'nin pası ceza sahasına doğru. Yine istediği gibi gelemedi siyah beyazlar. Topta kaleci Fofana'da kaldı. 48. dakikanın son saniyeleri. Beşiktaş'ta Çerni biraz hareketlendirdi diyebilir miyiz?
0: Evet, ön bölgede Çerni topla buluştu. Sayı 4'ü 5'i buldu şu kısa süre içerisinde, 3 dakika içerisinde. Onları da genelde olumlu kullandı diyebiliriz. Şimdi de Orkun'a bir ara pası attı. Orkun arkadan Mustafa'nın olduğu yere, boş bıraktığı yere depar attı. Top biraz hızlıydı ama Çerni'nin arayıp isteme noktasındaki katkısını şu ana kadar skora yansıması bile Beşiktaş oyun anlamında gördüğünü söyleyebiliriz.
1: Orkun'un pası şimdi sol kanala doğru. Jota Silva da bu arada oyuna girdi. O bilgiyi de verelim. 3 değişiklik birden yaptı Beşiktaş. Jota Silva da biraz önce ikinci yarının başında oyuna giren diğer isimler. Mustafa Hekimoğlu'yu oyundan aldı. Jota Silva oyuna girdi. 26 numaralı formasıyla Jota Silva.
0: Ture birazdan merkeze geldi. Jota Silva da Ture'nin sol kanattaki yerine geçmiş oldu. Ture sol açıktan santrfora geçerken onun mevkiine de sol açığa da Jota Silva geçmiş oldu.
1: Sol kanattan köşe vuruşu kullanılıyor. Ceza sahasına doğru geldi top. Kafa vuruşu. Top dışarı çıktı. Taç oldu. Sağ kanattan Orkun hemen taç atışını kullandı. Köşe gönderene yakın bir yer. Araya giren futbolcu Kazım Laçi topu uzaklaştırdı. Ve kaleci Ersin'e kadar geldi top sevgili dinleyenler. Ersin önündeki arkadaşıyla paslaşıyor. Topu alan Astani. Astani sol tarafına doğru döndü Orkun'a. Orkun, Jota Silva var sol tarafında. O içeriye doğru yöneldi. Çerni'ye doğru bir pas göndermek istedi ama bu pasta yerini bulmadı. Şimdi savunmanın arkasına doğru Ali Sova, kaleci Ersin tam zamanında çıktı. Topu uzaklaştırmayı başardı. Olaytan topu aldıktan sonra sağ tarafına doğru bir pas gönderdi. Agbadu'dan Amir Murillo'ya. Ondan bir kez daha Agbadu ve sol tarafta Emirhan. Emirhan sol çizgiye doğru döndü Yasin'e. Yasin orta yuvarlığa doğru bir pas gönderiyor. Solda Jota Silva top istedi. Olaytan'a doğru geldi top. Olaytan'dan da geriye doğru bir pas Emirhan'a. Emirhan topu kontrol etti. Orta yuvarlığa geçti. Sol tarafa da doğru bıraktı Orkun'a. Orkun tek pas yaptı Yasin'e. Yasin'den Orkun'a. Orkun savunmanın arkasına doğru gönderdi. Çerni'ye doğru geliyordu. Son anda bir müdahale. Top dışarı çıktı. Taç oldu. Sol kanattan köşe gönderene yakın bir yerden. Siyah beyazlar taç atışını hemen kullandı. Çerni topu aldı. Çerni'nin ortası arkaya doğru sekiyor. Kimse dokunamıyor. Top Çaykur Rizespor takımında kaldı. Orada uzun bir pas Ali Sova doğru. Top sekti ama bir kez daha Çaykur Rizespor'da Mihayla'da. Mihayla topu istediği yere gönderemedi. Top şimdi siyah beyazlarda kaldı. Olaytan topu aldı. İki oyuncunun arasına girdi. Seken top Çerni. Çerni'nin pas verdiği yerde Beşiktaşlı oyuncu yoktu. Hızla oraya doğru koştu. Topu Astani kazandırdı Olaytan'a. Olaytan sola doğru gönderiyor. Orada topu alan Jota Silva. Bir kez daha Olaytan'a. Olaytan orta yuvardan kendi yana bakan dilimine doğru gönderdi Emirhan'a. Emirhan sağ tarafta çizgiye yakın bir yerde Amir Murillo. O sağ tarafına doğru bir pas şimdi. Ceza sahası içerisinde iki oyuncunun arasına girdi çıkamadı. Top Çaykur Rizespor takımında kaldı. Çaykur Rizesporlu oyuncu çok akıllıca Olavay'ın topu önüne aldı. Ardından sağ tarafa doğru gönderilen bir pas. Sağ kanata boşluk var. O boşluğu iyi değerlendirdi Mithat. Mithat hızla ceza sahasına sokuldu. Mithat baktı kaleye. Arka direğe doğru yaptı ortasını. Bir kafa Ersin son anda. Kafa vuruşu Laçi'den. Kaleci Ersin soluna doğru uzandı. Gol izin vermedi. Atak devam ediyor. Bir şut daha Ersin. Ersin üst üste şutlar Çaykur Rizespor takımından. Kaleci Ersin topu kontrol etti, pasını verdi. Şimdi Olaytan'dan topu alan futbolcu Bilal Ture sol tarafına doğru gönderdi Orkun'a. Orkun'un pası Jota'ya. O topu kontrol etti, rakibinden sıyrıldı. Kaleye doğru bir vuruş, kaleci elinden sektirdi savunma. Beşiktaş yetkili geldi Jota Silva ile. Kaleci Fofana elinden sektirdi ama Sanyan çok dikkatliydi, topu dışarı gönderdi. Sol kanattan Beşiktaş taç atışını kullandı. Astani topu aldı. Astani'nin pası Olaytan'a. Olaytan yerden pasını verdi sağ tarafına doğru. Top Beşiktaş takımında şimdi. Amir Murillo, onun pası Agbadu. Tüm atlarıyla Beşiktaş rakip yarı sahada. Çerni topu aldı, pasını verdi. Ture topu ayağının altından kaçırdı. Ve top da Çaykur Rizespor takımında kaldı şimdi. Hoyer topu aldı. Öne doğru bir pas gönderdi. Çaykur Rizesporlu oyuncuların baskısı var. Ve top Fofana'da. Fofana penaltı noktası üzerinde topu önce kontrol etti. Ardından sağ tarafına doğru gönderdi. Kafalardan sekti top. Olavoy'in kafa vuruşu. Ardından bir basit top kaybı daha siyah beyazlarda.
0: Sevgili Murat,
1: 53. dakikaya geldik bu arada. Çaykur Rizespor 2-0 önde. Tribünlerde de herkes cep telefonlarının fenerlerini yaktı. 2-0'lık galibiyetin mutluluğunu yaşıyorlar.
0: 3 oyuncu değişikliği de başladı. Evet, Olaytan girdi, Jota girdi, Şenli girdi. Biraz ön bölgede kıpırdanır gibi oldu ama yine 5

0: Beşiktaş pozisyon veriyor. Yani şu anda 8-9 dakikalık bir mesafe geçti ikinci yarı başladıktan bu yana. İki senin de o keyifli güzel anlatımında Ersin'in güzel kurtarışları var. Yani biraz ön bölgedeki değişikliklerle birlikte risk de aldı Beşiktaş. Evet, önemli isimler kadroya girdi. Bahsettiğimiz gibi Černý, Jota ve Olaytan. Ön bölgeyi biraz hareketlendirdi. Onu da kabul ediyorum. Ama Beşiktaş o 2-0'ın getirdiği bir dezavantajı da, o riski almanın da getirdiği dezavantajı da aynı dakikalarda iki pozisyon yaşadı ki Ersin'i tebrik etmek lazım. Üst üste o yaşadığı iki pozisyonda da başarılıydı. Yani o riski almak değerli. Ama o riski alıp da 3. gol yerseniz de maçı toparlamak da çok da zor olabilir. O riskin sonuçlarını hep beraber göreceğiz.
1: Beşiktaş yine geliyor, sağ kanattan Černý topu aldı. Černý'nin yerden pası şimdi Toure'ye. Toure pası Jota Silva'ya. O pasını geriye doğru Yasin'e. Yasin rakip yarı sahanın ortalarında Beşiktaş pas yapıyor. Bir kez daha Černý, bu kez sol kanatta yaya doğru gönderdi. Ceza sahası, gol pozisyonu ve gol! Beşiktaş durumu 2-1 yapıyor. Mücadelede 55. dakika. Jota Silva. Beşiktaş durumu 2-1 yaptı. 3 değişiklikle birlikte Beşiktaş kıpırdanmaya başlamıştı. Bu golde bir offside var mı yok mu tartışmaları da olacak. Savunmanın arkasına doğru atılan bir pas. Jota Silva topu firelere gönderdi. Önce düzeltti, ardından vurdu. Yayın 4-5 metre kadar gerisi, penaltı noktası hizası. Sol çapraz ve attığı golle durumu 2-1 yaptı. Ama görebildiğimiz kadarıyla sınırda diyebiliriz bu pozisyon, evet, için. Bir offside incelemesi gelebilir.
0: Avar detaylı bir şekilde izliyor. Birkaç kameradan o iz düşümlerine bakacak. Çok sınırda, senin de söylediğin gibi. Yardımcı hakem gol olarak değerlendirdi.
1: Turgut Doman ve Emre Malok şu anda bakıyorlar.
0: Ne çıkacak, biz de merakla bekliyoruz. Hani ne karar çıkacaksa açıkçası çok sınırda çıkacak. Yani mavi çizgi mi, yeşil çizgi, kırmızı çizgi mi önde olacak. Hep beraber göreceğiz. Üst üste bile basabilir. O kadar sınırda bir pozisyon. Jota da golü,
1: evet, gol.
0: Golü verince sevincini gösterdi. Sınırda bir şekilde de pozisyon gol oldu. Jota'nın sol kanattan bindirmesi vardı. 2 dakika önce de bir şutu kaleci Fofana'nın tarafından kurtarılmıştı. Asen Hoca da orta noktaya gösterdi. Jota'nın tarafından biraz yüklenecek gibi görülüyor. Karşında pozisyon ve golle aldığını söyleyebiliriz. Golün ardından da Rize Spor takımı,
1: evet, Çaykur Rizespor
0: değişikliklere giriyor diyebiliriz.
1: Takımında da değişiklikler olacak. Mihayla çıktı. Augusto oyuna girdi.
0: Mihayla yoruldu aslında. Sol
1: tarafta çok bindirme yaptı. Evet. Gitti geldi. Ve değişiklik gerçekleşti. 50 numaralı formasıyla Augusto oyuna girdi Çaykur Rizespor takımında. Hemen bir karşı hamle diyebiliriz aslında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar'dan. 57. dakikadayız sevgili dinleyenler. Durum 2-1 oldu. Ve Jota Silva oyuna girdikten sonra golünü de atmış oldu böylelikle. Bu golle durum 2-1 oluyor. 55. dakikada geldi siyah beyazların golü sevgili dinleyenler. Oyun yeniden hareketlendi. Çaykur Rizespor şimdi sol kanattan girecek. Topu alan futbolcu Kazım Laçi. Yerden pasını verdi Taylan'a. Rakip yarı sahanın ortalarında. Sağ kanada doğru bir pas şimdi. Ama o pas hızlı. Augusto hareketlenemedi bile. Top da dışarı çıktı. Taylan Antalyalı'nın pası etkili değildi. VAR odasından gelen görüntü de şu anda ekranlarda. Bizim önümüzdeki monitörde izliyoruz şu anda.
0: Sınırda bir çizgi. Rize Sporlu oyuncunun dizi kendi yarı sahasında. Jota ondan bir avantaj elde etmiş. Offside'a düşmemiş.
1: Çizgiye bakarsak aslında çok da değil aslında, böyle bir önde olduğunu.
0: Yani Rizeli oyuncu, evet, adım atarken sağ bacağı, evet, biraz önde kalmış.
1: O yüzden çok fazla zaten incelemediler de hemen. Evet.
0: Ya kaçabilirmiş ama bazen oyuncular orada tereddütte kalıyor. Defans oyuncuları sevgili Arat. O pası gördüklerinde yani offside'a düşürelim mi, öne hamle yapalım mı, topa mı müdahale edelim derken arada derede kalabiliyorlar. Bir hamleyi kendi soluna yapsaymış Rizeli oyuncu, Jota orada offside'a düşebiliyormuş ama tercihini topu kontrol, yani topa doğru müdahale etmek için yapınca da offside değil ve Jota temiz bir gol atmış. Onu da net bir şekilde gördük. Böylece skor Çaykur Rizespor lehine 2-1 devam ediyor.
1: Evet, Beşiktaş karşısında Çaykur Rizespor 2-1.

0: Önde 59. dakika köşe vuruşu kullanıldı, ceza sahasına doğru geldi, kafalardan seken top ve Beşiktaş şimdi sol kanattan çıkmaya çalışacak. Top hızlı, Augusto topu yükseltti, ardından o noktada Jota, hiç kimse vuramadı, top yerde iki kez sektikten
1: Augusto
0: sonra
1: Augusto vurdu, topa vurdu değil mi, daha evet, yükselen topa vurdu
0: kendi topuna gitti. Şimdi topu Ersin aldı, ceza sahasının dışına kadar çıktıktan sonra yerden pasını verdi Akbadu'ya. Akbadu'nun yerden pası Astani'ye. Siyah beyazlar çıkacak kendi yarı sahasından. Orkun topu aldı. Rakip yarı sahanın ilk metrine doğru gönderdi Ture'ye. Ture'nin pası Olaytan'a, ondan bir kez daha Ture'ye. Ture'nin pası şimdi Aslan'a, hareketlenen Orkun. Orkun geriye doğru Çerni. O bıraktı. Sert şut dışarıda. Beşiktaş'ta değişikliklerden sonra gözle görülür bir değişiklik var sevgili dinleyenler. Ciddi bir yükseliş var. Forvet'te özellikle hücum hattında etkili atakları var. Ve biraz önce
1: Ture'nin vuruşu.
0: Şerni'nin pasında çaprazdan penaltı noktasının 2-3 metre kadar gerisi Ture'nin vuruşu tribünlere kadar gitti. Bu vuruş sevgili Murat, dinleyenler.
1: Çok sert vurmayı tercih etmiş. Ama burada plaseyle de bırakabilirdi aslında. O plaseyi denemek yerine sert bir vuruşla golü atmak istemiş. O da isabetsiz olmasına sebebiyet verdi. Çevresinde kimse yoktu. Ture'nin vuruş şekli tercihi çok kendisine avantaj sağlamadığını düşünüyorum. Topu kontrol edip bile kalecinin Fofana'nın sağına soluna plaseyi yapabilirdi. Ama o sert bir vuruşla da gol atmayı denedi.
0: Bu arada bir Beşiktaş hata daha şimdi. Çerni topu aldı. Ceza yayının hemen gerisinde. Geriye doğru Orkun'a. Orkun'dan Olaytan'a. Olaytan'ın pası Ture'ye. Ture'nin pası rakibe. Sekti top, bir kez daha Beşiktaşlar'da kaldı ama. Ardından şimdi Olaytan topu aldı. Pasını da verdi Emirhan'a. Emirhan'dan Olaytan'a. Olaytan rakip yarı sahanın ortaları, kaleyi tam karşıdan gören bir nokta. Bir kez daha Olaytan. Olaytan sokulmaya çalışıyor. Karşısındaki oyuncu birden var. Geriye doğru bıraktı. Orta yuvadan rakip yanına bakan diliminde. Top yine Beşiktaş'ta. Orkun'da. Orkun'dan Çerni'ye. Çerni rakibinden sıyrıldı. Bir duvar pası. Çerni. Çerni içeriye doğru gönderdi. Gol pozisyonu, Ture bir topu vuruşu kaleci. Atak devam ediyor. Aslani vurdu. Savunmadan sekti. Gol pozisyonu Jota Silva bıraktı. Çerni karambol uzaklaştırıyor savunma. Beşiktaş beraberliğe yaklaşıyor. Ama sonuç olmuyor sevgili dinleyenler. Bu arada Ola Voin de Çaykur Rizespor'da oyundan çıktı. Ve Papa Nikolaou oyunda.
1: Sevgili Murat, şimdi denebilir ki bu 3 oyuncu ilk 11'de oynasaydı Beşiktaş daha iyi başlayabilir miydi, daha etkili olabilir miydi? Tabii tercihler, hocaların tercihi, durumlar, hafta arası temaslar,
0: bir de
1: antrenmanlar.
0: Son maç
1: bazı oyuncuları görmek de istedi.
0: Belki. Sergen Hoca önümüzdeki sezonun da planlamasını yapıyor,
1: evet,
0: olabilir.
1: Evet.
0: Genç şimdi, oyuncuları da görmek istedi.
1: Tabii ama senin de bahsettiğin gibi Çerni, Jota ve Olaytan girdikten sonra Beşiktaş'ın ofansif gücü çok net bir şekilde arttı. Pozisyonlar var. Gol de var zaten. Farkı 1'e indirdi Beşiktaş. Hani defansif anlamda
0: ve pozisyonlar da bulmaya başladı.
1: Tabii. Defansif anlamda belki risk aldı dedik ama sonuç itibariyle Bilal Ture'nin 2 dakikada 2 pozisyonu var. Biraz önce yine Jota'nın bir pozisyonu vardı. Golü de Jota ile buldu. Yani Çerni'nin ön bölgeye hareket getirdiğini söylemiştik. Bu üç isim de şu anda ofansif anlamda Beşiktaş'a katkı yaptı. Rizespor'da ilk yarıda daha etkili, daha iyi oynamıştı. Ufak ufak bazı oyuncularda da yorgunluk belirtileri görüyoruz. Yere düşen oyuncuların kalkmakta zorlandığı anlar da oluyor. Kalan dakikada ne
0: geçtiğini. Bu arada savunmanın arkasına doğru bir pas. Çerni! Müthiş bir gol! Harika bir gol! Beşiktaş durumu 2-2 yapıyor. Savunmanın arkasına doğru gönderilen pas. Çerni topu önünde buldu. Öyle bir vurdu ki sezonun en güzel gollerinden birini attı. Beşiktaş Rize'de geri dönüyor. 2-0'dan sonra müthiş bir geri dönüş Beşiktaş'tan. Durum 2-2. Savunmanın arkasına doğru gönderilen pas. Çerni ceza sahasına girmeden yaklaşık 3-4 metre kadar geriden öyle bir vurdu ki çatala gitti, çatala. Örümcek ağını aldı adeta. Müthiş bir şut, müthiş bir vuruş. Çerni oyuna girdi, maçın kaderini değiştirdi. Beşiktaş durumu 2-2 yapıyor. 2-0'dan müthiş bir geri dönüşe imza atıyor siyah beyazlar. Dakika 62. Gol Çerni, durum 2-2. Kafiye ile bırakıyorum sözü.
1: Ben de şöyle bir şey, bu anlatım üzerine ben konuşmak istemiyorum. Harika bir anlatım oldu. Çok teşekkürler. Dinleyenler de çok da keyif alarak da dinlediklerini düşünüyorum. Ancak bir gol bu kadar bir enerjik şekilde anlatabilirdi. Ağzına

0: Sağlık sevgili Murat. Beşiktaş'ın bahsettiğimiz ikinci yarıdaki üstünlüğü skora da doğrudan yansıdı. 15-20 dakika içerisinde hemen iki gol olarak da eşitliği sağladı. Çerdi'nin bu vuruşlarını biz Glasgow Rangers'tan da hatırlıyoruz. Bu tür golleri vardı hatırlarsan. Hatta Fenerbahçe'de Avrupa Kupası'nda maçında golü de vardı.
1: Muhteşem o gole üzülmüştük bu gole.
0: Bu gole de Beşiktaş taraftarları seviniyordu tabii. Rizeliler üzgün olabilir. Ama futbol adına şöyle bakalım. Güzel bir gol. Yani hani futbol severler adına güzel bir gol. Sen de güzel tanımladın. Hani tam 90'a giden bir gol olması hasabıyla birlikte örümcek ağlarını aldı diyebiliriz. Fofana da beklemiyordu. Defans oyuncuları da beklemiyordu. Ama Çerdi'nin bu kabiliyeti var, bu yeteneği var ve gösterdiği attığı golle de takımla beraberliği taşımış oldu.
2: Şimdi Çaykur Rizespor atağı sağ kanata Mitat var. Mitat orta ceza sahasına doğru geldi. Kafayla karşılıyor savunma. Dönen top bir kez daha Çaykur Rizespor takımında. Orta ceza sahasına doğru. Kaleci kale alanı içerisinde Ersin topu kontrol etmeyi başardı. Ardından hemen pasını da verdi. Sağ kanattan Beşiktaş geliyor Çin'e. Yine Ture. Onun pası Olaytan'a. Bir anlaşmazlık Orkun'la ve top Çaykur Rizespor takımında kaldı sevgili dinleyenler. Tabii Çaykur Rizespor üst üste yediği iki golün şokunu üzerinden atmaya çalışıyor. Şimdi sol kanattan gelecek. Yeşil mavililer sevgili dinleyenler, yeşille mavinin buluştuğu gerçekten çok güzel bir şehir Rize şehri ve forma renkleri de mavi yeşil. Tribünler bugün doluydu, taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadılar. 2-0 öne geçtiler ama şimdi biraz üzgünler ve suskunlar. Sağ kanatta Mitat topu aldı. Mitat pasını verdi Agusto'ya, o topu kontrol etmek istiyor ama araya giren topu kazanan Yasin oldu. Yasin'in pası Orkun'a. Orkun yine savunmanın arkasına doğru uzun bir pas gönderdi. Hareketli futbolcu El Bilal Ture. Bilal Ture baktı arkadaşlarının dağılımına doğru, geriye doğru verdi Olaytan'a. Olaytan kaleyi tam karşıdan gören bir yere Orkun'a. Orkun ceza sahasının içine doğru gönderdi. Savunmada çok kritik bir müdahale. Mochi topu önce kontrol etti. Ardından sol kanala doğru gönderiyor. Ali Sov topu almak istedi. Top dışarı çıktı. Taç oluyor sevgili dinleyenler. 66. dakika, Sergen Yalçın artık ayakta. Değişikliklerden sonra Beşiktaş'ın ataklarıyla beraber o da ayağa kalkıp sürekli oyuncularını uyarmaya başlamıştı.
0: Senin ilk yarıda bir tanımlaman vardı. Sergen Hoca kenarda oturuyor demiştin. Recep Hoca'yı daha sık ayakta gördük. Hemen hemen hiç oturmadı. Sergen Hoca da çok az ayağa kalkmıştı, kalkmamıştı. Ama Hoca da ikinci yarıdaki enerjik oyunla birlikte sağ kenarındaki yerini aldı. Sergen Hoca ile ilgili zaman zaman hani Trabzonspor maçından sonra istifa sesleri de gelmişti. Bir rahatsızlığını dile getirmişti. İstenirse istifa edebiliriz demişti. Ama hafta arasında da şöyle bir cümle sarf etti. Sen de hatırlarsın. Gelecek sezonun planlamasını yapıyoruz dedi. Bizim öyle bir şu anda istifa ile ilgili bir çalışmamız yok. Başkanın da böyle bir beklentisi yok. Yönetimin de beklentisi yok demişti. Bu maçta da hani ne olur bilemeyiz ama sonuç itibariyle Beşiktaş her yıl hoca değiştirerek Solskjaer'le başladı bir sezonda. Sergen Hoca'yla devam ediyor. Mantıklı olmaz. Benim görüşümde Sergen Hoca'yla Beşiktaş'ın devam etmesi yönünde.
2: Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Ceza sahasına doğru gelen top bir kafa. Kaleci Fofana. Fofana sağ tarafına doğru pasını gönderiyor. Orada Mitat topu aldı. Mitat eksen etrafına döndü. İki oyuncu vardı karşısında. Geriye doğru bıraktı şimdi Taylan'a. Taylan kendi yarı sahasının ortalarında yavaş yavaş topu sürdü. Sol tarafına doğru gönderdi o da. Daha sola doğru. Ve şimdi Çaykur Rizespor kendi yarı sahasında Papanikolaou'nun pasıyla hareketlendi. Yeniden Taylan topu aldı. Bir elle oynama kararı var ve Çaykur Rizespor kullanacak. Kendi yarı sahasının son metreleri orta sahaya taç çizgisinin kesiştiği hiza yakın bir yer. Bu pozisyonda
0: Murat, maçın temposundan dinleyenler de şu pozisyonda bakalım.
2: Şimdi Çaykur Rizespor'un hatası var yine. Topu önüne doğru aldı Papanikolaou, sağ tarafına doğru bıraktı Taylan'a. Taylan'ın pası ceza sahasına. Son anda kritik bir müdahale geliyor. Top dışarı çıktı köşe evet. Gönder ediplerinden taç atışıyla.
0: Şöyle söyleyeyim.
2: Oyun hareketlenecek.
0: Senin keyifli anladığımda maçın temposu yüksekliğini anlıyorlardır. Onun en büyük nedenlerinden bir de Asen Hoca'nın oyuna çok fazla müdahale etmemesi.
2: Sağ tarafa doğru bir pas şimdi Mitat. Köşe gönderi diplerinde topu almaya çalışıyor. İkili mücadele. Yardımcı hakemin bayrağı var. Karar faul. Serbest vuruş kullanacak. Beşiktaş köşe gönderi diplerinden kendi sahasından ve sol kanattan sevgili futbol severler. Siyah beyazlar müthiş bir geri dönüşe imza attı. İlk yarıda 18-31 Ali Sov 2-0 yapmıştı. Ve önemli pozisyonları da verdi. Belki soyunma odasına daha farklı da girebilirlerdi. Ama Beşiktaş'ta 3 değişiklik birdenbire değişime neden oldu. 55 Jota Silva, 62 Černi ve durum 2-2. Şimdi
0: golü atan iki isim de oyuna son.

0: Oradan ikinci yarıda giren isimler değil mi? O da ilgi çekici.
1: Evet, şimdi Çerni'nin pası. El Bilal Ture topu aldı. Bir kez daha Çerni'ye doğru ama biraz daha çapraza doğru pasını vermiş olsa Çerni bir kez daha topla buluşacak. Kaleci de karşı karşıya kalacaktı ama biraz daha kalecinin olduğu bölgeye doğru pas gelince topu da kaleci Fofana kolay bir şekilde kontrol etti. Ardından pasını verdi ve top şimdi bir kez daha Çaykur Rizesporlu oyuncularda. Mochi topu aldı. Sağ tarafa doğru gönderdi Mitat'a. Mitat rakip yarı sahaya doğru hızla çıkıyor. Top dışarıda Taç. Sol kanattan Taç atışıyla oyun bir kez daha hareketlenecek. Taç atışını Beşiktaş kullanacak sevgili futbol severler. Mücadelede heyecan devam ediyor. 69. dakikadayız. Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun iki takım adına son maçı bu. Haftanın açılış maçı olurken iki takım da bu sezona böylelikle son maçlarına çıkmış olacaklar. Çerni topu aldı bir kez daha. Çerni'nin pası. Top sekti. Jota Silva. Şimdi topa doğru hareketlendi sevgili dinleyenler. Şöyle anlatalım. Bir anda dengesini kaybetti. Düşmemek için toparlandı. Topu önünde buldu ama bu kez de tabii düşüp kalkıp vurmaya çalışınca da istediği gibi vuramadı. Zeminin azizliğine uğradı diyebiliriz. Ha, zemin kötü mü? Hayır, onu söyleyelim. Rizelileri kutlamak lazım. Çok yağmur alan, çok yağış alan bir yer olmasına rağmen yemyeşil bir zemin var. Ama gün içerisinde yağan şiddetli yağmur zeminin ıslanmasına neden olduğu için de zaman zaman işte bu tip düşmeler, top kontrollerinde zorlanmalar neden oluyor.
0: O zaman acaba krampon çivilerinin doğru tercih edilip edilmediği her iki takıma da, çünkü her iki takım oyuncuları da zaman zaman kayarak pozisyon kaybettiler. Rakibe hatta pozisyon verdiler. O da sorgulanmalı mı diye de biz burada satır arasında bir görüş beyan etmiş olalım. İki takım adına da krampon çivileri bazen yeterli olmuyor gibi görülüyor. O zemine batmıyor gibi görülüyor. Ve kaymalar da oluyor diyebiliriz.
1: Bu arada Olaytan taç atışını kendinin kullanacağını düşündü. Beşiktaş'ın kullanacağını düşündü. Oysa ki kendinden çıktığını tekrar baktığımızda önümüzdeki monitörde görebildik. Ve taç atışını sağ kanattan şimdi Mitat'la kullanacak Çaykur Rizespor. Nereden kullanacak derseniz sağ kanattan kendi yarı sahasının ortalarından Mitat kullandı. Hemen Alisov'la bir pas yaptı. Ardından şimdi sağ tarafa doğru gönderilen bir pas. O noktada Mebude hareketlendi. Pasını da verdi. Sol kanat etkili giriyor. Çaykur Rizespor takımı. Bu arada maçın hakemi de kaydı düştü. Sevgili dinleyenler.
0: En son kanatı Asen Hoca oldu değil mi Murat?
1: Evet. Çok ilginç. Yüzü de şu anda çim içinde.
0: Yere ama, temas
1: ama
0: etti.
1: Ama hiç çaktırmıyor. Yüzü. Yani Çerni gitti yanına.
0: Bir de aslında kayma
1: değil bir müdahalede varmış. Var. Evet. Arkadan bir itme gibi.
0: Bizim sporlu oyuncunun temasıyla da düşmüş. Hani biz
1: evet, Hoyer
0: kaydı demiştik ama.
1: Hoyer'le bir çarpışma diyelim tabii biz buna. Dolayısıyla da şu anda hem hakem kıyafeti, forması hem de yüzünde çimler var. Bu da
0: şu açıdan tebrik edelim. Yere düştü. Düşer düşmez hemen kalktı ve oyuna devam etti. Ve oyunu tekrar yönetmeye başladı.
1: Hiç kontrolü
0: kaybetmedi. Hoyer'in temasıyla bazen hakemleri yer tutmakla ilgili topun çarpması, oyuncularla temasları söylenir ama ben burada Hoyer'e tepkimi gösteriyorum. Önde hakem var. O koşusunu hakemin üstüne doğru yapmaması gerekiyordu diye de söyleyebiliriz. O temas Asen Hoca'ya düşürdü.
1: Bir faul vardı yani. Şimdi içeriye doğru bir pas. Kayarak müdahale. Çaykur Rizespor yine etkili gelecekti. Ama son anda Agbadu'nun müdahalesiyle top dışarı çıktı sevgili futbol severler. 72. dakikanın son saniyeleri ve mücadelede 2-2'lik beraberlik devam ediyor. Sol kanattan taç atışıyla oyun bir kez daha hareketlendi. Şimdi pas sol kanada doğru, ceza sahasına doğru. Yardan bir pas. Sol. İyi kontrol edemedi.
0: Maça Hoyer kaptan olarak başladı hatırlarsan. Sol bek. Maçın ikinci yarısında Hoyer oyunda ama kaptanlık bandı Mitat'ta. O da ilginç olduğunu söyleyebiliriz. Hoyer'le kaptan olarak başlamıştı. Acaba dedim biz kaçırdık mı? Hoyer oyunda mı? Değil mi?
1: Bu arada bir kırmızı kart. Kenara. Çaykur Rizespor yedek kulübesine bir kırmızı kart çıkıyor.
0: Yardımcı antrenör sanırım.
1: Muhtemelen dördüncü hakemin uyarısıyla oldu. Evet. Oradaki gelişmeler. Recep Uçar'a. Evet. Recep Uçar kırmızı kart görüyor. Teknik direktör Recep Uçar kırmızı kart görüyor Çaykur Rizespor takımında. Tabii orada bu arada Beşiktaşlı Jota Silva da diyor ki tamam biz devam edelim. Bir an evvel çıksın dışarı diyor.
0: Maçı kazanmak için vakit geçiyor diye düşünüyor Jota. Tabii Recep Hoca burada
1: bir itirazı var.

0: Alo.
1: Kötü söz söylemez ama ani reaksiyonel bir hareketleri var. Alanında gibi görülüyor ama yardımcı hakeme yönelik
0: Dördüncü hakeme doğru geldi.
1: yönelik el kol hareketleri var. Recep Hoca sakin bir adamdır. Sakinliğiyle kazanmayı da bilir. Ama yani buradaki pozisyonda biraz fazla reaksiyon vermiş. El hareketleri, vücut dili biraz beklentinin üzerinde olmuş ve doğrudan Recep Hoca kırmızı kart gördü. Çok da rastladığımız bir olay değildir. Recep Hoca'ya da buradan başarılar dilerim.
0: 74. dakika, 2-2'lik beraberlik var. Çaykur Rizespor şimdi taç atışını kullandı. Beşiktaş savunmasında Agbadu biraz riskli hareketler. Topu da istediği gibi uzaklaştıramadı. Top bir kez daha Çaykur Rizespor takımında kaldı. Sol kanatta şimdi etkili geliyor Augusto. Bastı topun üzerine, bekledi. Yerden pasını da verdi. Çaykur Rizespor takımında hala top bir kez daha Augusto. Şimdi geriye doğru oynuyor. Topu o noktada kontrol eden Papanikolu. Onun pası bir kez daha Augusto. Çaykur Rizespor sol kanattan etkili geliyor. Augusto son çizgiye doğru indi. Ortasını yaptı. Sol indirdi. Yerden bir şut dışarıda. Sol çapraz. Lacci vuruyor. Kazım Lacci. Top dışarı gidiyor. Çaykur Rizespor ikinci yarıda ilk kez bu kadar rahat geldi. Sağ ayağıyla bir vuruş. Sağ ayağının dışıyla topla dışarı çıktı. Recep
1: Atak
0: Uçar da
1: orada.
0: şu anda tribünlerde mücadeleyi tribünlerden takip edecek.
1: Atak olarak güzel bir ataktı. Sol kanattan yapılan ortayı güzel bir temasla Laç'ın önüne bıraktı. Aslında hani sen de güzel tanımladın. Üst ayağın üst kısmıyla, üst dış kısmıyla vurdu. İyi de yere gitti. Direğin dibinden gitti. Hani golde olma ihtimali de olan bir pozisyondu. Kazım Laç'ı bunları arıyor, istiyor. Bu anlamda değerli. Dünya Kupası'na gitme noktasında çabası vardı. Ama çok şükür biz gidiyoruz.
0: Evet.
1: Çünkü bizde oynadığı süreçler olmuştu, o anlamda söylüyorum.
0: Bu arada Mitat yerde, maçın hakemi oyunu durduruyor. Mitat ve Yasin arasındaki ikili mücadele. Yasin de yerde kaldı, Mitat da yerde kaldı. İki tarafta faul bekliyor. Yasin ayağını topa doğru uzattırken Mitat'ın göğsüne doğru geldi. Bu
1: Hatta
0: arada Yasin o müdahaleden sonra bir kramp girdi yanılmıyorsam ayağına.
1: ona kim yardım
0: Mitat
1: etti?
0: da
1: Biraz
0: hemen
1: önce
0: gitti.
1: mücadele etti. Mitat rakip takımdan. Güzel görüntüler.
0: Rizespor'un kaptanı.
1: Kaptanı, evet. Rizespor kaptanı da genç Yasin'e müdahalesini yaptığını söyleyebilir. Biraz önce müthiş mücadele içerisindelerdi. O mücadeleden doğan bir şekilde Yasin
0: Bu
1: sakatlanır
0: arada
1: gibi oldu.
0: sakatlandı
1: Mitat da hemen tedavisini yaptı. Rıdvan da
0: Rıdvan
1: sanırım
0: hazırlanıyor.
1: kenarda hazırlanıyor. Yasin bu sakatlık sonrası oyuna girebilir.
0: O da yedek kulübesindeydi. Isınmıyordu bile. Ama şimdi hemen hazırlığını
1: Çünkü
0: yaptı.
1: Yasin sağ arka adalesi tutarak oynadığı bir dönemde oldu. Sanırım Sergen Hoca müdahale edecek.
0: Şimdi Toure topu aldı. Geriye doğru bıraktı. Aslani topu kontrol etti. Kaleye bakıyor. Aslani kötü vuruyor. Topla dışarı çıkıyor ve out oluyor kale vuruşuyla. Oyun bir kez daha hareketlenecek. Bir yandan Yasin'e bakıyorum. Yasin sekiyor ve Rıdvan da şimdi hazırlığını yaptı. Oyuna giriyor sevgili dinleyenler. Yasin şu ana kadar nasıl oynamıştı sevgili Eren?
1: Ya maçın başında da söylemiştim, hani az süre aldığı için Yasin'i ayrı bir gözle de izleyeceğiz, takip edeceğiz demiştik. İlk yarıda genel Beşiktaş takımının olumsuz havası içerisinde Yasin de çok öne çıkmamıştı. Ama ikinci yarıda Beşiktaş toparlanınca Yasin de sol kanattan bindirmeler yaptı. Rakibi de karşılamaya çalıştı. İlk yarıda kaçırdığı Mebuden'in kaçırması ve Mitat'ın kaçırdığı, daha doğrusu arkasında kaçtığı zamanlar olmuştu. Mitat da çok boğuştu. İkinci yarıda biraz daha bu iki oyuncuya da fırsat vermedi. Hatta kendi de bindirmeler yaptı. Ama çok fazla süre almamasından dolayı olduğunu düşünüyorum sevgili Murat. Attığı deparların da etkisi. Bir temas da vardı Mitat'la giriştiği mücadelede. Bir sakatlık geçirdi. İnşallah ciddi bir şey değildir. Çünkü Yasin'e de Türk futbolunun ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz.
0: Aslani top aldı. 78. dakika. 2-2'lik beraberlik var. Çerni'den bir kez daha Aslani'ye. Aslani sağ kanada doğru hareketlenen Çerni'ye verdi. Çerni sağ kanata rakip yarı sahanın ortalarında kendi yarı sahasına doğru döndü yönünü. Ardından tekrar rakip yarı sahaya doğru baktı. İki oyuncunun arasına girdi ve bir top kaybı. Çerni bir kez daha bastırıyor ama kazanamadı. Beşiktaşların baskısı devam etti. Top alan Olaytan ceza sahasında. Olaytan ceza sahasına girdi. Sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Topu dışarı gönderdi. Out kale vuruşuyla Çaykur Rizespor oyunu bir kez daha hareketlendirecek sevgili futbol severler. Evet, Trendyol Süper Lig'de siyah beyazlar 34. ve son maçını oynuyor Çaykur Rizespor karşısında.

0: 33 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 8 yenilgi aldı. 57 gol attı, 38 gol yedi. Artı 19 averaj ve 59 puanla sezona tabii son haftaya diyelim bu şekilde girmiş oldu. Bakalım sezonu kaç puanla tamamlayacak siyah beyazlar. Ali Sow şimdi topu aldıktan sonra sol kanada doğru gönderdi. Orada topu Lachi kazandı. Sol çizgiye doğru gönderdi Augusto'ya. Augusto rakibin üzerine doğru gitti. Augusto yerden bir top. Son anda Emirhan, o da eski bir Rizeli, topu dışarı gönderiyor. Ve korner köşe vuruşunu sol kanattan şimdi Çaykur Rizespor kullanacak sevgili dinleyenler. Beşiktaş'ın deplasman karnesine baktığımız zaman 16 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi aldığını görüyoruz. 28 puanı deplasmanda, 31 puanı kendi evlerinde kazanmış Beşiktaş ve 27 gol atıp 18 gol yemiş, artı 9 averaja sahip deplasmanda Beşiktaş takımı. Çaykur Rizespor hakkında da bilgiler vereceğim köşe vuruşundan sonra. 80. dakikadayız. 2-2'lik beraberlik var. Ceza sahası içerisi oldukça hareketli. Asen Hoca ceza sahasına bakıyor ve oyuncuları da uyarıyor. Gözüm üzerinizde dedi ve sol kanattan köşe vuruşu kullanılacak. 80. dakika, 2-2'lik beraberlik. Ceza sahası içerisinde oldukça hareketlilik var. Orta geliyor. Arka direğe doğru geldi. Kafa vuruşu. Augusto'ya doğru geçti şimdi top. Augusto ceza sahasının dışında sağ kanatta köşe gönderdiklerine doğru topu taşıdıktan sonra rakiplerin üzerine doğru gitti. Geriye doğru bıraktı şimdi. Orada topla buluşan futbolcu Mebude. Bir kez daha Mebude sağ kanatta rakip yarı sahanın ortalarında ceza sahasına doğru bir orta yaptı. Beşiktaş savunmasından döndü. Çerni top önüne doğru almaya çalışıyor ama o noktada Lachi vardı. Pasını verdi köşeye doğru, sol köşeye doğru gönderdi ve sonrasında top Çaykur Rizespor takımında kaldı. Taylan şimdi pasını veriyor. Sağ kanada hareketlenen Augusto. Augusto gitti köşe gönderi diplerinde. Topun dışarıdan içeriye doğru hareketlendiğini belirledi maçın hakemi. Ve yardımcı hakem daha doğrusu bayrağını kaldırdı. Karar out ve kale vuruşuyla siyah beyazlar oyunu bir kez daha hareketlendirecekler. Ceza sahası içerisinde şimdi sağ kanada doğru gönderilen bir pas. Beşiktaş sağ kanattan geliyor bu kez. Ceza sahasına doğru bir hareketlenme var. Orkun topu aldı. Orkun pasını verdi Olaytan'a. O ortasını yaptı içeriye doğru. Kafayla savunma karşılıyor ve Çaykur Rizespor savunması şimdi topu kazandıktan sonra Taylan'a verdi. Taylan sol kanada doğru gönderiyor. Sol kanatta Hoyer topu aldı. Karşısında Olaytan var. Onun pası Çerni araya girdi. Kazandırdı. Topu alan Orkun. Orkun'un pası gol pozisyonu. Jota Silva kaleci. İkinci pozisyon savunma. Beşiktaş üçüncü gole çok yaklaştı. Jota Silva gerçekten de şu ana kadar oyuna girdikten sonra hem gol attı hem de takımını inanılmaz ateşledi. Kaleciyle karşı karşıya kaldığı bir pozisyon. Vuruşunu yaptı. Kaleci Fofana'nın üzerine geldi biraz da top. Şimdi sol kanatta Rıdvan topu aldı. Köşe gönderine yakın bir yerde. Rıdvan yeniden kendi yarı sahasına doğru döndü. Pasını verdi. Hareketlenen futbolcu Orkun içeriye doğru. Çerni. Çerni'nin pası Jota'ya. Jota Silva'nın pası. Orkun. Beşiktaş çok güzel geldi. Bir vuruş daha. Ceza sahasında karambol. Uzaklaştırıyorlar. Organize bir ataktı. Çok güzel bir ataktı ama sonuç gelmedi. Beşiktaş'ın baskısı devam ederken top dışarı çıkıyor ve taç oluyor.
1: Beşiktaş'ın bu hata golle sonuçlansaydı eğer sevgili Murat, sen de güzel aktardın. Paslaşmalar, o kısa paslaşmalar ceza sahası içerisinde hemen yakında en uygun arkadaşları bulundu. En
0: Jota Silva'dan Orkun'a, Orkun arkaya direğe doğru evet. Kesti.
1: En son Orkun da dediğin gibi Bilal Ture'ye. Bilal Ture daha iyi vurabilir miydi? Vurabilirdi ama sonuç itibariyle o paslaşmalar harikaydı.
0: Şimdi yine Beşiktaş hata, Orkun. Orkun vurdu, sekti, dışarı gitti. Out kararı var. Kale evet, vuruşuyla Çaykur Rizespor oyunu bir kez daha hareketlendirecek. Orkun'da belki biraz daha böyle bugün bir tutukluk var. Yani şu ya anda değişikliklerle şey birlikte evet. Orkun'un olduğu mevkideki oyuncuların biraz daha aktif, biraz daha hareketli olması gerekir. Eğer Orkun biraz daha hareketli olsa Beşiktaş evet. Belki 3'ü 4'ü bulacak.
1: Evet, o 3 oyuncu değişikliğiyle beraber sahaya 46'da giren oyuncuları ayak uydursa dediğim gibi daha farklı olabilir. Ama şöyle de bir şey var. Hak da veriyorum. Büyük önemli bir sezon geçirdi futbolcular. ve bazı oyuncular ki onların başında Orkun da geliyor, Dünya Kupası'na gidecekler. Allah korusun sakatlık olabilir, işte ekstra farklı yorgunluklar olabilir. O nedenle bazen kontrollü oynamak da gerekebiliyor. Dünya Kupası kadrosunun açıklanacağı bu günlerde oyuncuların sakatlık geçirmeden bu süreci bitirmeleri, maçları bitirmeleri de değerli. Orkun da bir anlamda hani bildiğimiz o ateşli, istekli, öne doğru giden ki yapıyor zaman zaman ama bu maçta senin de bahsettiğin gibi zaman zaman frene basarak da oynadığını gözlemliyor biliyoruz ama ben bunu anormal bulmuyorum. Allah korusun şurada Orkun'un ve diğer futbolcular adına da bir 10 dakikalık süre var uzatmalarla birlikte. Bir sakatlık olmadan sezonun bitmesi değerli diye düşünüyorum. Tüm futbolcular adına ama milli oyuncumuz Orkun da bizim için ayrı bir değer tabii ki.
0: Mücadelede 84. dakikadayız. 2-2'lik beraberlik var Rize'de. Çaykur Rizespor 18-31 Alisov'la 2-0 öne geçti ilk yarı. Bu sonuçta tamamlandı. 55 Jota Silva, 62 Černi oyuna sonradan giren oyuncuların attığı goller 2-2 oldu. Ve Beşiktaş'ta Salih Uçan oyuna giriyor Astani'nin yerine. Beşiktaş'ta değişiklik. Salih Uçan oyunda.
1: Evet, burada Salih kardeşimize birkaç cümle. Hani bu takımın şu an 83'te giren 5. oyuncu olmaması lazım. Tecrübesi var. O tecrübeyi değerlendirmesi lazım ama istenilen sonuçlar onun verimi bir türlü olmuyor. Salih Uçan ya Buca Spor'dan bu yana işte sonrasında Fenerbahçe, İtalya'sı döndü Türkiye'de, Beşiktaş'ta da forma giyiyor, giymeye çalışıyor. Ama Salih'in daha çok istemesi, ısırması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani 5. değişiklik olarak Salih'i biz 83-85'te görmemeliyiz diye düşünüyorum.
0: 85. dakikadayız. 2-2'lik beraberlik devam ederken Çaykur Rizespor kendi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Sağ kanala doğru gönderilen bir pas. Yine Mithat topu aldı. Sevdiği toplardan biri. Önünde boş bir alan var. Mithat çekti topu şimdi. Top hala onda. Mithat sol tarafına doğru bir pas gönderdi. Orada yeniden top alıyor şimdi. Mithat ortaya doğru bir pas gönderdi. Orada topla buluşan futbolcu Papanikolaou sol tarafına doğru gönderdi. Ceza sahası içerisi vuruş. Beşiktaş savunmasından sekti. Augusto'nun vuruşu dışarı gidiyor ve korner. Sol kanattan köşe vuruşu kullanılacak. Bu arada değişiklik hazırlığı var yine. Bu kez Çaykur Rizespor takımında değişiklik olacak. Solda Mithat, önünde boş bir alan vardı. Pasını ve diğer tarafa doğru geçirmişti. Augusto'nun vuruşu da top dışarı
1: Rize gitti. Spor'da yorulmalar var sevgili Murat. Ondan dolayı da biraz daha oyunu yarı sahasında kabul etmişti. Recep Hoca kenarda değil, bench'te değil. Sonuçta türbüne gitti kırmızı kart nedeniyle. Onun da müdahaleleri çerçevesinde diyelim veya teknik ekibin 3 oyuncuyu 86'da sokmak durumunda. Çünkü biraz düşüş yaşanmıştı. Mebude'nin yerine de Emrecan giriyor.
0: Oyunda.
1: Emrecan giriyor. Evet. Ya bu müdahaleler tamamen yorgunluk belirtileri üzerinde onu gidermeye yönelik olduğunu söyleyebiliriz. Tayland da çıktı değil mi oyunda?
0: Evet. Onun yerine de Muhammed.
1: Ali Sov'un yerine de İbrahim Muhammed. Ali Dervişoğlu giriyor. Ali Sov'un yerine de evet. Ali Dervişoğlu girdi.
0: Ali Sov da oyundan çıktı. Halil Dervişoğlu oyunda.
1: Taylan'ın yerine de Muhammed girdi. Biraz önce bahsettiğimiz gibi 3 oyuncu değişikliğini birden yapmış oldu. 86. dakikada Rizespor. Tabi Rizespor daha öncesinde de bir değişikliği vardı. Olava'nın yerine de Papanikolaou oyuna girmişti. Şu an itibariyle Rizespor'da daha dingin, daha sakin, daha sağlam oyuncularla kalan süreyi geçirmeye çalışacak.
0: Köşe vuruşu kullanıldı. Jota Silva'dan sekti. Bir kez daha dışarıda. Yine sol kanattan Çaykur Rizespor köşe vuruşunu kullanacak sevgili dinleyenler. 2-2'lik beraberlik, kronometreler 87. dakikayı gösterirken
1: Mialian'ın yerine de Augusto girmişti. Onu da hatırlatırım bize sporda. Böylece 5 oyuncu
0: daha önce yapılmış değişiklik. 5 evet. Değişiklik oldu. Köşe vuruşu kullanıldı bu arada. İçeriye doğru savunmadan sekti. Dışarı gitti. Ve taç sol kanattan rakip yarı sahanın ortalarından şimdi Çaykur Rizespor taç atışını kullanacak. %54'e %46 topla Beşiktaş'ın daha çok oynadığını söyleyelim. Özellikle bu istatistik tabii ikinci yarıda değişen bir istatistik olduğunda belirtelim. Şimdi sağ kanala doğru bir pas denemesi. Araya girdi. Sanyan topu karşıladı. Beşiktaş'ta Salih Uçan topu almak istiyor. Orta alandan Mithat geldi, aldı topu, kazandı. Sahanın her yerinde Mithat. Mithat döndü ve orada bir kez daha Mithat alabilecek mi? Alamadı. Top Yine de Çaykur Rizespor takımında kaldı Augusto'da. Augusto iki oyuncunun arasına doğru hareketlendi. Top hala onda. Augusto topun üzerine doğru bastı. Ardından pasını da verdi. Sağ kanatta şimdi Mitat var. Son çizgi Mitat'ın ortası. Salih Uçan'a çarptı. Yükseklik kazandı. Salih Mitat mücadelesi. Şimdi taç çizgisinin hemen üzerinde devam ediyor. Geriye doğru Augusto topu aldı. Augusto'nun yerden pası. Papa Nikolov topu aldıktan sonra sonuna doğru gönderiyor. Hoyer'e. Hoyer güzel bir pas verdi. Sol kanat ceza sahası. Gol pozisyonu. Arkaya doğru bir vuruş.

0: vuruş. Son anda kaleci. Augusto ile atak devam ediyor. Augusto bu kez savunma. İnanılmaz bir karambol. Bir vuruş daha yine savunma, ardından dışarıda. Çaykur Rizespor takımı öne geçme şansını değerlendiremiyor. Müthiş bir şans yakaladılar. İnanılmaz bir karambol. Ama bu karambolden sonuç çıkmadı. Son vuruş Yunan oyuncudan, top dışarıda.
1: 4 şut var 15 saniyede sevgili Murat. Biri kaleci Ersin kurtardı. İkisini defans oyuncuları çeldi. En son vuruşu Papa Nikola vurdu. O da Beşiktaş oyuncularının bastırması üzerine istediği gibi vuramadı diyebiliriz ama bahsettiğim gibi Ersin'in ilk kurtarışı, 2 ve 3. vuruşlara defans oyuncuların cansiparane bir şekilde kendilerini topun önüne atmalarıyla birlikte 4. vuruş hakkı yine de Papa Nikola geldi. Orada da Beşiktaşlı oyuncular kayarak istediği gibi Yunan oyuncunun vurmasını engelledi diyebiliriz ama 15 saniye içerisinde 4 vuruşun olması da çok rastlanan bir şey değildir. Rizespor 4 kez şans denedi ama hiçbirinde istediği sonucu alamadı. En son vuruşta altlı sonuçlandı.
2: Bir Beşiktaş Dinamo Kiev maçı gözümün önünde canlandı da ona benzer karambolün şeyi öyle. Gerçekten inanılmaz öyle. Şeyler yaşanmıştı. 90. dakikadayız. Çağrı topu almak isterken kaybetti. Çaykur Rizespor takımı yine hızlı çıkıyor sevgili dinleyenler. Sol tarafa doğru gönderilen bir pas ortaya varan rakip yanına bakımın diliminde. Topla buluşan futbolcu şimdi Laçi oldu. Pasını verdi sol kanala doğru. Ceza sahasında sol çaprazda gol pozisyonu olabilir. Geriye doğru bırakılan bir pas. Orada topu şimdi aldı Çaykur Rizespor takımı. Bir kez daha ceza sahasında arka direğe doğru orta. Augusto topu kontrol edemedi ama arkaya doğru seken topa Mitat koştu. Kazandı bir kez daha. Köşe gönderi diplerinde Mitat bakıyor. 90. dakikadayız. Topu Olaytan kazandı şimdi Beşiktaş'ta. Rakibine çarptırdı. Topla dışarı çıktı ve taç oldu.
1: Yine Mitat boşta kalan topa depar atarak sahibi olduğunu söyleyebiliriz. O da bayrak yakınlarında topu tuttu. Yani hata bırakmadı, istiyor. Dakikada 90+5 olacak. 90+1'deyiz sevgili Murat. Ve hala bir pil reklamı vardı ya, reklam olması diye ismi söylemeyelim. Oradan böyle bıdı bıdı koşan kişiler veya özneler vardı. Mitat da aynen öyle. Hiç durmadan koşularını yapıyor ve isabetli koşular ve isabetli paslarla da takımla katkı yaptığını söyleyebiliriz. Bugünün önemli isimlerinden biri Rizespor adına. İkinci yarıda bandı taktığı için kaptan diyelim. İlk yarıda maça başlarken Hoyer kaptandı. Hoyer hala oyunda. O da ilginç bir tercih olduğunu söyleyebiliriz. Çok rastladığımız bir olay olmadığını da ifade edelim. Şu anda taş tercihi konusunda bir sıkıntı oldu. Daha doğrusu Augusto koşmuyor diye Mitat tepki gösterdi. Şimdi biraz önce bahsettik ya, her topu koşan, mücadele eden Mitat bu kez taç atarken Augusto ileri gitmedi diye tepki gösterdi. Koşun diye. Yani kendisi koşuyor. Diğerlerinin de beklentisini vücut diliyle de belirtmiş oldu arkadaşına.
0: 90+5 oynanacak. 90+2'deyiz. Sol kanat yine Çaykur Rizespor ata. Vuruş savunmadan dönüyor top. Dönen top şimdi Hoyer'de kaldı. Hoyer geriye doğru bir pas Sanyan'a. Sanyan topu aldıktan sonra öne doğru bir pas gönderiyor. Çaykur Rizespor bu bölümlerde daha etkili. Sağ kanala doğru şimdi bir pas. Orada Mitat ceza sahasında. Mitat son çizgiyi yaptı ortasını. Bir kafa ve gol! 90+2. dakika. Beşiktaş yıkılıyor. Çaykur Rizespor 3-2 öne geçiyor sevgili futbol severler. Rize'de yağmur başladı ve gol de geliyor. 5 gol var. Durum 3-2 oluyor. Çaykur Rizespor 3-2 önde. Halil'in attığı golle 90+2. dakika.
1: Güzel bir ataktı. Sağ kanattan yapılan orta. Demarke vaziyetteki Halil Dervişoğlu ile buluştu. O da iyi bir golcüdür ama sakatlıklar nedeniyle bazen konsantrasyon eksikliği istenilen sonuçları alamayabiliyor. Ama bir santrfor vuruşuyla, güzel bir kafa vuruşuyla da topu filelere gönderdi. Şaşırdık mı? Dinleyenleri şaşırtmayacakları bir şey söyleyeceğim. Sağ kanattan orta yapan da Mitat Palay'dı. Boş vaziyette arkadaşını buldu. O da tribünlerle sevincini, asist yapmış bir oyuncu ama gol atmış kadar sevincini gösterdiğini söyleyebiliriz.
0: Kale alan ön çizgisinde güzel bir uçar kafa ve durum şimdi Halil Dervişoğlu'nun attığı golle 3-2 oluyor.
1: Halil'den ziyade Mitat'a koştu sevgili Murat. Yani o ortanın değerini bilmek anlamında Mitat'a koştular. Halil de hatta Mitat'a doğru koştu. Bu açıdan da güzel bir asist yapanların değerlendirilmesi ve değerli bulunması anlamında güzel bir pozisyon.

0: güzel bir ortaklaşma, güzel bir kutlamaydı.
1: Beşiktaş 2-0 geriye düştüğü maçta 2-2'yi yakaladı. Ardından 3'ü bulur mu diye Beşiktaş taraftarı bekledi. Çünkü bir oyunun da aslında daha çok Beşiktaş
0: kontrolü Beşiktaş'taydı.
1: Ama bu dakikalarda Çaykur Rizespor daha iyi oynuyor dediğim anda Rize golü buldu son bölümde.
0: Sağ kanatta kullanarak yaptığı ataklarda, ortalarda.
1: Yine savunmada hatalar yapmaya başladı siyah beyazlar. Aslında sezon başından bu yana bu sezon savunma hatalarına bir türlü çözüm bulamamıştı.
0: Evet. Çok fazla stoper değişti. Çok fazla defans hattındaki isimler değişti. Kanat bekleri değişti. Defansın göbeğindeki isimler değişti. İşte o devre arasında yapılan o bölgeye Akbadu başta olmak üzere takviyeler var. Hepsi bir arada da ama Beşiktaş defans anlamındaki bir bütünlüğü tam anlamıyla sağlayamadı. Bir kontrol var. Şu anda Türk futbolcu bekliyor. Maçta başlamadı henüz.
1: VAR odasıyla görüşme halinde şu anda maçın hakemi Asen Albayrak. Gerçekten çok güzel bir maç yönetti.
0: Pozisyon ofsayt olma ihtimali yok çünkü Mithat Balak çizgi üzerinden ortaladı. Halil Dervişoğlu topun gerisindeydi.
1: Ağzını hakemin okuyorum sanki ofsayt gibi bir şey söyledi
0: Mithat
1: ama.
0: Mithat için mi acaba? Mithat'a atıldığında Mithat için mi olabilir? Mithat'ın yaptığı ortada Halil'in ofsayt olma durumu yok ama Mithat'ın durumuna bakılıyor olabilir. Ya da atak başlangıç fazında bir temas, bir faul var mı bizim kaçırdığımız, ona da bakılıyor olabilir.
1: Monitörden şu anda bakıyorum, oyun başlamadı. Herhangi bir tekrar da yok. Evet, izleme önerisi geldi. Tabii Asen Hoca'ya izleme önerisi gelince tam olarak değişebilir demiyoruz. Çünkü o kendi kararlarının arkasında
0: çünkü
1: hep duruyor.
0: Sevgili Murat, offside olsa yani biliyorsun ya, VAR'dan gelen offside kararıyla.
1: Evet, dur bakalım neymiş burada. Bu pas sırasında.
0: Şöyle bir şey var. Halil İbrahim Dervişoğlu offside değil ama onun önündeki Rizeli oyuncunun ayağı biraz önde. O rakibini etkileyip de Akbadu'yu ve Ersin'i olumsuz etkiliyor mu ona bakıyorlar. Evet. Rizeli oyuncunun sol ayağı önde, vurmayan Rizeli oyuncunun önde. O da Akbadu'yla bir teması da var.
1: Evet, şu anda karar açıklanacak. Bakalım izledi maçın hakemi. İzledim diyor. Evet, karar offside. Gol geçerli değil. Bu gol geçerli değil. 90+6. dakika.
0: Yani Halil İbrahim Dervişoğlu offside'de değil ama öndeki Rizeli oyuncunun Akbadu'nun
1: aktif alan içerisinde
0: hareketini engellemesinden yola çıkarak hani bir ayak farkıyla da öndeydi. O da etkili olmuş diye teması da var, görüldü. Burada aslında offside olup olmadığını Asen Hoca'nın yorumuna bıraktılar. Normalde offside olunca normalde hemen çizgilerle belirtiliyor. Asen Hoca yorumunu VAR'ın uyarısıyla bekledi. Offside olarak değerlendi. Gol geçerli değil. Maç 2-2 devam ediyor.
1: Evet, oyun yeniden hareketlendi. Beşiktaş takımında top sağ kanatta doğru. Murillo topu aldı. Öne doğru vermek istedi. Şaykur Rizespor'lu oyuncuların baskısı var. Rize'de heyecan dorukta. Olaytan topu aldı. Şimdi Orkun bir kez daha topu aldı. Orkun iki oyuncunun arasında güzel bir pas verdi. Beşiktaş rakibi yarı sahada. Olaytan topu aldı ama kaybetti. Çok basit bir top kaybı ve çıkarken kaybedilen toplar her zaman için çok tehlikelidir. Şimdi Halil İbrahim Dervişoğlu sol tarafına doğru bir pas gönderdi. Bir kez daha Halil Dervişoğlu topu önüne doğru almaya çalışıyor. Ama şimdi topu kaybettikten sonra Çerni topu aldı. Çerni sağ kanat önünde boş bir alan var. Çerni yerde. Maçın hakemi serbest vuruşu belirliyor. Tehlikeli bir nokta. Kartıyla gitti maçın hakemi. Sarı kart çıkıyor. Sarı kart çıkıyor. Hoyer sarı kart görüyor sevgili dinleyenler. Gerçekten çok ilginç bir maç oluyor. 90+7. dakikadayız. 5 dakikalık bir ekstra süre göstermişti ama o süre içerisinde de özellikle golün olması, sonrasında pozisyonun yeniden incelenmesi arasındaki puan dakika kayıpları vardı. Şöyle bakarsak belki de bu pozisyon
0: son bir atak olabilir.
1: Son bir gol pozisyonu olabilir. Beşiktaş içinde çok kritik bir an yaşanıyor şimdi sevgili dinleyenler.
0: Orkun da stoperleri ön bölgeye doğru gitmeleri için uyarıyor. Hem Emirhan hem de Akbadu yüksek bir top kullanacak büyük ihtimalle ve onların kafasıyla topu bulaştırmak isteyecek. Dediğim gibi son atak olduğu için de 96-8'de bir risk alınıyor. Kontrasına dikkat etmesi lazım. Eğer Rize topu kaparsa ama onlara yüksek top atacak Orkun.
1: Sağ kanat rakip yarı sahanın ortaları, taç çizgisine yakın bir yer, orta geldi, ceza sahasına doğru, arka direğe doğru gitti. Savunmadan dönüyor top, ardından bir faul belirliyor maçın hakemi ve serbest vuruşu Çaykur Rizespor takımı kullanacak. 90+9. dakikadayız.
0: Akbadu burada akıllıca iş yaptı. Topa vuramayacağını düşününce

0: Rize Spor'un topa sahip olmasını
1: hızlı bir
0: engellemek için
1: hücumu
0: faul
1: engelledi.
0: Yaptı. Hızlı hücumu ta Rize ceza sahasında kesmiş oldu. Akıllıca bir iş yaptı söyleyebiliriz.
1: Evet, bu arada maçın hakemi Asen Albayrak 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor. Zorlu mücadele 2-2.

0: Beşiktaş puanını 60'a, Çaykur Rizespor 41'e yükseltmiş oldu.
1: Kısa bir iki cümleyle yorum yapayım. İlk yarısını Rizespor'un, ikinci yarısı Beşiktaş'ın daha etkili oynadığı bir maçtı. Zaten skorlarda ilk yarıda 2-0 Rize, maçın sonu 2-2 Beşiktaş attığı gollerle berabere bitti. O açıdan da iki takımı da tebrik ediyoruz. En azından sakatlık olmadı. Sezonun son maçı, o açıdan da futbolculara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu iki takım için de sezon bitmiş oldu. Ama Rizespor tarafı da hani maçı öndeyken beraberliğe düşmenin bir üzüntüsü de var mı? Var ama sonuç itibariyle güzel bir maç olduğu, güzel bir enerjik maç olduğunu söyleyebiliriz. Sezon son maçı itibariyle bu iki takım adına.
0: Evet, Beşiktaş böylelikle sezonu 60 puanla 4. sırada tamamladı sevgili dinleyenler. Çaykur Rizespor puanını 41 yaptı ve şu anda 8. sırada. Bir yayınımızın daha böylelikle sonuna geldik. Sesimizi sizlere Sinan Kılıç ulaştırdı. Ve sevgili Erhan Seven'le birlikte bu maçı sizlere naklettik. Yeniden birlikte oluncaya dek hoşçakalın.
2: Petrol Ofisi'nin sunduğu futbol heyecanı sona erdi.
3: Reklamlar.
4: Petrol Ofisi Maxima, Adaptek teknolojisinin proaktif molekülleri sayesinde motoru her koşulda 3 kat daha fazla korur.
5: Yağ.
4: Evet, yağ. Türkiye'nin en çok satan madeni yağ. Petrol Ofisi Maxima.
2: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
6: Renkli hesabın %45'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
7: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
2: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
8: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
9: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
13: Aşk şarkılarıyla değil, tribün besteleriyle duygulananlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.
14: Trendyol Süper Lig futbol aşkına.
15: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
16: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
17: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
16: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
17: Abicim.
16: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
17: Abicim.
16: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
19: Kazancım net, Sigortam.net.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: İyi günde, kötü günde deyince aklına nikah masası değil, takımı gelenler. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol, bu aşkın tam kalbinde, tüm kalbiyle yanınızda.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Sıradaki şarkı bir lastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Altın entel takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: İlk görüşte aşk deyince babasıyla takımının maçına gittiği ilk günü hatırlayanlar. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol bu aşkın tam kalbinde tüm kalbiyle yanınızda. Trendyol Süper Lig futbol aşkına. Arabanı arabam
4: nokta koma. Değerinde cinsat. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
6: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat showroomlarında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
8: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
9: Sağlamsa Lassa.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
11: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL...

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Reklamlar.
2: TRT Radyo 1.
1: Reklam.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz merhaba. Felsefe ile Hayat programıyla karşınızdayız. Dijitalleşen her şeyin ölçülüp tartılmaya çalışıldığı, rakamlardan ibaret göründüğü, kararların algoritmalara devredildiği bir çağı tecrübe etmekteyiz. Bu hızın ve konforun içinde acaba kendi varlığımızı, hasbi tarafımızı, özlü düşünme becerimizi yitirmekte miyiz? Heidegger'in deyimiyle ifade edecek olursak bir yurtsuzlaşma tecrübesi mi yaşıyoruz? Yoksa hayatımıza yeni anlamlar, yeni anlam alanları mı dahil oluyor? Bunlar bizim sorularımız. Bu soruları kıymetli bir isimle konuşacağız. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Abdülkadir Çüçen hocamız bugün bizimle birlikte olacaklar. Kıymetli hocam, programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız, iyisiniz?
1: İyiyim, sadece güzel bir bahar geçiriyoruz, yağmurlu, hoşuma gitti.
0: Evet.
1: Sizler de iyisiniz.
0: Teşekkür ediyoruz hocam, bizler de iyiyiz. Bugün zor sorularımız var aslında. Tabii bu soruların birçoğuna vesilenizle cevaplar arayacağız. Dilerseniz kıymetli hocam, insanla başlayalım.
1: Çok iyi olur.
0: İnsan meselesi hakikaten çok önemli bir mesele. İnsan kendisini anlamaya, anlamlandırmaya, bilmeye başlıyor. Ben kimim diye soruyor. Bildiğimi nasıl biliyorum diye de soruyor. Varlık ve bilgi arasında kendi varlığını arıyor aslında. Kendi varlığının anlamını bulmaya gayret ediyor. Şöyle bir soru sorsam ne dersiniz değerli hocam?
1: Evet.
0: Varlık ve bilgi ilişkisi çerçevesinde insan kendi varlığını nasıl bilebilir, bulabilir?
1: Evet, şimdi baktığımız zaman felsefe tarihinde insanlar, daha doğrusu filozoflar önce varlık sorusuyla başlıyorlar. Sonra insan sorusuna geçiyorlar. Nedeni de gelişen ve büyüyen toplumsal yapı insanın da bir problem olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü insan, insanla olan ilişkilerinde ve kendisiyle olan ilişkisinde çeşitli sorunlarla karşılaşıyor ve bakıyor ki doğayı tanımadan önce, varlığı tanımadan önce kendisini tanıması gerekiyor. Bu açıdan doğa filozoflarından hemen sonra Sokrates, Platon ve Aristoteles'le temel problemi felsefenin insan. Fakat insan en zor sorulardan biri. Çünkü insanın kendisine yönelmesi ve onu bilmeye çalışması yine kendisiyle oluyor. Bu şunun gibi bir şey. Yani bir şeyi bilmek için o şeyin kendisini kullanmak. Bu da refleksiyonlu düşünme dediğimiz felsefenin de temelini oluşturuyor. Yani özne, düşünen varlık olarak insan kendisini düşünmeye başlıyor ve kendisini düşünürken de düşünmesini verdiği bir çerçeveyle kendisine bakıyor. Bu da şunu getirebilir büyük bir problem olarak, belli bir bakışla, belli bir bilme yapısıyla bir şeye bakmak. Böylece bir kısıtlama, sınırlanma durumuyla karşımıza çıkıyor. İkinci bir sorun da senin de sorduğun gibi, varlık mı önce geliyor, bilgi mi önce geliyor? Önce biliyorum, sonra onu anlamaya, kavramaya mı çalışıyorum, yoksa önce varım sonra biliyorum? Temel problem burada başlıyor. Varız biliyoruz, yoksa biliyoruz varız problemi de felsefenin en temel problemlerinden bir tanesi diyebilirim.
0: Dolayısıyla herhalde hocam, kendini bilmek için kendi içine kapandığında biraz önce ifade ettiğiniz üzere kendi çerçevesiyle sınırlı kalıyor. Bu bir taraftan sorun oluşturuyor. Bunu aşabilmek için de kişinin kendi dışına taşması, çıkması gerekiyor. Bir de herhalde insan kendini bilme tecrübesi tamamlanamaz. Tamamlanan bir tecrübe olsaydı herhalde artık insan değişmezdi, dönüşmezdi. Ama insan serüvenine baktığımızda insanın değişen, dönüşen bir varlık olduğunu da görüyoruz. Demek ki insan değişen, dönüşen bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Bu da bizi ikinci sorumuza yönlendiriyor değerli hocam. Benlik meselesi de burada insanın kendisini tanımasıyla alakalı bir mesele gibi geliyor. Ötekiyle dış dünyayla ilişkide ortaya çıkıyor bu insanın kendi

0: kendini tanıması, bilmesi, anlamlandırması. O zaman dünya gerçekten orada olan bir gerçeklik midir? Yoksa bizim onu anlama ve kurma biçimimize göre değişen, dönüşen bir ürün müdür diye sorsam ne dersiniz?
1: Şimdi felsefenin en temel problemlerinden bir tanesi dış nesnel gerçekliğin gerçekten var olup olmadığı ya da bizim onu kurguladığımız sorunu. Ve bunu da bilebilmek için yine bizler kendimizden yola çıkarak yapıyoruz. Yani özne ve nesne dualizmi karşımıza çıkıyor. Ya da kısaca bir şeyi bilmek için, bir soyut kavramı bilebilmek için onun karşıtını, değilini düşünmemiz gerekiyor. Çünkü insan aklı değilini düşünmeden bir şeyin ne olduğunu ortaya koyamıyor. Ya da bir şeyin ne olduğunu söyleyebilmek için onu en yakın cinsinden, türünden ayıran özelliğiyle söylemesi gerekiyor. Bu aklından her zaman için bir diğerine, ötekine ihtiyacımız var. Şimdi dış dünya gerçekten var mı? Ve dış dünyanın varlığı bizden bağımsız mı? Bu felsefenin en temel kuramlarından birisi olan realizme bizi götürüyor. Realizm şunu diyor. Benim zihnimden bağımsız bir dış dünya gerçekten var mı? Ve bunu kabul edenlere realist diyoruz. Bu halde bizden bağımsız bir dış dünyanın var olması ve bizim olup olmamıza bağlı olmadan devam etmesi. Örneğin insan varlığı sonuçta sonlu ve ölümlü. O halde bir özne ya da bir insan olmadığı takdirde dış dünya gerçekten varlığını sürdürüyor mu? Şimdi bu soruyu sorduğumuz zaman realistlere göre evet, ama diğer felsefe kuramları, idealizm ya da solipsizm açısından baktığımız zaman sorunlar karşımıza çıkıyor. Peki dış dünya nasıl bir ilişkide var oluyor? Ve gerçekten biz dış dünyayı olduğu gibi gerçekliğiyle, hakikatiyle bilebiliyor muyuz, açıklığa çıkartabiliyor muyuz, anlıyor muyuz sorusu da ayrı bir temel problemlerden bir tanesi. Örneğin Alman filozof Kant'a göre dış dünyanın kendindenliğini ya da kendinde şeyliğini biz hiçbir zaman bilemeyiz. O bize kapalı. Çünkü biz dış nesnel gerçeklik hakkında ancak bize görünen ve bizim bilme kapasitemize verilen kadar bilebiliyoruz. Böylece kendinde şey ve görünen ayrımı felsefe tarihinde ta Platon'dan başlıyor, Kant'la zirveye uğruyor ve günümüzde de bu problem devam ediyor diyebilirim.
0: Hocam orada Kant önemli bir figür gibi geliyor bana da. Bir taraftan idealizm ve realizmi, diğer taraftan ampirisizm ile rasyonalizmi birleştirmeye de gayret ediyor. Çok kıymetli bir çabası var. Realizm ve idealizm hakikaten iki farklı kutup gibi. İdealizm solipsizm üzerinden varlığı tamamıyla özneye bağımlı kılma gibi bir durum var. Realist çerçeveyi kabul edecek olursak gerçeklik insanın dışında bulunuyor. Ama bu gerçeklik dediğimiz zemin sadece nesneler bütünü olarak herhalde karşımızda durmuyor. Bir anlam, insanla anlam kazanan bir ufuk olarak karşımızda duruyor. İnsan algıladığı kadar yorumlayan, anlamlandıran da bir varlık. Dolayısıyla dünya insanın dışında duruyor gibi, evet, mevcut. Ama insanla görünürlük kazanan bir ufuk olarak karşımıza çıkıyor. Bu da şöyle bir zemine bizi sevk ediyor değerli hocam. Dış gerçeklik meselesi sadece fiziki nesnelere indirgenebilir mi? Gerçeklik meselesine baktığımızda eğer sadece fiziki nesnelere indirgenecek olursa bu sefer kültür, sanat, din alanları nereye koyabileceğimiz konusunda bir soru işareti uyandırıyor. Bu konuda ne dersiniz değerli hocam?
1: Çok güzel sordunuz. Bunu da özellikle 19. yüzyıla başlayan bir ayrım, felsefe tarihindeki bir ayrımla devam edelim. Özellikle Alman filozoflar Dilthey'le, Husserl'le başlayan süreçte bizim dışımızda var olan gerçeklik sadece nesnel, fiziki gerçeklik mi, yoksa onun ötesinde bir yaşam dünyası var mı? Ve yaşam dünyasının içine ne giriyor diye sorduğum zaman sizin de bahsettiğiniz gibi tarih, kültür, din, sanat, felsefe ve soyut kavramlarımız. İşte bu açıdan baktığımız zaman dış gerçeklik sadece fiziksel olanla, yani üç boyutlu, nesnel, olgusal var olanların toplamı değil. Bunu daha sonra Alman filozof Martin Heidegger 20. yüzyılda da vurgulayacak. O halde dış gerçeklik fiziksel dünya artı insanın var ettiği kültür, tarih, gelenek, sanat, din elemanlarıyla, unsurlarıyla oluşmuş bütün yaşam dünyası. Bu da bize şunu gösteriyor. Biz bir doğal evren, fiziki bir evren içinde bir de tinsel gerçeklik üretiyoruz ve o tinsel gerçeklikle birlikte kendimizi var ediyoruz. Bu açıdan dış gerçekliği iki boyutta ele almak daha doğru olacak.

0: mesela fiziki gerçeklik bilimin konusu. Bilim insanları fiziki gerçeklik hakkında bilimsel bilgi veriyor. Ama yaşam dünyası alanı sosyal bilimlerin alanı. Bunun içinde felsefe, psikoloji, antropoloji, sosyoloji, psikoloji birçok sosyal bilimi sayabiliriz.
1: Demek ki kıymetli hocam, dünya gerçeklik dediğimiz zemin duyularla algılanan nesnelerin de ötesine de taşabiliyor. İnsan nesnelerle olduğu kadar anlamlarla, değerlerle de, sembollerle de karşılaşıyor. Demek ki insanın karşılaştığı zemin onu gerçeklikle olan muhatap zeminini de oluşturuyor gibi. Vurguladınız ve altını çizdiniz, yaşama alanı. Bir taraftan insan için yaşama alanı canlı olması itibariyle tabiattır. Ama diğer taraftan insan olması itibariyle de kültür alanıdır. Tensel gerçeklik olduğu kadar tinsel gerçeklik de var. Bu da gerçekliği çok boyutlu hale getiriyor. Her boyutu önemli bir haleler halinde anlaşılan, kendisini inkişaf ettiren bir zemine taşımış oluyor gibi. Ve altını bir şeyin daha çizdiniz değerli hocam. Bilim zemini dediniz. Dış gerçekliği bilmenin, tanımanın yollarından birisidir bilim. Ve hesaplayarak, ölçerek gerçeklikle muhatap olur. Onu açıklamak ister. İnsanın varlıkla olan irtibatını sadece hesaplayan, ölçen, bilimsel yönteme indirgemek bize neler kazandırır, neler kaybettirir?
0: Şimdi baktığımız zaman 17. yüzyılla birlikte başlayan süreçte, özellikle Descartes ve Francis Bacon'la birlikte başlayan süreçte fiziksel gerçeklik üzerine bir egemenlik kurma çabası ve buradan da özellikle bilimsel bilginin bir güç olduğu ve doğaya egemen olma aracı olduğu düşüncesiyle dış nesnel gerçeklik hakkında bilgi edinme süreci çok hızlı bir şekilde günümüze kadar devam etti ve günümüzde de artarak devam ediyor. Fakat dış nesnel gerçeklik hakkındaki bu bilme arzusu ölçülebilir olanına indirgendi. Çünkü ölçülebilir olanda matematiksel ögelerle kesinlik verilerek yapılmaya başlandı. Bu da evren, doğa, matematiksel fizikle açıklandı. Neden sonuç ilişkisi bağlandı. Fakat bir de yaşam dünyası, anlamlar dünyası, kültür dünyası dediğimiz insana ait ve insanın oluşturduğu, ürettiği ve içinde hem değiştirdiği hem değişerek yaşadığı bir anlamlar dünyası var. Anlamlar dünyası bilimsel, niceliksel ölçülere sığan bir özelliğe sahip değil. Çünkü anlamlar soyut, tarihsel, zamansal, kültürel içeriğe sahip. Bu açıdan da anlamlar dünyasını fizik bilimlerinde olduğu gibi bir kesinlik ölçeğinde ele almamız mümkün değil. Bu da şunu gösteriyor, kültür dünyası farklı bir bilme tarzını içeriyor ve içermek zorunda da. Bunu da ancak dediğim gibi felsefe, sanat, din ya da mitoloji ya da genel anlamda Diltay'ın deyimiyle kültür bilimleri, tarih bilimleri, Hegel'in deyimiyle tin bilimleri yapabilir.
1: Şunu da diyebilir miyiz kıymetli hocam? İnsan için iki soru var. Nasıl sorusu açıklar, niçin, neden sorusu da anlamlandırır. Diltay'a vurgu yaptığınız anlama bilimi diyoruz yine tırnak içerisinde ama bilim meselesi tartışmalı. Sanatla, kültürle, edebiyatla, felsefeyle, inançla kurulan bir yaşama sahası. Burada insan sadece bilimsel yöntemin tahakkümüyle hareket ettiğinde birçok şeyi eksik bırakıyor ve ıskalıyor. Ama diğer taraftan nasıl sorusunu açıklama modellerine de muhtaç. Burada da tabiat ve sosyal dünyadaki bilinmezlikler açıklanmaya muhtaç kısım açıklanıyor. Ama sadece buraya indirgendiğinde biraz önce ifade ettiğiniz yaşama dünyasını ıskalama gibi bir durumla karşı karşıya kalıyor. O zaman insanın dünyayla, gerçekle olan irtibatının hem zihinsel, hem hissi, hem bedensel, hem akli, hem iradi ve inançla alakalı olan çok boyutlu bir zeminde anlaşılması gerektiğini ifade ederiz ki herhalde bu alanların hepsiyle de felsefe bir şekilde alakadar oluyor. Felsefeye olan ihtiyacın da günümüzde ne kadar önemli olduğunu vurguluyor gibi geliyor bir tarafta. Bir de şöyle bir soru yöneltmek isteriz kıymetli hocam izninizle. Ölçmenin, hesaplamanın merkezde olduğu bir dünyada insanın kendisinin de sayılara, başarı performansına, verilere indirgenmeye başladığını da görebiliyoruz. Bu durum insanın kendi varlığıyla kurduğu ilişkiyi kuşkusuz dönüştürüyor. Buradan bir yabancılaşma tecrübesi mi çıkıyor? Ne dersiniz değerli hocam?
0: Evet, şimdi baktığımız zaman bilimin ve teknolojinin hızla gelişmesi ve sadece doğaya değil, sana ve topluma da egemen olması sonucunda insan kendi varoluşundan, kendi anlamlar dünyasından, kendi tinsel dünyasına ya da psikolojik yaşam dünyasından uzaklaşmaya başladığını görüyoruz. Bunun için yine Alman filozof Kant'ı örnek vereceğim. Kant şunu der bize, insan araç

0: amaç olmalı. Ölçülebilir dünyada bilimsel yöntem ve teknolojiyle gelinen noktada insanlar birer araç olarak ele alınmakta, kullanılıp atılmakta. Örneğin kağıt bardağı kullanıp atabiliriz ama insanı kullanıp atmak ne demek? Çok büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bu bakımdan insan anlamlar dünyasında var olan bir varlık olarak hem kendini var ediyor, hem kültürünü hem de yaşadığı toplumu var ediyor. Bu bakımdan insanı yaşam dünyasından, toprağından, anlamlar dünyasından, inanç dünyasından ya da insanın bir tarafı beden yanı, bir tarafı ruh yanı, ruh dünyasından, tin dünyasından kopardığımız zaman insan eksik bir varlık olarak bu dünyada kendini tam olarak gerçekleştiremeden bir var olan olarak yaşayabilir. Biz bir var olan değil, biz bir varlığı. Bu açıdan çok önemli.
1: Var olan ve varlık ilişkisi. Şimdi Heidegger'le alakalı bir sorumuz var. Heidegger'e yavaş yavaş geçme izlenimini de edindik kıymetli hocam. Şimdi şurası tabii önemli. Kant'ta vurgu yaptığınız insanı gaye değer olarak alması, araçsallaştırılamayacak bir değerdir insan. Ama her şeyin ölçülüp biçildiği, tartıldığı bir zeminde insan da bu eksene yerleştirilince insan başarı ve performans birimine dönüşüyor. Yani ekonomik değer üreten, üretkenliğiyle, tüketici olmasıyla, verilere konu olan bir yapıyla anlaşılır hale geliyor ve bu insan artık kendisini mesleğiyle, statüsüyle, ekonomik gücüyle, tanınırlığıyla tanımaya ve tanımlamaya da başlıyor. Bu da insanı bir taraftan kendisine yabancılaşma serüvenini de getiriyor. Heidegger buna varlıkla sahici irtibatın kopması anlamında yurtsuzlaşma diyor değerli hocam. Şimdi Heidegger'in işaret ettiği yurtsuzlaşma kavramı üzerinde biraz durmak arzusundayız. Bu kavramı düşündüğümüzde acaba insanı doğadan, dünyadan, kendisinden, kısacası varlıktan koparan bir anlam kaybı olarak mı anlamalıyız? Bu konuda neler söylemek istersiniz hocam? Bu kopuşun en temel göstergeleri sizce nelerdir?
0: Evet, şimdi baktığımız zaman insanın kendine ve doğaya yabancılaşması tabii ki Heidegger'den önce de işlendi. Özellikle Marx'la da vardı. Ama Heidegger bunu alıp felsefesinin merkez taşlarından biri yaparak bize özellikle 20. yüzyıldaki büyük sorunlar karşısında, felaketler karşısında insana yeniden aynaya bakma ve kendisini görme ve kendisini gerçekleştirme süreçlerini hatırlattı. Çünkü geldiğimiz noktada bugün daha hızlı yaşıyoruz. Yapay zeka ve robotik bir dünyadayız. Ve insana gerek var mı ya da insanı robotlaştırmak, mekanikleştirmek mümkün mü soruları da var. İnsanın yerine yapay zeka gelebilir mi soruları var. Şimdi bunların ötesinde Heidegger bize şunu diyor. İnsan kendisiyle olan ilişkisi, doğayla olan ilişkisi artık eskisi gibi değil. Kopmuş durumda. Çünkü insan düşünemiyor. Ne yapıyor insan? Hesaplıyor. Ölçüyor biraz önce konuştuğumuz. Ölçmek ve hesaplamak insanı tam bir bütün yapamıyor. Anlamlar dünyasına girmesini sağlayamıyor. Ölçen ve hesaplayan insan biraz önce sizin de dediğiniz gibi performansa bakıyor, üretime bakıyor, kara bakıyor. Fakat insan sadece performans, üretim, kar değil. İnsan onun ötesinde bir psikolojik varlık, bir tinsel varlık ve tinsel varlığını da tam olarak gerçekleştirmek durumunda. Bu açıdan insanın tekrar varlıkla ilişkiye girmesi gerekiyor ve varlığı kendi varoluşunda açığa çıkartması gerekiyor, göstermesi gerekiyor ya da yaşatması gerekiyor. Bu noktada da şunu diyor Heidegger ve özellikle anlam sorununa değinen filozoflarımız, insan anlamlar dünyasıyla yeniden barışmalı ve anlamlar dünyası içinde kendisini görünür kılmalı. Yoksa var olan diğer fiziksel nesneler gibi bir nesne olmanın ötesine geçemez ve kültür, sanat ve diğer yaşam ürünlerini üretemez. Bu açıdan yabancılaşmaktan çıkmanın yollarını arıyoruz. Çünkü şunu diyeyim, insan yaşamdaki anlamını kaybetmiş durumda. Onu yeniden bulması gerekiyor. Peki bunu kim verebilir diye sorduğumuz zaman işte felsefe burada devreye giriyor. Yani çok iyi bir mühendis, çok iyi doktor, çok iyi bir bilgisayarcı olabilirsiniz. Ama felsefesiz ve anlamlar dünyasız bir kişi kalkıp çok rahatlıkla bir başka insan grubunun üstüne atom bombasını atabilir.
1: O zaman o ifade ettiğiniz zemini güçlendirelim hocam. Varlıkla evet. İnsanın sahici irtibatını yeniden kurma meselesi önemli. İnsan tabiat karşısında kendisini efendi olarak, yek diğeri toplum karşısında kendisini hakim olarak değil de bir parçası olarak, o mütemmim cüzün bir parçası olarak herhalde konumlandırması gerekiyor. Kendisiyle olan otantik ilişkiyi yeniden göz önüne alması gerekiyor. Dış meşguliyetin kendisine varmasını, kendisinde derinleşmesine engel olmamasına sağlaması gerekiyor. Yine gürültü çağımızda önemli bir sorun. Gürültü insanın kendi sesini duyamaz hale getiriyor. Bunlar üzerinde hakikaten durmak gerekiyor. Hesabi düşünme kadar hasbi düşünme. Heidegger buna özlü düşünme diyor hatırladığım kadarıyla. Özlü düşünmeye yeniden dönmek gerekiyor. Tabii bunu ifade ederken kıymetli hocam, çağımız teknolojinin ve ekonominin son derece hakimiyet kurduğu bir çağ. Bunları gereksiz olarak görmemek de gerekiyor kuşkusuz. İmkanlar manzumesi olarak görmek gerekiyor ekonomiyi ve teknolojiyi. Heidegger bu konuda genellikle teknoloji karşıtı bir figürmüş gibi anlaşılır ama orada Heidegger'in teknolojiye olan yönelimi, teknolojiyle olan irtibatını da belki derinlikli bir şekilde düşünmek lazım. Teknolojiye karşı çıkmıyor da sanki onun özünü anlayarak onun üzerinde nitelikli ve köklü bir düşünmeye insanlığı davet ediyor gibi anlıyorum ben. Ve bunu da ifade ederken özlü düşünme tecrübesinden bahsediyor. İnsan teknolojiyi ve ekonomiyi kullanarak yeniden varlıkla nasıl buluşabilir, nasıl yeniden irtibat kurabilir?
0: Evet, çok güzel bir noktaya değindiniz. Öncelikle Heidegger bilim ve teknoloji karşıtı değil, bilim ve teknoloji yapmayalım demiyor. Onları ikinci dereceden bilgi üretme olarak görüyor. Çünkü asıl soru varlığın kendisiyle hemhal olmak ya da varlığın kendisini kendisinde açabilme olanağının oluşturulması. Yani sayıcı olma varoluşunu insanın kendi varlığında doğrudan gerçekleştirmesi. Bunun için buna da özlü düşünme diyor. Çünkü özlü düşünmeyi gerçekleştiren insan ancak kendi varlığını ve varoluşunu kendisi için ortaya koyabilir. Burada teknoloji ya da doğa bir karşıt olarak görülmemeli. Çünkü Heidegger şunu öne sürecektir. Özlü düşünen varlık olarak insan dünya içinde varlık. Bu dünya diğer fiziksel nesneler, anlamlar dünyası, soyut kavramlar ilişkisi ya da birçok kültür ögeleriyle, tarih ögeleriyle dolu. O halde dünya sadece yeryüzü değil. Yeryüzü artı kültür dünyası. O halde dünya içinde varlık olarak insan o özlü düşünmesinde yalnız değil. Diğerleriyle birlikte ve diğerleri de onun karşıtı ya da düşmanı da değil. Örneğin Sartre'da dünya içine atılmış ve dünya bir diğeri bir cehennem gibi söylenebilir. Fakat Heidegger'de diğerleriyle birlikte var oluyoruz. Bu var olma sürecinde yapılması gereken şey kendi otantik varlığımızı fark ederek, burada fark etme, tecrübe etme, yaşantı halini anlama, kavrama ön plana çıkıyor. Burada da Heidegger şunu diyecek, bu teknik düşünmeyle olmaz, bilimsel düşünmeyle olmaz. Çünkü teknik ve bilimsel düşünme diğerini, ötekini, yani dış dünyayı bize vermekte. Özlü düşünme ise en başta sorduğunuz ben kimim, bizi bize vermekte, beni bana vermekte. Bu açıdan özlü düşünme varlığın kendisiyle doğrudan yüzleşmenin olduğu bir düşünme tarzı. Bu da şunu gösteriyor. Eğer insan yeniden dünyasıyla bir bağ kuracaksa ve yabancılaşmaktan kurtaracaksa kendini, kendi varlığının sahiciliğiyle yüzleşmesi ve onu yaşaması, deneyimlemesi gerekmekte. Bu kolay mı? Zor bir süreç. Çünkü bu subjektif, öznel bir yaşantı hali. Bu yaşantı hali de sürekli olarak varlıkta kendini göstermiyor. Ansal. O yüzden Heidegger bunların, bu yaşantı anlarını, yani özlü düşünmenin gerçekleştiği ve varlıklı olan ilişkimizin olduğu anlara varoluş anları diyor. Ve bunlar çok kısa ve varoluş anları birdenbire bize gözükür, biz onu yaşarız. Sonra tekrar günlük, sıradan, monoton, herkes gibi bir yaşam sürecine ya da akışa dahil oluruz. Bu bakımdan insan denilen varlık çoğunlukla günübirlik yaşamda herkes gibidir. Zaman zaman da o sahici düşünmenin gerçekleştiği anlarda da kendi varoluşuyla karşı karşıya gelir.
1: Hocam her bir ifadeniz yeni zengin bağlamları da açıyor. Tüm bunları zaten ifade edince insan otantik varoluşunu gerçekleştirebilme imkanına da sahip oluyor. Olmadığında da banal varoluşa mahkum oluyor ve araçsallaştırılmaya, üzerinde tahakküm edilmeye zemin hazırlanmış oluyor.

0: Teknik ve bilimsel düşünme, hesabi düşünme ile varlık, evet, bir cephesi, bir boyutu, bir katmanı anlaşılabiliyor ama toptan, külli bir zeminde anlaşılmaktan da insanı uzaklaştırıyor eğer sadece buraya indirgenirse. Gestalt diyor
1: Evet.
0: Heidegger, varlığı kendi gerçekliği, kendi otantik çerçevesinden ayırıp insanın fayda çerçevesine yerleştirip işlevselliğiyle düşünme meselesi. Aslında varlığın kendi çerçevesi, kendi otantik çerçevesi var. İnsanı biraz buraya da meyletmesi gerekiyor. Varlığı insan sadece bilimle değil, hesabi düşünmeyle değil, hasbi düşünmeyle, sanatta, kültürle de düşünebilmesi de gerekiyor diye anlıyorum ben Heidegger'in ifadelerinde. Kıymetli hocam, son sorumuz, artık vaktimiz de sona geldi. Su gibi aktı felsefi
1: Evet, çok
0: sohbetimiz.
1: çabuk geçti.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok zorlu sorulara çok hikemi cevaplar da almış olduk sizden. Son sorumuz şu olsun izninizle değerli hocam. Çağımızdaki bu hızlı değişim ve dönüşüm var. Yani o kadar hızlı oluyor ki her şey. Veri çağında da yaşıyoruz. Her şeyin verilerine sahip oluyoruz. Ancak buradan bir kılavuzluk, bir pusula oluşturabiliyor muyuz? Bu hızlı değişim ve dönüşüm insanın anlam arayışını nasıl etkiliyor? Tabi buna sadece tehdit olarak değil, imkan olarak da bakmak lazım. Ne dersiniz hocam?
1: Şimdi senin son bahsettiğin noktadan yola çıkarak bunu ele almaya çalışacağım. Heidegger'de Gestalt, çerçeveleme ya da çatı kavramı var. Teknolojinin geldiği noktada her şey bu çerçevelemenin içinde yer alıyor. Yani bakın, ben bir felsefeci ve akademisyen olarak ürettiğim makaleyi ağ bağlantıları içinde tüm dünyaya veriyorum, paylaşıyorum. Yani ham maddeler, dünyadaki ister fiziksel ham maddeler, ister insan ürettiği kültürel ham maddeler ağın içine verildiği sürece, konulduğu için sürece bir değer kazanıyor. İşte değişen ve dönüşen nedir diye sorarsak, her üretilenin diğerlerine sunulması ve dolaşıma girmesi. İşte bu dolaşıma girdiği zaman artık senden çıkıyor. Yani benim ürettiğim bir bilgi ya da bir ürün ya da bir işçinin ürettiği bir araç dağıtıma giriyor, dolaşıma giriyor ve dolaşımla birlikte artık bizden çıkıyor. Şimdi çıktığı zaman o dolaşım içinde bir değer kazanıyor. Dolaşıma girmeyen hiçbir şeyin günümüz dünyasında ne değeri ne anlamı var ne de gerçekliği var. Şimdi aynı şey insan için de geçerli. Bakın, insanlar da artık doğduğu yerde ölmüyor ya da orada yaşamıyor. İnsan da dolaşım içinde. Dolaşım içinde birlikte dönüşümde ve dolaşıma girmeyen insanın da çağımızda bir an. Peki dolaşıma giren insan kendisi olmaya devam ediyor mu? Temel soru bu. Yani anlam kaybı burada baş. Dolaşıma girdiğiniz zaman artık başkasının aracı oluyorsunuz. Başkasına hizmet ediyorsunuz ve başkasının varlığını garanti alacak şekilde eğer alamıyorsanız sizi dolaşımdan çıkartıyorlar. Şimdi bu durumda var olmanın anlamı ne? İnsan olmanın anlamı ne? İşte Heidegger burada şunu bize söyleyecek. Evet, dolaşımdan ve ağ bağlantılarına sokmadan bir şey var olamıyor günümüzde. Ama bir öznellik yine de var. İşte insan bu öznelliğini kendi varlığında yaşayabiliyorsa, deneyimleyebiliyorsa, açığa çıkartabiliyorsa o zaman gerçekten var olabiliyor. Yoksa dolaşımın bir ürünü olarak, dolaşımın bir unsur olarak senin dediğin gibi banal bir yaşamda yaşayıp gidiyor. O halde çağımızda yeniden insanın anlam kazanabilmesi Heidegger ve birçok filozof için ancak ve ancak sanatla mümkün. Çünkü öznel deneyimlerin olduğu tek yer sanattaki yaratımlardır. Öznenin kendi yaratımlarıyla bir sanat eseri ya da bir sanat eseri karşısında kendi yorumlarıyla, anlamasıyla ortaya koyduğu deneyim. O bakımdan günümüzde yeniden insan anlam kazanacaksa o dediğimiz yaşam dünyasında tinsel olanı, manevi olanı ortaya koyan yaşantılar deneyimlemesi gerekiyor.
0: Hocam, o zaman insan kendisini ağa mahkum kılmadan da hissedebilme, deneyimleyebilme, sorgulayabilme, düşünebilme becerilerini kullanabileceğini hatırlamalı. Ancak bu hatırlamayla kendi otantik varoluşunu kazanabilir ve gerçekleştirebilir gibi görünmekte geliyor. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz kıymetli vaktiniz için. Bizim için çok keyifli bir sohbet oldu.
1: Ben de çok teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Umarım her birimiz ağ bağlantıları dışında kendi öznel deneyimlerimizle kendimizi fark edebiliriz.
0: Bu program ona vesile olsun değerli hocam.
1: Evet.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, programı hazırlayan sunan ben Muhammed Enes Kala, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Ahmet Engin. Bugün sizlerin kulaklarınıza, zihinlerinize ve gönüllerinize misafir olmaya çalıştık. Bir sonraki programda yeniden bir arada olmak ümidiyle hoşça kalınız.
2: Felsefeyle hayat.

0: Buluş Öyküleri.
1: Gökyüzü her zaman bilinmezi çağrıştırır. Fakat aynı zamanda özgürlük hissi de verir. Uçmak bu hissin en güzel tezahürüdür. Çünkü uçmak yalnızca fiziksel bir yükselme değildir. O aynı zamanda insanın sınırlarını aşma arzusunun somut bir halidir. Gökyüzünde süzülmek tehlikeler de barındırır. Her an dikkat ve kusursuz bir kontrol bu işin olmazsa olmazıdır. İşte bazı mucitlere neden uçağı kendi kendine uçurmayalım sorusunu sorduran da budur. Yanıtsa 1912'de Amerikalı mucit Elmer Sperry'den gelir. O yıl Sperry, jiroskop teknolojisini kullanarak uçağın yönünü otomatik olarak sabitleyen bir sistemin temelini atar. Ve dünya otomatik pilotun doğuşuna şahitlik eder. Yıllar geçtikçe otomatik pilot yalnızca yön sabitlemekte kalmaz. O teknolojik gelişmeleri eşlik ederek adeta düşünmeye başlar. 1930'larda Sperry'nin oğlu Lawrence Sperry sistemi daha mükemmel hale getirir ve otomatik pilot yükseklik, hız ve dengeyi de kontrol altına alır. Artık pilot ellerini kumandadan çekse bile uçak rotasında ilerlemeye devam eder. Yani uçuşlar hem daha güvenli hem de daha konforlu olur. O artık ikinci bir kaptandır. Devreye girdiğinde özellikle uzun mesafeli uçuşlarda pilotlara yalnızca gökyüzünün tadını çıkarmak kalır. Bugün otomatik pilot yalnızca uçaklarda değil, uzay araçlarında, gemilerde ve hatta otomobillerde bile yer bulur. Karar verebilen, analiz yapabilen, değişken koşullara tepki verebilen gelişmiş sistemler haline gelir. Otomatik pilot, teknolojinin sade bir ürünü değil, aynı zamanda insanın gökyüzüne duyduğu güvenin, cesaretin ve mühendislik dehasının sessiz bir nişanesidir.
0: Buluş Öyküleri.

0: Bir roman, bir hikaye.
1: Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

Vaktiyle o kadar iyiliğini gördüğü zavallı halamın kocasından ayrılmasından sonra bir kere bile yanına uğramayan Şerife Hanım, kızını Çamlıca'daki eniştemizle evlendirmeyi münasip görmüş. Onun huyunu bildiği için evvela Leyla'sını kendisine uzun uzun met etmiş, sonra bir gelin gibi hazırlamış, süslemiş ve bir gün Çamlıca'daki köşküne götürmüş. Az zaman sonra Şerife Hanım deli eniştemize bir yandan burada kendisiyle beraber yaşayan kızıyla evlenmesi, bir yandan da kendisine bakması için ısrar edermiş. Oysa daima tezatlı hareketlerde bulunmak huyuyla kızı evladı maneviyim diye tanıyarak mektebe yazdırmak, yabancılar önünde güya kendi kızından sonra bir başkasının da yetişmesine yardım etmekle övünmek, üstelik bir de kızların tahsillerine taraftar görünerek yeni zihniyete uygun bir gösteriş yapmak, Şerife Hanım'a da küçük bir maaş bağlamak gibi çarelerle kendilerinden kurtulmaya çalışırmış. Bu iş kolayca hallolunmuyor. Bir takım münazaralar doğuyor, duyuluyor ve dedikodusu her tarafa taşıyorken, güzel Leyla'ya eniştemizden daha zengin bir talip çıkmış. O da genç bir tacir olan bu adamla sevişerek evlenmiş. Deli eniştemiz de birkaç zaman Mecnun'u olduğu Leyla'sını unutarak, hele Şerife Hanım'ın taziklerinden kurtulduğuna sevinerek secde-i şükrana kapanmış, nice dualar etmiş. O sırada deli eniştemiz bütün rast geldiği genç kızlara karşı büyük bir muhabbet ve şefkat duyar olmuştu. Belki tekmil hayatında kullanmadığı teveccüh ve nezaketi bir gizli hazinede biriktirmiş gibi şimdi önüne çıkan ve hep güzel bulduğu kızlar ve genç kadınlar için adeta israf ediyordu. Herkesin hakikat diye telakki ettiği görünüşü herkes başka başka türlü görmeye mahkumdur. Hiç kimse yoktur ki dünyayı biraz kendine çekmesin. Zira gözlerimiz hakikat dediğimiz bu dünyayı gördüğü anda onu derhal kendimize göre tarif etmeye başlar. Daha doğrusu gözlerimizin gördükleri ancak kendimize göre görünen şeylerdir. Bunun için dünyada herkesin bulduğu hakikat kendi bakışlarının olduğu kadar hususidir. Zira çocukluğun, gençliğin, orta yaşlılığın ve ihtiyarlığın gözleri hep başka başka görür ve hepimiz kendi dünyamızı böyle değişen gözlerle süzerken onu gönlümüzde bulduğumuz renklerle boyarız. Öyle ki bize çarpan, böyle kendimize göre boyanmış bir dünya olur. Denilebilir ki hakikat ve dünya hep gönlümüzün neşesine veya hüznüne göre değişir. Sevgilimizin bize tebessüm ettiği gün onun şen şarkılarla çaldığını duyarız. Biz meyus olunca onu matemde kalır sanırız. Lakin elle tutulan hakikatin bu hususiyetlerini görüp tasdik edenler bile yine sanırlar ki çok kere daha karışık, daha nispi ve daha hususi olan maneviyat alemini insanların hepsi de aynı yolda telakki etmektedirler. Halbuki bilakis manevi sahadaki karışıklık tabii o kadar artar ki artık hiçbir had tanımaz. Gözlerimiz bu hakikatleri büsbütün kendilerine göre uydurur. Zaten çok kere bundan dolayıdır ki muhtaç olduğu teselliyi bulur. Dünyayı ve hayatı herkes kendine göre tefsir eder. Birçok ahmaklar dünyanın kendi kafalarına göre kurulup düzeleceğini beklerler. Birçok beceriksizler de iş başlarına kendileri geldi mi hemen her işin yoluna gireceğini zannederler. Birçok yabaniler kendi dehalarına inanırlar. Hülya ile birçok müflisler zengin olmak ve birçok ölüm hastaları şifa bulmak arifesinde yaşadıklarını sanırlar. Birçok mütekaitler takdir olunmamış faziletlerinin manevi iradıyla geçinerek şereflerinin servetini bol bol tadarlar. Zavallı beşeriyetin belki en mühim gıdası böyle züğürt tesellileridir. Hepimizin her gün kullandığımız kelimelerin ne kadar çeşitli, hatta tezatlı manalara geldiği gün gibi aşikardır. Hayatımıza giren hakikatlerin nasıl başka başka telakki ve tefsir edildiklerine ise her günkü gazeteler şahittir. Birçok gazetelerin kendi hayatımıza bile tesir eden dünya işleri hakkındaki yazıları, eğer kelimeler kat'i manalarına delalet edebilse, belki bize göre söylediklerinin tam aksi olması lazım gelirdi. Bunlardan bir kısmının siyahtır dediklerine, diğer bir kısmı beyazdır derler. Hangisi ak, hangisi karadır? Bütün bunlar hep gözlere göre değişir. Deli eniştemizin de ihtiyarlığı yüzünden gözleri adamakıllı bozulmuştu. Bunun neticesi olarak,

olarak da artık iyi göremediği, iyi seçemediği bütün genç kızlarla kadınları büsbütün çirkin olmaları şartıyla emsalsiz derecede güzel buluyordu. Bu yüzden şimdi onunla birlikte sokağa çıkmak yine eskisi gibi gülünç olmakla kalmıyor, belki fecaate varan bir garabete erişiyordu. Deli eniştemiz hele bahar güneşinin hemen her yüzde bir parça güzellik parıldattığı günlerde uzaktan gördüğü her taze kadın için "Aman ya Rabbi, bir afet!" diyor ve herkesin nasıl olup da bu güzellik mucizesine hayran olmadığına, peşine takılmadığına, onunla evlenmeye talip olmadığına şaşıyor ve kendisi güya artık bu kadar güzelliğe tahammül edemiyormuş gibi "Aman aman!" diye mırıldanıyordu. Halbuki üstlerinde, yüzlerinde taşıdıkları güzelliğin kıymetini layıkıyla bilemeyen genç kızlar ve taze kadınlar bu ihtiyarın bir an içinde doğan gözle görülür alakasına şaşırıyorlardı. Zaten bu rast gelinen çok kere alelade bir kız, bazen de çirkince bir kadındı. Deli eniştemiz ise bunların hepsine aşık olabileceğini, hatta olduğunu görüyordu. Bir kadını çıldırasıya beğenmesi için onunla tanışması ve konuşması lazım gelmiyor, uzaktan görmesi kafi geliyordu. Böyle rastladığı bazı küçük kızlara ve genç kadınlara karşı birdenbire ve onlarla hemen evlenmek isteyecek kadar şiddetli bir aşk duyuyordu. Bir gün Üsküdar vapurunda kadınların yerinde eskiden biraz tanıdığımız bir kadını görmüş. Vapur köprüden Üsküdar'a gelinceye kadar ona karşı duyduğu aşk o kadar şiddetlenmiş ki vapur iskeleye yanaşırken o da duyulmayı kasteden bir yüksek sesle "Eğer bu hanım benimle evlenmek isterse nikahımızı şimdi kıydırırım." diyormuş. Ben bu kadının vaktiyle biraz tanıdığımız bir Nadire Hanım olduğunu duyduğum zaman işittiğime inanamadım. Zira ona 10 sene kadar evvelki ilk tesadüfümde bile maceralı bir hayat ve bir güzellik şöhretine sahip olmasının sebeplerini anlayamamış ve yıpranmış, yaşlanmış, zaten hiç de güzel olmayan adi bir kadın olduğuna şaşmıştım. Daima çömelerek yerlerde oturan, daima uçları ziften sararmış iki parmağı arasında ince bir sigara tutan, daima içkiden bozulmuş gibi hırıltılı bir sesle konuşan, geçkin, sarıya boyalı saçlı, allıklı, düzgünlü, mavimtırak bir mora, kırmızımtırak bir alaçalan, porsumuş ve buruşmuş suratlı, kalın ve kaba dudaklı, ortalarından bir siyah çizgiyle çürümüş dişli, dalgın gözleri güya hala bir işret sofrasının havasında süzülüyor hissini veren bakışlı bu kadını görseniz, siz de aşkla birlikte hatıra gelen bütün genç, dinç, saffetli ve güzel duyguların artık ondan çoktandır ayrılmış olacağını görerek onda hala gönül maceralarıyla alakalı bir cazibe kaldığına mümkün değil inanamazsınız. Eniştemiz bu harap, süfli şehvet maskesine de aşık olmuştu. Bu kadınla da evlenmek istemişti. Nadire Hanım'ın bazı günler Çamlıca'daki köşke gelip kaldığı ve bu gecelerde eniştemizin köşkünden bazı saz ve şarkı sesleri sızdığı rivayetleri duyuldu. Fakat sonra bu macerada yavaş yavaş geçmiş oldu ve unutuldu. İşte Çamlıca'daki eniştemiz bir türlü satılamayan köşkünde ve belki de asıl onun satılması için bir takım tellallarla münasebete girişmiş, diğer taraftan artık çoktandır halamdan ümidini büsbütün kestiği, yeni hizmetçilerle rahatını bir türlü temin edemediği ve gönül maceralarından da faydalı hiçbir netice çıkmadığını gördüğü için bunu bize daha açmamakla beraber yarı hizmetçi, yarı evlatlık olacak, hele kendisine pek iyi bakacak, kimsesiz, görgüsüz, uslu, güzelce, taze ve kendisinin körpe diye tavsif edeceği bir kızla evlenmek istemiş ve köşküne müşteri bulmalarını beklediği tellalların bazılarına böyle bir kız ısmarlamış olacaktı. Herhalde bu tellallardan bazıları köşkünü satamayınca kendisinden başka türlü istifade etmek çaresini arayıp bulmuşlardı. İhtiyarlık ve hastalık bu yıpranmış adama bir nevi usluluk getirmiş olabilirdi. Fakat bilakis onun eski şehvet adetleri tepiyor, başına vuruyordu. Zira huy canın altındadır. Asıl ihtiraslılar sevdikleri şeyler için hiçbir vakit gına duymazlar. Bu iptila nihayet insanı kendi ihtirasının ustası, üstadı haline getirir. Herkes kendi dehasına ram olur ve kendi gönlünde yatar.

aslanın kurbanıdır. Bestekar başını musikiden alamaz. Afyon müptelası daima daha çok afyon yutmak ister. Vuslat müptelasının gözleri daima görülecek gözler, elleri daima okşanacak eller arar. Bazı ihtiyarlarda cinsi münasebetlere düşkünlük azalmaz, bilakis artar. Deli eniştemizin belki asıl ihtirası şehvet düşkünlüğüydü. Böyle hırslı bir ömrün akşamında onda kadın iptilası azalmamış, bilakis azmıştı. Deli eniştemiz bu son zamanlarında güya bütün ömrü boyunca tattığı tekmil vuslatların daha kanmamış olduğu hazlarını bir daha bulmak ister gibi, vaktiyle sevdiği, buluştuğu vücutların lezzetini şimdi bir takım eşlerinde, benzerlerinde tekrarlamak istiyordu. İşte belki bunun için Halep kafe şantanlarında, Bağdat serdaplarındaki yanık Arap muganniyelerinin kıvrılarak oynayan vücutları yerine esmer tenli, kara gözlü, siyah saçlı, yanık sesli kadınlar bulmak istiyor ve yine bunun için bir zambak kadar beyaz ve taze Leyla'nın yerine de beyaz tenli ve bir çiçek kadar nadir genç kızlar bulmak istiyordu. Yine Çamlıca'daki eniştemizi ömrünün sonlarında güya bütün bu ömür boyunca maruz kaldığı mahrumiyetlerin intikamını almak ister gibi, vaktiyle gördüğü, dilediği, sevmek istediği fakat elde edemediği, buluşamadığı kadınların tesellisini şimdi bir takım erzatlarda bulmak istiyordu. İşte belki bunun için mesela eski at cambazhanesinin tüyler ve tüller içindeki pembe tenli, çevik ve çalak cambaz kızlarının yerine öyle boylu poslu, gürbüz, beyaz, sarışın kadınlar bulmak istiyor. Bunun için kibirli, nazlı hanımefendi yerine ağırbaşlı, süslü, lavantalı, güzel şemsiyeli, ağır edalı ve hakikaten nazlı kadınlar bulmak istiyordu. O zamanlarda emlak simsarı mı, muhabbet tellalı mı olduğu kestirilemeyen bir adamın Çamlıca'daki köşke bir sürü genç kızlar ve kadınlar taşıdığı ve deli eniştemizin onlarla köşküne kapandığı, güya evi temizletmek, eşyayı yerleştirmek veya yemek pişirtmek gibi bahanelerle bu kızlarla düşe kalka bir şehvet hayatı sürdüğü, başka kimseyle görüşmediği, sokağa bile çıkmadığı duyuluyordu.

Sevgili dinleyenler, Abdülhak Şinasi Hisar'ın kaleme aldığı Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitabı seslendiren Beyti Engin.

0: İyi geceler değerli dinleyenler. 23 ana haber bülteniyle karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siber güvenlik konusunun kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını vurguladı. CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkes bir kez daha uzatıldı. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siber güvenlik konusunun kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Resmi ziyaret amacıyla gittiği Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde konuşma yapan Erdoğan, dijital dönüşümde geri kalmanın bağımsızlığı tehdit edeceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk dünyasını da bu alanda işbirliğine davet ederek, yakın çevremizde yaşanan krizler Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur, dedi.
1: Yapay zeka teknolojilerinin beraberinde getirdiği yeni risk alanlarına karşı müteyakkız olmalıyız. Veri bankalarımıza ve kritik ulusal altyapılarımıza yönelik yeni nesil tehditler dijital dönüşümün dikkatle yönetilmesi gereken boyutlardır. Siber güvenlik bugünün dünyasında tıpkı kara, hava ve denizdeki güvenlik gibi hayati ve zaruridir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan dijital gelişmişlikte adalet vurgusu da yaptı.
1: Dijital dönüşüm sürecinde geri kalmamızın bağımsızlığımızı da tehdit eden bir unsur olacağının farkındayız. Yapay zekanın bir tahakküm aracına dönüşmemesi için bu temayı doğru bir yaklaşımla fırsat zaviyesinden ele almalıyız. Diğer tüm alanlarda olduğu üzere dijital gelişmişlikte de uluslararası adaletin sağlanması mühimdir. Gelişmiş ülkeler ile en az gelişmiş ülkeler arasındaki dijital uçurumun kapatılması bu bakışımızın esasını teşkil etmelidir.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'ndeki konuşmasında bölgede yaşanan krizler ve savaşların işbirliğini daha önemli hale getirdiğini de vurguladı.
1: Bugün Hürmüz Boğazı merkezli krizinde gösterdiği üzere ortak koridor başta olmak üzere Türk dünyasını birbirine bağlayan ulaşım projeleri daha uzun yıllar önceliğimiz olmayı sürdürecektir. Filistin, Lübnan, İran, Ukrayna ve daha birçok kriz savunmamızı güçlendirmemiz ve sanayi alanında işbirliğimizi artırmamız gerektiğine işaret ediyor.
0: Erdoğan, yapay zeka ve dijital kalkınma temasıyla düzenlenen zirvede Türkiye'nin Kasım ayında üstleneceği dönem başkanlığına da değindi.
1: Mütakip dönem başkanlığımız sırasında Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde siber güvenlik alanındaki eşgüdüm ve işbirliğini daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Gebze'de bulunan Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası ile teşkilatımızın üye ve gözlemcilerinin işbirliğini önemsiyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenen zirve öncesinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Özbekistan arasında savunma sanayi ve ticaret başta olmak üzere her alanda

0: konusundaki işbirliğini geliştirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i Türkiye'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı zirvesiyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı COP31'e de davet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi zirvesi başta olmak üzere gerçekleştirdiğimiz tüm temasların Türk dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, En Sosyal hesabından Kazakistan ziyaretiyle ilgili paylaşımda bulundu. Ziyaretin detaylarına ilişkin görüntülere yer veren Erdoğan, 3 gün süren Kazakistan ziyaretimizi hamdolsun başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamalarda bulundu. Meclis Başkanı, terör örgütü şimdiye kadar ellerindeki silahları tamamen bırakmış olsaydı, zaten bu mesele şimdiye kadar çoktan geride kalacaktı, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş Bursa'da konuştu. Sivil toplum kuruluşlarıyla buluşmasında terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanmasıyla Türkiye'de kardeşliğin hakim olacağını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyadaki ekonomik sistemi bozan konulardan birinin de vahşi kapitalizm olduğunu söyledi. Bursa Uludağ Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada en zenginlerin dünyadaki servetin %50'sine sahip olduğunu belirten Kurtulmuş, böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik, dedi.
1: Dünyadaki ekonomik sistemi bozan ve çok konuşulmayan konulardan birisi de vahşi kapitalizmin, vampir kapitalizmin geldiği noktadır. Dünya nüfusunun %1'ini teşkil eden dünyanın en zenginleri, en zengin %1'i dünyadaki toplam servetin %50'sine sahiptir. Böylesine bir eşitsizliği hiçbir dönemde görmedik. 8 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık %10'u da mutlak yoksulluk içerisindedir. Yani dünyadan hiçbir nasibi olmayan 800 milyon insanın var olduğu bir dünyada yaşıyoruz.
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bütçe disiplinini korumaya devam edeceklerini ifade eden Şimşek, 4 aylık verilere göre bütçe hedefleri ulaşılabilir seviyede, dedi. Mehmet Şimşek, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını da vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek bir özel televizyon kanalında konuyla ilişkin açıklamalarda bulundu. Harcama disiplininin devam edeceğini belirten Mehmet Şimşek, bütçe hedeflerinde herhangi bir sapma görünmediğini belirtti. Mehmet Şimşek, Eşel Mobil uygulamasından kaynaklı gelir kaybına rağmen yılın ilk 4 ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %54'ten fazla arttı. Yani enflasyonun çok üzerinde, diye konuştu. Yıl sonu gelir hedefinin yaklaşık %32'sinin gerçekleştiğini vurgulayan Şimşek, buna göre bütçe hedefleri de hala ulaşılabilir seviyede, biz açığı %3,5 öngörmüştük, çabamız bu seviyelerde tutmak, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, elektrik, gaz, köprü ve otoyol fiyatlarının enflasyon hedefiyle uyumlu seyredeceğini de kaydetti. Mehmet Şimşek, jeopolitik risk ortamına rağmen dövize talep olmadığının da altını çizdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak 6 ayrı ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde İstanbul, Kırklareli ve Trabzon'da düzenlenen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelerin incelemeye alındığı bildirildi. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Etkin pişmanlıktan faydalanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım yeniden ifade vermek istediğini bildirdi. Özkan Yalım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e ödediğini öne sürdüğü para miktarı ile ilgili yeni bilgiler verme talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçti. Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, geçtiğimiz günlerde de ek ifade talebinde bulunmuş ve Çağlayan

0: Haziran'daki İstanbul Adliyesi'nde 5 saat süreyle ifade vermişti. Özkan Yalım, 2023 yılında Özgür Özel'e iki seferde toplam 1 milyon 200 bin lira nakit verdiğini ileri sürmüş, Özel'in kullanımındaki lüks aracın tasarım masrafının da Uşak Belediyesi tarafından ödendiği iddiasını yinelemişti. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet iddiasında davasında karar açıklandı. Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Mahkeme, Niyazi Nefi Kara hakkında 2 milyon 500 bin lira adli para cezası uygulanmasına da hükmetti. Kara'nın Side'de bulunan villasında da müsaderesine karar verildi. Davada 21 sanık hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezalarına hükmedildi. Tutuklu sanıklardan Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni Hüseyin Cem Gül hakkında da 41 yıl 9 ay hapis cezasıyla 2 milyon lira adli para cezası verildi. Belediyedeki makam odasında rüşvet alırken suçüstü yapılan belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter de 40 yıl 20 ay hapis cezasına mahkum oldu. Davada yargılanan diğer 19 sanık hakkında da 2 yıldan 41 yıl 9 aya kadar değişen sürelerde hapis cezaları verildi. Meclis lokantasında stajyer kız öğrencileri istismar davasında istenen cezalar belli oldu. Savcı, 4'ü tutuklu 5 sanığın ayrı ayrı 16 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Ara kararını veren mahkeme, avukatların ek süre talebini kabul ederek duruşmayı 5 Haziran'a erteledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç örgütleri ve suçlularla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Akın Gürlek, Kayseri Valiliğini ziyaretinde, suçlular her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır, dedi.
1: Suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımız devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Milletimizden aldığımız geri dönüşler de oldukça memnuniyet verici durumdadır. Yakın zamanda faili meşhur suçlara ilişkin bir büro kurduk. Özellikle aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz.
0: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlık hayvan arzında herhangi bir problem bulunmadığını söyledi. İbrahim Yumaklı, büyük şehirlere kurbanlık hayvan sevkiyatlarının devam ettiğini belirtti.
2: Herhangi bir şekilde kurbanlık hayvan arzında bir problem yok. Büyükbaş kurbanlıklarda 1 milyon 202 bin sayısındayız. Bu geçtiğimiz yıl sevk edilen hayvanların %45 üzerinde. Yine küçükbaş hayvan sayısı 3 milyon 761 bin. Bu da geçtiğimiz yıl kesilen hayvanların %51 üzerinde. Büyük şehirlere özellikle sevkiyatlar devam ediyor. İstanbul'un Avrupa yakasına da bayram boyunca hatta devam edecek bu sevkiyatlar. Vatandaşlarımızın inşallah bu dini vecibelerini herhangi bir problem olmaksızın gece gündüz çalışıyoruz.
0: Şiddetli yağış yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Kuvvetli yağış Sivas, Tokat, Yozgat, Osmaniye, Amasya ve Kahramanmaraş'ta sele neden oldu. Sel nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sivas'ın Suşehri ilçesinde su seviyesi yükselen Kılıçkaya Barajı'nın kapakları kontrollü olarak açıldı. Malatya, Bitlis, Amasya ve Şırnak Betüşşebap ilçesinde de kuvvetli dolu yağışı nedeniyle her yer beyaza büründü. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de rüzgarla birlikte çıkan hortum endişeye yol açtı. Büyüyen hortum bir süre sonra etkisini kaybederek yok oldu. Erzincan'da sağanağın etkisiyle Karasu Nehri taştı. Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde ekili tarım arazileri su altında kaldı. Hatay'ın Erzin ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, Turunçlu mahallesi su altında kaldı. Tarım alanları ve narenciye bahçeleri zarar gördü.

0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Çin ziyareti dönüşünde uçakta açıklamalarda bulunan Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğu iddialarını reddederek %80'inin yok edildiğini savundu. İran'dan nükleer program konusunda gerçek taahhüt beklediğini belirten Trump şöyle dedi: "Bizim yapacağımız herhangi bir anlaşma sadece birkaç yılı değil nesilleri kapsamalı. İran'ın nükleer emellerini sadece ertelemek değil kalıcı olarak bitirmek zorundayız. Eğer masaya oturacaklarsa bu 10 yıllarca sürecek ve tam denetim içeren bir taahhüt olmalı." İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ise Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. Arakçı, Hindistan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada "Amerikalılara hiç güvenimiz yok" dedi. Mevcut müzakerelerin de bu durumdan etkilendiğini kaydeden Arakçı, diplomasi masasını terk etmediklerinin altını çizerek "askeri bir çözüm yolu yok ve ABD bu gerçeği anlamalı" diye konuştu. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkes bir kez daha uzatıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı 17 Mayıs'ta süresi dolacak olan ateşkesin 45 gün daha süreceğini açıkladı. Müzakerelerin siyasi ayağının da 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacağı ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı Yemenli tarafların tutukluların serbest bırakılması konusunda mutabakata varmasını memnuniyetle karşıladı. Bakanlık açıklamasında söz konusu mutabakatın Yemen'deki ihtilafa kapsamlı bir siyasi çözüm bulunması yönündeki gayretlere ivme kazandırmasını temenni ediyoruz denildi. Katil İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Hava saldırılarında yaklaşık 10 kişi hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri de sürüyor. Nekbe'nin yıl dönümünde Katil İsrail güçleri cuma namazı öncesi Mescid-i Aksa'nın bazı girişlerini kapattı. İsrail'i işgalciler de provokatif eylemlerini sürdürdü. Engellemelere rağmen 75 bin Filistinli Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldı. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, siber güvenlik konusunun kara, hava ve denizdeki güvenlik kadar zorunlu olduğunu söyledi. Erdoğan, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını vurguladı. CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında görevden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkes bir kez daha uzatıldı. Spor. Trendyol Süper Lig'in son haftası Çaykur Rizespor Beşiktaş maçıyla başladı. Karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Siyah beyazlılar bu sonuçla sezonu 60 puanla 4. sırada tamamladı. Karadeniz ekibi 41 puan toplamış oldu. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray futbol takımı ve taraftarı Rams Park Stadında kutlama yaptı. Futbolcular üstü açık otobüsle şehir turuna çıktı. İstanbul sokakları sarı kırmızı renge büründü. Trendyol 1. Lig'de playoff finalinin adı Arca Çorum Futbol Kulübü Esenler Erok Spor oldu. Çorum ekibi 1-0'ın rövanşında Sipahi Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek finale yükselmeyi başardı. Süper Lig'e yükselen son takımını belirleneceği final mücadelesi 24 Mayıs Pazar günü MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadında oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısıyla Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Bitlis, Van, Hakkari,

0: Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacak. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Erzincan ve Van 7, İstanbul, Aydın, Osmaniye ve Şanlıurfa 14, İzmir, Adana ve Hatay 15, Edirne, Çanakkale, Denizli, Giresun, Trabzon, Rize, Mardin ve Kilis 13, Bursa, Sinop, Samsun ve Adıyaman 11, Kocaeli, Kahramanmaraş ve Gaziantep 12, Muğla, Konya, Tunceli ve Elazığ 9, Antalya 16, Eskişehir ve Malatya 8, Nevşehir ve Tokat 6, Kırşehir 4, Bolu, Kastamonu, Kars ve Erzurum 5 ve Diyarbakır 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Antalya-Isparta yolunun ilk 3 kilometresinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Denizcilere 430 Taksim 26 nolu bildiridir. Marmara Denizi. Yat ve yelken yarışları 15-19 Mayıs 2026 tarihleri arasında saat 10'dan saat 18'e kadar Fenerbahçe Dalyan Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere 479 Taksim 26 nolu bildiridir. Bandırma Körfezi. Atış denemeleri 16, 17, 23 ve 24 Mayıs 2026 tarihlerinde saat 12.30'dan saat 15.30'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 22 dakika 48 saniye kuzey, 28 derece 4 dakika 6 saniye doğu. 40 derece 22 dakika 52 saniye kuzey, 28 derece 4 dakika 2 saniye doğu. 40 derece 23 dakika kuzey, 28 derece 4 dakika 5 saniye doğu. 40 derece 22 dakika 56 saniye kuzey, 28 derece 4 dakika 16 saniye doğu. Denizcilere 481 Taksim 26 nolu bildiridir. Ege Denizi. Atış eğitimi 16 Mayıs 2026 tarihi saat 8'den 21 Mayıs 2026 tarihi saat 23.59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 38 derece 5 dakika 19 saniye kuzey, 26 derece 32 dakika 50 saniye doğu. 38 derece 5 dakika 19 saniye kuzey, 26 derece 38 dakika doğu. 38 derece 9 dakika kuzey, 26 derece 39 dakika 38 saniye doğu. 38 derece 9 dakika kuzey, 26 derece 42 dakika 34 saniye doğu. 38 derece 4 dakika 23 saniye kuzey, 26 derece 43 dakika 41 saniye doğu. 38 derece 1 saniye kuzey, 26 derece 46 dakika 18 saniye doğu. 38 derece kuzey, 26 derece 32 dakika 50 saniye doğu. Denizcilere 489 Taksim 26 nolu bildiridir. Karadeniz. Aşağıdaki mevkilere özel işaret ışıklı şamandıraları tesis edilmiştir. 40 derece 58 dakika 5 saniye kuzey, 39 derece 53 dakika 58 saniye doğu. 41 derece 5 dakika 17 saniye kuzey, 39 derece 18 dakika 36 saniye doğu. 41 derece 5 dakika 29 saniye kuzey, 39 derece 18 dakika 56 saniye doğu. Denizcilere 490 Taksim 26 nolu bildiridir. İzmir Körfezi. 38 derece 25 dakika 10 saniye kuzey, 26 derece 37 dakika 5 saniye doğu mevkiine Urla özel işaret şamandırası tesis edilmiştir. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: İyi geceler sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de her cuma olduğu gibi Ankara Radyosu'nca hazırlanıp sunulan Gecenin İçinden başladı. Şu anda saatimiz 23.26'ya doğru ilerliyor. Bir hafta aranın ardından yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Saat 1'e kadar canlı yayında birlikte olacağız. Programı Ömer Polat hazırladı. Teknik yapımcımız Ercan Çil ve mikrofon başı ben Sevda Türker'i sizleri programımızın başında saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Programımıza Ankara'ya hoş geldiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece programımızın birinci bölümünde Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz'ı ağırlayacağız. Kendisiyle okumanın keyfini keyif olarak okumayı konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde konuğumuz yazar Gürkan Karahan olacak. Konumuzsa polisiye edebiyat ve polisiye yazarlığı. Konuğumuza yazarlığa uzanan serüvenini, polisiye türüne yönelmesinin nedenlerini, kurgu oluşturma sürecini ve Türkiye'de polisiye edebiyatının bugününü konuşacağız. Bu gece son konumuz bir tiyatro oyunu efendim. Oyunun ismi Şu Anda Buradasınız. Oyunun yönetmeni Burcu Özcan'ı, oyuncu ve ışık tasarım sorumlusu Büşra Emmez'i ve müzik tasarım sorumlusu Onur Gündüzer'i stüdyomuzda konuk edeceğiz ve kendilerinden oyun hakkında bilgi alacağız. Az sonra konuklarımızla birlikte olmaya başlayacağız. Stüdyomuzda ağırlamaya başlayacağız onları ama öncesinde kısa bir müzik arası.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bugün programımızın birinci bölümünde keyif olarak okumayı konuşacağız. Bir kitabın insanın hayatına nasıl eşlik ettiğini, neden bazı satırların yıllarca zihnimizde kaldığını, neden bazen bir romanın bir dost gibi hissedildiğini. Teknolojinin hız çağında dikkatimizin sürekli bölündüğü bir dünyada kitapla kurulan ilişkinin nasıl dönüştüğünü, okumanın hala neden vazgeçilmez bir insan deneyimi olduğunu ele alacağız. Çünkü okuma yalnızca bilgi edinmek değil, aynı zamanda hayal kurmak, düşünmek, yavaşlamak, derinleşmek ve belki de biraz kendine dönmek. Peki kiminle konuşacağız? Elbette okumak söz konusu olduğunda, okuma kültürü konusu söz konusu olduğunda bizim vazgeçilmez rehberimiz Profesör Doktor Sayın Bülent Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi. Şu anda kendisi stüdyomuzda. Efendim hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Geceler.
1: Hoş bulduk. İyi programlar.
0: Efendim keyif olarak okumak dedik. Şimdi elbette özellikle okumayı seven insanlar için tabii ki okuma eylemi bir keyif. Ama bunun dışında okumaktan sıkıldığını söyleyen insanlarla da hayatımız boyunca karşılaşıyoruz. Zorunlu yaptığımız okumalar var. Özellikle dersler, eğitim hayatı söz konusu olduğunda. Tabii bütün bunların arasında okumak ve keyif arasındaki ilişkiyi konuşmak
1: evet,
0: önemli.
1: Evet.
0: Nereden başlayalım? Keyif boyutundan belki
1: evet,
0: başlamak
1: evet.
0: lazım.
1: Yani keyif tabii zevk, istek, heyecan, mutlu olma bir şeyi yaparken hayatımızın bir gerçeği. Tabii keyif hani farklı boyutlarıyla konuşabiliriz. Keyif derken hayatı bütünüyle keyif haline getirmek, keyfin de bağımlısı olmak değil. Hani ölçülü bir keyif her zaman. Ama aslında keyif dediğimiz şey gerçekten hayatı sürdürmemiz için, sosyalleşmemiz için biyolojik boyutu olan bir şey. Aslında beynin bir ödüllendirme sistemi. Yani siz keyifle yaptığınızda bir takım işleri, keyif aldığınızda işte beyin bazı hormonları salgılıyor. Bu hormonlar tabii hani bizim vücudumuzun dengesini, özellikle bazı hormonlar işte hani dopamin gibi bir takım hormonlar aslında ruh sağlığımızı düzenleyen bir şeydir. Hani hormonun az ya da çok olması, ya bir salgı, biyokimyasal bir salgıdır
0: evet,
1: hormon dediğimiz, böbrek üstü bezlerinin yaptığı. Tabii ben bu konunun uzmanı değilim ama okuduğum kadarıyla, ama hormonların vücudumuz için müthiş bir düzenleyici etkisi var. Bizi tabii bu hormonlardan ilgilendiren daha çok ruhsal yanımızı hani yöneten, düzenleyen hormonlar. Ama bu hormon salgısını işte günlük bir takım eylemlerimiz, bazı davranışlarımız, hayatımızda yaptığımız bazı şeyler belirliyor.
0: Yani aslında o davranışların tekrar edilmesi
1: evet,
0: de belki
1: evet,
0: bu
1: tabii,
0: işin
1: tabii,
0: haz alma,
1: tabii
0: keyif
1: şöyle,
0: alma boyutu.
1: Yani örneğin spor yaptığımızda, müzik dinlediğimizde,
0: evet,
1: efendim işte keyifli bir sohbet ettiğimizde hemen bu bizim beynimize gidiyor ve beynimiz o hormonu salgılıyor, arttırıyor. Hormon salgılandığında bundan biz keyif alıyoruz. O hormon bize çünkü bir haz veriyor. Onu yapmayı tekrar istiyoruz. Yani davranışların tekrarını sağlayan bir şey bu hormonlar. Neyse, işin çok biyolojik kısmından başladık ama evet, okumak hani keyifli bir şeydir. En güzel tarafı keyif almaktır. Ama maalesef hani bazen özellikle biz üniversitede öğrencilerimizle de karşılaşıyoruz. Çocuklar ve gençler, ya bunun neyi keyifli? Ben okumaktan hiç keyif almıyorum. Bu keyifli bir iş değil. Hatta sıkılıyorum falan diyorlar. Tabii burada okumanın hani keyifli bir eylem olamamasının nedeni önemli bence. Bunu hani çözmek zorundayız. Yoksa okumak keyifli bir şeydir. İnsana keyif veren bir şeydir. Tabii hani mesela bazı mahkemeler sosyal ceza olarak
0: evet,
1: her gün işte 2 saat ya da 50 sayfa okuyacaksın
0: hatta
1: diye
0: bu
1: bunu
0: da
1: bir
0: takdir edilir değil mi? Ne
1: evet
0: kadar
1: takdir
0: güzel bir
1: edilir,
0: cezaydı.
1: bir ceza olarak, tırnak içinde bir ceza olarak, hani iyi niyetle
0: Elbette.
1: Hani verilmiş bir ceza, ama ceza ile ilişkilendirilen bir eylem tabii ki keyif boyutunu

0: kaybeder. Aynı şekilde öğretmenlerimiz yine iyi niyetle hani bir yerden başlasın diye öğrencilerine ödev olarak işte bugün derslerinizi bitirdikten sonra işte 20 sayfa 30 sayfada kitap okuyacaksınız. Ya da anne babalar işte çocuğu bilgisayarla oynamak istiyorsa ya da cep telefonuyla önce kitap okuyacaksın ondan sonra oynarsın
1: Yani
0: gibi
1: başka bir
0: bir
1: eylemin ön
0: koşul,
1: koşulu,
0: evet
1: evet.
0: ön koşulu gibi gösteriyorlar. Hani bu tür zorlamalar işte zorunlu bir iş, görev, ödev, ceza, hani bu tür yaklaşımlar okumanın keyif boyutunu kaçırmamıza neden oluyor. Hani onu böyle keyif alacağımız bir eylem olarak değil de mecburen, zorunlu olarak yapmamız gereken, başkasının yap dediği için yaptığımız, hani bizim
1: Yani
0: o...
1: aslında kitapla aramıza bir psikolojik bariyer
0: Evet,
1: koymuş oluyoruz.
0: yani bu
1: Konusundan bağımsız olarak, değil
0: tabii
1: mi? Evet.
0: yani motivasyonu farklı işleten bir şey. Yani motivasyonu ikiye ayırıyoruz. Dışsal motivasyon ve
1: Evet.
0: iç motivasyon. Dışsal motivasyon işte böyle ödül ceza ile işleyen, dışarıdan anne babamızın, öğretmenimizin, patronumuzun, işte abimizin neyse söylediği şeyleri yaparsak eğer öyle bir etki dışsal motivasyon. Ama kendi isteğimiz, tercihimiz, arzumuz, kararımızla yaptığımız zaman burada içsel motivasyon söz konusu. Dolayısıyla keyif aslında bir içsel motivasyondur.
1: Evet.
0: O yüzden ve alışkanlığa dönüşen, kültüre dönüşen eylemler aslında içsel motivasyonla gerçekleştirilen, yani kendi istediğimiz için, hoşumuza gittiği için yaptığımız eylemler alışkanlığa dönüşür. Şimdi biz de hani okumanın hayat boyu olmasını istiyoruz, sürekli yapmak gerekir. Hani bir alışkanlıktan söz edeceksek, bir okuma kültüründen söz edeceksek, bunun yaşam boyu sürmesi gerektiğini söylüyoruz. Ama işte bu dışsal motivasyonla, hani ceza ödül sistemiyle, görev, iş, ödev algısıyla olabilecek bir şey değil. O yüzden burada keyif en önemli içsel motivasyondur. Bir de keyfin aslında şöyle bir felsefi boyutu da var. Keyifle hassasiyet iki aşama. Yani bir şeyden keyif aldığınızda o şeye hassasiyet gösteriyorsunuz. Hassasiyet de sizin o şeyi hep yapmanızı sağlıyor.
1: sağlıyor.
0: Yani bir döngü yaratıyor. Hassas olduğunuz şeylerle iç içe yaşıyorsunuz. Onu hep hayatınızda görmek istiyorsunuz. Hep yapmak istiyorsunuz. Bu da bizim alışkanlık, okuma alışkanlığı dediğimiz şeyin tam da istediğimiz boyutu. Burada tabii dediğim gibi hani bir işi keyifli yapmak. Hani hayatımızın amacı keyif olsun. Sadece keyif üzerine kurulu bir hayat. Hani o hedonist denir, hazcı bir hayat. Hani böyle bir şey söylemiyoruz ama örneğin işinizi keyifle yapmak, yürüyüş yapıyorsanız keyifle bir yürüyüş yapmak, işte bir yemek yiyorsanız keyifli bir şekilde bu yemeği yemek. Yani keyif unsurunu işin içine katabilmek.
1: Ki bu da hayatın aslında bizi zorlayan kısımlarında
0: Evet.
1: katlanmayı kolaylaştıran
0: Kesinlikle.
1: bir unsur. Yani çok yoğun bir çalışma hayatımız ve bizi zorlayan bir çalışma hayatımız varsa örneğin, sonrasında keyif aldığımız bir okumayı gerçekleştirmek dengeleyici bir unsur aynı
0: Evet.
1: zamanda.
0: Yani zor tabii günümüz dünyasında hani bu yaşam koşullarında hani belki dinleyicilerimiz hani sizler hangi dünyada
1: Neden
0: yaşıyorsunuz diye
1: bahsediyorsunuz diye.
0: düşünebilirler. Hani biz sadece yaşamaya çalışıyoruz, hani keyfe gelemedik gibi düşünenler olabilir. Ama yine de bence hani para gerektirmeyen, ne bileyim özel bir takım koşullar gerektirmeyen hani keyif alma denemeleri yapabiliriz, yolları yapabiliriz. Tabii biz burada hani daha çok okuma üzerinden keyif meselesini konuşuyoruz. Burada dediğim gibi eğer dışsal motivasyonla, yani dışarıdan bir ceza ödül sistemiyle, ödev, iş, görev nedeniyle okursak, onlar bittiğinde, yani ödev bittiğinde okuma da
1: Okuma da
0: biter.
1: bitiyor.
0: Görev bittiğinde okuma da biter. Ceza tamamlandığında okuma da biter. O yüzden hani oysa biz bunun sürmesini
1: Şimdi o
0: istiyoruz.
1: zaman bir içsel motivasyondan bir dışsal
0: Evet.
1: motivasyondan bahsediyoruz. İçsel motivasyonu nasıl harekete geçireceğiz?
0: Evet.
1: Asıl soru bu gibi geliyor, değil mi hocam?
0: Şimdi burada tabii hani ben bunu kendim de çok düşünüyorum. Hani ben tabii okumaktan hani çok büyük keyif alan biriyim. Hani okumak

0: benim hayatımın en keyifli zamanlarıdır. Ama hani başka insanlar ya da insanlar keyif almıyorum deyince acaba neden, niye keyif almıyor? Bunun nedenleri ne
1: Sebeplerine bakmak
0: olabilir
1: gerekir.
0: diye hani düşünüyorum. Bu tabii hani mesela kitap okumak üzerinden bunu düşünecek olursak, yanlış bir başlangıç yaptıysa insan okuma sürecine, yani çok geç yaşta sıkıcı bir kitapla çocukluğunda, bebekliğinde ya da çocukluğunda işte kötü kitap dediğimiz hani hiç ilgisini çekmeyen kitaplarla başladıysa, işte ailesinde okuyan bir model olmadıysa, ne bileyim bir anne babası okuyup ne güzel bir kitapmış, çok hoşuma gitti sözlerini duymadıysa, cümlelerini duymadıysa, ya da anne babasının işte elinde bir çayla böyle koltuğuna, işte kanepesine oturup hani kitap okuma görüntüsünü çocuk görmediyse, tabii bu keyif meselesi başlayamıyor. Yani o keyifle ilk ilişkiyi kuramıyoruz. Burada tabii bir de hani öğretmen de önemli bir faktör. Yani öğretmeni de bu keyif alma, okumaktan keyif alma sürecinin başlatılmasında çok önemli rolü var. Özellikle anne babanın bu konuda rol olamadığı durumda biz öğretmenlerimizden çok şey bekliyoruz. Yani ben kendi ilkokul öğretmenimden hatırlıyorum. İşte sınıfa elinde bir kitapla gelirdi her zaman ve biz ödev yaparken o kitabını açıp okurdu ama bizim gözümüz hep öğretmendeydi ve onun işte yüzündeki ifade, o
1: Rol
0: rahatlama,
1: model tabii.
0: tabii yani öğretmenimiz çok keyifli bir iş yapıyor diye ben hep düşünmüşümdür. Ben de o keyifli işi yapacağım demişimdir. Yani o keyif kavramını aslında bir model üzerinden de biz yakalayabiliyoruz,
1: Şimdi
0: görebiliyoruz.
1: sürekli dinleyicilerimiz muhakkak hatırlayacaklar değerli hocam. Bunu sık sık konuşuyoruz sizinle. Şimdi içinde bulunduğumuz çağ elbette kitabın pek çok rakibinin olduğu
0: Evet,
1: bir çağ.
0: evet, evet.
1: Televizyon var, dijital dünya var, ekranlar var çocuklar için. Ve bunlar zaman zaman daha cazip hale geliyor ve sizinle her konuşmamızda aslında sizin ifade ettiğiniz şey çocukların görerek
0: Evet.
1: öğrenmesi. Bunlar hani gerçekliğimiz, hayatımızın dışına çıkacak şeyler değil. Ama anne babanın öncelikle daha sonra okulda öğretmenlerin bu konuda davranışla örnek olmaları gerekiyor. Bir
0: Evet,
1: kez daha
0: evet.
1: altını çizelim.
0: Tabii çok haklısınız. Yani çocuk dediğimiz varlık model olarak
1: Bir ayna, bizim aynamız değil mi efendim?
0: taklit ederek, tekrar ederek öğrenir. Yani öğrenme süreci buna dayanır. Yoksa siz 2 yaşında bir çocuğu karşınıza oturtup 1 saat konuşup doğru budur, yanlış budur anlatamazsınız. Yani bu bir işe yaramaz. Hatta bu yani büyük insanlarda bile taklit etme, model alma, etkilenme. Hani bu çok doğal bir şey. Hele çocuklar için tipik bir karakter, kişilik geliştirme sürecidir. O yüzden işte okuma konusunda doğru model her zaman o süreci
1: Yani
0: başlatır.
1: kendi elinizde bir cep telefonu varken
0: Tabii,
1: çocuğunuzun eline bir
0: tabii.
1: kitap verip bunu şu kadar saat okuyacaksın demek
0: Evet, kötü bir rol
1: manasız.
0: modelliktir. Bir de modellik hani kötü biçimde de taklit edilir. İyi biçimde de, yani iyi bir modelseniz iyi davranışlar kazandırırsınız. Ama örneğin çocuğunuzun karşısında sigara içerseniz o da sigara içecektir muhtemelen. İşte ne bileyim eşinize şiddet uygularsanız çocuğunuz da uygulayacaktır. Bağırırsanız çocuğunuz da bağıracaktır. Yani sizi taklit eder çocuk. Öyle büyür, öyle yetişir. Şimdi burada tabii demin dediğiniz şey de çok önemli. Hani bu okumaktan keyif neden alamıyor insanlar? Çünkü keyfin alternatifi çıktı. Yani
1: Çok var
0: okuma
1: efendim.
0: keyfinin
1: Bir
0: seçenekleri
1: de
0: çok
1: çok hızlı
0: fazla.
1: hazlar elde
0: Dijital
1: edebiliyoruz artık.
0: dünya, evet, dijital dünya bizim keyif algımızı değiştirdi. Keyif kültürünü değiştirdi. Hani değil mi? Dedelerimizden, ninelerimizden, anne babalarımızdan hani onların keyifli saatler dediği şey işte komşularıyla, akrabasıyla akşam gezmeleri, işte gerçekten sobanın üstünde kestaneler pişirip böyle doyasıya sohbet etmekti. Ama şimdi böyle bir keyif kalmadı. Şimdi çocuklar, gençler için de ve belki yetişkinler için de keyif dijital dünyada dolaşmak. İşte real videolara bakmak, efendim kim nerede ne yemiş, nereye gitmiş ona bakmak, işte hızlı, akışkan, dinamik, canlı,
1: evet.
0: Ve çabuk tüketilip yok edilen bir içerik.

0: kesinlikle keyif almaya alışmış bir çocukluk ve gençlik durumu söz konusu. O yüzden hani bir internette, sosyal medyadaki o hızlı, dinamik, canlı ortamı tabii ki kitapta bulamayınca ve onun keyif kültürü o dijital bir keyif kültürü olunca kitabın baş etmesi çok zor. O yüzden hani erken bu keyif algısını yaratmak, örneğin okul öncesi çok önemlidir çocuklarda. Çok böyle güzel nitelikli resimli kitaplar, onlara göre öyküler, işte anne babayla birlikte okumalar, belki o okumaları doğayla bütünleştirmeler, hani kitap fuarları, kitap evleri, kütüphaneler, hani okuduğu için çocuğunu övmeler, hani o keyfi çocuğumuza erken yaşatmalıyız ki o keyif süreci başlasın. Bir de tabii burada yani okumanın aslında keyif veren yanı sadece hormonları harekete geçirmesi değil. Evet, okuduğumuzda dopamin hormonu artıyor ve bu da bize haz veriyor. Yani keyif buradan geliyor biyolojik olarak. Ama bunun dışında tabii ki okumak hani bizi bir takım zihinsel sorunlardan uzaklaştırıyor. Günlük dertlerimizden uzaklaştırıyor. Zihinlerimizi temizliyor. Yani burada empati yeteneğimizi geliştiriyor. İşte ruhsal durumumuzu, duygularımızı besliyor. Ve bütün bunlar hani bir bilgi edindiğimiz için okumaktan özgüvenimiz artıyor. İşte saygı duyulan, sevgi duyulan insan kendini gerçekleştirmeye başlıyor. Bu da insanı mutlu ediyor. Bütün bunlar hormonları etkiliyor. Hormonlar etkilenince okumalıyım diyoruz. Okudukça hormon artıyor. Yani böyle bir birbirini besleyen süreç. Yani okumak kendi başına aslında bu ruhsal, özellikle ruhsal etkileriyle, işte onu da hep hani programlarımızda konuşuyoruz. Biblioterapi dediğimiz, yani ruhsal iyileştirme, bu hormonal bir etkisi de var. Ama keyif sağlayan kısmı bu ruhsal rahatlamadır. İşte iletişim gücümüzü arttırıyor, sosyalleşmemizi geliştiriyor. Yeni insanlar tanıyoruz, işte yazarlarla hani dost oluyoruz, kitapları aracılığıyla. Bütün bunlar keyifli süreçlerdir. Hele günümüzün bu hani insan ilişkilerinin giderek bencilleştiği, sanallaştığı ve uzaklaştığı, birbirimizden
1: Yani
0: uzaklaştığımız bir
1: samimiyeti
0: dünyada.
1: aradığımız bir dünyada,
0: Evet, yani kitaplar aslında hani çok klasik laftır, en iyi dostlar,
1: evet.
0: hiç kızmayan, küsmeyen, azarlamayan, darılmayan,
1: Bıraktığımız yerde bizi
0: evet,
1: bekleyen.
0: bekleyen, sabırlı
1: Evet.
0: dostlardır. Tabii burada hani nasıl, peki başka ne yapabiliriz?
1: Evet.
0: Hani
1: Bir
0: okumayı.
1: doğru başlangıç
0: Evet,
1: dedik.
0: doğru başlangıç, bu
1: Bunun
0: çok
1: dışında,
0: önemli.
1: evet.
0: Bir de tabii yetişkinler açısından hani okumanın öneminin bir farkında olunması lazım.
1: Şunu diyebilir miyiz? Okumak için geç kalmış değiliz, değil
0: Hayır,
1: mi?
0: hayır,
1: Hiçbirimiz
0: hayır,
1: hangi
0: hayır.
1: yaşta
0: Hiçbir
1: olursak
0: yaş
1: olalım.
0: geç değildir. Yani o tabii ki çocukluk her alışkanlık gibi
1: Elbette.
0: hani erken dönemde başlar. Özellikle 0-7 yaş arası temeller atılır ama her yaşta okuma süreci başlatılabilir. Her yaşta keyif alınabilir. Aslında yetişkinlikte irade daha güçlü olduğu için bu alışkanlığı kazanmak daha
1: Çok
0: bile
1: daha
0: kolay,
1: kolay, evet.
0: daha bir kolay olabilir. Çünkü o içsel motivasyonu daha iyi sağlayabiliriz. Bu geç kalınmış başlangıç kötüdür. Hani zamanında başlangıç ama hiçbir zaman geç değildir. Yanlış başlangıçlar olabilir. Dediğim gibi kötü kitaplarla, yanlış seçilmiş, ilgi alanımıza uygun olmayan, ilgimizi çekmeyen kitaplar okumak hani yanlış bir başlangıçtır aynı zamanda. Farkındalık ve bilinç önemli. Yani bir konuda başlangıç adımı aslında öneminin farkına
1: Evet.
0: vardırmak. Yani bunu çocuklar ve gençler için de bıkmadan anlatmamız lazım. Okumak senin hayatın için önemlidir. Bunun dışında hani gerçekten okumaya belli bir türle başladıysak, romanla başlayabiliriz ya da işte bilim kitaplarıyla başlayabiliriz. Hoşlanmadıysak başka türe geçebiliriz. Yani polisiyeye geçeriz, romantik kitaplara geçeriz, biyografi okuruz. Hani türü değiştirebiliriz, yazar değiştirebiliriz, yeni okuma türlerine geçebiliriz, sesli okumaya geçebiliriz. Yani o keyif aldığımız okuma, yazar, kitap
1: Bulana
0: türü,
1: kadar, değil mi?
0: edebiyat türü bulana kadar hani dolaşabiliriz. Bu da bir yöntem bence. Onun dışında tabii okuma bir ortam da gerektiren bir şey. Hani

0: bir sohbeti, ne bileyim, sokak ortasında gürültünün içinde ya da bir kafede gürültünün içinde en sevdiğiniz arkadaşınız ile bile yaptığınız bir sohbet o kadar keyifli olamaz. Çünkü çok çeldirici vardır. Hani konsantre olamazsınız, yoğunlaşamazsınız. Okuma da böyle bir şey. Hani böyle mümkünse tabii, hani ne kadar mümkün bilmiyorum ama uygun bir okuma ortamı, işte sessiz, hani biraz böyle ne bileyim manzarası olan, elinizde bir çay,
1: Peki doğada,
0: kahve,
1: değil mi?
0: doğada, işte
1: Bir
0: pencerenize
1: bankta,
0: karşı, ne bileyim
1: balkonda.
0: yağmur sesiyle, karla, güzel bir doğa manzarasında ya da evimizde sıcak sobamızın, kaloriferimizin yanında hafif bir müzikle, hani rahat bir koltukta, ne böyle çok uzanarak yatarak ne de çok sandalye pozisyonunda. Hani bunlar belki küçük ayrıntılar ama o keyfi yaşatmak ve o keyfin tadını almak için hani bu tür ortamsal etkiler de, bence ortamsal faktörler de, unsurlar da çok önemli. Bir başka keyif alma sürecini başlatacak şey bence okuduklarımızı başkalarıyla paylaşmaktır. Yani
1: Kitap kulüpleri geldi
0: evet,
1: aklıma
0: kitap
1: hocam.
0: kulüpleri çok önemlidir. Hani okuduğunuzu paylaşıyorsunuz, başkaları okuduğunu paylaşıyor. Bir de hani kendinizi ürettiğinizi hissediyorsunuz. Daha içsel bir okumadır, daha derin bir okumadır. İçselleştirirsiniz okumayı ve bunu hissettiğinizde mutlu olursunuz. İşte ben kendimi geliştiriyorum diye düşünürsünüz. Daha farklı insan oldum diye düşünürsünüz. Bütün bunlar, o özgüven, rahatlama vesaire, size bu okuma eylemini biraz daha keyifli hale getirebilir. O yüzden hani mesela bunu çocuklarımız için de yapmalıyız. Çocuğumuz eğer bir kitap okuduysa onu dinlemeliyiz. Hadi şu kitabı seninle konuşalım. Çok merak ediyorum. Bir bana anlat falan. Arada sorularla, hani böyle merak sorularıyla açmak. Hani çocuğun yaptığı eylemi onun için anlamlı hale getirmek lazım. O yüzden de paylaşmak. Ama bu yetişkinler için de önemlidir. Yani paylaşacağız. Bu keyif meselesinde, okumanın keyifli bir eylem haline gelmesinde bu paylaşma meselesi çok önemli. Okuma kulüpleri bunun için en uygun ortamlar. Hani böyle birçok arkadaşımız da orada arkadaş ediniyoruz. Herkes farklı bir boyutunu söylüyor. İşte daha yaratıcı bir okuma, daha
1: Bakış açıları
0: eleştirel bir
1: farklı
0: okuma.
1: olabilir, değil
0: Hani
1: mi?
0: müthiş bir süreç, mümkünse hani hemen hemen de bu son yıllarda çok
1: Ben
0: popülerleşti.
1: de evet farkındayım,
0: Kütüphanelerde,
1: görüyorum.
0: halk kütüphanelerinin okuma kulüpleri çok yaygınlaşmaya başladı. Özel kulüpler, kendimiz kurabiliriz. Yani beş arkadaş toplanırız, ayda bir kitap okuyup hadi bunun hakkında konuşalım deriz. Ve bir yılda emin olun o beş kişi 25 kişi olur. Çünkü çok hoşa giden bir şey. Bunun dışında tabii okumayla ilgili
1: Bu
0: küçük
1: arada
0: teknik...
1: değerli hocam, 1,5 dakikalık
0: Tamam,
1: zamanımız
0: ben
1: kaldı.
0: de bitiriyorum, bitireyim o zaman. Yani bazı teknik şeyler var. Mesela keyif almadığımız bir kitabı yarıda bırakabiliriz. Hoşlanmadıysak, hoşumuza gitmediyse yarıda bırakabiliriz. Zorlamanın gereği yok. Tabii ki bunu da bir alışkanlık haline getirmemek. En ufak bir zorlamada hoşlanmadım deyip bırakmamak, ama hoşlanmadıysa, hoşumuza gitmediyse gerçekten bırakabiliriz. Burada yani mesele bence ilk keyif almayı yaratabilmektir. Yani
1: Onu
0: o keyif
1: yakalayabilmek,
0: sürecini
1: evet.
0: başlatabilmektir. Ve bu aslında, bir de bu ceza, ödev, zorunluluk, hani baskı, bununla yapmamak. Evet, hadi hadi diyebiliriz çocuklarımıza, yetişkinlere,
1: Yani tabii ki
0: okumalısın
1: hayatımız
0: diyebiliriz.
1: boyunca
0: Evet,
1: zorunluluktan
0: yani
1: okuyacağımız şeyler olacaktır.
0: olacaktır. Bir de alışkanlık, biraz irade, düzenli olması ve
1: Evet.
0: disiplinli olması gereken bir süreç. Hani o çok da kendiliğine bırakamayız. Ama hani burada ölçüyü iyi ayarlamak lazım. Dolayısıyla okumak bir ceza değil, bir keyiftir. Ve bu keyfi bir kez yaşadığımızda beynimiz de bizi ödüllendirecek hormonlarımızla ve onu devam ettireceğiz. Ama bizim de zaten hoşumuza gidecektir. Tüm dinleyenlerimize keyifli okumalar dileyelim o zaman. En güzel dilek sanırım budur.
1: Bunun üzerine bir şey söylenmez zaten
0: Evet.
1: hocam. Ben sadece teşekkür edebilirim size. Efendim Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Bülent Yılmaz'ı ağırladık. Kendisiyle okumanın keyfini keyif olarak okumayı konuştuk. İyi geceler diliyoruz.

0: Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Az önce yine okuma ile ilgili bir konuğumuz ve konumuz vardı. Yine kitaplardan konuşmaya devam edeceğiz ama bu kez bir yazar konuğumuzla. Şu anda yazar Gürkan Karahan stüdyomuzda bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk. Nazik davetiniz için çok teşekkür ederim.
0: Biz teşekkür ediyoruz efendim bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Kitaplarınızdan elbette sizi tanıyan dinleyenlerimiz var. Ama şöyle bir kitaplarınızın isimlerini sayacak olursam, gerçi sırayla olmayabilir ama Kayıp Ruhlar Sokağı en son yazdığınız kitap zannediyorum. Onun dışında şu anda benim masamda olan Şark Cinayetleri var, Milyon İstanbul var, Girdap var, evet. Zannediyorum. İlk kitabınız Aşkı Derya'da,
1: Aşkı Derya'da Boğulmak.
0: Boğulmak.
1: Evet.
0: Atladığım var mı? Arada bir kitap daha
1: Bengüsü
0: vardı.
1: Bengüsü var, Sarı Yıldız var.
0: Evet. Uzun zamandır yazıyorsunuz. Yazmaya nasıl başladığınızla isterseniz sohbetimize de başlayalım. Evet. Genellikle polisiye yazıyorsunuz ama şöyle bir kitaplarınıza baktığımız zaman polisiye türü dışında da yazdığınızı görüyoruz. Bütün bunları konuşacağız ama hikayenin başına ben dönmek istiyorum müsaade ederseniz. Nasıl yazmaya başladınız?
1: Evet, şöyle ki önce kendimi bir kısaca tanıtayım. Polisiye roman yazarıyım. Zaten siz girizgah yaptınız. Polisiye roman yazarıyım. İsmim Gürkan Karahan. Polisiye roman yazmaya aslında ilk kitabımdan sonra başladım. Oraya dönüş yaparız tekrar.
0: Evet.
1: Sorunuza geçeyim hemen. İlk yazmaya başladığım dönem lise yıllarımdı. O dönem tabii ki yatılı okulda kalıyorduk. Akşamları evde değil de yurtta kaldığımız için yatılı
0: Evet.
1: yurtta, devlet yurdunda. Arkadaşlarımız şiir yazanlar vardı. Başka türde edebiyat
0: Genellikle
1: eserleri.
0: lisede şiir yazılır, değil mi efendim?
1: Yani gençlik dönemleri, biraz da belki ergenlik dönemleri.
0: Herkesin
1: gençlik
0: bir şiir
1: dönemleri.
0: denemesi vardı
1: Aynen.
0: muhakkak.
1: Arkadaşım şiir yazıyordu. Samimi olduğum arkadaşım. Yani o zaman tabii bizim de kendi düşüncelerimiz, duygularımız, tavırlarımız, her şey gelişim döneminde. Kendi duygularımı ben de ifade edebilirim dedim. Biraz da yatılı ortamın vermiş olduğu bu aileden ayrı ya da kendi dünyanda yaşama çabası, hayatta kalma çabası.

0: Arkadaşımdan gördüğüm kadarıyla şiirle başladım. Aslında edebiyatım, kompozisyon dersim ya da Türkçem çok iyidir benim. Her dönem ta ilkokuldan itibaren hep en üst düzey, en yüksek notları alırdım. Ve hiç zorlanmazdım. Yani sıradan bir dersmiş gibi en yüksek notları alırdım. Tabii bu bir benim yeteneğimmiş. Ancak keşfetme dönemim lise döneminde gerçekleşti. Lise 2 idi sanırım. İşte arkadaşım, samimi arkadaşım şiir yazıyordu. Tabii o bir sonraki sene ben hasbelkader bir şekilde Ferdi Tayfur şarkılarını duymaya başladım. Baktım ki arkadaşım onun şarkılarını alıp şiirim diye yazıyormuş.
1: Öyle
0: Ancak ben de
1: mi?
0: öyle bir atılım başlattı ki ben artık durmadım. Hani onun işte kendi şiirlerim diye paylaştığı sözleri beni etkilemedi. Yani veya da kendi düşüncesinden çıkmadığını görsem bile bende bir olumsuzluk yaratmadı. Ben devam ettim. İşte dediğim gibi okul programlarında yayınlanan ya da oynanan tiyatro oyunu, fıkra ya da böyle bu tarz yazınlarım oldu. Daha sonra o dönem biraz sonraki gelişen dönemlerde bir skeç yazmaya başladım. Kısa yazılar, öyküler. Akabinde üniversite döneminde senaryo yazdım, film senaryosu yazdım, roman yazdım. Yine skeç yazmaya devam ettim. Skeç daha dar alanda kısa paslaşma dediğimiz bir tarz olarak biraz daha kolay yazıyorsun. Daha çok yazını orada geliştiriyorsun. Roman ağır. Roman gerçekten çok ağır bir yöntem. Özellikle polisiye çok daha ağır. Analitik düşünmek gerekiyor. Özellikle katil polisiyesi
1: Bir
0: ise
1: de
0: yani
1: orada
0: cinayet
1: merak
0: polisiyesi
1: unsuru var, değil mi? Yani
0: merak
1: okuyucuyu
0: var.
1: yakalamak lazım o
0: Kesinlikle
1: açıdan.
0: gizem var, gerilim var. Heyecan var, coşku var. Bunların hepsiyle birlikte katili gizlemek gerekiyor.
1: Evet.
0: Bir de benim tarzım
1: Açık etmemek gerekiyor,
0: kesinlikle
1: değil mi?
0: romanın başından sonuna kadar polislerle birlikte hareket eder. Aslında polisiye dediğimiz zaten suç edebiyatı. Tabii daha sonra askerlik dönemi oldu. Orada da yazdım. Daha sonra bir mimarlık dönemimiz oldu. Orada da yazdım ama orada çok vakit bulamadığım için daha sonra kamu personeli olduğum dönemde bunları kitaplaştırma imkanını elde ettim. İlk kitabımı
1: Ve 2014'e geldik, değil mi? Evet.
0: 2014'e geldik
1: Evet.
0: orada ve aşk romanı çıkardım. Aşkı Deryada Boğulmak. Güzel bir hikayesi var. Okurlar çok beğeniyorlar. Tabii ama hani her insanın bir acemilik ya da ilk dönemleri olur. Onu çıkardıktan sonra yayın eviyle böyle tabii samimiyetimiz de var. Dedi ki hani sen polisiye de iyisin dedi. Neden polisiye yazmıyorsun dedi. Ya dedim hani tarzım değil. Hani
1: Yani
0: o zaman
1: aslında sizin
0: keşfettiğim
1: tercihiniz değil
0: onu da bir
1: polisiye
0: keşfetme
1: yazmak.
0: dönemim öyle oldu. Hani lisede nasıl ki
1: Evet.
0: şiirle başladıysam şiirden koptum. Ama şöyle kopmak derken yine ara ara yazıyorum. Halen daha bazı aforizmalar, özlü sözler yazdığım oluyor.
1: Evet.
0: Bazen dörtlükler yazdığım oluyor. Ancak şimdi Attila İlhanlar, ne bileyim Nazım Hikmetler ve birçok Cemal Süreyyalar yani birçok şairin yanında kendimi kıyaslayamadım. Hani biraz daha kendime sakladım diyebilirim şiirlerimi. Halen daha duruyorlar. Ama şunu keşfettim. Ben romanda daha iyiyim. Bunu gördüm. Onu gördükten sonra tabii Aşkı Deryada Boğulmak kitabımı çıkardım. Yayın evi sahibi dedi ki polisiye yazmanı öneriyorum dedi. Tabii polisi okumaya başladım. Dünya klasikler olsun, dünya çapında işte Agatha Christie olsun, Tess Gerritsen olsun, Grange olsun okudum. O döneme kadar hani çok fazla eğilim yapmazdım. Onları okuduktan sonra yazayım dedim. Biraz da hani hemen hepsiyle tanışıyoruz. Türk polisiyesi yazarı arkadaşlarımız. Biraz polislik kısmını az buldum. Hani biraz daha ne bileyim
1: Polislik
0: televizyon.
1: kısmı derken polisin gözünden aktarılan boyutunu mu, ya da gerçek hayatta yaşandığı biçimiyle kitaba ya da televizyona
0: Evet,
1: aktarılan polis
0: ikinci
1: uygulamalarını mı, bir cinayeti çözerken örneğin?
0: sahadaki uygulamaları
1: Hmm.
0: yani bir ihbar, bir anons polise nasıl gelir? Atıyorum bir cinayet işlendiğinde
1: Hı.
0: polis ona nasıl ulaşır ya da o polise
1: Yani daha
0: nasıl gelir?
1: gerçekçi bir yerden
0: Sahadaki
1: yazıyorsunuz,
0: oluş
1: evet.
0: şekliyle yazmak istedim. Dedim ki sahada nasıl oluyorsa öyle yazmak gerekiyor. Evet, filmlerde ya da romanlarda daha farklı yazılabilir. Bu kurgu bir şey diyemem ona ancak benim tarzım da dedim ki daha gerçekçi olsun. Doğrusu ya da sahada nasıl oluyorsa öyle olması gerekiyor diye düşündüm ve dedim ki buradaki eksikliği gidermeliyim ben. Ve şöyle bir şey oldu. Hani felsefik bir kitap yazabilirsiniz, psikolojik yazabilirsiniz. Bununla birlikte tarihsel bir kitap da yazabilirsiniz. Ancak polisiyede hepsini birleştirebiliyorum. Benim özellikle Milyon İstanbul'da da var, Şarkçı

0: cinayetlerinde de var. Tarih var, psikoloji var, sosyoloji var, aşk var, hepsi var. Hepsini birleştirebildiğim bir türde neden yazmaya devam etmeyeyim? Ve ayrıca şöyle bir durum da var. Polisiye okurları inanılmaz tutkulu okurlar. Yani peşini bırakmıyorlar ve sürekli mesaj yazıyorlar. Hocam yeni kitap ne zaman geliyor? Yeni kitabı ne zaman görürüz? Ya hatta en son ki şu an yazdığım bir polisiye romanım var, Dost ve Düşman diye. Yani kahramanı zehirliyorum aslında. Bir okurum sordu ne durumda, dedim ki kahramanı zehirledim dedim. Benden kavga etti neredeyse.
1: Tepkimi
0: Tepki gösterdi. Konuşmuyor şu aralar.
1: gör. Hay Allah. Şimdi ilk polisiye romana dönecek olursak Girdap. Değil
0: Girdap
1: mi?
0: ilk polisiye romanım,
1: Girdap
0: evet.
1: ilk polisiye. Şimdi ben Şark Cinayetleri ve Milyon İstanbul'u biliyorum. Buradaki ekip mi Girdap'ta başladı yoksa başka bir ekiple mi?
0: Şöyle,
1: Yani seri mi yazıyorsunuz?
0: evet.
1: Aynı ekibin değişik maceralarını mı okuyucular kitaplarda görüyorlar yoksa karakterler değişiyor mu?
0: Hani polisiye de bir klasiktir. Aslında polisiye kısmına bir açıklama getirmek istiyorum da ondan sonra oraya geçersem hani uygun görürsünüz
1: Tabii
0: diye
1: ki buyurun
0: düşünüyorum.
1: buyurun.
0: Şöyle ki polisiye aslında batıda ki roman türü bize batıdan gelmiştir. Orada mesela crime literatür yani suç edebiyatı olarak geçer. Biz de dönüşürken ilk zamanlarda Ahmet Mithat'ın romanından sonra polisiye olarak isimlendirilmiş. Aslında polisiye dediğimizde biraz kısıtlamış oluyoruz. Suç edebiyatı daha geniş bir kavram. Yani ben özellikle buradaki hoşuma giden tarafı bu. Suçun yanlışlığını, kötülüğünü, bireye ve topluma verdiği zararları anlatıyoruz aslında burada. İyiyi, doğruyu, güzeli gösterip bu tarafta da kötünün ne kadar insanlığa zarar verdiğini
1: Evet.
0: anlatıyoruz. Polisiyenin beni en çok cezbeden tarafı burası. Yani biraz sahada gördüğümüz o olumsuzluklardan da beslenerek diyoruz ki son gidebileceği o olumsuzluk noktasının insanı nasıl kötü durumlara düşürdüğünü sahadan toplayıp alıp yazıyoruz. Bu tarafta da iyi insan olmanın, iyi kalpli olmanın neler getirdiğini de yazıyoruz. Yani aslında bir taraftan ceza boyutunu yazıyoruz, bir taraftan da totem, ödül boyutunu da yazmış oluyoruz. Bu bağlamda baktığımızda aslında insanlara o insani değerleri yeniden hatırlatmış oluyoruz. Biraz da suçun kötülüğü üzerinden anlatmış oluyoruz. Bu çok faydalı oluyor. Ben bunu bireysel olarak da çok önemsiyorum. O yüzden polisiye yazmayı aslında ikinci kitaptan yani Girdap'tan başladım ancak Girdap'tan sonra o yüzden devam ettirdim. Baktım ki gerçekten de polisiye yazmak diğer türlerden daha iyi geliyor. Ve şöyle bir şey var. Girdap'tan sonra ya da Girdap'tan sonra da Dokuz Yönünde'yi yazdım. Ondan sonra Bengüsü romanımı yazdım. Kişisel gelişim. Tabii ki bu bireysel anlamda yaşadığım bir süreçten sonra gelişen bir romandı. Bunu insanlığa bir
1: Yani aslında
0: örnek
1: hayat
0: teşkil
1: yolunda
0: etsin.
1: ilerlerken başınıza
0: Kesinlikle.
1: gelenler
0: Evet.
1: yazdığınız türü de etkiliyor.
0: Aynen öyle. Yani aslında bir yol ayrımı demeyeyim de hani bir durak noktası ya da bir yerde bir mola vermek gibi yani farklı bir türde o kitabı yazmış oldum. Tekrar polisiyeye geçip Milyon İstanbul'u yazdım ve sorunuza burada geçiş yapayım. Şöyle ki Girdap'ta başlayan Selçuk karakteri Dokuz Yönünde de devam ediyor. Ajan polisiyesi türünde Dokuz Yönünde o ajan polisiyesi olduğu için tek kişi yani bir casusluk hikayesi olduğu için öyküde tek kişi devam ediyor. Milyon İstanbul'a geçerken yanına cinayet ekibi olarak bir kişi daha alıyor. Batuhan'ı alıyor. Birlikte hareket ediyorlar. Ondan sonra Şark cinayetlerine geliyor. Orada da iki kişi. Daha sonra şu an yazdığım kitaba geliyor. O arada tabii ki Sarı Yıldız ve Kayıplar Sokağı'nı yazdım. Onlar
1: Onları da soracağım size, evet.
0: biri çocuk edebiyatı Kayıplar Sokağı. Diğeri genel roman kategorisinde. Orada da Selçuk Şef ve Batuhan yine var. Ama hani ikincil karakterler olarak var. Cinayet ekibi olarak var ama asıl kahramanım, karakterim başka birisi. Yine şu anki bu dönemde yazdığım polisiyemde yine Selçuk Şef ve yardımcısı var. Ancak şöyle bir şey var. Kitaplarında Milyon İstanbul'dan itibaren dört kişi olarak cinayet ekibini kullanıyorum. İki kadın polis, iki erkek polis olarak
1: Evet.
0: devam ediyor. Aslında şöyle bir şey vardır. Yazın hayatında ya da görsel sanatlarda televizyonda olsun bir olanı yazarsın bir de olması gerekeni yazarsın. İşte Batuhan sahada

0: Daki polis aslında olması gereken karakter de Selçuk Şef karakteridir. Yani entelektüel bir polis karakteri belki sahada çok az görürsün ama olması gerekene her zaman insan o yöne
1: Yani
0: doğru
1: aslında bu
0: gitmesi.
1: açıdan da okuyucular her
0: Evet.
1: ikisini de romanlarınızda görebiliyor.
0: Yani ikisini beğenen karakter de var. Bizim toplum daha çok Batuhan'ı sevse de biraz hırçın bir tarafı var. Hatta bazen o konuda eleştiriler de alıyorum. Yani diyorlar ki Batuhan işte az böyle hırçınlık yaptı, biraz daha böyle saldırgan olamaz mıydı falan. Diyorum ki, yani bir editörümüzle böyle bir tartışma dediğim şey şu. Tartıştık diye değil mi? Konu üzerine konuştuk. Ya Batuhan buna daha fazla niye bir şeyler yapmadı? Dedim ki hocam dedim siz bir bayan olarak hani bu şekilde konuşmayın.
1: Peki şimdi bu noktada şunu siz konuşurken düşünüyorum. Elbette belli karakterlerle devam ediyor yazma
0: Evet, klasik polisiye.
1: süreciniz
0: Evet.
1: kitaptan kitaba. O arada sizin karakterle kurduğunuz ilişki ve karakterin kendi hayatındaki gelişim süreci
0: Evet.
1: nasıl? Bunu anlatın bize. Şimdi karakterle bir ilişki kuruyorsunuz. Zaman zaman sizi zorluyor mu? Sıkılıyor musunuz? Başka bir şey yazmayı istiyor musunuz? Şimdi değişik alanlarda yazdığınızı ifade ettiniz az önce. Bu yazar olarak elbette hayatınızda geçirdiğiniz süreçler yazdığınız şeye etki ediyor ama aynı zamanda yazar olarak da bir arayışın sonucu mu?
0: Yani şöyle ki karakter aslında oturmuş bir karakter. Biz nasıl kendi
1: Yani bir
0: yaşantımızda
1: konfor alanı mı sizin için bu?
0: yok değil. Geliştiriyorum. Yani sabit kalsa konfor alanı olur. Çünkü tabii ki onun mizacı, davranış biçimi biraz konfor alanıdır onun. Sabittir. Her insanda bir mizaç vardır. Tabii ki geliştirilebilir. Ancak genel yapısı, dış görünüşü, özellikle hareket tarzı, davranışları bunlar aşağı yukarı standarttır. Burada sıkıntı yok. Onu zaten tekrar ediyorum her kitapta. Çünkü diğer kitaba bağımlı kalmasın okur. Yani diğerini okumak zorunda değil. Her kitap başlı başına, kendi başına bir eser. Sadece aynı karakter gidiyor ve onları betimlerken yeni kitapta yine betimliyorum, yine anlatıyorum. Şöyle ki aslında girdaptan başlayarak yani ilk polisiye kitabından başlayarak benim karakter de gelişiyor, kendini geliştiriyor. Bugün 40
1: Onun
0: küsür.
1: romanda yaşadığı hayat içinde
0: Aynen öyle.
1: başına
0: Bizim
1: gelenler
0: hayatta
1: var.
0: doğal hayatımızda yaşadığımız gibi benim kahramanım da o kendi hayatında, meslek hayatında o doğasını yaşıyor. Yaşlandı, artık belli bir yaşa geldi. Şu an olgunluk çağında, ileriki yaşlarında koşturamıyor. Birisi kastığı zaman yardım sana diyor, sen kovala, ben kovalayamıyorum falan gibisinden böyle. Tabii ki onu da vermek gerekiyor. Hep yani belli bir yaşta olmaz. Onun da belli bir süreçte ilerlemesi gerekiyor. Ve o yaşın getirdiği durumları da ona eklemek gerekiyor. Çünkü bunun doğasında var. Yani diğer polisiye kahramanlar nasıldır veya sabit mi hareket eder? Tabii ki o her yazarın kendi
1: Kendi
0: kurgusuyla
1: tercih.
0: alakalıdır. Ben onu yaşatıyorum. Yani o süreci ilerlettiriyorum ve yaşantısında tecrübe kazanarak aslında her kitabımda ben daha çok tecrübe kazanıyorum. Kendime çok şey katıyorum. Bununla birlikte o kahramana da bir şeyler katıyorum. O da
1: Kahraman
0: ilerliyor.
1: açısından bir yansıması var.
0: Evet.
1: Şunu sormak istiyorum. Yine Şark cinayetlerinde de Milyon İstanbul'da da bu böyle. Bir de şehir unsuru var. O şehre ilişkin mekanların tanımlandığı bölümler var. Aynı zamanda geçmişe atıflar var. Az önce siz de ifade ettiniz ya bir polisiyenin içinde aslında pek çok şeyi anlatabiliyorum dinleyenlere diye. Tabii bunun için de bir ön hazırlık yapmak gerekiyor muhakkak. Biraz bize her roman öncesinde nasıl bir hazırlık yaparsınız? Bunu anlatır mısınız lütfen?
0: Tabii ki, tabii ki. Şöyle ki ben tüm eserlerim, yani çocuk kitabı da dahil, başlamadan önce bir temelini atarım. Temelim ana fikirdir. İnsanla hangi mesajı vermem gerekiyor? Hangi mesajı vermek istiyorum? Aslında yazar olarak hep söylediğimiz bir şey var. Yazarın bir derdi olması gerekiyor. Yani kendi derdi de şart değil. Bir sorunu, toplumsal bir sorunu veya bir başkasının sorununu, birilerinin, bir topluluğun da olabilir sorununu kendine dert edinip o konu üzerine yazabilir. O yüzden her yazarın bir derdi olması lazım. Bir şey dert etmesi gerekiyor ve ben bu dert üzerinden ya da sıkıntı diyelim buna, bunun üzerinden bir ana fikir oluştururum. İnsanlığa ne mesaj vermek istiyorum? Bununla birlikte ben şöyle bir şey yaparım. Topluma ya da insanlığa eser bırakmaya çalışırım her kitabımda. Ben

0: yazarken bu bilinçle hareket ederim. Derim ki ben insanlığa eser bırakıyorum. Bu nitelikte yazmam gerekiyor. O yüzden geceleri yani sabaha kadar uykusuz kalıyorum. O
1: Gece mi
0: yüzden
1: yazarsınız?
0: gece inanılmaz bir psikolojiye giriyor insan. Bilmiyorum ama o psikolojiyi de henüz tam net tanımlayamadım. 9'dan önce yazamıyorum. 9'dan sonra yazdıktan sonra da mevcut dünyadan uzaklaşıyorum. Bilinç olarak da uzaklaşıyorum, ruhen de uzaklaşıyorum.
1: Tamamen kitabın içine giriyorsunuz
0: Bedenen
1: diyor.
0: uzaklaşıyorum, bir de bedenen de uzaklaşıyorum. Hatta geçen de son romanımı yazarken edebi düzenlemesine geçtim. Ben önce iskelet oluştururum, sonra edebi kısmına geçerek yani daha ince işçilik dediğimiz tarzda bir yazın şekli yapıyorum. Laptop kucağımda uyumuşum. Rüyamda diyorum ki kim horluyor diyorum. Kızıyorum böyle yani uykumu bölüyormuş gibi. Uyandım kendim horluyormuşum. Yani o derece kendimi kaptırıyorum. Yani o derece mevcut dünyadan uzaklaşabiliyor insan. Çünkü eser bırakmak kolay bir şey değil. Yani insanlığa bir mesaj verebilmek kolay değil. O yüzden o ana fikirle ortaya çıkıyorum. Diyorum ki bu ana fikrin bir olayı olması lazım. Olay ne? Neyi anlatmalıyım? Yani nasıl bir yöntem uygulamalıyım? Sonra tabii romanlar katmanlı olduğu için katman katman ilerliyorum. Önce şöyle bir olay olsun, sonra devamında şöyle bir olay olsun ve her sahneyi, bütün sahneleri teker teker kurguluyorsun. Her sahnenin vermek istediği mesaj vardır. Hani roman katmanlı olur dediğim
1: Evet.
0: gibi. O katmanlarda her sahneyi ayrı kurguluyorsun.
1: Bu arada tabii bu sahnelerin geçtiği mekanlar, o mekanların tarihi,
0: Hepsini
1: arka
0: geziyorum.
1: planı.
0: Hepsini geziyorum.
1: Evet.
0: Yani şey de değil. Hani böyle uzaktan bakayım, göreyim değil. Bazen hani ikili ilişkileri kullanıp gidip bir kapalı mekanı da açtırabiliyorum. Bazen İstanbul'dayken mesela dehlizlerden geçtim. Çok riskliydi. Bazen böyle sıkıştığım anlar oldu. Ya diyordum ben burada tek başıma sıkışsam kimse de kurtarmaz. Telefonu da ulaşıp da arayamam kimseyi. Yani gerçekten de böyle tüneller var İstanbul'da. Milyon İstanbul'da çok yazdım bunu. Gizli geçitler, tüneller, dehlizler var.
1: Evet.
0: Oraları gezdim. Ve gezdiğim mekanlar gerçekten çok riskli yerlerdi. Ama tabii ki bir eser ortaya koymak gerektiği için orayı da bu tarz insanlar kullanabildiği için oraları görebilmek lazım. Yani mekan tasviri yaparken gerçekten o mekanı da yaşamak, orayı solumak
1: Evet.
0: gerekiyor.
1: Şimdi zaman çabuk akıp gidiyor. Yaklaşık 1,5-2 dakikalık zamanımız kaldı. Dolayısıyla aslında her romanınız için çok ciddi bir ön hazırlık süreci
0: Evet.
1: olduğunu ifade ettiniz. Kayıp Ruhlar Sokağı'ndan kısaca bahsedelim. Şimdi yeni bir roman yazıyorsunuz. O az önce ifade ettiğiniz polisiye. Ama Kayıp Ruhlar Sokağı gençlere yönelik bir kitabınız. Neden böyle bir ihtiyaç duydunuz? Onu da kısaca alalım sizden.
0: Yani özellikle fuarlarda, kitap fuarlarında karşılaştığımda
1: Bir fantastik bir kurgu değil mi?
0: evet, gençlerin özellikle gençlerin tercih ettiği kitaplarda gençlerle konuşuyoruz, çocuklarla konuşuyoruz, ebeveynlerle konuşuyorum. Yani benim biraz sosyal iletişimim fazla bu
1: Evet.
0: konuda. Tercih ettikleri kitapları alıp okudum. Baktım ki hani gerçekten argo ve küfür çok fazla var günümüzde yazılan bazı kitaplarda. Çocukların okuduğu özellikle fantastik çok son dönem çok tercih edilen kitaplarda buna bir manifest niteliğinde aslında biraz da yola çıkarak dedim ki benim bu alanda bir çocuk edebiyatı alanda eser vermem gerekiyor. En azından hani aile boyu hitap edebileceğim hem o yönü olmuş olur hem de çocukların nitelikli eserler bir Oliver Twist boyutunda ders veren bir kitap, öğüt veren bir kitap olması gerektiği kanaatine varınca ona da bir zaman ayırdım. Çalışmasını yaptım. Ona yönelik kitaplar okudum. Türk mitolojisinden yola çıkarak yazdığım için Türk mitolojisini genişlemesine çok geniş bir çerçevede okuyup o kitabı yazdıktan sonra tekrar polisiyeme devam ettim. Her kitapta dediğim gibi böyle bir mola yeri, bir piknik yapıyorum orada.
1: Polisiye ara ara ara veriyorsunuz.
0: Polisiye
1: Peki
0: ana
1: efendim.
0: yolum yani.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica
1: Yeni
0: ederim.
1: kitabınız için başarılar diliyoruz. Yazar
0: Teşekkür ederim.
1: Gürkan Karahan bizimle birlikteydi. Kendisiyle kendi yazarlık yolculuğunu ve kitaplarını konuştuk. Sağolunuz. İyi geceler diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.

Gecenin içinden devam ediyor sevgili dinleyenler. Programımızın 3. bölümünde stüdyomuzda 3 konuğumuzla birden birlikteyiz. Çok mutluyuz bunun için ve kitapların dünyasından tiyatro sahnelerine uzanacağız. Bir tiyatro oyununu konuşacağız. Şu anda Buradasınız isimli bir oyun. Yakın zamanda tiyatro severlerle inşallah buluşacak sahnelerde.

0: Evet. Ve bu oyundan, oyun ekibinden 3 değerli konuğumuz var. Hemen onları tanıtmak istiyorum size. Yönetmen Burcu Özcan şu anda bizimle beraber. Hoş geldiniz.
1: Merhaba.
0: Hem oyuncu hem de ışık tasarım sorumlusu Sayın Büşra Emmez bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz stüdyomuza.
2: Hoş bulduk.
0: Ve müzik tasarım sorumlusu Sayın Onur Gündüz Erde bizimle beraber. Efendim siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Şimdi oyunu merak ediyoruz. Dinleyenlerimize aktaracağız. Karakterleri konuşacağız. Hazırlık sürecini konuşacağız. Ama onun öncesinde ben her birinizi dinleyenlerimize biraz daha yakından tanıtmak isterim kendi sözlerinizde.
1: Tabii.
0: Diğer konuklarımızdan izin alarak Sayın Burcu Özcan'dan başlamak isterim. Lütfen kendinizi anlatır mısınız?
1: İnsanın kendini anlatması da zor
0: değil mi?
1: Sahneye çıkmak kolay da. Yani ben konservatuar mezunuyum. 2009 yılında mezun oldum Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan. Daha sonra devlet tiyatrolarında çalışmaya başladım. Bir ara eğitimcilik devam etti bir başka bilezik olarak. Daha sonra süreç içerisinde oyunculuk yönetmenliğe doğru evrildi. İşte Çiçeği Burnunda da bir podcaster oldum son süreçte.
0: Evet.
1: İçindeki Ses adlı bir podcast'im var. Bayağı iyi gidiyor işte 12. bölümdeyim.
0: Hangi konularda içerikler var?
1: Şöyle, ben hani bunu bir oyuncu olarak söylemek bazen zor oluyor ama çok terapi görmüş bir çocukluğa sahip olduğum için bu süreç hep devam etti. O süreci işte kitapların cümlesiyle altını çizdiğim cümlelerle iyileştiğim bir süreç oldu. Her şeyin ötesinde. Dedim ki insanlara nasıl dokunabilirim?
0: Kendi
1: ne bırakabilirim?
0: Kendi
1: sen. Yolculuğum bir yandan da altın çizdiğim kitaplardaki karakterlerle ilgili ve şema terapiyle ilgili bir tabii haddimi aşmadan kendim tarafından, iyileşen kişi tarafından biraz şema terapiyi de anlattığım romanlardan, karakterlerden yola çıktığım bir çalışma. İyi hissettikçe devam edeceğim aslında.
0: Ne kadar güzel. Hemen erkekleri sona bırakıyorum efendim.
3: Çok teşekkür ederim.
0: Dolayısıyla Sayın Büşra Emmez'den devam etmek istiyorum. Siz neler yapıyorsunuz efendim?
2: Ben Hacettepe Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi mezunuyum. Orada ses ışık üzerine eğitim aldım. Daha sonrasında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tiyatro eğitimi aldım. Oyunculukla
0: iki bilezik.
2: Evet. iki bileziğim olmuş oldu. Sahne üzerindeki oyunculukta bu ses ışığı onu biraz böyle harmanlamak benim için de eğitimsel bir süreçte daha iyi oldu. Oyunlarda oyunculuk katkısından ziyade arkadaşlarımın projelerinde ses ışık ya da kendi oyunumda da bir böyle ışık tasarımı yapmaya başladım.
0: Evet, bu oyun içinde muhakkak konuşacağız
1: evet.
0: işin o boyutunu. Şimdi nihayet Sayın Onur Gündüzer'e dönüyorum. Bu oyunun müzik tasarım sorumlusu.
3: Evet.
0: Siz efendim neler yapıyorsunuz hayatınızda?
3: Ben yüksek mühendis olarak kamuda çalışıyorum. Bunun yanında bahsettiğiniz gibi müzik alanında da çalışmalarım var. İşte Burcu'nun bana vermiş olduğu tekstle beraber başlayan bir serüvenimiz nihayetinde evet. oyuna dönüşmek üzere. Bunu heyecanla bekliyoruz.
0: Evet. Peki o zaman şimdi söz oyuna geldiyse oyundan devam edelim. Oyunun ismi az önce de ifade ettim. Şu anda buradasınız. Şimdi bir kere kim yazdı, uyarlayan kim? Bir ondan konuşalım. Nasıl bir metin? Ondan konuşalım. Sonra da sahneye koyuluş sürecinden evet. hemen Sayın Burcu Özcan'a dönüyorum.
1: Peki. Şöyle biz ekip olarak yazdık aslında. Hepimizin kulağında kadın hikayeleri vardır. Şuna ait ya da buna ait değil. Kadınların yaşayan böyle global sorunları vardır. Bir de günümüzde neden şu anda buradasınız ondan bahsedeyim isterseniz. Sürekli şey var ya.
0: Evet, isim de çok ilginç.
1: Şu anda buradasın. Biz bunun üzerine bir absürt komedi, yer yerde güldüren, yer yerde düşündürüp gülümseten ama acı acı gülümseten bir oyun yapmaya çalıştık aslında. Biz ekip olarak yazdık. Bu üç farklı hikaye kadını bir yerde birleştirmek istedik. Zamansız ve mekansız bir yerde ki.
0: Bu arada ekip olarak yazdık derken tabii şu anda Büşra Hanım stüdyomuzda ama Bengüsü, Buse Tat ve Sevgi Doğan ana karakterleri
1: evet, üç kişilik
0: Büşra Emmez'le beraber oynuyorlar. Onu da ifade edelim. Diğer ekipten saymak istediğiniz isimlerin arkadaşlarınız varsa
1: Derya Tosunoğlu reji asistanlığımızı yapar kendisi. Aynı zamanda afiş tasarımımızı yaptı kendisi. Ahmet Çilek, o da bizim konduvitimiz. Teknik sorumlu.

0: Onlar da bir buradan selam göndermek
1: Selamlarımızı
0: istedim açıkçası,
1: evet.
0: emekleri
1: Ben
0: değerli.
1: araya girdim, özür diliyorum.
0: Estağfurullah.
1: Kaldığımız yerden
0: Buyurun.
1: devam edelim.
0: Şu yazım süreci, yani elbette esinlenilir. Hani bir şeyi nereden aldığımız, dil nereye götürdüğümüz önemli diye bir söz
1: Elbette.
0: öğrendim ben. Gerçekten tam olarak böyle çok kadın hikayesi var. Özellikle Türkiye'de. Bunları alıp kulak dolgunluğuyla bir sürü hikayeyle birleştirip aslında beslendik tabii ki. Yani dürüstçe konuşmak gerekirse, ama biz bir şey oluşturduk bundan.
1: Evet.
0: Uyarlayanlar biziz.
1: Ne güzel bir ekip işi.
0: Evet, çok
1: Peki
0: kıymetli.
1: ekip nasıl bir araya geldi? Bunu merak ediyoruz. Sayın Büşra Enmez'le daha önceden mi tanışıyorsunuz? Diğer çalıştığınız sahne üzerindeki arkadaşlarımız için de aynı şeyi söyleyeceğiz. Elbette Onur Bey hangi noktada dahil oldu? Onu merak ediyoruz.
2: Biz
1: Daha
2: yıllardır,
1: önce
2: evet.
1: bu manada tiyatro oyunları için müzik yapmış mıydınız?
2: Daha önce yapmadım ama daha öncesinde işte Burcu'yla birbirimizi motive edici çalışmalarımız oldu. Yani oyunun bizim olması gerektiğini hep söylemişimdir. Hani başkalarının oyunu değil de bizim yazacağımız en kötü oyun bile, yani başkalarının oyun oynamaktan daha evla olacağını söylüyordum.
1: Evet.
2: Bunun üzerine kendi özgün müziklerimizi de ekleyerek güzel bir oyun çıkacağını düşünüyorum.
1: Bu da bir ilk yani Onur Bey için.
2: Evet, yani
0: Onur'un ama
2: aslında ikimizin
0: 300'e
2: de ilk.
0: yakın mı? Ya
2: Yani
0: bayağı
2: saymıyorum ama
0: bestesi var.
2: evet.
0: Evet, ayrıca
1: Evet.
0: bunun dışında.
1: Peki bir araya
0: Süreç.
1: gelme sürecinizden bahsediyorduk. Büşra Hanım'la daha önceden mi tanışıyorsunuz ya da diğer oyuncularla?
0: Şöyle söyleyeyim, bir yıla yakın bir süreçtir tanışıyoruz ama bazen kimyalar uyar. Aslında çok farklı iki insanız biz. Diğer arkadaşlarımızla da biz devlet tiyatrosunda çalışıyoruz sözleşmeli olarak ve devlet tiyatrosundaki bir oyunda tanıştık.
1: Evet.
0: İlk andan beri tuttu bizim enerjimiz diyelim. Çok kıymet veren bir insana, dolayısıyla siz de veriyorsunuz karşılığında. Büşra ile biz başlayacaktık aslında bir projeye. Ben de oynayacaktım aslında. Özel
1: Öyle
0: tiyatro böyle bir şey. Dur, yönetmene para vermiyorum, bari sen yönete, geldi de ben yönettim aslında. Daha sonra diğer arkadaşlarımız da istedi ve boştalardı biraz. O zaman hep birlikte bir şey yapalım dedim. Biri de yönetecek. Dolayısıyla siz
1: Evet.
0: oynayın. Biraz abla konumundayım ben. Yaş farkı var. Ben yöneteyim bari dedim, biraz daha deneyimli bir
1: Şimdi
0: yerde.
1: yönetmen ve oyuncu tecrübelerini aslında biraz sonra konuşuruz belki ama bu oyunu yazma meselesi, yani şimdi belli kadın hikayelerini bir araya getirelim dediniz ama bu hani daha önceden sizin yaptığınız bir çalışma mı, aklınızdaki bir fikir mi, yani bir anda olmamıştır diye
0: Yok,
1: düşünüyorum.
0: hayır, okuduğum, bir de ben trende giderken çok ilginç bir şey oldu. Bir süreçte Ankara'dan Eskişehir'e giderken okurken sürekli kadınlar bana hikayelerini anlatmaya başladılar. Oralardan da beslendiğim şeyler var şimdi.
1: Evet.
0: Gerçekten onların bir amacı varmış dedim. Hayatta her şeyin bir amacı varmış ve bir gün geliyormuş, onu üretime döndürüyormuşsunuz. Bir hikaye var oradan mesela, çocukla ilgili kısımda var.
1: Evet. Peki o zaman oyuna biraz daha girelim. Tabii ki dinleyenlerimiz açısından sürpriz unsurunu çok
0: Tabii
1: fazla ortadan kaldırmadan. Şimdi üç ana karakter olduğunu biliyoruz. Bir tanesini Büşra Hanım oynuyorlar. Bu karakterlerden biraz bahsedelim. Kimlerdir? Nasıl kadınlar? Hepsi kadın.
3: ben. Evet. Evet, biz böyle kadın arkadaşlarımızla bir oyun sergileyelim, çıkartalım dedik. Aslında üçü de birbirinden çok farklı karakterler. Ortak noktada buluştukları yerler istekleri, hayalleri, ama onları ne kadar istiyorlar?
1: Peki farklı karakterler dediniz. Toplumdaki belli kesimleri mi temsil ederler?
0: Evet,
1: Böyle
0: biraz öyle
1: algılayabilir
0: var.
1: miyiz?
0: Evet, özellikle Büşra'nın oynadığı,
1: Öyle mi?
0: yani
3: Evet, ben
0: ülke
3: daha
0: karakter.
3: nasıl anlatsam,
0: İşkolik.
3: kariyer tam anlamıyla
1: Kariyer
3: işkolik.
1: odaklı deniyor ya efendim
0: Evet.
1: şimdi.
3: Biraz sıkışmış bir kadın aslında. Evet, iş hayatında var olmak istiyor ama özel hayatını da hayatın içine katmak istiyor. Oralarda biraz bir korkusu var. Yani neyi seçersek aklımız hep seçmediğimizde kalacak ve hep bugüne kadar emek vererek elde etmiş her şeyi. Elde etmeden, yani emek vermeden elde ettiği şeyler onu çok tatmin etmiyor. O yüzden o hep bir gerçeği arıyor. Hayal dünyasında böyle çok dolanmak onun tarzı olan, evet, bir durum
0: kaçıyor
3: diye.
0: Daha doğrusu.
1: Bu karakter

0: karakterin ismi?
1: İlke.
0: İlke. Peki diğer karakterleri o zaman biraz sizden de dinleyelim.
1: İrem var. İrem de en çocuksu, en kırılgan görünen. Daha sonra dahil oluyor oyuncular. Şey söyleyeyim onu birazcık. İrem de daha hayalperest. Daha uçuş uçuş. Komik yer yer. Çocuksu hareketleri olan. Tamam ben burada kalabilirim, gitmeyeyim. Mantıklı olmasına da gerek yok. Yani bu ya bakış açısında ne kadar her
0: Evet.
1: şeyde bir mantık aranmalı gibi şeyler söylese de aslında onu
0: Evet.
1: görmüyoruz hareketlerinde. Rüya karakterimiz ise orada zaten hep ve bütün sırlar onda saklı ama bunu daha fazla söylemeyeceğim. Onu artık
0: Evet,
1: oyunda.
0: İlke, İrem ve Rüya.
1: Evet.
0: Ama yine de bir konusundan şöyle yüzeysel
1: Bahsedelim
0: de olsa
1: tabii.
0: bahsedelim.
1: Benim bir derdimin üzerinden aslında hepimizin derdi üzerine isteyelim olsun. Bu bana artık istemeyi bile bir kurala bindirme halimiz komik, trajikomik gelmeye başladı. Aslında
0: Hatta
1: absürtlük
0: şeyi
1: buradan çıktı.
0: isterken şu kelimeleri, şu
1: Evet,
0: cümleleri kullanalım,
1: yürekten
0: şu saatte
1: isteriz yani.
0: isteyelim.
1: Gerçekten bu bana artık çok komik. Yani dileklerimizi de mi artık ısmarlama yapacağız, köşeli hatlarla sunacağız? Bununla biraz açıkçası dalga geçmek değil de acın ne denir? Alınacak halimize gülüyoruz gibi bir durum. İşte manifestleyelim gibi dekorda da yer yer bazı şeyler görecekler bununla ilgili bazı cümleler. Evet onu da hani küçük küçük vereyim ipucunu. İstiyoruz ama gerçekten istiyor muyuz istediğimizi? Biz mi istiyoruz? Başkaları mı istiyor? Toplum mu? Ben bunu gerçekten isteyerek bu hayatımı yaşıyorum. Sorgusuna düşüyorlar aslında karakterlerimiz orada.
0: Hepimizin hayatımız boyunca sorduğumuz şeyler
1: Evet. Ve
0: bunlar, evet.
1: istedikleri şeyler oluyor. Onu söylemeyeceğim detayı nasıl olduğunu. İstedikleri şeyler oluyor fakat anlamı olmuyor. Sebebi neden? Onu da artık
0: Oyunda
1: oyuna girelim.
0: göreceğiz.
1: Evet, güzel bir komedi seyredecekler. Özellikle absürt sevenleri bekliyoruz
0: Evet.
1: yani gerçekten.
0: Peki şimdi müziğe
1: Evet, yani çok
0: döneceğiz.
1: güzel anlatıldı ama hani bu konuyla alakalı yapılacak müzik bilmiyorum hani tür olarak
0: Evet,
1: neye
0: nasıl
1: girer.
0: olur gibi.
1: Ben de
0: Peki
1: evet.
0: nasıl bir çalışma yaptınız? Yani ilk önce oyun ortaya çıktı ve siz seyredip onun üzerine
1: Evet.
0: mi bir
1: Ben
0: şeyler
1: çok başlarda
0: yarattınız?
1: katıldım.
0: Öyle mi?
1: Çok başlarda katıldım.
0: Evet.
1: Bana özel oyunlar oynandı
0: Öyle
1: sanatçılar.
0: mi? Özen
1: Şanslısın.
0: gösterdiniz.
1: Evet, ben
0: Evet.
1: siparişini alan bir garson gibi bekledim ama bana sipariş gelmedi. Hani ben masadakilere baktım. Bu ne yer? Bu ne içer? Ona göre bir
0: Evet.
1: şeyler düşündüm. Genelde anlaştığımız noktalar tabii çoğunluktaydı. Burcu'nun da istekleri oldu. Ara müzikleri olsun, geçiş yerleri olsun, bekleme yerleri var.
0: Bu arada ekipte bir koreografiye ilişkin de
1: Evet.
0: bir ayrıntı görüyorum. Yani
1: Küçük.
0: biraz da dans
1: Var.
0: var, değil mi?
1: Evet, biraz müzik, biraz dans
0: Evet.
1: var. Böyle tatlı tatlı istedik.
0: Evet.
1: Kendi bildiğim kadarıyla
0: Anladım.
1: ben de biraz dans geçmişim var.
0: Onu
1: Arkadaşlarıma ve yani hiç de stüdyomuza
0: geçmiş
1: destek.
0: değil yani ben izledim. Gerçekten çok iyi dans ediyorlar.
1: Teşekkür ederim.
0: Gerçekten
1: Geçmişte
0: çok iyi hocam.
1: kalmış.
0: Yani çok iyi.
1: Teşekkür ederiz.
0: Peki, kaldığınız yerden devam edeyim. Size özel temsiller de yapıldı. Bir karşılıklı istişare
1: Evet,
0: süreci
1: biraz
0: oldu.
1: zorlu bir
0: Onun
1: süreç
0: dışında
1: oldu.
0: evet.
1: Yani şöyle mesela tasarımım benim 30 saniye ama arkadaşımızın yürüyüşü 45 saniye sürüyor. 15 saniye benim.
0: Senkronize
1: Tabii
0: etmek
1: senkron da
0: gerekiyor. Evet.
1: çalışıyoruz. 15 saniyeyi nereden ekleyeceğim, ne ekleyeceğim?
0: Tabii şimdi az önce ifade etti Burcu Hanım pek çok besteniz var.
1: Evet.
0: Yüzlerce de
1: Evet.
0: sayı anlamında ifade ediliyor ama tabii sahne üzerindeki bir oyunda böyle bir tecrübe çok değişik olmalı bu açıdan.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Zaten burada yani herkes gibi ben de kendimi zorlamak için esasında bu işe başladım. Ve zorladı da yani. İyi de oldu. Tabii başka bir meslekte olunca asıl
0: Evet.
1: gidilen
0: Evet.
1: zorlu tabii. Biraz zıt kalıyor tabii iki meslek,
0: Evet ama
1: mühendislik,
0: çıkan sonuç
1: müzisyenlik.
0: tatmin etti herkesi
1: Sizi de
0: anladığım kadarıyla.
1: bekliyoruz
0: İnşallah.
1: lütfen.
0: Şimdi ona geleceğim. Ne zaman
1: Onu konuşalım.
0: sanatseverler görecekler, bu
1: Tamam.
0: oyunu nerede görecekler? Hemen ona geçelim.
1: Peki. Aslında çok net bir tarihimiz vardı. Fakat tarihimizi değiştiriyoruz. Çünkü bayram tatiline giriyoruz. Biz ara bir zaman seçmişiz. Yoğun seyirci isteğiyle Haziran'ın başı
0: Ne zaman girecekti?
1: 20
0: İlk
1: Mayıs düşünüldü. Fakat herkes tatile doğru yola çıkmış, memleketlerine gidenler de
0: Evet.
1: varmış. Ara 3 günlük ta izinler alınmış galiba. Dolayısıyla böyle bir talep gelince de neden dedik yine başlayan bir oyunu neden riskli bir tarihte çıkaralım?
0: Doğru.
1: Haziran'ın başında daha henüz netleşmedi. Bizim diğer işlerimize göre de programa bakacağız. Ama pazartesi günü netleşmiş olur. Büyük ihtimalle
0: Evet
1: biz
0: ve ilan
1: paylaşırız. Size de
0: edilir.
1: söyleriz efendim.
0: Tabii ki.
1: Bekleriz.
0: Biraz daha hazırlık sürecinden konuşmak istiyorum. Zamanımızı

0: güzel kullanabilmek
1: Tabii.
0: için, bir oyunun sahneye konulabilmesi için ön hazırlık süreci var elbette. Provalar ne kadar sürdü? Bu arada tabii sahne tasarım ve ışık açısından sizin yaklaşımınız neydi? Onu da tabii merak ediyoruz. Dinleyenlerimize aktaralım.
1: Evet, tabii. Sahne aslında ışığıyla, oyuncusuyla, müziğiyle bir bütün. Işık daha böyle duyguları da destekliyor, görselliği de parlatıyor. Ben de o noktada eğitim aldığım için zaten hep birlikte üretiyoruz dekorunu, kostümünü, her şeyini. O yüzden ışığını da birlikte yaptık. Yani tek başıma ben yaptım da diyemem. Evet.
2: Hayır, sen yaptın. Hayır yani.
1: Yani yine sahnelerde işte şurada şunu koyalım, burada bunu koyalım gibi. Renkleri ben daha çok bildiğim için işte buradan bu renk verirsek bu duyguyu daha da destekler anlamında. O şekilde yardımlaşarak güzel bir aslında ışık şöleni yansıttık diyemem ama güzel bir ambiyans ortamı verdiğimizi söyleyebilirim. O oyunun içindeyken çok farklı bir dünyada hissedebilir izleyiciler.
0: Ne kadar güzel. Şimdi aslında siz oyuncusunuz, yönetmenlik yapıyorsunuz. Bu ilk yönetmenlik deneyiminiz mi
2: Değil,
0: Burcu Hanım?
2: daha böyle kurs yerlerinde çok fazla her yıl yönettim. Bir arada yine profesyonel başlamıştım ama sonuçlanmamıştı. Tabii profesyonelde ilk diyelim, bu heyecan da var.
0: Bir de
2: Bir de
0: böyle bir
2: bunu
0: heyecan var. Evet.
2: evet kendi arkadaşlarımla
0: Hangisi daha
2: yapıyorum.
0: kolay? Aynı şeyi size de soracağım.
2: Bence ikisine de bambaşka zorlukları var. Oyuncu olma tarafı sanki bana biraz daha konforlu geliyor. Öyle diyeyim. Daha belki alışık olduğum için olabilir. Yönetmende çok yüksek bir sorumluluk ve stres var açıkçası. Şu an yönetmenlerimi çok iyi anlıyorum. Onlara haklarını
0: Şimdi
2: teslim ediyorum.
0: yönetmenlerin ayakkabılarıyla yürüyünce
2: Tabii,
0: o yolda, değil
2: kesinlikle.
0: mi?
2: En azından bir oyuncu reji asistanlığı yapmalı. Rejisörlük ya da
0: Yani
2: yönetmenlik
0: bu
2: yapması.
0: tecrübenin sonunda böyle bir kanaatiniz
2: Kesinlikle evet.
0: oluştu. Evet, ne
2: Evet.
0: güzel. Sizin açınızdan oyunculuğa mı daha ağır basıyor terazi, yoksa diğer kısma mı?
1: Oyunculuk benim konfor alanım diyebilirim.
0: Öyle mi?
1: Çünkü yönetim süreci gerçekten zorlu bir süreç. Bunu oyuncuya da uyumlaman gerekiyor bir noktada aslında. Evet, senin istediğin bir şey var ama oyuncunun da tepki verdiği bir
0: Evet.
1: nokta var.
0: Yani aslında müzikteki zorunluluk bu tarafta da var galiba,
1: Evet,
0: değil mi?
1: burada da var. Yani yönetmenin istediğiyle oyuncunun istediği çakışabiliyor. Bu noktada böyle pürüzler yaşanabiliyor. O yüzden oyuncu olmak biraz daha konforlu oluyor. Çünkü yönetmenin sürekli düşünmesi
2: Evet.
1: lazım. O biraz
0: Peki
1: yorucu.
0: sizin ilk oyunculuk deneyiminiz mi, yoksa daha önceden böyle bir tecrübeniz oldu mu?
1: Devlet Tiyatrosu'nda zaten şu an oynadığım ekibimle çalışıyorum.
0: Evet.
1: Onun dışında başka bir özel tiyatroda da oyunum var benim. Aynı zamanda arkadaşlarımla bir proje üretmek istedik.
0: Evet, ne kadar
1: Burada
0: güzel.
1: devam
0: Üretmeye
1: ediyorum.
2: devam edeceğiz, değil mi?
1: Evet.
0: Onu soracaktım. Şimdi böyle iyi anlaşan bir ekip bir araya gelince, tabii ki hayata geçirmek istediğinizde pek çok proje olmalı diye düşünüyorum. Hepiniz çok üretkensiniz, o çok belli. Hani bu birliktelik ileriye dönük devam eder mi? Hemen sormak isterim. Bir ikinci şey var mı
2: Plan
0: akılda?
2: var. Biraz tatile ihtiyacımız var. Sonra biz iki kişilik bir komedi düşünüyoruz Büşra ile ama
0: Öyle
2: bu sefer
0: mi?
2: ben yönetmeyeceğim.
1: Biraz bir dinlenmemiz
2: Evet, bir
1: gerekiyor
2: dinlendikten
1: ama.
2: sonra böyle iki kişilik bir kadın komedi ama bu sefer belki telifli bir metinle ilerleriz.
0: Ben de
2: Belki
0: onu
2: başka bir
0: soracağım.
2: şey.
0: Yazmaya devam edecek
2: O benim
0: misiniz diye.
2: hep vardı bu arada çocukluktan beri.
0: Öyle
2: Sizinle de daha önce de bahsetmedik ama o benim hep vardı. Bazı yerlerde hep yazdım.
0: mi?
2: Dolayısıyla belki de olur bakarsınız ama komedi yazmak biraz beni aşabilir, bilmiyorum,
0: Şey mi,
2: deneyeceğim.
0: güldürmek biraz daha zor mu?
2: Güldürmek için yapılmazsa güzel oluyor galiba. Biz de biraz oyunda onu yaptık aslında.
0: Evet.
2: O acı acı gülüyoruz dediğiniz yerler orası.
0: Peki provaları seyreden, şimdi tabii ki henüz izleyiciyle buluşmadığı için onların tepkilerini soramıyorum, ama muhakkak provaları izleyen bir yakın çevreniz vardır diye düşünüyorum.
2: Bazı, evet biz biraz cimriyiz
0: Yani
2: galiba bu
0: hani
2: konuda.
0: öyle mi? Yani
2: Dün
0: fikir
2: izlediler.
0: aldığınız, hani referans olabilecek izlemeler yapıldı
2: Çok
0: mı?
2: tedirgindik biz.
0: Öyle mi?
2: Yani ilk dün geldiler yanımıza birkaç tanıdığımız ve bir sponsorumuz da var aynı zamanda. Ve şey ben tedirginim açıkçası. Teknik aksaklıklarımız var. Duruyoruz, kalkıyoruz, oyun öyle akmıyor sonuçta. Biz bayıldık. Bu iş
0: Aa, ne kadar
2: çok
0: güzel.
2: iyi, çok başka bir yere gitmiş dediler ve hep oyun izleyen insanlar bunlar. Dolayısıyla Bu bizi çok sevindirdi.
0: Evet, bir tek

0: Ki artık sahneye çıkmak
1: Ben
0: kalmış.
1: açıkçası
0: Buyurun.
1: teksti okuduğum zaman çok etkilenmedim. Hani teksten yani
0: Ben de tam tersini
1: etkilenmedim.
0: bekliyorum. Çok
1: Yok, hayır.
0: etkilendim diye bir.
1: Ama ne zaman sahneler akmaya başladı, teksti zaten kenara bıraktım ben.
0: Bunu söylediniz mi
1: Hayır.
0: ekibe?
1: Eğer bunu söyleseydim
0: Burada mı
1: bunları
0: duyuyorlar
1: konuşamazdık.
0: yoksa?
1: Bunları konuşamazdık şu anda.
2: Ama aslında evet, metinde bir ters köşe olayı var. İnsanlar daha böyle sıkıcı da değil de daha durağan bir oyun bekliyorlar. Ama
1: Evet.
2: izlediklerinde ya da o
1: Oyunculuk
2: dekoru
1: katılmış
2: falan
1: burada. Oyunculuk çok.
2: gördüklerinde, biz böyle bir şey beklemiyorduk, çok iyi olmuş diyen arkadaşlarımız izleyenler arasından oldu. Hatta böyle seslerimizi dışarıdan duyup böyle biz bu oyuna geleceğiz
0: Ay ne kadar
2: diye
0: güzel.
2: merak edenler de var.
0: Şimdi efendim süremizin sonuna geldik
2: Çok
0: maalesef ama
2: keyifliydi.
0: bir kez daha ifade edelim. Henüz hangi tarihte izleyiciyle buluşacağı belli değil ama muhakkak ilan edilir. İsmi şu an buradasınız. Şu anda ekipten 3 kişi stüdyomuzda bizimle birlikteydi. Onlarla konuştuk. Oyunun yönetmeni Sayın Burcu Özcan, oyunculardan biri ve aynı zamanda ışık tasarım sorumlusu Sayın Büşra Enmez ve müzik tasarım sorumlusu. Teksti
1: Evet.
0: beğenmeyip bir kenara bırakan ama bunu kendine saklayan Sayın
1: Okumayı
0: Onur
1: sevmeyen.
0: Gündüz.
2: Hayır, onu demeyelim.
0: Evet, bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ediyoruz. Umarız güzel bir
2: Çok
0: buluşma
2: keyif
0: olur.
2: aldık. Nasıl geçti anlamadım.
0: Seyircilerle.
2: Aynen öyle. Teşekkür ederim.
0: Yolunuz açık olsun. Sağ olun
2: Teşekkür
0: efendim.
2: ederim.
0: İyi
1: Teşekkür
0: geceler
1: ediyoruz.
0: diliyoruz.
2: İyi geceler.
1: Geceler.

Sevgili dinleyenler, bu gece de programımızın sonuna geldik. Programımızın ilk bölümünde Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Bülent Yılmaz bizimle birlikteydi. Kendisiyle keyif olarak okumayı konuştuk. Daha sonra yazar Gürkan Karahan'la polisi edebiyat ve kendi yazarlık serüvenini yine konuştuk stüdyomuzda. Ve son olarak az önce dinlediniz yine Şu Anda Buradasınız adlı oyunun ekibinden çok değerli konuklarımız vardı. Burcu Özcan, Büşra Enmez ve Onur Gündüzer. Efendim programımızın sonuna geldik. Programı Ömer Polat hazırlamıştı. Ercan Çil ve Soner Yiğit sesimizi size ulaştırdılar. Ve mikrofon başında ben Sevda Türker'i yarın aynı saatte buluşabilmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Müsaitseniz bekleriz. İyi geceler.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı. Cumhurbaşkanı Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin şehri Türkistan'da olmanın bahtiyarlığını yaşadığını ifade etti. Gerçekleştirdiğimiz tüm temasların Türk dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, yakın çevremizde yaşanan krizler, Türk dünyasının dayanışma içinde hareket etmesinin stratejik değerini bir kez daha ortaya koymuştur, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Zirvesi başta olmak üzere, gerçekleştirdiğimiz tüm temasların Türk dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Kazakistan ziyaretiyle ilgili paylaşım yaptı. Erdoğan, 3 gün süren

İşsizliği hiçbir dönemde görmedik dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu seyrettiğini belirtti. Bütçe disiplinini korumaya devam edeceklerini ifade eden Şimşek, 4 aylık verilere göre bütçe hedefleri ulaşılabilir seviyede dedi. Mehmet Şimşek, yeni bir vergi artışı çalışmasının gündemde olmadığını da kaydetti. Antalya'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ndeki rüşvet davasında karar açıklandı. Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefik Ara, 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına mahkum oldu. Belediyedeki makam odasında rüşvet alırken suçüstü yapılan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter hakkında ise 40 yıl 20 ay hapis cezası verildi. Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi su altındaki kirliliği gün yüzüne çıkardı. Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı koordinesinde Antalya'da deniz hep temiz temasıyla dip temizliği yapıldı. Kaleiçi Yat Limanı'nda deniz dibinden çamaşır makinesinden kapıya kadar birçok atık çıkarıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın füze kapasitesini koruduğuna dair haberleri yalanladı, %80'inin yok edildiğini savundu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı de Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan belirsizliğe ilişkin Amerikalılara hiç güvenimiz yok dedi. Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İsrail'e Suriye'de gerilimi tırmandırmayın çağrısı yaptı. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetlerinin bölgesel istikrarı tehdit ettiğini söyledi. Lübnan'la İsrail arasındaki geçici ateşkes bir kez daha uzatıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı ateşkesin 45 gün daha süreceğini açıkladı. 2-3 Haziran tarihlerinde tarafların müzakere için bir araya gelmesi bekleniyor. Filistin'de İsrail zulmü 78 yıl önce başladı. Filistinlilerin hafızasından silinmeyen Nekbe, yani büyük felaketin bugün Gazze'de çok daha ağır ve kanlı tekrarı yaşanıyor. Soykırımcı İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 72 binden fazla Filistinliyi katletti. Şiddetli yağış yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Kuvvetli yağış Sivas, Yozgat, Osmaniye, Amasya ve Kahramanmaraş'ta sele neden oldu. Sel nedeniyle dereler taştı, tarım arazileri su altında kaldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray futbol takımı ve taraftarı Rams Park stadında kutlama yaptı. Futbolcular üstü açık otobüste şehir turuna çıktı. İstanbul sokakları sarı kırmızı renge büründü. İstanbul bir kez daha Etnospor Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapacak. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan, geleneksel sporlarımızın, kadim kültürümüzün yansıması dedi. Unutulmaya yüz tutmuş değerlerin gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini söyledi. Haberleri dinlediniz.

Mutlu günler sevgili dinleyenler, Gece Ezgileri'ne hepiniz hoş geldiniz. Programımıza İzzet Altınmeşe'nin söyleyeceği güzel bir türküyle başlıyoruz. Elim elinde olunca kara diken güldür bana.

Sabahat Akkiraz'ın Aşık Özlemi'den derlediği Amasya türküsüyle Nihat Erdal sizlerle. Bugün benim efkarım var, zarım var.

Muzaffer Sarı Sözel'in Cemil Orhun'dan derlediği Ankara türküsünü Nimet Bülbül söylüyor. Meşeler gövermiş, varsın göversin. Söyleyin huysuza, durmasın gelsin.

Mustafa Hoşsu'nun Hamdi Polatoğlu'ndan derlediği Van türküsüyle Hayal Has sizlerle. Urfa'ya paşa geldi, tahta tamaşa geldi.

Süleyman Yıldız'ın İpek Bayrak'tan derledi Erzincan türküsünü Ahmet Turan Şan'dan dinliyoruz. Bütün dünya senin olsun, bir dost bir post yeter bana.

0: Kırıklara canım bakar döner ağlarım.
1: Hava Toygur'a ait Isparta türküsüyle Mustafa Özcan sizlerle. Bizim de sokak mavi de yazma bürünür. Gömlek de kısa, ayva da göbek görünür.

Nida Tüfekçi'nin Binali Selman'dan derlediği Bayburt türküsüyle İcdalak Kaplan sizlerle. Bugün günlerden cumadır cuma, yar hamama gitme, kınanı yuma.

Musa Eroğlu'nun Yüksel Yıldız'dan derlediği Sivas türküsünü Nursal Zeren söylüyor. Dost bağının meyveleri erişti. Ayva benim, turunç benim, nar benim.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba değerli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün dilde bir çiçek açtıran, kalpteki buzları eriten ve insan ilişkilerini sağlamlaştıran o en tılsımlı anahtarı, teşekkür etmenin ve minnettarlığın gücünü konuşacağız. Teşekkür etmek, modern dünyanın o hırçın hızı ve ben merkezci yapısı içerisinde bazen sıradan bir alışkanlık gibi algılanabiliyor. Oysa gerçek bir teşekkür, seni ve emeğini fark ettim, varlığın hayatıma çok güzel bir değer kattı demenin en zarif yollarındandır. Minnettarlık sadece büyük iyiliklere verilen bir karşılık değil elbette. Bir sabah içilen sıcak çaydan, kapıyı bize açan bir ele, bir gülümsemeden, bir fikre kadar hayatın tüm ince detaylarına karşı takınılan bir ruh halidir aslında. Zarafet sahibi bir kimse kendisine sunulan hiçbir şeyi zaten olması gereken bir hak olarak görmez. Aksine her şeyi bir lütuf olarak karşılar. Ünlü filozof Cicero, minnettarlık sadece erdemlerin en büyüğü değil, aynı zamanda diğer tüm erdemlerin de anasıdır diyor. Gerçekten de teşekkür etmeyi bilmeyen bir kalpte adaletin, merhametin veya sadakatin yeşermesi çok güçtür. Bunlar birbirinin çeyizi kelimelerdir. Ünlü bir sosyolog minnettarlığı toplumun hafızası olarak tanımlamıştır. Ona göre teşekkür etmek, geçmişte yapılan bir iyiliği şimdiki zamana taşımak ve insanlar arasındaki o görünmez bağı güçlendirmek demektir. Birine teşekkür ettiğimizde aslında toplumsal barışın o en ince dokusunu onarmış oluruz. Martin Buber, varoluşun ancak karşılıklılık

0: ilkesiyle anlam kazandığını vurgular. Teşekkür etmek o karşılıklılığı tescil etmektir. Günümüzde her şeyin satın alınabileceğini sanan tüketim insanı, parayla ödediği bir hizmet için teşekkür etmeyi lüzumsuz görebilir. Oysa nezaket, paranın satın alamayacağı o insan emeğini görmeyi gerektirir. Bir garsona, bir şoföre ya da bir meslektaşımıza edilen içten bir teşekkür, o anı sıradan bir işlemden çıkarıp iki insan ruhunun asil bir buluşma anına dönüştürür. Pozitif psikolojinin öncülerinden Martin Seligman, minnettarlığın insanın iyi oluş hali üzerindeki o sarsıcı etkisinden bahseder. Şükran duyabilen bir zihin, eksik olana değil var olana odaklanır. Bu da nezaketi mekanik bir davranış olmaktan çıkarıp içsel bir ışığa dönüştürür. Immanuel Levinas'ın felsefesinde ötekine duyulan borç hiç bitmez. İşte teşekkür o sonsuz borcun en zarif taksididir. Kelimelerinizin içine bir parça samimiyet, bir tutam farkındalık kattığımızda o basit teşekkür ederim cümlesi bir şifaya dönüşür. Eski bilgelerin dediği gibi şükür nimeti arttırır, teşekkürse sevgiyi çoğaltır. Hayatın bize sunduğu her güzelliği fark edelim ve bunu dile getirmekten çekinmeyelim. Bugün, bugünden sonra uzun zamandır yanımızda olan ama belki de teşekkür etmeyi unuttuğumuz birine gidelim ve ona minnettarlığımızı fısıldayalım. Göreceğiz ki verdiği tepki, o teşekkür huzuru zarafet olarak zaten bize geri dönecektir. Rumi'nin o derin hatırlatmasıyla bitirelim. Şükretmek bizi nimetin sahibine götürür. Nezaket ise o yolda yürüdüğümüz en güzel kıyafettir. Yapımda Aziz Zegür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize minnettarlığın kalbinizi genişlettiği, teşekkürün dilinizden eksik olmadığı, zarafet dolu ömürler diliyoruz. Şükranla ve nezaketle kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük. Teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Sosyal güvenlik haftası sigortayla iş güvende, işçi güvende, gelecek güvende sloganıyla kutlanıyor. Sosyal güvenlik bilincini konuşacağız bugün. Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürü Hidayet Baydilli konuğumuz olacak. Programımızın ikinci bölümünde Engelliler Haftası'nda bir başarı hikayesiyle sizlerle olacağız. Öyle ki bu başarı hikayesi sahibi esas engelin bedende değil, cahil kalan akıllarda olduğunu gösterdi. 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında kutlanan Engelliler Haftası'nda psikolojik danışman, rehber öğretmen, görme engelli Firdevs Yıldırım konuğumuz olacak. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün programımızın ilk bölümünde konuğumuzu stüdyomuzda ağırlıyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir İl Müdürü Sayın Hidayet Baydilli. Hoş geldiniz Yaşamın Ritmi programına. Sosyal Güvenlik Haftası kutlu olsun sizin nezdinizde, sizinle birlikte bütün bu alanda çalışanların gününü, haftasını kutlayalım istiyoruz. Siz neler söylemek istersiniz?
1: Teşekkür ediyoruz. Öncelikle zaman ayırdığınız için. Bugünkü önemli gündem konumuz kayıt dışı çalışma, ülkemizin en önemli konularından biridir sloganıyla cevaplandırmaya çalışacağız sorularınızı.
0: En büyük sorunlardan biri olduğunu söylüyorsunuz, evet, kayıt dışının. Önce bir tanımlayalım mı? Kayıt dışı çalışmak nedir? Bunu bize aktarabilir misiniz?
1: Kayıt dışı çalışmak, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu'na hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesidir. Kısacası bu. Yani sigortasız işçi çalıştırma durumunda olduğu gibi çalışma sürelerinin veya ödenen ücretlerin eksik bildirilmesi de kayıt dışı istihdamı olarak değerlendirilmektedir.
0: Peki buradaki problem nerededir? Ne gibi sonuçları olur acaba?
1: Şimdi onları size söyleyeceğim. Biz sigortalılar diyoruz. Sigortalılarımız için kayıt dışı çalışmanın sonuçlarının neler olabileceğini değineceğiz. Şimdi geleceğin birinci cevabımız, geleceğin en önemli teminatı olarak emeklilik hakkından mahrum kalır sigortalılarımız. Olası bir iş görmezlik durumunda malullük aylığından hak kazanmaz ve vefat halinde geride bıraktığı ailesi, eş ve çocukları ölüm aylığı güvencesinden yoksun kalır. Beklenmedik iş kayıplarında ekonomik bir kalkan olarak işsizlik sigortasından faydalanamazlar.
0: Evet.
1: Kendisi ve ailesi için sağlık hizmetlerinden doğrudan yararlanma riski hakkında yararlanma hakkını riske atarak genel sağlık sigortası primlerinin kendi bütçesinden ödemek durumunda kalır.
0: Kendi bütçesinden.
1: İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı yasal olarak sağlanan koruyucu önlemlerden ve olası kaza anında sunulan maddi sağlık güvencesinden uzak büyük bir risk altında çalışmak zorunda bırakılır.
0: Çok problemli bir durum. Evet. Siz sosyal güvenlik politikalarını yürütürken en çok hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Genel durumu bize aktarabilir misiniz?
1: Sosyal güvenlik uygulamalarında asıl amacın cezalandırmak değil, rehberlik odaklı bir yaklaşım işletmelerin sürdürülebilirliğini ve güvenli bir zeminde büyümesini desteklemek olduğunu desteklemektedir. Bununla birlikte kayıt dışı istihdamın yarattığı anlık ve yanıltıcı kazanın aksine işletmelerin telafisi güç mali riskler sürdürülebilirliği göz ardı edilmektedir. Kayıt dışı çalışmanın tespit edilmesi halinde işletmelere yüksek idari para cezaları, prim teşviklerinin iptali ve olası iş kazalarında doğacak ağır yasal yükümlülükler gibi ticari faaliyetlerinin durma noktasında getirilebilecek ciddi yaptırımlarla yüzleşmektedir.
0: Hı hı.
1: Bu bağlamda işverenlerin söz konusu riskleri almak yerine sunulan istihdam teşviklerinden faydalanılarak güvenli bir büyüme yolunu tercih etmeleri büyük bir önem taşımaktadır.
0: Evet.
1: Tüm bu risklerin ötesinde kayıt dışı istihdamın makroekonomik ve toplumsal ölçekte yarattığı çok yönlü tahribatlar şunlardır.
0: Hı hı.
1: Haksız rekabet oluşur, piyasa dengesi bozulur, işverenlerin vergi avantajı sağlayan gider yazma ve indirim gibi haklardan mahrum kalır,
0: hı hı.
1: İş yerinde verimlilik ve motivasyon düşer, vergi ve prim kaybı oluşur, sosyal güvenlik sistemi zarar görür,
0: hı hı.
1: Çalışan emekli dengesi bozulur, primsiz ödemelerin artmasıyla bütçe yükü artar.
0: Bu yüzden de çok ciddi mücadele gerekiyor tabii kayıt
1: evet.
0: dışıyla. Ekleyecekleriniz var mı buna acaba? Onu da sormak isterim. Bir de tabii bir vatandaş sigortasız çalıştırıldığını düşündüğünde, kayıt dışılıktan rahatsız olduğunda hangi yollara başvurabilir? Ne gibi hakları var? Ne yapılabilir?
1: Vatandaşın sigortasız çalıştırıldığı ya da eksik ücret veya eksik gün bildirimi yapıldığı düşünülen çalışanlar ihbar ve şikayetlerini Alo 170 üzerinden, bizim sosyal güvenlik kurumu Alo 170 üzerinden sosyal güvenlik il müdürlükleri, merkez müdürlüklerine doğrudan CİMER'e, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezleri üzerinden yapabilirler.
0: Aslında pek çok yol var bunun evet. önüne geçmek için. Sosyal güvenliğin temel amacı nedir acaba Sayın Baydilli? Sosyal evet. güvenlik haftası içindeyiz. Bunu bize nasıl anlatırsınız acaba?
1: Sosyal güvenlik uygulamalarında asıl amacı cezalandırılmak değil, rehberlik odaklı bir yaklaşımla işletmelerin sürdürülebilir ve güvenli bir zeminde büyümesini desteklemektir.
0: Evet. Sosyal güvenlik uygulamalarının geliştirilmesi için önerileriniz nelerdir?
1: Geliştirilmesi için önerilerimiz çalışma hayatının şeffaflığının sağlanması, çalışan haklarının güvence altına alınması ve olası uyuşmazlıkların önüne geçilmesi amacıyla ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması büyük önem taşımaktadır. Mevzuat gereği Türkiye genelinde 3 veya daha fazla işçi istihdam eden işletmelerde işçilere yapılan ücret dahil her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşürüldükten sonra kalan net tutarının bankalar aracılığıyla gerçekleştirilmesi yasal bir zorunluluktur.
0: Hı hı.
1: Bu yükümlülüğe uyulmaması işletmelerin her bir çalışan ve ihlalin devam ettiği her ay için ayrı ayrı uygulanan idari para cezalarıyla karşı karşıya bırakmakta, süreç işverenler açısından katlanarak artan öngörülmez bir mali riskle karşılaştırılmaktadır.
0: Evet, evet. Acaba bunun dışında neler ekleyebilirsiniz? Ne söylemek istersiniz dinleyicilerimize sosyal güvenlik haftası?
1: Bunun dışında kayıtlı istihdam sadece yasal bir zorunluluk değil. Ülkemizin aydınlık yarınlarına, çocuklarımızın geleceğine ve işletmelerimizin sürdürülebilirliğine yapılan en büyük yatırımdır. Sosyal güvenlik haftası kapsamında tüm bu tarafları bu ortak sorunla sahip çıkmaya davet ediyoruz.
0: Evet.
1: Sigorta ile iş güvende, işçi güvende, gelecek güvende sloganıyla kayıt dışı istihdamı minimize etme toplumsal bir görevimizdir.
0: Bu konuda daha detaylı bilgi sahibi olmak isteyenler hangi yollara başvurabilirler acaba? İhbar yolları, şikayet yolları nelerdir?
1: Çalışanlar çalışmalarının işveren tarafından SGK'ya bildirilip bildirilmediğini veya hangi kazanç seviyesinde bildirildiğini kısa sürede öğrenebilirler. Bunun için PTT'den alınan E-Devlet şifresiyle yapabilirler. Alo 170 Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı iletişim hattımız 7/24 hizmet vermektedir. Buralardan faydalanabilirler. İl veya ilçelerde bulunan sosyal güvenlik il müdürlükleri ya da sosyal güvenlik merkez müdürlüklerine şahsen başvurabilirler.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Tekrar Sosyal Güvenlik Haftası kutlu olsun. Bize bilgileri aktardığınız için teşekkürler.
1: Zaman ayırdığınız için biz teşekkür ederiz. Sağ olun.

Yaşamın temposunda yeni bir nefes, bilgi dolu, ufuk açan, günlük hayatı kolaylaştıran bir yolculuk. Hayat akıyor, biz o ritmi sizinle birlikte yakalıyoruz. Sorular, cevaplar, uzmanlar ve dop dolu içerik. Ritmi yakalayın, TRT Radyo 1'de kalın. Yaşamın ritmi devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, 10 Mayıs-16 Mayıs arası Engelliler Haftası olarak kutlanıyor. Biz de bugün bir başarı hikayesi dinlemek istedik ve konuğumuzla hemen tanışacağız. Psikolojik danışman, rehber öğretmen, görme engelli Firdevs Yıldırım. Kendisi aynı zamanda yazar. Hoş geldiniz programımıza Sayın Yıldırım.
1: Hoş buldum. Merhabalar efendim.
0: Efendim, kutlu olsun Engelliler Haftası. Önemli bir hafta. Konuşmak gerekiyor. Güzel şeyleri de konuşmak gerekiyor. Hala yaşanan bazı sıkıntılar var. Onları da konuşmak gerekiyor. Ama biz sizi tanımak istiyoruz. Hikayenizi dinleyebilir miyiz?
1: Elbette. Ben bundan dolayı memnuniyet duyarım öncelikle. Ben Deniz Firdevs, Firdevs Yıldırım. Ben İstanbul'da Çekmeköy bölgesinde rehber öğretmen olarak görev yapıyorum. Daha öncesinde de hep hayatım daha az gördüğüm, görmemin yavaş yavaş kaybolduğu bir çocukluk. Evet. Daha sonra o hikayeden başka bir hikayeye evrilen, o hikayeleri birbirine bağlayan bir bütün haline geldi sanıyorum. Bazı dönemlerde sporla ilgilendim, bazı dönemlerde yazmakla ilgilendim. Hı-hı. Bazı dönemlerde hep insanla ilgilenmeyi en önemli gayem olarak gördüm. O sebepten de insanlarla birlikte olabileceğim her yerde olmaya gayret ettim. Şimdi de yaklaşık 8 aydır görevimin başında.

0: ortaokul çocuklarıyla ilgilendiğim bir yerdeyim.
1: Çok
0: size
1: güzel.
0: Kendi hikayemi yazmaya gayret ediyorum. Böyle.
1: Kolaylıklar diliyoruz. Tabii şöyle bir dönünce geçmişe pek çok zorlukla da karşılaşmışsınızdır ama hepsini aşmayı da başarmışsınız. Sesinizden de belli oluyor zaten ne kadar iyi yönde hayatı yürüttüğünüz. Eğitim hayatınız nasıl geçti? Biraz anlatabilir misiniz bize?
0: Tabii ki. Yani bu konuda sanırım beni en çok zorlayan kısımlardan birisi burası. Çünkü insanoğlu hayatın, eğitimin, bizim elimizdeki imkanların sadece kendi hakkımız olmadığını anlayana kadar öğretmeye devam ediyordu. O yüzden de kendim az gördüm. Bir ikiz kardeşim vardı ve ikiz kardeşimle birlikte normal bir okulda eğitim almaya başladım. Ama zamanla orada devam edemediğim, işte görme engelliler okulunda bir süre devam etmeye çalıştığım bir süreç oldu. Lise hayatımda normal bir lisede okudum. Çünkü engelliler için ayrı bir lise mevcut değil şu anda. Ama hep okumayı ve yazmayı, hep okuyarak da kendimi iyileştirmeyi çok sevdim. Sanırım en büyük artım ve beni kuvvetlendiren kısımlardan birisi burasıydı. Herkesin aynı anda erişebildiği, herkesin aynı anda ulaşabildiği bir kitaba benim ulaşmam belki aylar sürebiliyordu.
1: Evet.
0: Bazen hala süreç böyle işleyebiliyor. Çünkü size kitap okuyan birilerinin insafına ya da inisiyatifine kalmış olmak ve kendi gözlerinizin size yetmediğini fark ettiğiniz yerlerde olmak daha çok acı veriyor sanırım. Ve azınlık olmak. Yani hayatım boyunca en büyük çileyi de azınlık olmaktan çekiyorsun yani. O yüzden o dertlerle ilgilendiğim üniversite hayatımda yani üniversite hayatıma gelene kadar ki sınava hazırlık süreçlerini çok zorlandığım dönemler olmuştu. Ama o zorluklarla birlikte çok da bilmediğim ve beni geliştiren şeylerle de karşılaştım. Hiç tanımadığım insanlar bana seferber olmuş şekilde kitap seslendirdiler. Hiç tanımadığım insanlar benim iyi bir şeyler yapabilmem için benden çok dua ettiler mesela.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Onlar çok kıymetliydi. Ve üniversiteye hazırlandığım süre içerisinde gerçekten uzun saatlerde bana soru okuyan, işte derste anlatımlarında yardımcı olan büyük bir kitleye sahip olduk. Daha sonra o kitleyi başka şeylerde kullandık. Başka platformlarda, iyilik üzerine çalışmalarda bir yol olmuş oldu bizim için mesela. En keyif aldığım dönem üniversite dönemiydi. Üniversiteye gittiğimde demiştim ki yani gerçekten hayat çok güzel bir şeymiş. Yani bu hayatın içinde istediğin bir yerde olmak, o istediğin konularla ilgileniyor olmak, istediğin şekilde o derslere girip çıkabilmek ve üniversite ortamında bambaşka insanlarla tanışmak falan ve kendimi görmeyen bir insan olmanın dışında ilk defa gördüm üniversiteye gittiğimde. Çünkü o vakte kadar hep daha çok görmemek ve bunun getirileriyle ya da bizden götürdükleriyle mücadele ettiğimiz bir dönemdi. Fakat üniversite hayatına geldiğimde artık bir şeyleri daha kabul ettiğim, başardığımı hissettiğim bir yerdi. O yüzden de çok mutlu olmuştum.
1: Evet.
0: Çok güzel bir üniversite hayatı yaşadım. Daha sonra mezun oldum. Mezuniyetimde iyi bir dereceyle mezun oldum. Bir yıl sonra atamam gerçekleşti. Şu anda da görev yapıyorum.
1: Harika. Gerçekten şimdi düşününce üniversite zamanı herhalde yaşın olgunlaşmasının da kısmen etkisi oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Nedir bu kadar fark eden diye merak ediyorum. Lisede tabii ortaokulda lisede bambaşka bir eğitim zorluğu var. Materyale ulaşmak daha sıkıntı sanıyorum.
0: Evet.
1: Belki söylediğiniz gibi o yaşlarda kendini var etmek de daha zor. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?
0: Evet. Tabii ki burada insanın insan olmaklığın hikayesiyle de ilişkili bir yerde. Çocukluğun getirdiği ayrı acımasızlıklarla, zorbalıklarla karşılaşmak, sürekli karşınızdaki insanlara durumunuzu açıklamaya çalışmak çok zorlayıcı bir döngüye girebiliyor yani. Ya da işte orada imkansızlıkların getirdiği, her şeyin tam anlamıyla karşılanamadığı bir dönem. Ama çocuklukta hem kendi fırtınaların, ergenliğe geldikçe o fırtınaların kuvvetlenmesi ve tutunacak bir yer aramaya devam etmek...

0: Hem de kendi benliğinle de barışık olamadığın, henüz kavgaların bitmedi. Hoş, kavga çok zaman bitmiyor da, yani zaten yolda olan insanların kavgalarının bitmediğini de biliyoruz yani.
1: Evet.
0: O yüzden sanırım evvela kendini kabulle başlayan bir yolculuk. Kendini kabul de bazen bir ömür süren bir şey. O
1: Evet.
0: yüzden bahtiyar olmayı öğrenmeye çalışıyorsun. Yani sen öğrenmek istemesen de hayat sana öğretmeye devam ediyor. Karşındakileri de öğretmeye devam ediyor. Çünkü bir temsiliyetin oluyor. Yani sen görmeyen bir zümreyi temsil ediyorsun. Ya da işte gözlük takan insanları temsil ediyorsun. İşte baston kullanan insanları temsil ediyorsun filan. O
1: Evet.
0: yüzden o bulunduğun ortamla, kendi kimliğinin parçası olan bir şeyle anlatmaya ve galiba en çok da kendin bunu anlamaya çalışıyorsun.
1: Evet.
0: En güzeli de kendin kendini anlamaya çalışmak. Çünkü kendi kendine sabredebildiğin, kendi kendinle bir anlam bulduğunda zaten o fırtınalar yavaş yavaş dinmeye başlıyor yani.
1: Ama anladığım kadarıyla bu kendi kendilik içinde de o size dokunan insanlar var ya, hiç tanımadığım insanlar benim için
0: Elbette.
1: dua etti, benim için kitaplar okudu dediniz. Onların çok büyük bir katkısı var sanıyorum.
0: Kesinlikle. Ben hayatımdaki en büyük ikram, şans, hediye, ne derseniz deyin, oraya istediğiniz kelimeyi koyabilirsiniz. En büyük nasiplerimden birisi bana her daim cesaret hikayeleri, kendine inandığın zaman aydınlanan yolların hikayeleri anlatıldı. Ben çok korktuğum vakitlerde inanmakla, işte sen tereddüt edersen bacakların seni taşımaz dediler. Benim anneanneciğim vardı. Çok eskilerden, böyle evvelce hikayelerden bahsederken, yavrum bir şekilde yolunu bulursun derdi. Bir zamanlar bir görmeyen birisi şu şehirden bu şehre gelmiş. Sevdiği kız uğruna yollar almış filan böyle. Ama hiç bilmediği bir yerlere gitmiş. Bak neler yapmışlar, sen neler yaparsın derdi. Biz boğulacaksak büyük denizde boğulalım filan böyle. Yeniliyorsak bir daha yenilelim. İnsan gibi yenilelim. Oralardan çıkmayı öğrenelim. Bu acıyı anlamlı bir şekilde dönüştürebilelim. Yani orada etkin bir umuda da ihtiyacımız var. Çünkü o etkin umudu besleyen tarafta çok zaman dışarıdan gelen mesajlar, kendi içinde bulamadığını dışarıda bulamadığın bir dünya görüşü olduğu için içine hep tohum atmaya devam ediyorlar. O yüzden de o benim için gerçekten işte büyüklerim, en başta aile büyüklerim, anacığım, babacığım, daha sonra o geniş çevrede, makro alem dediğimiz dünyada yoluma çıkan insanlardı. Bazen yolda yürüdüğünüz zaman karşıdan karşıya geçemediğinizde üzülmüyorsunuz ama mesela o yolda sana bir bakışın hissettirdiğine üzülebiliyorsun. Birinin sana bir söylemine üzülebiliyorsun.
1: Evet.
0: Bazen oldu ki evladım aferin sana, çok iyisin, işte ne güzel dışarı çıkmışsın, kendi başına alışverişini yapıyorsun diyen, alkışlayan insanlar da oluyor. Ama bazen bunların hiç olmadığı zamanlarda yaşayabiliyoruz. O yüzden oradaki gerçekten duygusal anlamda desteklenmek, psikolojik anlamda desteklenmek, sosyal anlamda desteklenmek çok kıymetliydi.
1: Evet.
0: Benim de hep sanıyorum desteklenmeye yönelik bir çevrem oldu. İşte öğrencilik hayatımda da başarılarımla gurur duyan öğretmenlerim oldular. Biz yenemeyecek, belki başaramayacak olsak da ama halledeceğiz, ama başaracağız diye hep inandırdılar
1: Siz bu
0: yani.
1: desteği alma konusunda da istekli biriymişsiniz anladığım kadarıyla. Sizin de maharetiniz var bu konuda diye
0: Çok teşekkür
1: düşünüyorum.
0: ederim. Ya
1: Peki.
0: biraz şey tarafı sanırım. Yani kendim karakter olarak da mücadele etmeye yakın bir karakterim. Yani çok kolay kolay bırakabilen, yazgımızda olmayanları nezaketle bırakmak kısmı var ya,
1: Evet.
0: onu çok yapabilen birisi olmadım. Yani belki şu an elimde değil ama elimde olması için nasıl yaparımı düşündüm. Yani neden değil, neden tarafı bir yerdeydi. Bir sürü nedenler ve şartlar değiştirdi. Ama biz onu nasıl kabul ettik, nasıl yumuşattık, nasıl çabaladık, o hikayeyi anlam katan şey orası sanırım.
1: Evet ve üniversite hayatınızdan da bahsettiniz. Bu mesleği neden seçtiniz acaba?
0: Yani bu benim için hep, ya her dönemde cevabı değişiyor gibi geliyor. İlk başta onu söyleyeyim ama şöyle, diyorlar ki bu bizim mesleğimizle ilgilenen pirler.

sitelerden duyduğum tarafta her meslek yetkinlik ve becerilerle inşa olur bir tarafta, bu doğrudur. Ama daha çok bu psikoterapi kısmında insanların yetersizlikleriyle inşa olur. Yani bir nevi belki de en çok kendi yaramıza olan merakımızla buraya geldik diye düşünüyorum. Şu an artık böyle düşünüyorum. Daha öncesinde bir kısım en büyük beni kaplayan düşünce şeydi. Yani insanı merak ettiğimi, o insanların yaralarını, düştüklerini, mücadelelerini, hikayelerini, dertlenmelerini merak ettiğimi düşünüyordum. Ama o merakların en başta kendini merakla başladığını fark etmeye başladım sanırım.

0: olmak diye bir çile çekmiş. Kendisini var etmeyi düşünmüş. Bu dertle anlam bulmayı düşünmüş. Hatta bilirsiniz o acılar adam etmiş onları.
1: Evet.
0: Bugün batılı düşünürlerin de, batılı psikoterapistlerin de getirdiği, işte bizim doğudan gelen düşünürlerin de getirdiği nokta, bir gönül inşasıyla mümkün olabilen, ancak insanın kendi gönlüne yatırım yapmasının bu dünyayı dünyalaştırdığıyla ilgili bir yer var. O yüzden ben de belki bu dünyanın gözümü böyle rengi boyamayıp beni cezbetmediği yerde hep içime düştüm. O içime düşüşlerde neler gördüm, neler buldum. Hani şey diyorlar ya, bugünlerde motto sanıyorum. Eğer düştüysen oradaki inciyi almadan çıkma. Orada bir şeyler var. Orada sana dokunan bir yer var demek ki diyor. O yüzden acısı olan insanlara, bu hikayelere inandığım için, dinlemeyi sevdiğim için, evvela dinlenmeyi de bu yoldan geçtiğini gördüğüm için herhalde. Çünkü insanın en büyük yarası dinlenmek oluyor. Bir dinleyen varsa hayatı daha güzelleşiyor. Bugün bana bir öğrencim öyle söyledi. Hocam, biliyor musunuz, beni bugüne kadar bu kadar çok dinleyen kimse olmamıştı. Ya
1: müthiş.
0: Ama çok büyük bir çile yani burası.
1: Evet.
0: Demek ki o nasıl yanıyor ki o duman dışarı tütüyor yani.
1: Evet.
0: Öyle
1: evet.
0: Bir yerde biz de inşallah güzelin aynaları olalım diye gayret ediyoruz. Yaptığınız çok başka bir şey var mı? Herkes bir türlü şey anlatır psikoterapiyle. Bir sürü teknik anlatırlar, bir sürü işlev anlatırlar, bir sürü çıktı sunabilirler belki. Ama insan o kadar bilinmez ki, o bilinmezliğin içinde tutunacak bir yer, ona şahitlik edecek bir kalp arıyor. Aynı yürek hizasında durabilmeyi istiyor. O yüzden biz de o şahitlik için herhalde bu hikayeyi seviyoruz diye düşünüyorum.
1: Ne kadar güzel ifade ettiniz. Gerçekten teşekkürler. Şimdi proje çalışmalarınız var değil mi Sayın Yıldırım?
0: Evet.
1: Neler yapıyorsunuz?
0: Evet. Efendim, daha önceki yıllarda biz hep uzun çaplı olarak bu hani kendi acımdan büyümeye çalıştığım, oradan çiçekler açtırmaya kendime söz verdiğim bir yer olduğu için görmeyen çocukların eğitiminde, matematik eğitiminde özellikle çalışan, bu kısımda öğretmenlerin aktif rol aldığı ve bu çocukların ellerinden tutmamız gerektiğine inandığım, hatta her uzandığım elin kendi elim olduğunu yeniden gördüğüm, sokaklarda, caddelerde yürürken aslında kendime yardım etmekle ilgili de bir tarafta olduğum için eğitim hayatının en başından son anına kadar bu çocuklara eğitim desteği gibi bir platform oluşturduk. Üniversite hazırlık süreçlerinde, işte sınava hazırlandıkları zamanlar başta olmak üzere gönüllü öğretmenlerden oluşan, matematik eğitiminde kör dil anlatım dediğimiz, işte işaretlerin, simgelerin, bunların metaforların dışında daha somutlaştırıp nasıl ifade edilebileceği için çalışan, gayret eden güzel bir platformumuz oluştu. Orada öğretmenler çalışıyorlar, bizler mentörlük yapmaya çalışıyoruz. Bu çocukların eğitim hayatlarına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bir taraftan bu var. Diğer taraftan ailelerin, ki engelli çocukların en büyük iyilik hali ailelerin de psikolojik olarak desteklenmesinden geçtiği için. Çünkü hiçbir hayat kolay kazanılmıyor.
1: Evet.
0: Bu insanlar hayatta neyi onlara bahsedilmediği, neden mahrum kaldıklarını fark ettiklerinde haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar. Yani bir diğeri neden onu hak etti de biz hak etmedik kısmı çok can yakıcı bir yer yani. Ve bunu itiraf edebilmek de insana çok yollar aldırıyor. Ve bu süreçlerde, ara dönemlerde ailelere psikoeğitim programları düzenledik. O ailelerle çalıştık, destek olmaya gönlümüzü koyduk diyelim. Bir dönemde, yaklaşık 2 sene kadar oldu, Afrika'daki görme engelli okullarıyla bir işbirliği yapmıştık. Oradaki çocukların eğitim materyalleri konusunda desteklenmesi için işte sosyal medya üzerinden bir fon desteğinin sağlanması, oradaki çocukların baston, büyüteç, işte gözleriyle ilişkili başka materyaller var, güneş gözlüğü gibi materyaller, bunların ihtiyaçları karşılanması alanında bir köprü oldu. O kısımda ben de ilk yurt dışı seyahatimi Afrika'ya yapmış oldum.
1: Evet.
0: Böyle bu tür çalışmalarımız devam etti yani.
1: Evet, müthiş aktifsiniz. Tebrikler. Evet, çok güzel çalışmalar bunlar.

0: bunlar. Yazarlık da var arada, değil mi? Neler
1: Evet.
0: yazdınız ya da yazıyorsunuz?
1: Ben bir yıl öncesinde Körebe isminde bir kitabım doğdu diyebilirim. O kitabı yazma serüvenim de yeni olan bir serüven değil. Yani benim içimde yazmak çok biten bir hal değil. Yani benim için yazmak gerçekten bazen bakarken de yazarım, söylerken de yazarım, yürürken de bir hikaye yazdığıma inanırım. Bazen ayağım taşa takılır, o taşa bir şey yazdığımı hayal ederim filan böyle. O sebeple kendi hikayemi, yaşamımda düştüğüm, kalkarken beni motive eden şeyleri, elimden tutanları, benim bulamadıklarımı. Hani Mevlana Hanım bir metaforu vardır. Herkes odaya girer ve herkes o fili başka bir şey olarak tanımlar.
0: Evet.
1: Görmenin de yeni gözlerle görmek, yeni hikayelerle anlam bulmak olduğunu düşündüğüm için, hatta her nereye gidersen git kendinden başka yere gitmiyorsun diyor. O yüzden sanırım kendimi görmeye çalıştım, işte anlamaya çalıştım. Buna şöyle söylüyorum en çok da, kendimle kol kola yürümeyi öğrenmek için yazdım. Kendimle o kadar da hani iyi bir ilişkin var gibi görünüyor, ama o ilişkinin içinde bazen en çok kendinize ihtiyaç duyuyorsunuz. En çok kendi ellerinizi kendiniz tutmanız gerekiyor. Çünkü kim tutsa, kim kaldırsa bir yerde bitiyor. Sonu olan bir şey yani. Ama insanın kendine hep ihtiyaç duyduğu bir hikaye. O yüzden çocukluğumdan, işte bu ameliyat süreçlerimden, kendimce dünyayı anlamlandırmaya çalışmalarımdan, karanlık ve aydınlık kavramlarından, gönlümde böyle umutlu düşündüğüm, teslim olabildiğimi düşündüğüm, beni ferahlatan yerlerden bahsetmek için Körebe diye bir isim verdik kitaba da. Körebe'de hepimiz bu alemde bir körebe oynuyoruz. Hepimiz bu alemde bir şeyler arıyoruz. Ama bazen buluyoruz, bazen bulamıyoruz. Eve elleri boş dönmek de varı anlattık. Yani pilavdan dönenlerin de kaşığı kırılmasın dedik. Çünkü mesele yolda olmak olduğu için. Şimdi bizi dinleyicilerimizin pek çoğu da yoldalar. Kendilerini arıyorlar, hikayelerini arıyorlar, bir umut arıyorlar. O yüzden bazen müziklere tutunuyoruz, bazen şiirlere, bazen şarkılara, bazen insanlara. Her dönemde tutunduğumuz şeyler, teselli bulduklarımız da başka başka. Ama her zaman bunun garantisi de yok. O da başka bir hal yani. Öyle de bir hikaye nasip oldu. Halen yazıyorum ama yani o
0: Güzel.
1: yazdığım bir kitaba varır mı, nereye çıkar bilmeden yazıyorum. Yani
0: Planlı değil, evet.
1: yazdığımız bir kalıp alırsa olacak.
0: Evet. Burada çok güzel olan hep paylaşım içinde olmanız, almak ve vermek aslında hem dinleyip hem kendinizde çözdüklerinizi ya da çözemediklerinizi de paylaşmanın etkisine de çok inanıyorsunuz belli ki. Bu yüzden de her yolu kullanıyorsunuz sanıyorum. Şimdi teknolojiyle birlikte sosyal medya hayatımızda çok yoğun. Sosyal medya üzerinden içerik üretiyorsunuz, birey odaklı programlar yapıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz? Aktarabilir misiniz?
1: Elbette. Ya aslında aktif olarak üretmeye çalıştığım ve üreterek gerçekten ferahladığım, hani orada şey kısmı var sanırım. Yani bazen de suya anlatır gibi anlatabilmeyi öğrenmek gerekiyor. Her zaman sürekli bir akış devam etmeyebiliyor. Ama sosyal medya üzerinden yine bahsettiğim gibi ben edebiyatla, şiirlerle, yazılarla çok iyileştim. O yüzden orada iyileştiğim tarafları anlatmaya, bazen küçücük bir kelime yazmaya ve bunları paylaşmaya çok inanıyorum. Bu şuradan da geliyor bir taraftan sanıyorum. Siz vermeden alamıyorsunuz da. Yani vere vere almayı öğrendiğiniz. Hatta bizim bir abimiz vardı, şey derdi. Hani bu dengeyi bulmakla ilgili olan tarafta, evladım çok fazla da Allah'lık yapmamak lazım. Orada da haddi aşmamak lazım. Orada da bir sınır var. Orada da bir denge var filan. Onları da yaşaya yaşaya öğreniyoruz yani. Kendimce işte öğrendiklerimden, anlamaya çalıştıklarımdan, dertlerimden bulamadıklarımdan aldıklarımdan paylaştım. Bazı dönemlerde aktif olarak video çekimleri hep yaptım. İnsanların kanallarına konuk oldum. Bazı dönemlerde televizyon programlarında aktif olarak söyleşmeye çalıştım. Söyleşirken kendimizi daha çok gördük herhalde.
0: Evet.
1: Daha iyi anlamaya başladık. Onların hepsi bir ayna çünkü, hepsi bir yol. O yollarda çok çetrefilli, yani hiç kolay da değil. Düşmek de var, kalkmak da var. Ama herhalde orada kendine cevap verebildiğin ve gönlüne mahcup olmamakla ilgili bir taraf da var. Kafamı yastığa koyduğum zaman bugün para kazanmanın dışında ne yaptım? Buna cevap verebilmek istiyorum. Yani hikayem biraz buradan da geliyor yani.
0: Evet.
1: Biz bu acıları boşuna yaşamadık demek istiyorum. Sosyal medyayı kullanırken hep amacım şeydi. Yani ben bu yaşamımı gerçekten bir ömür yapmak istiyorum. Ben bana verilmeyenleri vermeye çalışıyorum. Çünkü orada döngü kırmaya ihtiyacınız da var. Her şey size bahşedilmeyecek fikri de var. Her şey biz istediğimiz halde, çabaladığımız halde olmayacak da olabilir. O yüzden hayatımıza hani günler ekleyemeyiz ama günlerimize yaşam ekleyebiliriz kısmı var ya.
0: Evet.
1: Orayı çok kıymetli bulduğum için. Bu 24 saat bir gün verilmiş ama bir saat sonrasını hala bilmiyorum. Ama yapmak için yoldayım. Onun için çabalıyorum yani.
0: Evet, bambaşka bir görme hali bu. Bunu paylaşmak çok güzel gerçekten. Şimdi tabii doğal olarak diğer engelli bireylere karşı daha da çok çalışmak istiyorsunuz. Doğal olarak diyorum ama belki siz bir şekilde o bağı anlatabilirsiniz bize başka şekilde. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Tam da engelliler haftasındayız.
1: Elbette. Bir taraftan şey kısmı, hani insani olan tarafı şu, şöyle de izah etmek mümkün. Yani ben orada düştüysem, ben orada acı çektiysem, o acıyı ben biliyorum ya, başkaları yaşamasın diye kendini orada bir basamak atfediyorsun. Yani o hikayede bir anlam bulmaya çalışıyorsun. Bu da içten gelen bir şey. Yani bunu yaşayan herkes böyle mi düşünüyor? Ondan çok emin olamayız. Yani herkesin karakteri başka, anlamlı gördüğü şeyler başka başka olabilir tabii ki. Ama bu hikayeleri birbirine görünmez iplerle bağlamışlar diyor. Sen yaralı ceylan olduysan diğer yaralanmışların halinden anlayasın diyedir belki de. Onu da bilmiyorsun ki. Yani bunu niye yaşıyorum ben? Hala soruyorum. Benim bu hikayem fiziki alemde ve manende bir şekilde sancılar çekiyor olmam, görmüyor oluşum nasıl bir misyon potansiyelini taşıyor? Bundan hala haberim olmuyor olabilir yani. Bunun nasıl bir şeye işaret ettiği, nasıl bir anlam taşıdığı, bunu insanın kendi başına bulması her zaman mümkün olmayabiliyor. Ama şüphesiz ki şuna da inanıyoruz. Yani olan şeyler muhakkak olması gerektiği için oluyor. Bu hikayeden başkaca yollar açılması gerektiği için oluyor. Ve ben o yazgıdan, bana düşen Murat'tan rahatsızlık duymuyorum. O yüzden istiyorum ki diğerleri de bundan rahatsızlık duymasınlar. Ve ben istiyorum ki bu bütün hikayenin içinde ben tek başıma değilim. Benden başka birileri de yanmışlar. Benden başka birileri de acı çekmişler. Mesela şiirlerde bunu görürüz. Türkülerde bunu görürüz. Şarkılarda bunu görürüz. Oradaki ortak bir acıyı görürüz. O acılar da bizi birbirimize yakınlaştırmazsa vay halimize diyorlar yani.
0: Evet.
1: Sanırım o taraflar bütün, yani daha büyük bir kısmı izah ediyor. Ama diğer kısımdan da şu da bir gerçek. İnsan en çok kendi yarısını iyileştirmeye başladığı zaman başkalarını iyileştirebiliyor.
0: Bize
1: o da
0: de
1: güzel bir taraf.
0: Çok iyi geldi bu sohbet. Çok teşekkür ederiz. Sizi tanımak çok güzel.
1: Efendim, siz öyle.
0: Yolculuk devam ediyor. Güzel bir yolculuğunuz olsun devamında da. Çok teşekkürler. Tekrar iyi günler diliyoruz size.
1: Çok selamlar, çok hürmetler efendim. İyi yolculuklar herkese.
0: Psikolojik danışman, rehber öğretmen, görme engelli Firdevs Yıldırım Engelliler Haftası'nda konuğumuz oldu. Yaşamın ritminin sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Gülben Şahin, Mutlu Füsun Küçük, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben Sıla Koç. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.

Yaşamın ritmi. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim, hepinize Mutfağın Sırları'ndan yapımcı Mebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı göndererek merhabalar diyoruz. Evimizin böyle buram buram mis gibi kokmasını hepimiz isteriz, değil mi? Çok güzel, çok pratik bir püf noktası var. İnce bir pamuğu mendil gibi incelterek biraz yayvan hale getirin. Plastik bir kabın içine yerleştirin. Üzerine bolca iri kaya tuzu koyun. Onun da üzerine bir yemek kaşığı dolusu kabartma tozu, bir yemek kaşığı dolusu sirke ilave edin. En üstte sevdiğiniz bir parfüm ya da oda spreyini, bu da yoksa elinizde çamaşır yumuşatıcısını şöylece bir serpin. Sonra üzerine 8-10 tane karanfil atın. Elde ettiğiniz bu karışımı hem hamam böceği, örümcek ve böcekleri engellemek için hem de evinizin mis gibi kokması için, özellikle sineklerin, böceklerin çokça geleceği ortamlara koyun. Peki bundan birkaç tane yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Aynı yöntemle birkaç tane yaparsanız evinizin pek çok yerinde bu kokuyu hissedersiniz.

Karanfil doğal bir ağrı kesicidir. Stresi azaltır, rahatlama sağlar. Özellikle ağrıyan dişin üzerine karanfili koyup bastırdığında

yaptığınızda acımtırak tadı birazdan ağrınızı hafifletir veya tamamen geçirir. Tabii bu çözüm diş doktoruna gidene kadardır. Karadut yaprağı kalsiyum açısından, genel sağlık açısından oldukça zengindir. Kan şekeri seviyelerini dengeler, bağışıklığı güçlendirir. Antioksidan etkisiyle yaşlanmayı geciktirir. Peki nasıl kullanacağız? Mevsimindeyken karadut yapraklarını taze halde çayını yapabiliriz. Mevsimi dışında ise kurutarak çayını yapabiliriz. Yapmamız gereken gayet basit. Kaynamış bir su bardağı suyun içine 2 tane karadut yaprağını koyup 15 dakika demlemeniz yeterli.

0: Efendim, yeşil sebzeleri marketten, pazardan aldıktan sonra sebzeliğin en ön bölümünde bulundurun. Çünkü onlar çok daha çabuk bozulabilen sebzelerdir. Mantar için size bez torbalarda ya da kağıt bir torbada saklamanızı öneririm. Çünkü mantar bu şekilde daha uzun dayanır. Bana en çok sorulan soru, mantarları soyarak mı kullanacağız? Mantar soyulmaz efendim. Mantarları sadece su çekmemesi için akan suyun altında, suya yatırmadan temizleyin. Sonrasında istediğiniz gibi kullanın. Ama mantarı kavururken kararmaması için az miktarda limon suyu ya da sirke ekleyin. Sizlerle yeniden görüşmek dileklerimizle hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Evladım, torunum, sen şu an Balkanların hafızasına bakıyorsun.
8: Milyonlarca Balkan göçmeninin kalbinden kopup gelen bir hikaye. Geçmişin kokusu TRT ortak yapımıyla. Hasret kaldığınız her şeyle sinemalarda. Gelecek bazen geçmişte saklıdır.

0: Radyo 1.
1: Saat 3.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı. Cumhurbaşkanı Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin şehri Türkistan'da olmanın bahtiyarlığını yaşadığını ifade etti. Gerçekleştirdiğimiz tüm temasların Türk dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Gayri Resmi Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada yakın çevremiz